karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1.

0: Tüm Bu Sesi 6. ve son bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Leo Kingship Kamran Yüce, Gordon Gent Erdoğan Ersever, Mary Tomris İncer, Marion Nilgün Barlas, sekreter Sema Gökgöz.
1: Bud isimli bir üniversite öğrencisi tarafından hamile bırakılan Dory, daha sonra aynı genç tarafından öldürülür. Bunun üzerine kardeşi Ellen katili aramaya başlar ve bir tesadüf eseri katilin sevgilisi Bud olduğunu anlar. Bunun üzerine Bud polise bir şey söylememesi için Ellen'i de öldürür. Bir servet avcısı olan Bud daha sonra Dory ve Ellen'in ablası Marion'a kancayı takar ve bir vesile bularak genç kızla tanışır ve kendisini sevdirir.
2: Affedersiniz bayan, Bay Leo Kingship'le görüşmek istiyordum.
3: Maalesef efendim, kendileri yemekte.
2: İyi ama yemek saati 12'deydi, şimdi saat 3. Sürekli yemek mi yiyorlar Allah aşkına?
3: Bakın bayım, Bay Kingship kimseyle görüşmek istemiyor, anlamıyor musunuz? Çok işleri var.
2: Onu bunu bilmem, kendisiyle muhakkak görüşmek zorundayım.
3: Arzu ederseniz başka bir gün için randevu vereyim size.
2: Bana şuradan kağıt ve kalem verebilir misiniz?
3: Tabii, buyurun.
2: Tamam, bunu kendisine verin lütfen.
3: Nedir bu? Dory ve Ellen hakkında görüşeceğim. Delirdiniz mi siz? Böyle bir şeyi patronuma nasıl hatırlatabilirsiniz?
2: Size ne diyorsam onu yapın. Bu kağıdı kendisine verin, benimle muhakkak görüşecektir.
3: Adınız nedir?
2: Önemli değil, kağıdı verin yeter bayan.
3: Bir dakika bekleyin. Buyurun, Bay Kingship sizinle görüşecek.
2: Teşekkür ederim. Merhaba Bay Kingship.
4: Sekreterime adınızı vermemenizin nedenini şimdi anlıyorum. Eğer görüşmek isteyenin siz olduğunuzu bilseydim kabul etmezdim delikanlı.
2: Bakın ben size...
4: Ne yazık ki adınızı unuttum. Grant miydi neydi?
2: Gent. Gordon Gent.
4: Bakın Bay Gordon, çok fazla işim var. Eğer Dory ve Ellen'den söz edecekseniz kanıt isterim. Geçen seferki gibi teorilere dayanıyorsa hiç başımı ağrıtmayın.
2: Biraz...
4: O halde özür dilerim, işitmek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum sizi. Aynı şeyleri geçen sefer de anlatmıştınız. Ellen öldürüldü ama Dory intihar etmişti dostum.
2: Yanılıyorsunuz, intihar etmedi.
4: Yani ya Ellen'e yazdığı mektup? Hala dün gibi aklımda. Şekerim, sana vereceğim üzüntü için beni affedeceğini ümit ederim. Yapabileceğim başka bir şey yok. Evet Bay Gordon, Dory'nin Ellen'e gönderdiği mektupta bunlar yazılıydı.
2: Mektup çok garip cümlelerle dolu Bay Kingship. Sonra Ellen'ın bana anlattığına göre altında imzası da yok. Sonra Dory belediye binasına evlenmek için gitmişti. Ellen'ın teorisi buydu ve bu nedenle de öldürüldü.
4: Hiç de değil, bunların birbirleriyle bir ilişkisi yok. Hem polisin bu konuda ne dediğini de biliyorsunuz sanırım.
2: Evet, güya cinayeti işleyen hırsızmış.
4: Niçin olmasın, olmaz mı yani? Neyse, başka bir diyeceğiniz var mı?
2: Evet var. Bugün gazetelerde kızınız Marion'ın Bud Collins'le evleneceğini okudum.
4: Evet.
2: Peki Bud Collins hakkında ne biliyorsunuz?
4: Ne mi biliyorum? Damadım olacak. Yetmez mi bu kadarı?
2: Onun Ellen'la flört ettiğini bilmiyor musunuz?
4: Evet biliyorum. Bu neyi değiştirir ki?
2: Bakın Bay Kingship, Bud Ellen'la tanıştığı zaman Caldwell Üniversitesi'nde okuyordu. Ama yaptığım araştırmalar sonucu Bud'ın daha önce, yani Dory'nin ölümünden önce Stuttgart Üniversitesi'nde olduğunu tespit ettim. Dory'nin ölümünden sonra da naklini Caldwell Üniversitesi'ne yaptırmış. Orada da Ellen'ı tanımış.

0: Olabilir. Bunda da garipsenecek bir taraf göremiyorum.
1: Ama ben görüyorum. Bu sabah kızınızın evlenme ilanında Bud'ın okuduğu üniversitelerden bahsetmişsiniz. Ama orada sadece Caldwell'dan söz ediyordu. Stoddard'ın hiç adı yoktu.
0: Yok muydu? Evet, ben de anımsıyorum. Stoddard'ın adı yoktu. Belki de unutmuştur Marion'a söylemeyi.
1: Sanmam Bay Kingship. Bud'ın Stoddard'ı söylememesi için bir de nedeni vardı. Kızlarınızdan birisiyle ilişki kuruyor. O ölünce bu kez ikincisini tavlıyor. Ve o da ölünce üçüncüsü. Anlaşılan bu adam sizin bakır madenlerine göz koyuyor.
0: Bakın Bay Gordon, nezaket sınırlarını aşıyorsunuz.
1: Ama gerçeği söylüyorum.
0: Peki bu Bud Carlinson Stoddard'ı okuduğuna dair elinizde herhangi bir kanıt var mı?
1: Tabii var. Yanımda getirdiğim üniversite yıllıkları Bay Kingship. İşte Burton Curlis. Resmini görüyor musunuz? Stoddard Üniversitesi'nin yıllığı. Bu da kızınız Dorian'ın resmi. O da yıllıkta yer almış.
0: Evet, anlıyorum. Peki Caldwell'daki yıllıkta yanınızda mı?
1: Tabii. Buyurun, buna da bakın. İşte bir yıl sonra naklini yaptırdığı Caldwell Üniversitesi'ndeki yıllık ve resmi. Bu kez de Elan'ın resmi.
0: Evet, oldukça ilginç.
1: Görüyorsunuz ya, Bud Collins devamlı kızlarınızın peşinde Bay Kingship. Bud Stoddard'da okuduğundan söz etmedi mi size?
0: Bana söylemedi. Sanırım Marion da bilmiyordur.
1: Eğer söz etmediyse bunun bir nedeni vardı. O da Dory ile ilişkisi olmuş demektir.
0: Marion'la konuşmalıyım. Siz de benimle gelin Bay Gordon.

0: Meryem, sana Gordon Gent'i tanıtayım. Daha önce kendisinden söz ettiğimi sanıyorum.
1: Gordon Gent. Aha evet, şimdi anımsadım. Alan'ı tanıyordunuz değil mi?
2: Evet Meryem. Öldürülmeden önce tanışmıştık onunla.
1: Özür dilerim. Ortalık o kadar karışık ki size oturacak bir yer bulamadım.
0: Zahmet etme kızım. Zaten fazla kalacak değiliz.
1: Bay Gordon, ziyaretinizi neye borçluyum acaba?
2: Ben...
1: Yoksa önemli bir şey mi var? Lütfen beni merakta bırakmayın.
2: Bakın Meryem, ben Dory'yi tanıyordum.
1: Öyle mi? Bilmiyordum.
2: Ben Stuttgart'ta okuyordum. Dory de benim girdiğim derslere giriyordu. Ama Bat aynı derslere girmiyordu.
1: Bat mı? Ama Bat Stuttgart'a hiç gitmedi ki.
2: Gitti.
1: Hayır, sadece Caldwell'a gitti o.
2: Önce Stuttgart'a, daha sonra da Caldwell'a gitti.
1: Ama...
0: Meryem, Bat Stuttgart'a gitmiş. Bay Gordon, okul yıllığını Meryem'e gösterin lütfen.
2: Tabii Bay Kingship. Buyurun. İşte Meryem, Bat'ın resmi.
1: Evet, görüyorum. Allah Allah, çok garip. Bu yıllık hangi yıla ait?
2: Önceki yıla. Bir yıl sonra da Caldwell'a naklini yaptırmış.
1: Eğer Bat Stuttgart'ta okuduysa mutlaka Dory'yi de tanıyordur.
0: Bat sana Stuttgart'a gittiğinden bahsetti mi kızım?
1: Yok, hayır, bahsetmedi. Eminim. Ama sizin neyiniz var Allah aşkına? Bana ne söylemek istiyorsunuz?
0: Hiç kızım.
1: Peki niye ayakta dikilip kaldınız öyleyse? Baba, bana bu yıllığı göstermek için mi buraya geldiniz?
0: Biz sadece bunu bilip bilmediğini merak etmiştik de.
1: İyi ama niçin?
2: Bak Meryem, Bat Stuttgart'ta okuduğunu niçin sakladı senden?
1: Sakladı mı? Bu ne biçim söz? Niye saklasın? Hem biz onunla okul anılarından bahsetmezdik ki. Bu konuda bu yüzden açılmamıştı aramızda.
2: Yanılıyorsunuz. Eğer Dory ile ilişkisi olmasaydı, evleneceği kıza Stuttgart'ta okuduğundan söz etmez miydi?
1: İlişki mi? Dory ile mi yani? Bu ne demek oluyor baba?
0: Bak kızım, ben...
1: Bu adama ne kadar para veriyorsunuz bunları öğrenmesi için?
0: Para mı, ne parası?
1: Hafiyelik yapması için, pislik bulması için, iftira etmesi
0: Meryem,
1: için.
0: Meryem, yemin ederim ki böyle bir şey yapmadım. Bay Gordon kendisi kalktı geldi buraya.
1: Yok
0: kadar.
1: Yok canım, size inanacağım mı sanıyorsunuz?
2: Gazetede evlenme ilanınızı gördüm.
1: Hani Bat hakkında soruşturma yapmayacaktım baba. Söz vermiştiniz bana. Böyle mi tutuyorsunuz sözünüzü?
0: Canım, ben gene sözümü tuttum, soruşturma falan da yapmadım.
1: Yalan söylüyorsunuz. Bu evliliğe engel olmak için iftira atıyorsunuz. Mutluluğuma gölge düşürmek istiyorsunuz.
0: Meryem bak kızım.
1: Yeter artık baba, yeter. Sizin değiştiğinizi sanmıştım ama görüyorum ki huylu oyundan vazgeçmiyormuş. Eskiden neyseniz şimdi de olsunuz.
2: Bir dakika Meryem. Babanızı boş yere suçlamayın.
1: Siz de karışıyorsunuz bize.
2: Babanıza bütün bunları ben anlattım. Yıllıkları getiren de bendim.
1: Siz mi? Ama neden?
2: Alan'ı tanıyordum.
1: Onu anladık. Peki Bud'ı da tanıyor musunuz?
2: Hayır.
1: O halde lütfen burada ne aradığınızı ve Bud'ı arkasından suçlamanızın nedenini sorabilir miyim?
2: Bu oldukça uzun bir hikaye Meryem.
1: Yoksa Bud'ı kıskanıyor musunuz? Zorunuz bu mu? Alan onu sizden üstlenmiş.

0: bulduğu için mi?
1: Yok, hayır.
0: Başkalarına iftira etmenin yasalarca suç sayıldığını sanırım biliyorsunuz.
1: Bakın ben...
2: Bay Gordon, Mary'nin yeteri kadar üzdük. Lütfen gidelim.
0: Evet, gitseniz iyi olacak.
2: Hoşça kal kızım.
1: Evet Bay Kingship, buraya kadar işler yolunda gitti.
2: Ne demek istiyorsunuz?
1: Canım hiç değilse durumu öğrendik. Bat, Marion'a Studar'da gittiğinden söz etmemiş. Bu da gösteriyor
2: ki... Hiçbir şey göstermiyor Bay Gordon. Tahminlerinizde yanılıyorsunuz.
1: Peki öyle olsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hiçbir şey.
1: Yani evlenmelerine izin verecek misiniz?
2: İstesem de engel olamam zaten. İkisi de 21 yaşlarını doldurmuş bulunuyorlar.
1: Haklısınız.
2: Peki Bay Gordon, sizin bu işteki rolünüz nedir?
1: İnanın hiçbir çıkarım yok Bay Kingship. Ben sadece vatandaş olarak görevimi yapıyorum.
2: İnanmıyorum size.
1: Kendinizi kollayın Bay Kingship. Bat sizi öldürecek ve bakır şirketinin üzerine oturacaktır.
0: Bat.
3: Söyleyeceğim.
0: Çocukları sever misin?
3: Tabii.
0: O halde iki tane çocuk isterim. Hı hı. Birini senin okuduğun Cadwell Üniversitesi'ne, diğerini de benim okuduğum Columbia'ya göndeririz.
3: Ya da Stuttgart'a.
0: Stuttgart'a mı? Hı. Neden?
3: Ben orada da okudum hayatım. Önce Stuttgart'ta, sonra Cadwell'da.
0: Bunu niye daha önce söylemedin?
3: Söyledim sevgilim. İlk olarak Stuttgart'ta okuduğumu söylemiştim sana ya.
0: Anımsamıyorum. O halde Dory'i de tanırsın. O da orada okumuştu.
3: Biliyorum ama ben kendisini pek tanımadım. Ellen söylemişti bana da.
0: Peki kendisini hiç görmemiş miydin?
3: Hayır, Stuttgart büyük bir üniversitedir. Yalnız gazetelerde resmini görmüştüm o intihar olayından sonra.
0: Bat.
3: Efendim?
0: Biliyor musun Bat? Seni çok ama çok seviyorum.

0: Mary'in evde yok mu Mary?
1: Dışarı çıktı efendim, birazdan gelecek. Ha, Bay Kingship, sizi salonda bir adam bekliyor.
0: Bir adam mı dedin? Kimmiş, ne istiyormuş?
1: Bilmiyorum efendim, elinde de bir paket var.
0: Peki Mary, teşekkür ederim, gidebilirsin. Ne o, gene mi siz?
2: Evet Bay Kingship.
0: Bakın Bay Gordon, artık canımı sıkmaya başlıyorsunuz ama.
2: Bat hakkında size bir kanıt getirdim efendim. Hem de önemli bir kanıt.
0: Kanıt mı dediniz? Nerede?
2: Burada, bu paketin içinde.
0: Fakat bu, bunlar benim bakır şirketimin broşürleri. Nereden buldunuz bunları?
2: Bud Curlins'in evinde. Dün geceye kadar evindeki bir dolabın içindeydi.
0: Peki sizin elinize nasıl geçti?
2: Çaldım onları.
0: Bu ne cesaret delikanlı, siz delisiniz.
2: Broşürlere iyice bakın Bay Kingship. Kenarları yıpranmış. Dokuna dokuna ne hale gelmişler. Eğer bir uzmana gönderecek olursanız Bud'ın parmak izlerini hemen tespit ettirebilirsiniz.
0: Gerek yok. Adamın niyeti belliymiş.
2: Size başında da söylemiştim ya, Bud şirketinizin üzerine oturmaya hazırlanıyor.
0: Peki başka kanıtınız var mı?
2: Var. Onu da Marion geldikten sonra göstereceğim.
0: Bir dakika, şirkete telefon edeceğim.

0: Yangship Bakır Şirketi.
1: Bayan Richardson, ben Leo.
0: Buyurun efendim.
1: Reklam kısmında bir araştırma yapın. Bud Curlin adına hiç broşür gönderilmiş mi? Gönderilmişse hangi tarihlerde gönderilmiş, bunları saptayıp bana bildirin.
0: Başlayın efendim.
1: Meryem'i de inandırmak zorundayım Bay Gordon. Bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum doğrusu.
2: Görüyorsunuz ya Bay Kingship, Bud'ın bir servet avcısı olduğu meydanda. Tahminlerimde yanılmamış.
1: Evet öyle.
2: O halde Bud'ın Dory ve Elan'ı da öldürmüş olacağını kabul etmek zorundasınız.
1: Ama bu sadece bir varsayım.
2: Bud önce Dory ile ilişki kurdu. Onu gebe bıraktıktan sonra çatı katından aşağı atarak öldürdü. Daha sonra da Elan'ı tanıdı. Ancak Elan gerçeği ortaya çıkarınca onu da ortadan kaldırdı.
1: Bakın Bay Gordon, tahminlerinizi aksayan bir nokta var.
2: Neymiş?
1: Bud bir servet avcısı değil mi?
2: Evet.
1: Madem ki Dory'yi hamile bıraktı, onu öldüreceğini evlenir ve dilediği paraya da kavuşurdu. Öyle değil mi?
2: Evet evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Söyler misiniz bana Bay Kingship, eğer Dory size sormadan evlenseydi ve sonra da vaktinden evvel bir bebeği olsaydı ne yapardınız?
1: Bilmiyorum.
2: Belki de kapı dışarı ederdiniz ha? Evlatlıktan da reddedebilirdiniz.
1: Ben bilmiyorum, nasıl davranırdım bilemem ki.
2: Gördünüz mü Bay Kingship, İşte Bud Dory'yi bu yüzden öldürdü. Herhalde Dory ona sizden söz etmişti. Bud da onunla evlense bile paranın yanını sokulamayacağını, evlenmezse de başının derde gireceğini biliyordu. Tek çareyi de zavallı Dory'yi öldürmekte buldu.
3: İyi akşamlar baba. Siz bizden ne istiyorsunuz Bay Gordon?
1: Buraya gel Meryem, seninle konuşmalıyım.
3: Gene neler saçmalayacaksınız?
1: Gerçekleri konuşacağız kızım, gerçekleri.
3: Ya öyle mi, neymiş şu meşhur gerçekler bakalım ha?
2: Dün gece nişanlınızın evine girdim Meryem.
3: Evine mi, ne haklı?
2: Odasındaki dolapta bir paket buldum.
3: Peki ne varmış o paketin içinde?
2: Kingship Bakır Şirketi'nin broşürleri. Hem de oldukça eski. Uzun zamandır ondaymış.
3: Olabilir. Belki de ona bunları Alan vermiştir.
1: Bu doğru değil kızım. Biliyorsun Alan üzerine hiç broşür taşımazdı.
3: Peki o broşürleri dolabın içine Bay Gordon'ın koymadığı ne malum? Olamaz mı yani?
1: Merak etme, araştırıyorum Meryem. Herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde davranıyorum.
3: Diyelim ki bütün bu anlattıklarınız doğru. Bir zamanlar onu çeken sizin paranızdı. Fakat sonradan beni sevdi Bud. Aşık oldu bana. Bir diyeceğiniz var mı?
1: Anlayamadım. Yani bu kanıt sence yeterli değil mi?
3: Düğünden vazgeçmek için mi? Hayır, yeterli değil baba.
1: Fakat o bir servet avcısı kızım.
3: Böyle konuşamazsınız baba.
1: Onunla evlenemezsin.
3: Evlenir miyim, evlenemez miyim? Cumartesi sabahı görürsünüz. Nikahıma siz de davetlisiniz.
1: Meryem, seni sadece paran için isteyen bir adamla aynı yastığa baş koyamazsın.
3: Bak beni seviyor, anlamıyor musunuz? Seviyor. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri seviyoruz. Aynı kitaplardan, aynı piyeslerden, aynı müzikten hoşlanıyoruz. Yemek konusunda bile anlaşıyoruz.
2: Aynı yemekleri mi dediniz? Bakın bunlar İtalyan ve Ermeni yemekleri olmasın?
3: Evet.
2: Söz ettiğiniz kitapların içinde Proust, Shakespeare, Çehov, Gorki ve Gogol'ün eserleri de bulunmasın?
3: Evet. Fakat bütün bunları nereden biliyorsunuz?
2: Sakin olun Meryem. Sakin olun. Oturun şöyle.
3: Ama anlamıyorum bütün bu olanları.
2: Biliyorum, üzgünsünüz ama ne yapayım ki, gerçekler ortada.
3: Tanrım.
2: Bud'un evinde bulduğum paketten çıkan zarfın birisinde bir kağıt vardı. İtalyan ve Ermeni yemeklerinin isimleri yazılıydı. Ayrıca biraz önce söz ettiğim yazarların eserlerinin adı da yazılıydı.
3: Az budala değilmişim ben. Nasıl da anlayamadım. Tanrım, her şey o kadar güzeldi ki.
1: Ağlama yavrum. Dua et ki iş işten geçmeden öğrendik bütün bunları. Şimdi bütün işimiz Bay Gordon'un da dediği gibi bu adi adamın işlediği cinayetleri ortaya çıkarmaktır.
3: Cinayetler mi dediniz?
2: Evet Meryem, Dory'yi Alan ve Pavel'ı öldüren de odur.
1: Dedektif tutacağım, araştırma yaptıracağım, gerçeği ortaya çıkarttıracağım.
2: Gerek kalmadı buna Bay Kingship.
1: Anlayamadım.
2: Bud'un evinde bulduğum önemli bir kanıt onu zindanda çürütmeye yeter de artar bile.
3: Nedir o?
2: Pavel'ın adres defteri. Burada yanımda, bu paketin içinde. Sanırım polise bunu açıklamak zorunda kalacak.
1: Kutlarım sizi Gordon. Gerçekten de büyük bir iş başardınız. Buyurun, ben Leo.
0: Bay Kingship, ben sekreteriniz.
1: Sizi dinliyorum Bayan Richardson.
0: Reklam bürosunda araştırma yaptım. İlk broşür geçen yıl gönderilmiş kendisine. Stuttgart'ta okurken.
1: Güzel. Peki ikincisi?
0: Birkaç ay önce Carvel Üniversitesi'ne Bud Curlis adına postalanmış. Kayıtlar bunu gösteriyor.
1: Teşekkür ederim Bayan Richardson. Çok teşekkür ederim. Evet, iş iyice aydınlandı çocuklar. Broşürlerin biri Dory'nin zamanında gönderilmiş Bud'a. İkincisi de Ellen'in zamanında. Bu da Bud'ın her ikisini tanıdığını çıkartır ortaya.
2: Haklısınız.
1: Bizi tam zamanında uyardığınız için teşekkür ederiz size Bay Gordon.
2: Önemli değil efendim. Dedim ya, sadece görevimi yaptım ben.
3: Gordon,
2: Efendim Marion?
3: Bize gerçeği söyleyin. Hiçbir çıkarınız olmadığı halde niçin uğraştınız bu olayla? Bud'ın katil olduğunu meydana çıkartmak için ne gibi bir sebebiniz vardı?
2: Bakın Marion, belki de bunu anlatması uzun sürer ama kısaca şu kadarını söyleyeyim. Alan'la 2 ya da 3 kez konuştum. Hepsi bu kadardı. Flört bile etmemiştim kendisiyle.
3: Evet.
2: Ama bazı duygular vardır ki anlatımı yetenek ister. Siz buna yıldırım aşkı da diyebilirsiniz ya da başka bir isim verebilirsiniz.
1: Anlıyorum sizi. Demek Alan'a aşık olmuştunuz.
2: Evet. Ama ne yazık ki bunu ona söyleyemedim. Eğer Bud'ın kurşunlarına hedef olmasaydı belki de kalbimdeki bu duyguyu bağıra bağıra haykıracaktım ona.
3: Zavallı El, zavallı Dory.
2: Neyse, bana müsaade artık. Aylardan sonra ilk kez rahat bir uyku çekebileceğim. Kim bilir, belki Ellen'ın da ruhu rahat edecektir.
1: Güle güle Gordon.
3: Bizim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederiz.

Buse'si adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andelibi aşkını hasretle hamuş eyleme. Gönlümü saphayı hicranınla bihuş eyleme. Her ne cevreylersen et, ahtı heramuş eyleme. Enderuni vasıfın bu dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki şarkısıyla İstanbul Radyosu ses sanatçılarının yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de yine Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Mahur makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Segah şarkımızın güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Bimenşen'e ait. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Son da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestübi tabet dili viraneyi.

Sırada Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamında yürük semai var. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa, müjdeleri olsun. Ey aşık-ı şuride, sana müjdeleri olsun. Vaad eyledi bir gece nihani gelecektir. Ben kuluna ey mehlika, müjdeleri olsun.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Segah şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem.

Sıradaki Segah şarkımızı yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Sıradaki Segah şarkı Gültekin Çekin'in bir bestesi. Şiir Aşık Ömer'e ait ve korodan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Güftesi ve bestesi Sadun Aksüt'e ait Segah şarkı var sırada. Arif Sami Toker'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Senin gibi Ceylan'a nasıl yanmayım? Bizim ilin maralı ateş gibi yar.

Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. O yâre selam edin yedi dağın kuşları. Münip Utandı'dan dinledik Allı Yemeni adlı Segah makamındaki bu türküyü. Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Mahur makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Süleyman Daniş'in bir şiirine Ebu Bekir Ağa'nın Mahur makamındaki Ağır Semai. TRT Radyo Sanatçıları Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam miyanın ey gül iter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi. Esere başlamadan önce Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Halil Soyuer'in güftesini yazdığı Avni Anıl'ın mahur şarkısıyla devam ediyor programımız. Ahmet Bedri Karadağ'dan dinliyoruz. Uçtu ellerimizden en güzel günler, aylar, soldu bahçemizdeki güllerden biri daha. Dalarken gözlerimiz ufuktaki yangına, geliyor koşa koşa yıllardan biri daha. Soldu bahçemizdeki güllerden biri daha.

Güftesi Hakkı Süha Gezgin'e, bestesi Şerif İçli'ye ait mahur eser var sırada. Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Alamam doğrusu desti emele, bir kadeh ki dolaşır elden ele. İstemem çare de olsa ecele, bir kadeh ki dolaşır elden ele.

Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait mahur şarkıyı Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

görüşmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Karacaoğlan'ın bir şiirine Sadi Hoşses'in mahur bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Hicranı açmıştır sinede yara, zavallı gönlümün neşesi kara. Talihin zulmeti yol vermez yara, bahtım kara, gül kara, sümbül kara. Sabret gönül, bir gün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım, gün olur geçer. Hoşça kalınız.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray'la birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar olacak.

0: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar stüdyomuzda. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
0: Sevgili dinleyicilerimizden birçoğu dün uyum haftasının başlamasıyla birlikte okullarda heyecanı yaşamaya başladı. Aileler için dönüm noktası, çocuklar için dönüm noktası, hayatın başka bir evresine geçiyorlar. Evet. Okullarla buluşuyorlar ve geleceği şekillendirecek önemli günler bunlar. Herkese, çocuklara, ailelere, öğretmenlerimize, yöneticilere kolay gelsin dileklerimizle birlikte, sağlık içinde, huzur içinde, çocukların gerçekten eğitim görüp mutlu bireylere dönüşmesi için gerçekten onları güvenli kılabileceğimiz vakitler dileğiyle yönelteceği sorularımızı size.
1: Evet, ben de bütün hem velilerimize hem de öğrencilerimize yeni dönemde hayırlı uğurlu olsun temennilerimizle güzel bir eğitim dönemi diliyorum.
0: Dün bir uzmanımız vardı, çocuk gelişimi uzmanı, özellikle uyumda ailelere yönelik açıklamalarda bulundu. Çocukların başka bir dünyaya girdiklerini, onların ilk anda nasıl şaşkınlığa uğrayabileceklerini anlattı bize. Özel eğitim isteyen çocuklardan çok kısa söz etmiştik. Bugün ayrıntılı biçimde sizinle bu konuyu konuşacağız. Evet. Özel eğitim isteyen çocuklar derken neyi kastediyoruz? Hangi çocuklarımızı kastediyoruz?
1: Hemen malumat vereyim. Şimdi insanlar dünyaya geldiklerinde belirli gelişim dönemlerinden geçerek gelişimlerini sürdürüyorlar. Bu gelişim dönemlerinde tipik olarak gözlemlediğimiz bazı gelişim özellikleri var. Her gelişim döneminde belirli özellikleri gözlemlenmesi bekleniyor. Bunlar bir norm oluşturuyorlar. İçinde bulunduğu gelişim döneminin gelişim özelliklerinden anlamlı şekilde farklılığı olan gelişim özellikleri gösteren çocuklarımıza yönelik olarak sunulan eğitime biz özel eğitim diyoruz. Bu kapsamdaki öğrencilerimizde özel eğitime ait hizmetleri sunduğumuz öğrenci gruplarımızı oluşturuyorlar. Özel eğitim denilince bir orta alan, bir norm alanı var. Bunun dışında olanlar için, ama burada ufak tefek farklılıklardan değil, belirgin bir farklılıktan bahsediyoruz. Bu anlamlı bir farklılık diye ifadesini çoğunlukla bulur. Bu farklılığı her iki tarafta da, normal üstü veya normal altı, her iki tarafta da belirgin farklılığı gösteren, olağan akranlarından belirgin bir farklılığı olan çocuklarımıza yönelik sunduğumuz eğitimler özel eğitim hizmetleri kategorisini oluşturuyor. Bu grupta hani hangi gruplar var, grubun içinde hangi alt gruplar var diye sorulursa, bir kere öncelikle olağandan daha ileri düzeyde gelişim gösteren çocuklarımız için özel yetenekli öğrencilerimize yönelik olarak sunulan eğitimlerimiz var. Diğer taraftan gelişim özellikleri itibariyle olağan gelişim, tipik özellikler, tipik gelişim özellikleri gösterenden arkada olan öğrencilerimiz için de çok çeşitli alanlarda eğitimler var. Bunlar otizm spektrum bozukluğu, zihin, efendim bedensel, hatta bazıları birkaç kere olanlar, özel öğrenme güçlüğü gibi alanlar, çocuklarımızın özel eğitim hizmetlerini sunduğumuz alanları. Bunların birkaçının bir arada bulunduğu gruplarımız da var. Bir de daha yenice bir kavram, iki kere özel diye ifade ettiğimiz çocuklarımız var. Onlar da belirli bir özellik açısından normalin üzerinde, ama belirli bir özellik açısından da diğer tarafta olan iki kere özel öğrencilerimiz. Bunlara yönelik olarak verdiğimiz eğitimlerde özel eğitim şeklinde isimlendiriliyor.
0: Bu çocuklarımızın tespitiyle ilgili mesele o zaman çok kıymetli bir hal alıyor. Hangi yaşlardan itibaren tespit edilebilir? Ailelerin maddi durumu, yaşadıkları yer, sıkıntıları, hepsi etken de olabilir bu konularda. Evet. Tespit meselesi ve doğru yönlendirme meselesi daha da kıymetli hale
1: kesinlikle
0: geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ben hemen burada şunu tespit etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir kere bu özel eğitim kategorisine giren öğrencilerimizin durumları çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Bazıları kalıtımsal sebepler, evet, belki bazıları daha sonra olanlar, ortaya çıkanlar. Ama ben hani bunun özellikle eğitime yansıyan boyutu için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir tercih değil, onu vurgulamak isterim. Diğer taraftan bunun bir demografisi yok. Yani bunun işte şurada şu özellikte olanlarda, bu özellikte olanlarda diye tipik
0: yok,
1: bir kaynak göstergesi.
0: Tespit etmede olabilir, doktora ulaşmada.
1: Kalıtsal kökenler belki bazılarında etkileyici olabilir, ama her birisinde birebir etkiden bahsetmemiz de mümkün değil.
0: Elbette.
1: Tanılama çok çok önemli. Ama önce tanılamanın yaşıyla ilgili söylemiş olayım. Doğrusu bunu bir bizim genel müdürlüğümüzde benim sık sık kullandığım bir motto ile ifade etmiş olayım. Ne kadar erken o kadar iyi tanılama diye bahsedebiliriz. Olabilecek en küçük yaşlardan itibaren bu tanılamanın peşindeyiz. Bazı türleri için bu tanılama çok erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor, gözlemlenebiliyor. Mesela Down sendromu için bakacak olursak daha doğar doğma, evet, hatta bazı durumlarda daha doğmadan önce anne karnındayken bile belirlenmesi mümkün. Ancak bazıları öyle değil. Daha ileri yaşlarda fark edilebilecek türden olanlar var ama dediğim gibi bunlar için bizde en uygun yaş ne zaman diye sorulursa ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü gelişim psikolojisinin önemli bir kavramı kritik dönem diye bir kavramı vardır. Bu kritik dönem bize şunu vurgular: belirli özelliklerin kazanılması için hassas olan, duyarlı olduğumuz zamanlar var. Oradan hani tabiri caizse orayı ıskalarsak ilerleyen zamanlarda telafisi zor veya imkansız problemler.
0: Hangi dönem o dönem?
1: Bu konuda söyleyebileceğim en stratejik yaş 0. Anne karnını da gelişimsel bir dönem olarak kabul edersek orası elbette her zaman bir numara. Ama doğumdan sonrası için konuşacak olursak 0-6-7 yaş bunun en kritik olduğu yaşlar. O yüzden bu dönemlerde eğitim için yaptığınız şeylerin hem geri dönütleri çok fazla oluyor. Yani bir adım ilerlemesi için sarf ettiğiniz emeğin hemen karşılığını alıyorsunuz. Ama aynı emeği varsayalım 10 yaşında verdiğiniz zaman aynı düzeyde geri dönüş imkanı olmuyor. O yüzden yaş için bütün gücümüzle olabilecek en erken tanılamanın meydana gelmesi için zeminimizi, malzememizi, materyallerimizi ve personel yeterliliklerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.
0: Ailenin gözden kaçırdığı, okulda fark edilen durumlar olabiliyor
1: her zaman var. Özellikle akademik hayatla ortaya çıkan bazı şeyler vardır. Mesela özel öğrenme güçlüğü diye isimlendirdiğimiz bir tablo var. Bunun da farklı farklı türleri, mesela diskalkülü diye matematikle ilgili bir tarafı var.

0: var. İşte diskrafi diye çizimle ilgili bir tarafı var. Disleksi diye daha bilinen bir tarafı var. Mesela diskalkulinin ortaya çıktığı, hani belki daha erken yaşta da fark edilebilir ama bunun en fazla fark edildiği, tipik olarak fark edildiği çoğunlukla bu konuyla ilgili akademik öğrenmelerin başladığı yaşlar. Yani aslında eğitime başladığı yaşlardan itibaren.
1: Şimdi çok iyi bir örgütlenmek gerekiyor. Anlattıklarınızdan vardığımız sonuç o. Eğitim sistemimizde özel gereksinimli çocuklar için örgütlenmemiz ne durumda?
0: Şöyle söylemeliyim. Eğer sistem olarak bakacak olursak dünyada neredeyse eşi benzerinin olmadığını söyleyebileceğimiz bir mekanizmamız, bir eğitim sistemimiz var. Her noktada çocuğa yetişmeye çalışan bir mekanizma var. Ben bunu şöyle özetleyeyim. Bir kere öncelikle bakanlığımızın özel eğitim politikası kaynaştırma, bütünleştirme. Yani özel eğitime ihtiyaç duyduğu tanılandıktan sonra bir çocuğumuzun onun akranlarıyla beraber eğitimini almasını önemsiyor ve önceliyoruz. Çünkü öğrenmelerin büyük bir kısmı hayatta model alma yoluyla öğrenme. Biz onları hayata hazırlarken hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşacaklarıyla karşılaşa onları gözlemleye öğrenmelerine özellikle dikkate alıp
1: ayrıca herkesin empatisinin gelişmesi için de önemli.
0: Her iki taraf için de geçerli. Açıkçası bazen literatürümüzde alan yazında bizim alanın akademik olarak kaynaştırma diye bir ifade geçer. Kaynaşması gereken kişilerin aslında çocuklarımız değil, özel çocuklarımız değil, diğerlerinin büyükler olduğunu galiba düşündüğün durumlarla da karşılaşıyoruz.
1: Şimdi anlatacaklarınızı burada bir virgülle keseyim. Çünkü siz de kaynaştırmamız gerekenlerin çocuklar değil, büyükler olduğu örneğini verdiniz. Zaman zaman işte haberleri nereden takip ediyor olursak olalım, farklı farklı haberlerle karşılaşabiliyoruz. Birbirini hiç tanımamış bir araya gelmiş çocuklar, yabancı olsun, başka ülkelerden gelmiş, farklı gelir grubu gruplarına olsun, hemen kaynaşabildiklerini ama büyükler yüzünden sıkıntılar çıktığını görüyoruz. Evet, bunun doğrudur. Dışında özel gereksinim gereken çocuklarla ve kaynaştırma sınıfları ile ilgili haberler çıktığını da maalesef gördük. Hı-hı. Yani bu konuda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor galiba o çocuklarımızın daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için. Çünkü onların kendilerine yeten bireyler olabilmesi gerekiyor ve bu zor yaşam koşullarında hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Anne babaların en büyük arzusu da
0: bu. Şöyle, işte bu bir özel bir çaba gerektiriyor ve bakanlık bu özel çaba için olabilecek en yüksek düzeyde tedbirlerini almaya, işlemlerini yapmaya çalışıyor. Kaynaştırma kategorisinin dışında eğer çocuklarımızın bir özel eğitim kurumunda eğitim alması gerekiyorsa onlar için özel eğitim okullarımız var. Bunların da türleri var, kademeleri var. İşte birinci, ikinci, üçüncü kademe, efendim meslek eğitimi, uygulama okullarımız var. Diğer taraftan eğer çocuğumuz varsayalım herhangi bir özelliğinden dolayı evinden çıkamayacak durumdaysa biz evde eğitim hizmetleri bakanlık tarafından sunuyoruz. Bazı çocuklarımızda belirli bir süre hastaneye yatması mesela gerekiyor. Yani onda da yine eğitim bir hak temel davrandığımızda eğitim hakkının ona ulaşabilmesi için hastane sınıfları açıyoruz ve oraya personel görevlendiriyoruz.
1: Yeterli daha mi öğretmen gibi, sayımız özel eğitim?
0: Özel eğitim öğretmeni sayımız elbette biraz ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın çalışmaları da sürüyor. Şöyle bir talbadan bahsetmemiz mümkün. Özel eğitim koşulları gerçekten kendine özgü koşullar. Mesela bir varsayalım. Otizm spektrum bozukluğu kategorisinde mesela bir sınıfta 20 tane öğrenci barındırmanız mümkün değil. Daha az sayıda öğrencimiz oluyor. Dolayısıyla bizim daha fazla sayıda personele ihtiyacımız oluyor. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları da gerekli personelleri tedarik etmek üzere şu anda sürüyor.
1: Kolay gelsin herkese. Tanılamanın ne kadar önemli olduğundan söz ettiniz ve okullar başladıktan sonra çocuklar öğretmenle karşılaşıp oradaki davranışları, öğrenme biçimi gözlendikten sonra tespit edilen sayısının fazla olduğunu da belirttiniz. Hı hı. Ama siz evde eğitimden de söz ettiniz ya da hastanedeyse orada eğitimden. Hı hı. Aileler nereye başvuracaklarını, bu durumlarda ne yapacaklarını biliyorlar mı? Onlara nasıl yol gösterilebilir?
0: Tabii şöyle söyleyebilirim. Özel eğitimle ilgili anne babaların tabiri caizse uyanık olmaları, dikkatli olmaları gereken hususlar nedir? Bununla ilgili bir sürü kaynak hazırladık, bir sürü görsel materyal hazırladık. Hatta bununla ilgili bir algoritma ürettik. Web sayfamızdan takip edilebilir.
1: Milli Eğitim Bakanlığı.
0: Aynen, biz kendi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında böyle bir algoritmamız var. Evet hayırlı, şöyleyse şöyle, böyleyse böyle diye anne babaları ya da ilgilileri basit evet hayırlı sorularla yönlendiriyor. Tanılamak tanımlama çok stratejik bir hamle burada. İki tür tanımlama var. Şu anki sistemimiz önce tıbbi tanımlamayı öneriyor.

0: diyor. Yani çocuklarımız eğer böyle bir şüphe var ise öğretmeni veya anne babaları tarafından gözlemlendikten sonra bizim kurumlarımızdan herhangi birine gelebilirler. Rehberlik araştırma merkezi olabilir, okullarımızdaki öğretmenlerimiz olabilir, herhangi bir eğitim kurumu olabilir. Yönlendirildikleri birinci merci hastaneler oluyor. Hastanede tıbbi tanılamalar icra ediliyor. Tıbbi tanılama bir raporla sonuçlandığında bu rapor otomatik olarak bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın tanılamadaki birinci sorumlu kurumu rehberlik ve araştırma merkezlerine düşüyor. Biz de o çocuğumuzu orada eğitsel tanılama anlamında tanılama sürecine alıyoruz. Bu tanılama sürecinde eğitsel anlamda da özel eğitime ihtiyacı olduğu tanısı konulduğunda biz kendilerine anne babayı ve çocuğumuzu uygun eğitim koşulları için çocuğumuzun gelişimsel özelliklerine göre yönlendiriyoruz. Bu yönlendirme bazen kaynaştırma bütünleştirme uygulamaları adını verdiğimiz akranlarıyla eğitim, çocuğun durumuna göre bazen özel eğitim okulu, bazen başka alternatifler, onlarla çocuklarımızı da anne babaları da destekliyoruz ve bunu yaparken de kendilerine yol haritası olarak kullanabilecekleri çeşitli dokümanlar, broşürler sunuyoruz ve artı ihtiyaç duyduğu anda da kendilerine bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yani anne baba özel eğitimle ilgili hangi konuda olursa olsun herhangi bir bilgiye yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunda kurumlarımız bizim sürekli buna açık şekilde hareket ediyorlar.
1: Maddi boyutunu düşünenler varsa?
0: Yani şöyle, Türkiye'de devlet kurumlarındaki bütün özel eğitim imkanları ücretsiz olarak sunuluyor. Dolayısıyla devlet kurumları için böyle bir ücret talebi zaten yok. Diğer taraftan bu özel eğitim ihtiyacını karşılamak için özel kurumlar da var. O kurumlarla ilgili bağlantılarda da devlet anne babalara mali anlamda da destek sunuyor.
1: Sohbet edeceğiz sevgili dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la, şimdi olağanın altında da üstünde de çocuklarımız olabiliyor dedik. O boyutunu da soracağız. PISA sonuçları açıklandı. Onunla ilgili değerlendirmeleri, evet, de alacağız ama bir güzel müzik dinleyelim hep birlikte, ondan sonra devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, ailece Ankara'dan, Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi olağanın üstü çocuklarımızdan da biraz konuşalım. Şimdi her aile çocuğunun bakın ne kadar zeki diyerek yaptığı hareketler üzerine yorumlarda bulunur. Evet. Elbette bütün aileler çocukları çok iyi yetişsin, mutlu bir yaşam sürsün ister. Bunun içinde de eğitim önemli yer tutuyor. Bir de gerçekten yaşıtlarından zeka olarak çok daha yukarıda bulunan çocuklarımız var. Onların da iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o kadar küçücük yaşlarda çok büyük algılara sahip olup öğrenme becerisiyle dünyaya gelmek onların yaşamını da zorlaştırabilir. Evet. Çünkü o tespit nasıl yapılıyor ve ülkemizde nasıl hareket ediliyor, edilmeli?
1: Hemen memnuniyetle paylaşayım değerli seyircilerimizle, izleyicilerimizle. O da şöyle, özel yeteneklilik, üstün zeka ifadesini kullanmaktan imtina ediyoruz. Çünkü bunun bir ayrımcı söylem oluşturmasını istemiyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimiz de bir, öncelikle şunu paylaşayım, bir özel eğitim kategorisidir. Yani çocuğunuzun özel yetenekli olduğu tanısını aldığımızda, aslında örtük şekilde çocuğumuzun bir özel eğitime ihtiyaç olduğunu da söylem olarak kullanmış oluyoruz. O bir özel eğitim kategorisidir. Bu birincisi. İkincisi, bu tanımlamayı yaparken çok özel standartlarda geliştirilmiş ölçme araçları kullanıyoruz. Yani bu bizim onun hakkında bu öyle olmalı diye bir öngörümüz, bir varsayımımız değil. Bu konuda kullanılan uluslararası niteliği olan, ispatlanmış olan kendi geçerlilik güvenirliğini kaliteli ölçme araçlarımız var. Çok şükür 2 yıldır bu tanımlamaları yaparken kendi geliştirdiğimiz Türk Ulusal Zeka Ölçeği, yani TÜZÜ'yü kullanıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Çünkü bazı özelliklerin ölçülmesi kültürel kodlardan etkileniyor.
0: Evet, bu Almanya'daki öğrenciler meselesine çok tartışılmıştı bir dönem.
1: Orayla da ilgiliyiz. Zihnimizin bir tarafı kurumsal olarak o taraf içinde çalışıyor. Yani Türkiye dışında gönül coğrafyamız diye tanımladığımız coğrafyadaki çocuklarımız için de benzer bir hassasiyeti sürdürüyoruz. Bu ölçme araçlarıyla çocuklarımızın zihinsel yeterliliklerini test ediyoruz. Onları bir test skoru olarak ifade ediyoruz. Somut araçlarımızla bunları nesnel şekilde ölçüyoruz. Bu tanılama grubuna girdikten sonra çocuklarımızın özel yetenekli olduğu tanısı konulduktan sonra da onlar için de ayrı bir yönlendirme yapıyoruz. O konuda Türkiye'de destek eğitimi niteliğinde eğitim veren bilim ve sanat merkezleri, kısa adıyla BİLSEM adını verdiğimiz kurumlarımız var. Şu an ülkemizde yaklaşık olarak 350 tane bilim sanat merkezi var. Çeşitli illerinde ve ilçelerinde, sayısından anlaşılacağı üzere çok il merkezinde bir tane değil, yani çok sayıda. Onlar marifetiyle de bu özel çocuklarımıza kendi özelliklerine uygun şekilde teçhiz edilmiş mekanlarda, aynı şekilde yetiştirilmiş, seçilmiş öğretmenlerimizle, yine aynı şekilde özel olarak tasarlanmış eğitim programları ve materyallerle onlara bu özel eğitimi de sunmaya çalışıyoruz.
0: Müzikten önceki bölümünde sohbetim

0: Sizin iki kere özel demiştiniz. Orayı biraz daha açmamız gereken vakit yani, bu sanki. Yani tabii ki. Muhteşem keman çalıyor ama sosyal becerilerde belki başka sıkıntılar
1: tabii,
0: yani, var.
1: Yani tabii özel eğitim kategorisi için mesela ilginç bir örnek. Böyle bir tanıdığımız arkadaşımız da var. Bir kere özel yetenekli oldu. Zihinsel anlamda akranlarından belirgin şekilde ileri düzeyde olduğu belli. Yani hatta bu arkadaşımız dediğim doktorasını yapmış bir arkadaşımız ancak diskalkuli yani sayılarla arası iyi değil yani şöyle söyleyeyim paraları mesela tanıyamıyor. Hatta öyle ki bir gün konuşurken şey demişti hani ben hani minibüse kaç para vereceğimi ya da otobüse kaç para vereceğimi bilemediğimde renkleri kullanıyorum. Hatta annem öyle derdi demişti cebine işte kırmızı bir para evet. koydum. Hani ama sayısal değer olarak mesela bunu anlamıyor, öğrenemiyor. Şimdi bir öğrenme güçlüğünün tipi aslında olağan koşullarda zihinsel olarak ileri düzeyde doktora yapacak yapmış. Kadar ama diğer tarafta matematiksel işlemlerle sayılarla ilgili bir tür özel öğrenme güçlüğü yaşıyor. Bu kategoridekilere biz iki kere özeller diyerek bir nitelemede, bir isimlendirmede bulunuyoruz. Bununla ilgili bile bir eğitim programımız bizim var. Çocuklarımıza bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin. Ailelerle iletişiminizden söz etmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Ailelere önerileriniz ne olur? Özel çocukları olan ailelere.
1: Bir kere öncelikle hayatı beraber paylaştıkları bir dünya çocuklarımızın, özel çocuklarımızın özellikle anne babalar bu konuyla ilgili bütün eğitim imkanlarından kendilerini geliştirebilecekleri bütün uyarıcılardan ne varsa bu program, kitap, içerik istifade etmeye çalışmalarında fayda var. Bu konuyla ilgili yine bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemi içerisinde özel eğitim materyallerinin olduğu bir platformumuz var. Bu platformu kullanabilirler. Bu platform dışa açık. Bunun dışında herhangi bir biçimde yönlendirmeye, desteğe ihtiyacı oldukları anda rehberlik araştırma merkezlerimizdeki uzmanlarımız bu konuda sürekli destek vermeye hazır durumdalar. Onların sürece dahil olmaları çok çok önemli çünkü bu yürüyüş çocuklarla beraber anne babaların da bir yürüyüşü. Yani özel eğitim yalnızca çocuğumuzu değil tek başına anne babayı ve aile hayatını etkileyen dinamikler de barındırıyor. O yüzden onlara da yani biz eğitim sunarken hiçbir surette ayırmadan hareket ederiz. Çocuğumuza ulaştığımız kadar anne babaya da ulaşmaya çalışırız. Okullarımızda çocuğumuza eğitim verildiği kadar bu bağlamda anne babalara da eğitim verilmeye çalışılır. Bu beraber yürüyeceğimiz bir yol. Biz de onlara refakat eden, onlara destek olan bir pozisyondaki gücümüzü korumaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bilimden, sanattan söz ettik. Spor?
1: Yani yeteneklerin çeşitliliği çok fazla. Yani insan yeteneklerine baktığımız zaman yalnızca zihinle sınırlandıracak bir yetenek grubuna dahil değiliz. Sportif alanlarda çocuklarımızın yetenekleri belirgin şekilde ortaya çıktığı zaman onunla ilgili de spor liseleri gibi destekleyici yine kurumlarımız var. Ancak bizim şu anda bahsettiğimiz özel eğitim kategorisinde özel yeteneklilik adını verdiğimiz daha çok merkeze zihinsel performansı evet. ortaya koyar. O yüzden özel yetenekli öğrencilerimiz daha çok zihinsel merkezli olarak değerlendirilirler.
0: Şimdi bu çocuklarımızın eğitim süreci çok çok önemli. Onları anlattık şu ana kadar. Hı. Aile eğitim işbirliği o da çok önemli. Ondan da söz ettik. Gelelim sınıflar geçiyor, yıllar geçiyor. Hı. O çocuklar büyüyor, genç oluyor. Hı. Okulun bitmesi yaklaşıyor. Hı hı. Onların yaşama tutunabilmeleri için de bir programımız var mı bizim?
1: Şöyle bizim örgün eğitim kategorisine değerlendirdiğimiz zaman yani bir okul ortamı eğitiminden bahsettiğimiz zaman belirli bir süreye kadar bu eğitimi sürdürüyoruz. Bu süre aşıldığında ki en son tanılama yaşı yani özel eğitimden istifade etmek anlamında tanılama yaşı 27. Evet. Ama tabii bu bizim okullarımızı kademelerimizi tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz için tamamen her şey bitmiş olmuyor. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz uhdesinde halk eğitim merkezleri marifetiyle açılan kurslar bu konuda ya da sunulan eğitim imkanları bu konuda onların desteklenmesi noktasında önemli bir işlev görüyor bakanlığımız açısından. Diğer taraftan sadece çocuğumuzun değil artık çocuk da demememiz icap eder artık yetişkin bir birey. Ailenin desteklenmesi anlamında da Aile Bakanlığı'nın bu konuda sunmuş olduğu hizmetler var. O iki taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi, yani vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz.
0: Sayın Otral, dedik ki hem özel eğitim görmesi gereken çocuklarımızı konuşacağız, hem de sonuçlar yeni açıklandı. PISA sonuçları.
1: Evet, gözümüzü kabarttı.
0: Evet, her sene duyarız. Önce PISA nedir, sonuçları nedir, nasıl bulunur, nasıl

0: olabilir? Onu bir dinleyelim.
1: Bu uluslararası sizden. Bir değerlendirme. Öğrenci evet. değerlendirme sistemi belirli periyotlarla, her sene değil, belirli periyotlarla yapılan bir değerlendirme süreci. Öğrencilerimizin performanslarını göz önünde bulundurarak nesnel koşullarda, yani aslında bağımsız bir değerlendirme sistematiğinden bahsetmiş oluyoruz. Ve 2025 yılı raporlarına baktığımız zaman da Türk Milli Eğitim Sistemi'nin içindeki çocuklarımız hani tabiri caizse bir numaraya oynayan durumdalar. Yani hem matematik, hem fen bilimleri, hem de okuma becerileri noktasında üçünden birden en fazla ilerleme kaydeden ülkelerin arasında birinci sırada yer aldı. Tabii bu bizim Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde uyguladığımız eğitim faaliyetlerimizin, eğitim öğretim faaliyetlerimizin ortaya çıkardığı bir ürün, bir meyve olması anlamında da manidar. Çocuklarımız, eğitim sistemimiz doğrusu bizim göğüslerimizi kabarttı. Bugün o yüzden ben de çok çok mutluyum. Beni de takip ettiğim ve hani sonuçlarını ilgiyle beklediğim bir rapordu. Çok şükür yüzümüzün akı. Çok mutluyuz.
0: Hemen Milli Eğitim Bakanlığı'nın PISA 2025 Türkiye raporu önümde. Oradan birkaç cümle okuyayım müsaadenizle dinleyicilerimize. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sonuçları yayımlandı. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak açıklandı. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye 2003 yılından bu yana katılıyor. PISA araştırmasında 2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65,

0: Uzun vadede Türkiye'nin her 3 alanda da başarı sıralaması %50'nin üzerinde yükseldi. Evet. Her 3 alanda da puanı en fazla artan ülke Türkiye oldu sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Ve katılan ülke sayısının 91 olduğu burada da belirtiliyor. Daha da başarılı olmamız ülkemizin geleceğinden söz ederken çocuklarımızı her birini hem çocukluklarını yaşayabildikleri hem geleceğe hazırlanabildikleri gibi yetiştirmemiz daha da önem taşıyor. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Bu PISA'daki artış da aslında böyle artış ifadesi bana biraz mütevazı geliyor. Böyle daha bir sıçrama gibi bir değişim var. Yani rapordaki sayısal değerlere bakıldığında artışların miktarı yani en yakın ülkenin artışıyla bile çok belirgin bir farklılık ortaya koyuyor. Dediğim gibi çok bizi bugün fazlasıyla mutlu eden haberler oldu bunlar.
0: Şimdi dünyada eğitimde dijitalleşme söz konusuydu. Hı-hı. Yavaş yavaş o basılı kitapların, basılı ürünlerin öneminin de yeniden anlaşıldığı dönemdeyiz. Bir yanda yapay zeka almış başını giderken Hı-hı. bir yandan da çocukların algılaması, araştırması, evet. sorabilmesi için farklı da yaklaşmak gerekiyor. Orada neredeyiz? Bir cümlelik bir cevapla bitirelim.
1: Tabii ki memnuniyetle yapay zeka ve benzeri teknoloji ürünleri ya da araçlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Bunu dijital dünyada da yapıyoruz. Yine ben dinleyicilerimize söylemek isterim. Pür Dikkat diye mesela dikkat geliştirici bir oyun programı hazırladık. Şu anda indirilip kullanılabilir. Yakın zamanda daha fazla sayını duyuracağımız Braille ile ilgili yine bir aplikasyon, bir uygulama geliştirdik ki büyük oranda problemi çözecek görünüyor. Tanılamalarda baktığımızda yapay zekaya bağlı tanılamalar, yani insan hatasını minimize edecek bütün uygulamaları güçlendirmeye çalışıyoruz. Yine yapay zeka ve benzeri uygulamalarla tanılamanın yaşını çok daha erken yaşlara çekmek, yani mümkün olan en kısa, en hızlı olacak şekilde yapacağımız aplikasyonları da kullanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz olduğunuz için kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de selam ediyorum.
0: Sağolunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar sorularımızı yanıtladı. Yarın yeniden buluşuncaya dek güzel vakitler dileriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. NBA'in 1 metre 60 santimetre boyundaki sıra dışı basketbolcusu Maxi Box. 1965'te Amerika'da doğan Maxi basketbola lisede başladı. Boyunun kısa olması sebebiyle forma şansı bulmakta zorlansa da pes etmedi. Hızlı oyun stili, etkili pasları ve top çalma becerisiyle dikkatleri üzerine çekti. 1983'ten 1987'ye kadar oynadığı Wake Forest Üniversitesi'nin basketbol takımında adeta fırtına gibi esti. 1987'de İspanya'da dünya şampiyonluğu kazanan Amerika milli takımında yer aldı. Aynı yıl NBA draftının ilk turunda Washington Bullets tarafından 12. sırada seçildi. 1988'de transfer olduğu Charlotte Hornets'ta büyük bir çıkış yakalayan Maxi Box, Golden State ve Toronto Raptors formalarını da giydi. 14 yıllık NBA kariyerinde 7,7 sayı, 2,6 rebound, 7,6 asist ortalamasına ulaştı. 2001'de basketbolu bırakan Maxi Box, 1 metre 60 santim boyuyla NBA'in en kısa oyuncusu unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Şahin, Kumluca'daki yangınınsa enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de bir araya geldi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Geminin bulunduğu bölgede saha taramaları yoğunlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin Sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat saptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı El Hablusi ile de bir araya geldi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: sına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı aldığı kararı değerlendirdi. Duran kararın memnuniyet verici olduğunu belirterek aynı kararlılık Gazze için de gösterilmeli çağrısında bulundu. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve bölgede barış için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı El Halbusi ile de bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Yirne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Polonya'da gerçekleştirilen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na 15 Türk firması katılıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Polonya'nın savunma sanayiinde Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Fuarda başkanlığın ve Aselsan'ın standını ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı'na ürünler hakkında bilgi verdi. Aselsan da fuarın açılış gününde yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesi dedi. Türkiye'nin 3 alanda puanını artıran tek OECD ülkesi olduğunun altını çizdi. Üsküdar Belediyesi'nde Cumhur İttifakı ve CHP adayının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin, 4. turda oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Gültekin, Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız. Onların hayatlarını kolaylaştıracağız, dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haber sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Orta Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ile 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, kuzeyi gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği

1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin.

0: Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Selman Çalışkan. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Selman Hocam, kalpler neyle huzur bulur diye sorarak başlayalım isterseniz. Bunun Kur'an'da cevabı var.
1: Var, doğrudan.
0: Evet,
1: Cenab-ı Hak buyuruyor. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Çok tabii yoğun bir mana var içerisinde muhakkak ama sahte olarak ne diyor? Dikkat edin, kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ın anmakla, onu hatırlamakla, Allah'ın zikriyle. Tabii burada zikir deyince zikir kavramına böyle sadece Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını tekrara indirgememek lazım. Onu hatırlamak, anmak,
0: tefekkür.
1: Evet, tefekkür noktasında anmakta huzur bulur, itminana ulaşır diyor. Günümüz modern insanın içine düştüğü en büyük burhanlardan biri bu. Yani kendisini yaratana sığınmamak, bundan uzak kalmak. Bir insan nasıl ki arkadaşının yanında huzur buluyorsa, neden? Arkadaşı onu gerekli tehlikelerden koruyabilir. Nasıl ki anne babasının, ailesinin, sülalesinin veya sülalesi, ailesi yoksa, uzaksa onlardan bir çevresi var. Nasıl ki onun içerisinde bir huzur buluyor. Aynı huzurun aslında bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren varlık Cenab-ı Hakk'a karşı da duyulması gerekiyor. Ama insan sanki böyle kasti bir şekilde ondan uzaklaşırmış gibi hareket ediyor. Tabii bunun günümüzdeki o bilim telakkisiyle, pozitivizmle, maddiyatçılıkla falan çok da büyük alakası var.
0: Tabii.
1: İnsan maneviyattan uzaklaşıyor, maddiyata sürekli yaklaşıyor. Her şeyimiz maddiyat.
0: Maneviyatta arada karşılığı bulamıyor çünkü, yani maddiyata o kadar kilitlenmiş ki. Maneviyat dediğiniz şey, dua etse efendim, ahireti düşünse, bunun ona bir anlık getirisi yok. Yani insan orada anlık getirileri seviyor. Yani mesela onun için kumarı çok seviyor olabilir. Anlık kazanç, yani kazandın kazandın. Yani bu yok çünkü. Maneviyatta da elbette kazanç var da, bu kazancın insanoğlu kazanç olduğunun farkında değil. Yani kazanç tanımı çok yanlış yapılıyor son dönemlerde. Kazançtan anladığımız şey bizim hocam, önümüze konan para. Efendim, bir ev artı bir ev daha, araba. Hani o hazcı tarafını bastıracak ne varsa insanın, kazanç olarak bunu tanımlamış modern dünya. Mesela cennete gitmenin, bunu hak etmenin efendim bir kazanç olduğuna dair bir şeyi bilmiyor insan oldu. Hatta anlamsız gelebiliyor, yani ne olacak şimdi? Öyle değil mi?
1: Evet. Ya ama işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ki asıl kazanç o diyor. Kazanç kelimesini kullanıyor.
0: Evet, evet.
1: Ama bu tabii dediğiniz gibi sürece odaklı bir kazanç. Zaten dikkat ediyorsanız bugünküler ne diyor? Haz odaklı değil, süreç odaklı yaşayın diyorlar. Yani insanı en mutlu eden, yani gerçekten bir mutluluk aranıyoruz ki mutluluk tabii Kur'an-ı Kerim mutluluğun da ötesinde mutluluklardan bahsediyor. Mesela saadet, işte eski aslında Türkçemizde kullandığımız şey, saadetler dilenirdi insanlara. Evet. Şimdi mutluluk dileniyor.
0: Tam karşılamıyor. Yani
1: karşılamıyor.
0: Mutluluk tabii. Yani mutluluğun bu derece idolleştirilmesi, mitleştirilmesi de aslına bakarsanız oldukça sakıncalı. Yani mutluluk, yani o saadet tam karşı. Saadet çok güzel açılımı olan bir kelime. Aslına bakarsanız ve cenneti de, cennet saadeti çok daha onu anlatan, ifade eden bir şey. De Kur'an'da anladığımız biçimiyle kazanmayı anlasak, ona göre bir kazanç dengesi en azından dünya hayatını kurabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: İpin yani, ucunu kaçırdık bu manada.
1: Kaçmış. Mutluluk mesela başka bir veçesi olarak da başarı. Yani başarı odaklı yaşamak,
0: evet,
1: ve mutluluk odaklı yaşamak.
0: Evet.
1: Bunlar çok yakın hazlar. Çok
0: evet,
1: yakın hazlar. Hatta bir yerde herhalde okumuştum, başarı ilahı gibi. Yani başarı, salt böyle başarı için. Yani dediğim gibi bir şeye çalışmak ve sonunda başarıyı elde etmek. Bu da işte haz odaklı. Mutlaka hazlarımız var.

0: Yani yemek yemek bile temelde bir haz ama bugün şunu söylüyorlar. Yani bu haz sürece odaklı yaşanmalı. Saadet kelimesi hocam buyurduğunuz evet. üzere Kur'an-ı Kerim'de saadet kelimesi cennetlik demek. Sa'id, evet. Evet. Yani sonucunda nihayetinde cennet olan bir yaşamın adı. Onun için eğer birisine saadetler dileniyorsa yani dini dairede bu hayatı yaşayıp bitirip ve nihayetinde cennet. Evet. Hatta darayın saadeti denirdi malumunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Mesut olan kişi de mesela çok mesudum. Bu mesudun mutlaka o cennette bir alakası vardı. Yani salt böyle bir hazza ulaşmak, o hazza elde ettim diye mesudun değil. O insanlar mutlu olabilir. Yani tırnak içerisinde evet. kullanıyorum ve tabii ki meclisten her yerden tenzih ediyorum ama hani hayvanların da bir şeye yeme, bir şeye ulaştıklarında yaşadıkları bir şey var ya, belki o mutluluk.
1: Kim bilir?
0: Evet, o da mutluluk ama saadet o insanca bir şey.
1: Anlattıklarınız çok hoş şeyler. Mandıra filozofunu adeta hatırlattı bana yani. Çünkü onun da bulduğu şeyler o. Yani dünyaya fazla kapılmamak galiba sonuç oraya götürüyor bizi. Yani dünyanın yanıltıcılığından kaçmak, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek. Yani gerçek saadet orada ve galiba kalp huzuru da orada. Müsaade ederseniz bir ara verelim hocam. Sen devam de, edelim kaldığımız yerden. TRT sanatçısı Şeniz Güneş seslendiriyor. Supi Ziya Özbekkan'ın Hicaz bestesi. Beni güldürmedin alemde. Neden ey yüzlü mahım? Buyurunuz.

0: Selman Hocam hazdan bahsediyorduk. Şimdi modern insanın bir hastalığı haline geldi. Nedir insanı bu şekilde davranmaya ve yaşamaya iten şey? Yani bu hazcılığın sebebi ne? Bir tatmin olma duygusu mu? Tatminin ötesinde başka bir şey mi var? Ya da insanın cennetten gelmiş, yani hazların en yükseğinin yaşandığı yerden gelmiş olmasının onun ruhunun derinliklerinde oluşturduğu alışkanlık mı? Bunu nasıl anlamak lazım?
1: Aslında hocam haz eğer bir mutluluk hali ise veya işte bir saadet ve mesutluk hali ise bu sadece maddi şeylerde olmasa gerek. Yani bir insanın bir kimseye yardım etmesi, bir fakire yardım etmesi, bir ihtiyacını görmesi, bunlarda da hazlar var. Hatta bugün şöyle diyorlar araştırmacılar, bugün bir tüketim çılgınlığı var ve insanlar para harcadıkça belli hazlar elde ediyorlar. Hatta buna bir tür hastalık da diyorlar. Yani sürekli bir şeyler alma ihtiyacı. Mesela bunun hakkında araştırma yapılmış. Aynı kişiler o harcadıkları para miktarınca efendim bir yardım yapsalar, birisine ne bileyim aç olan birisini doyursalar, bir kıyafet alsalar, aynı ve hatta daha öte hazlar yaşadıklarını ifade etmişler.
0: Çok doğru bir şey. Selman Hocam, hazda değil kabahat. Çünkü insanoğlu buyurduğunuz gibi çok farklı şeylerden, hatta belki bize önemsiz gelen şeylerden haz duyabilir. Evet. Ama önemli olan hazın kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi galiba. Çünkü ben şuna inanırım. Allah-u Teala'nın insana verdiği her şey çok değerli. Ama insan bunu bazen abartır, bazen yanlış kullanır ve o doğru şey onda yanlış bir sonuca yol açtığı için kendi yanlış kullanımından bize bir yanlışmış gibi gelir. Halbuki haz insan olduğu için çok güzel. Mesela bazılarımız kuzu etini sever. Kuzu eti yediği vakit ondan büyük bir haz duyar, büyük bir lezzet duyar. Hazda böyle bir lezzet algısı da var ayrıca. Yani cennette haz ile var olacağız. Cennet nimetlerinden haz duyacağız. Ama galiba dünya hayatında bu hazı iyi kontrol etmek gerekiyor. Bir reklam vardı, hatırlar mısınız? Kontrolsüz güç güç diyebilir diyorlar. Evet. Kontrolsüz haz da haz değil galiba. Azgınlık, yani öyle diyelim.
1: Evet, işte meşru daire. Meşru daire bize bunun sınırlarını evet. belirliyor. Yani tabii ki bir Müslümanın da yani ibadetlerinde de haz var. İşte bir insanın bir evladının evet. olması, evlenmesi, mutlu olması, bunların hepsi temelde haz, doğru diyorsunuz. Ama meşru dairede işte israfa kaçmadan, bugünkü biraz önce bahsi geçmişti o tüketim çılgınlığı, o reklamlar, reklamların arkasına takılmak suretiyle yapılan harcamalar, fütursuzca yani sınırsızca, umursuzca ve burada da kainatın kaynaklarını, dünyanın kaynaklarını yok etmece de var. Yani bunların hiçbirini, bu sınırların hiçbirini tanımadan bir hazza ulaşmak tabii bu meşru değil. Yani İslam'ın tavsiye ettiği bir haz değil. Ve hatta İslam'ın yasakladığı noktalarda içkiye, kumara artık evet. yani hazlar o kadar bazı insanlar tüketiliyor ki bazı insanlar tarafından artık daha öte hazlar, bu keyif verici maddelere evet, kaçılıyor doğru, ki doğru. İslam biliyorsunuz bunları Kur'an-ı Kerim'de yasaklıyor. Gerek içki, gerek kumar ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından haram kılınmış.
0: Yani insan vücuduna zarar veren o kadar çok evet. çeşitli şey var ki bugün, ne bileyim, madde kullanımı.
1: Evet.
0: Mesela insanın kendisinin bunlara karar vermesi ve belirlemesi gerekir diye düşünüyorum ama mesela içkinin haram kılınması, bunun yanında kumarın, orada şey de var yani, bunlardan bir kısmının size faydaları da vardır anlamında da bir şey var.
1: Gayet,
0: daha iyi bilirsiniz. Böyle bir sınır koymuş ama Cenab-ı

0: arasında kesin bir sınır koymuş. Bu maddelerle ilgili ne söylemek icap eder?
1: Kur'an-ı Kerim tabi dedi, buyurduğunuz gibi yani o Cenab-ı Hak bunlarda bir takım faydalar olduğunu da söylüyor. Bugün tıp alanında nitekim bazı uyuşturma gerek alkol olsun gerek başka maddeler olsun bunlardan istifade ediliyor. Cenab-ı Hak bunu beyan ediyor. Beyan ettiği şeylerden biri bu. Ama bunların normal hayatta tıbbi gerekçeler dışarısında işte keyif, keyif verici madde de deniyor ya zaten, haz, keyif, bu noktalarda kullanılıp insana verilen o en büyük nimetlerden biri olan aklın izale edilmesi, onun kapatılması evet. noktasında Cenab-ı Hak bunu uygun görmüyor. Bunu yapmayacaksınız.
0: Evet, şimdi bunlar içsel şeyler. Bir de bu içsel kusurlarımızın mı diyelim dışa vurumu söz konusu. Yani insanın abartılı bir şekilde kendini öne çıkaracak, dikkat çekecek bir dışa vurum isteği var. Bunu böyle mi anlamak lazım, sadece buradan bırakmak, dışa vurumdan evet. bunu mu anlamak lazım? Yani bunu da biraz açsak.
1: Aslında her insan, Peygamber Efendimiz zamanında da Cenab-ı Hak diyor ki Cenab-ı Hak verdiği nimetleri kulun üzerinde görmek ister. Mutlaka giyimimizde, kıyafetimizde, saçımıza, başımıza bakmamızda, bunlar da mutlaka dışla alakalı şeyler. Yani insanların bizi beğenmesini arzularız. Bunu Peygamber Efendimiz de tavsiye ediyor. Temizlik noktasında bir dünya tavsiyesi var ama bunun yine ifrat tefrit noktası evet, vardı. Burada da işte yani tefrit noktasında artık her noktada her yaptığın, bugün görsel medya, yani daha doğrusu görsel sosyal medya denilen şey, her noktada yaptıklarını, ettiklerini insanlara ilan etmek, bildirmek, onları da böyle olmaya davet etmek, teşvik etmek noktasında tüketim çılgınlığı, tüketim dünyası oluşturma noktalarında hep bunların zararlarını görüyoruz ve dikkat ediyorsanız psikologlar bunların aslında birer hastalık olduğunu da ifade ediyorlar.
0: Evet, o dereceye evet. varıyor gerçekten. Gelenek ve din, buna biraz temas edelim mi? Çok az da olsa geleneklerin sorgulanması.
1: İşte bizi dünyaya bağlayan, ki Kur'an-ı Kerim'de de en çok ifade buyurulan kelimelerden biridir maruf, örf. Her insanın, Türklerin Türkiye'de, işte efendim Arapların Arap'ta, işte Çinlerin kendi memleketlerinde, herkesin gelenekle var olma gerçeği var. Ve günümüz modern telakkisi bu gelenekleri yıkmaya çalışıyor. Ve en büyük geleneğimiz aslında din. Yani milletlerin hangi dine mensuplarsa çok büyük bir gelenek içerisinde var oluyoruz. Ve bu geleneğin de büyük bir kısmını din oluşturuyor. Ama işte modern telakki bu geleneği sorgulatıyor. Ya hiçbir şeyi sorgulatmıyor. Reklamları sorgulatmıyor. Bize işte dayattığı birçok şeyi evet, sorgulatmıyor. Evet. Hiç onları kimsenin sorguladığı yok. Neden bunları yiyoruz? Neden bunları giyiyoruz? Neden böyle yapıyoruz? Bunların hiçbirini sorgulamıyoruz. Ama dine gelince, geleneğe
0: gelince... Dinin içine girdiği her şeyi sorgulatıyor. Yani. Çok doğru. Selman Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben çok istifade ettik. Allah ilminizi bereketlendirsin.
1: Amin cümlemizle.
0: Efendim, doçent doktor Selman Çalışkan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT Radyo 1'de Yeni Sabahların Dost Sesi Günaydın Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize içten bir günaydın. Takvimler 9 Eylül'ü gösteriyor. Yaz mevsimi yerini usul usul sonbahara bırakırken sabahlar serinleşiyor.

beklemeye, doğada yavaş yavaş mevsimin değişen ritmine ayak uydurmaya başladı. Güneş hala içimizi ısıtıyor. Ancak esen rüzgar sonbaharın artık kapımızda olduğunu fısıldıyor. Böylesine güzel bir sabahın ilk saatlerinde yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyor, evlerinizde, iş yerlerinizde ve yollarda bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yazın son sıcaklığını, sonbaharın ilk serinliğini taşıyan bu güzel sabaha birlikte eşlik edelim. Sevgili dinleyiciler, her çarşamba olduğu gibi Güneydoğu'nun kalbi, medeniyetlerin izlerini binlerce yıldır taşıyan kadim şehir Diyarbakır'dan sizlere sesleniyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizler için Adil Güzel hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan, sesimizin en iyi şekilde sizlere ulaşması için görev başında. Mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, önümüzdeki yaklaşık 57 dakika boyunca farklı konularda ilgi çekici başlıklar, alanında uzman konuklarımız, keyifli sohbetler ve birbirinden güzel eserlerle yeni güne birlikte eşlik edeceğiz. Söz güzel eserlerden açılmışken gelin bir kez daha notaların dünyasına uzanalım. Hemen ardından Günaydın Türkiye'de bugün bizleri bekleyen konu ve konukları sizlerle paylaşacağız. Programımızın açılışında Tarkan'ın sesinden Dön Bebeğim adlı eseri dinledik. Şimdi de intizara kulak verelim. Aldanır.

Sevgili dinleyiciler, bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Güzel bir eserle soluklandık. Şimdi gelin bu sabah programımızda hangi konu ve konukların yer alacağını hep birlikte gözden geçirelim. Bugün ilk olarak edebiyatın düşündüren ve sorgulatan dünyasına uzanacağız. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kaleme aldığı Kendimizistan adlı kitabı konuşacağız. Klasik bir romanın ötesine geçen bu eser, okuru kendi iç yolculuğuna davet ediyor. Kendimizistan kavramının neyi ifade ettiğini, kitabın ortaya çıkış hikayesini ve vermek istediği mesajları yazarın anlatımıyla dinleyeceğiz. Profesör Doktor Erdal Bay'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet birazdan radyolarınızda olacak. Hemen ardından insan hayatının en önemli dönemlerinden biri olan çocukluk yıllarına uzanacağız. Bildiğiniz gibi 2 gün önce okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Önümüzdeki pazartesi günü ise tüm öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı çocuklar kadar aileler için de önemli bir başlangıç anlamı taşıyor. Tam da bu nedenle çocuklukta yaşanan deneyimlerin kişiliğimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı nasıl şekillendirdiğini ele alacağız. Geçmişin izlerini doğru okuyabilmenin, çocukların duygusal gelişimini desteklemenin ve sağlıklı bir gelecek inşa etmenin önemini konuşacağız. Bu önemli konuyu psikolog Şevval Üstündağ'la değerlendirdik. Çocukluk döneminin bireyin yaşamına bıraktığı izleri ve ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken noktaları birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Bu önemli söyleşilere geçmeden önce gelin kısa bir müzik molası verelim sevgili dinleyiciler. Bazen müzik, günlük telaştan uzaklaşmak, düşüncelerimizi dinlemek ve kendimize küçük bir mola vermek için en güzel fırsattır. Şimdi Sevinç Sarı seslendiriyor. Ben bu elin kızıyam. Keyifli dinlemeler.

0: Sevgili dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. İnsan ömrü boyunca pek çok kapıdan geçer. Yeni insanlar tanır, farklı şehirler görür, sayısız deneyim yaşar. Ama bütün bu yolculukların ötesinde bir yolculuk vardır ki ömür boyu sürer. İnsanın kendine doğru yaptığı yolculuk. Kendini tanımak, duygularını anlamak, güçlü yönleriyle olduğu kadar eksiklikleriyle de yüzleşebilmek. Belki de gerçek değişim tam burada başlar. Çünkü insan önce kendi iç sesini duyabildiğinde çevresini daha iyi anlamaya, hayatı daha bilinçli yaşamaya başlar. Kendini keşfetmek sadece bireysel bir arayış değil, aynı zamanda daha sağlıklı ilişkiler kurmanın, daha doğru kararlar almanın ve daha anlamlı bir hayat inşa etmenin de temelidir. Edebiyatsa çoğu zaman bu iç yolculuğun en güçlü rehberlerinden biri. Bazen tek bir cümle, bazen bir karakter, bazen de bir kitap insanın kendine farklı bir pencereden bakmasına vesile olur. Şimdi tam da böyle bir eseri konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kaleme aldığı Kendimiz İnsan adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi sizlerle buluşturuyoruz. Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in yaptığı söyleşiyi birlikte dinliyoruz.
1: Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay ile son kitabı Kendimiz İstan üzerine konuşacağız. Klasik bir roman kalıbının dışına çıkan bu eser, semboller, şehirler, karakterler ve okuyucuyu içine çeken farklı anlatım diliyle de son dönemde dikkat çeken çalışmalardan bir tanesi. Sayın Bay, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Öncelikle tabii kitabınızın adı çok dikkat çekici, ilginç bir ismi var. Kendimiz İstan. Başında da belirttiğim gibi klasik bir roman değil belki de. Biraz kitaptan da bahsetmenizi isteyeceğim. Kendimiz İstan nedir? Neresidir? Okuyucu nasıl bir yolculuk bekliyor efendim?
2: Evet, öncelikle kitabımızla ilgili düşüncelerimizi dinleyicilerimizle paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. TRT GAP Diyarbakır Radyosu, sizlere ve ekibinize.
1: Teşekkürler.
2: Kendimiz İstan aslında haritalarda yeri olan bir ülke değil. Yani Google'a yazınızda Kendimiz İstan diye bir ülke çıkmaz. Bir isim, bir kişi de değil. Aslında bir hatırlayış, bir iç yol, bir halka. İnsan

0: zihninin o karmaşık denizlerini anlatan metaforik bir harita. Ve biz hep şunu söylüyoruz, modern hayatın gürültüsünden, kimlik başarı takıntılarımızdan arınmak, o ağır yükleri bırakmak için inşa edilmiş devasa bir zihin manzarası. Ben bu eseri yazarken de klasik bir roman kurgusularından okura didaktik bir mesaj dayatmak veya bir sonuca ikna etmek gibi bir niyet taşımadım. Okunmak için değil, içinden geçinmek için var dememin asıl sebebi de tam olarak bu. İstiyorum ki okur bu metni alıp bir çıpta tüketilecek bir kurgusal hikaye gibi. Yani bazı romanlar vardır böyle.
1: Evet.
0: Hikaye başlarsınız bir anda biter. Ama burada biz okuyucunun bizzat kendi yüzleşmelerini yaşayacağı bir ayna gibi kullansın istiyoruz. Kitabın ana karakteri Baydal aslında bu noktada bir ayna, bir bahane diyebiliriz. Ve kitabın özeti şu, insana dışarıdan yeni bir şey eklemek için yazılmadı. Aksine sırtında taşıdığı fazlalıkları benlik yüklerinin ortadan bırakılması için tasarlanmış içsel bir yolculuk. Yani kendi insan aslında tüm kitap bittiğinde bir insanın kendi içinde yaptığı içsel yolculuğu tanımlayabiliyor.
1: Evet. Şöyle bir cümle var efendim. Kitapta giriş, gelişme ve sonuç yerine eşikler, kapılar, duraklar ve yolların sonu bölümleri bulunuyor. Bu dört katman insanın içsel dönüşümünde neyi temsil ediyor sizce? Okuyucu bu yolculukta hangi aşamalardan geçiyor okuyucu?
0: Bu kitapta az önce bahsettiğim gibi içsel bir yolculuktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: İnsanın kendini bulma arayışı,
1: evet.
0: İlk insandan itibaren zaten hep var olmuş bir süreç. Burada da insanın hakikati aslında düz bir kusursuz bir çizgide ya da doğrusal bir zamanda ilerlemez. Kitapta sessiz bir yasa olarak belirttik bunu. Eşikte sarsılırsın, kapıda terk edersin, durakta hakikati hatırlarsın ve en nihayetinde yolların sonunda dönüşürsün. Eşikler dediğimiz şey kitapta Baydal denilen karakterin bezmelesinden başlayıp 40 yaşına kadar yaşadığı süreçte sarsılmalar, çocukluk yaraları, eksiklikler ve ilk kırılmalar. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Her insanın halının altından süpürdüğü çocukluk yaraları, sessiz travmaları üzerine bu tür şeyler vardır, sarsılmalar. Ama ortada henüz bir dönüşüm yok. Artık bir şeylerin değişmesi lazım dedirten o kırılmalar tam olarak bu eşiklerde patlak denir.
1: Evet.
0: Burada da ana karakter 40 yaşına kadar yaşamına geçirdiği o sarsıntıcı yaşantıları ve yolculuğu zihinsel hazırlığını anlatmakta. Daha sonra kapılar var. Kapılar aslında dönüşüm, terk ediş yeri. Eşiklerle kapılar arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz. Kapı çok güvendiğimiz kimliğimizi, mesela diyelim herkesin şu anda hayatta bir kimliği var. Üzerimize aldığımız sorumluluklar var. Bunları bir bavul gibi nitelendirebiliriz. Eşikten geçebilmek için bilinçli ve kasıtlı olarak yere fırlattığımız an. Yani kapıların özelliği şu. Bırakmazsan geçemezsin bu kapılardan. Daha sonra duraklara vardığımız, duraklarda benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. İnsanın hakikatle yüzleştiği iç odalar. Yolculuklara, kitabın ana karakteri yolculuğa çıkar. Bu yolculukta bazen Ahenk Adası'nda, Pisagor'la, bazen Umay Ana'yla, bazen de Kumlancı Tepesi'nde Uygurlarla bir araya gelir.
1: Evet.
0: Ve son olarak yolların sonu en güzel şeylerden, sembolizmin belki de yansıtıldığı bölümlerden bir tanesi. Burada artık mesela Cabuka ve Cabusa dediğimiz şeyler var. Tasavvufta iki şeydir bunlar. Cabuka'dan Cabusa'ya gelmeye yolculuk bittiği gibi görünür aslında yeni bir yere gelmiyorsunuz. Yepyeni bir insana da dönüşmüyorsunuz bu kitapta. Yani diğer kişisel gelişim kitaplarından farklarından bir tanesi de bu. Sadece yeni bir idrak kazanıyorsunuz ve yolculuk ilerledikçe aslında yolun kendisi oluyorsunuz. Bu eşikler, kapılar, duraklar ve yolların sonu. Bu şekilde farklı bir kitap türü, dediğim gibi böyle direkt bir hikayenin başlangıç ve sonuç gibi değil. Bazı böyle ana karakterin dönüşümü, aslında ana karakter dediğimiz bu kitabı okuyan herkes kitabın ana karakteri yerine kendisini koyabilmekte, aynalamakta. Kitabın özelliklerinden bir tanesi de şu. Bazen böyle şey yaparsınız. Mesela insan eksikliktir. Ve insan eksildiği yerden tamamlanır felsefesi var. Bu kitapta bu yüzleşme esnasında insan kendi eksikliklerinin farkına varıp bu eksikliklerden nereye gideceğine ilişkin bu süreçleri de tanımlayabilmekte. Kitapta da zaten bahsettiğimiz gibi zamanla ilgili de bir olay, bir kavramımız var. Orada zamanla ilgili şu ifadeyi kullanabiliriz. Vakit onu sadece geçirenlerin değil, onu işleyenlerin yazgısıdır. Kitapta geçen cümlelerden
1: evet,
0: bir tanesi.
1: Evet.
0: Yani bu da bize verilen bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde hayatımızı yapmak zorunda olduğumuz şeylerle mi geçirdik, yoksa gerçekten yapmaktan zevk aldığımız, bizim için anlamlı olan şeylerle mi geçirdik? Bu sorgulamaları da ve cevaplarını da okuyucuya vermeye çalışan bir kitap. Ve kitabın verdiği mesajlardan bir tanesi de şu. Dışarıdan yeni bir şey

0: yaptığı günümüzde bu bölüm okuyucuya size ne anlatıyor? Yani günümüz insanı burada kendinden hangi izleri bulabilir efendim?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi kitapta şehir isimleri var.
0: Evet.
1: Bu arada Baydal ismi karakterin Bezmeres'ten ruhlar aleminde tanıştığı 40 ruh ve yolculukta da kitapta ana karakter olarak 40 tane ruh var. Bunlarla karşılaşması.
0: Evet.
1: Karakterlerin bu anlamda bazıları gerçek, bazıları hayali. Mesela Baydal dediğimiz karakter bir durakta Pisagor'la karşılaşırken bir durakta işte Yusuf Ziya komutanımla ve Ufuk abisiyle karşılaşmakta. Kahramanlar dediğim gibi bazıları gerçek. Aslında onlar kahramanımızın dışarıdan izleyip takdirecek klasik roman karakteri değil. Mesela Baydal aslında kişinin kendini anlayacağı temsil figürü. Ama diğer Umayana gibi işte Yusuf Ziya Komutan gibi mesela Türk mitolojisinden isimler var. Türk mitolojisinin bu arada tüm isimlerini bu kitapta görebilirsiniz. Umayana'dan Özgür Baba'ya kadar. Mercedes Kadir dediğimiz işte Malatya'nın Deli Kadir'i. Malatya'nın evet Mercedes Kadir'i.
0: Evet.
1: Bunlar da benim hayatımda var olan şeyler. Şehir isimlerini verirken de Erzurum demek yerine soğuktak anlamına gelen Suğdağ. Veya Madeni Bahane'nin hikayesi var. Sabır ve Umut'un benim için çok önemli, en beni derinden sarsan hikayelerden bir tanesi. Sabır ve Umut'un şehri anlamda Sabirnah gibi şehirler kullandım. Bunlar da Kendim İslam adlı eserimize çok farklı bir hava kattı. Yine okuyucularımız için şunu da paylaşabiliriz. Kitabımızda karakod sistemi kullandım. Bu Türkiye'de herhalde roman türlerinde kullanılan ilk tekniklerden bir tanesi. Mesela yankı ve nefes bölümleri var. Okuyucu o bölüme geldiğinde bu karakodu okuttuğunda bu bölümü okurken bu parçayı dinleyebilirsiniz dediğinizde o metnin, o bölümün ruhunu, tınısını yansıtan müzik eşliğinde o kitabı okuyabilmekte.
0: Ha,
1: yine karakodların bize en önemli özelliklerinden, katkılarından bir tanesi şu. Kendimizden bazen bilinçli olarak susmayı tercih eden bir metin. Öyle anlar var ki sözün ve kelimenin gücü yetmiyor. İnsan içindeki o büyük kırmalar tam olarak hatıra dökülemiyor. İşte o kelimelerin tükendiği, karakterin derin bir sesle büründüğü yerlerde araya bu karekodlar giriyor. Okur bu karekodları okuttuğunda karşısına çıkan müzik ve görsellerde metnin söyleyemediği o sessizliği okura taşımakta. Bu kitapta çağımızın en büyük yaralarından bir tanesi, mülkün ve niyetin tartıldığı bir yer. Oraya gelen her yolcu çok net sarsıcı bir soru sorulur. Sahip misin yoksa sadece bir emanetçi mi? Daha çok şeye sahip olmaya çalıştığımız bu çağda bizlerin arzunun o bitmek bitmeyen ateşini içine sürekli odun atarak yani tüketerek söndürebileceğimizi sanırız. Oysa o ateşi söndürmenin asıl yönü onu beslememek, sanki yedim, sanki yaptım, sanki sahibim diyebilmek. Yani gerçek zenginlik burası çok önemli. Ceplerin doluluğu değil, zihinsel hakimiyet. Yani insan kendi zihninde hakimiyet kurabildiği takdirde hayatta aslında birçok şeyi çözümlemiştir. Ve bizim benim de hayat felsefemde bahsettiğim şeylerden bir tanesi benim demek benim demek. Ama aslında hiçbir şeyin sahibi değiliz.
0: Sayın Bay, tabii okuyuculara da bir mesaj almak isteriz. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabı, orada Demiryolu Hikayecilerinin son cümlesi şudur: ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba diye sorar. siz okuyucunuza ne söylersiniz efendim?
1: Evet, programın sonuna doğru okuyucuya söylemek istediğim aslında dediğim gibi benim mesela kitapta en sonda ki sahnelerden bir tanesi, ben sürekli yolculuklara çıkarım. Yolculuğun da 40'a yakın çeşidi vardı, kitapta onlardan bahsediyorum. Sürekli sırtımda bir sırt çantam var. Kitabın sonunda sırt çantamla aramda şöyle bir konuşma geçer. Aslında bu animizmin de en üst seviyesidir.
0: Evet.
1: Bu arada kitabın sonunda eklemek istiyorum. Bu kitabın kuramsal, mitolojik, tasavvufu, felsefe, psikolojik temellerini, kuramsal temellerini de verdim. Kitabın okuyucuyla ilgili de şunu da eklemek istiyorum. En sonunda okuyucunun sesi diye bir bölüm diye bir karakod sistemi oluşturdum. Orada şu mesajı veriyoruz okuyucuya. Eğer siz buraya geldiyseniz bu yolculuğu birlikte tamamladık. Bu yolculukta sizlerin de kendi hikayelerinizi paylaşmak istersiniz dediklerinde, karakodu okuttuklarında oraya düşüncelerini yazdığı bir platform oluşturdum kitapta. Bu da Türkiye'deki bir ilktir.
0: Çok güzel.
1: Bu
0: evet.
1: Şekilde tüm okuyucuların görüşleri açmış olduğumuz web sayfasında görünebilecek. Kitabın sonunda karakter Baydal'dan ve kitaptan, yine okuyucudan son mesajlar dediğimizde, işte az önce sırt çantamdan bahsettim ve sırt çantama şunu söylüyorum: ben senden kaç kere yoruldum ama sen benden hiç yorulmadın. Sadeleşmek aslında hatırlamaktır. Ve benim çantadan öğrendiğim şeylerden bir tanesi, yolculuğa çıkarken, valizinizi hazırlarken sadece ihtiyacınız olanı alırsınız, değil mi?
0: Evet.

0: Aslında insan hayatı da böyle olmalı. İnsan hayatına sadece ihtiyacı olanı almalı. Çantadan öğrenim şeylerden bir tanesi bu. Ve şu anda radyoları başında kendi hakikatini arayan, yolculuk yapanlar vardır. Ben de yolculuk yaparken TRT radyoyu dinleyenlerden birisiyim. Benim de onlara ifade edebileceğim mesajlardan bir tanesi, kitapta çok güzel bir şey var. Burada bir ağacın altında otur, gökyüzünün sustuğu yeri bul şeklinde. Gökyüzünün susması demek şu: eğer bir ağacın altında oturduğunuzda gökyüzü susuyorsa, artık dışarıdaki, bunun anlamı şu: kendi dışarıdaki hiçbir sesi, gürültü duymuyorsunuzdur. Kendi içinizde kendinizle baş başa kalabilmenizdir. Bir insan da kendiyle baş başa kalabilmesi ve dediğim gibi hayatında fazlalıkları atabilmesi çok önemlidir. Benim özetle söyleyeceğim şeyler bunlar.
1: Çok teşekkürler Sayın Bay. Okuyucusu bol olsun efendim. Anlayanı bol olsun. İnşallah güzel bir süreç olur sizin için de. Bizler de takip
0: Çok
1: etmeye devam
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyorum.
1: Sağ olun, var olun efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.

Sevgili dinleyiciler, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Bay'la kendimizistan üzerine konuştuk. İnsanın kendini tanıma çabasını, iç dünyasına yaptığı yolculuğu ve yaşamı anlamlandırma arayışını farklı bir bakış açısıyla ele aldık. Bazen en uzun yolun insanın kendi içine yaptığı yolculuk olduğunu bir kez daha hatırladık. Şimdi bu düşündüren sohbetin ardından kısa bir müzik molası verelim. Gönüllerden dillere düşen güzel bir eser geliyor. Candan Erçetin Erol Evgin ikilisi söylüyor. Aldım başımı gidiyorum.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Sevgili dinleyiciler, insan hayatının en önemli yolculuklarından biri belki de çocuklukta başlıyor. O yıllarda kurulan her cümle, yaşanan her duygu ve edinilen her deneyim, farkında olmasak da geleceğimizin yapı taşlarını oluşturuyor. Sevgiyle büyümek, anlaşılmak, değer görmek kadar ihmal edilmek, eleştirilmek ya da duygularını ifade edememek de yıllar sonra kişiliğimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı etkileyebiliyor. Bugün yetişkinlikte yaşadığımız pek çok duygu ve davranışın izleri aslında çocukluk yıllarına kadar uzanabiliyor. Geçmişi değiştirmek mümkün olmasa da onu anlamak, bugünü daha sağlıklı yaşamanın ve geleceği daha güçlü kurmanın kapısını aralayabiliyor. İşte bu önemli konuyu psikolog Şevval Üstündağ'la değerlendirdik. Çocukluk döneminin yetişkinlik üzerindeki etkilerini ve geçmişin izleriyle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılabileceğini arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in gerçekleştirdiği söyleşide dinleyeceğiz. Söyleşimiz şimdi TRT Radyo 1'de.
1: Sayın Üstündağ, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, merhaba.
1: Merhaba efendim. Evet, çocukluk, yani bir film izlediğimizde, bir psikolog gördüğümüzde sahnede hep çocukluğuna dönelim diye bir cümle kurar ve bir çocuklukta bir şeyler ararlar. Nedir bu çocukluk? Çocukluk döneminin insan yaşamındaki yerini ve önemini biraz sizden dinleyelim. Genel bir giriş yapalım, ardından sohbetimize başlayacağız herhalde.
2: Evet, genel olarak her zaman böyle psikologlar görüldüğünde hadi çocukluğuna inelim gibi, evet, bir cümle geçiyor dediğiniz gibi.
1: Ya da birisi psikolog rolü oynayacaksa hemen bir çocukluğa dönme telaşıyla başlar rolüne. Buyurun.
2: Evet, aslında çocukluk bizim ihmal etmediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden çocukluğa bu kadar fazla önem veriyoruz. Tabii ki çocukluk bir kader değil ve sadece bir gelişim düzeyi ya da fiziksel değişimlerin olduğu bir alan değil tabii ki. Çocukluk dediğimiz şey bizim ebeveynlerimizden, çevremizden öğrenmiş olduğumuz şeyleri ilk deneyimlediğimiz ya. Yani biz aslında çocukluğa inme sebebimiz şu: neyi nasıl deneyimledik, neyle karşılaştık ve bize nasıl davranıldı? İşte bunların hepsi bizim çocukluk zamanında ebeveynlerimizle olan ilişkilerimize dayandığı için yetişkinlik hayatımıza da haliyle çoğu noktada yansıyabiliyor. İşte o yansımaları daha iyi anlayabilmek için çocukluk zamanında ilk deneyimlediği yere nasıl bir anlam yüklemiş, çocukken o esnadayken hangi duyguya kapılmış da şu an bunun devamını götürüyor diye. O yüzden terapilerde ya da böyle psikolog sahnelerinde hadi çocukluğuna inelim cümleleri o yüzden, evet, önemli. O yüzden varlar.
1: Peki yani, hani biraz önce söylediğiniz kader değil elbette dediniz ama şu cümle de vardır ya, çocukluk insanın kaderini belirler diye bir cümle de vardır. Bu sözü duyarız. Gerçekten çocuklukta yaşananlar yetişkinlik dönemimizi gerçekten çok etkiliyor mu?
2: Evet. Şimdi şöyle, çocukluk evet bir kader değil ama güçlü bir başlangıçtır. Evet. Yani hayata karşı gerçekten güçlü başlamanızı sağlayan dönemlerden bir tanesi o çocukluk dönemi. Bizim yetişkinlik hayatımızı etkiliyor çünkü dediğim gibi deneyimlediğimiz yer çocukluk. Yani bizim öğrendiğimiz şey, duyguların oluştuğu yer, sinir sisteminin hatta öğrenmiş olduğu şeyleri de işliyor. Sinir sistemiyle de ilişkili bir şey. Yani sadece bu biz duyguyu aldık, öğrendik ya da bir olay yaşadık böyle oldu gibi değil. Beyinle de alakalı bir şey bu. Beynin kendisini geliştirdiği evre lerden bir tanesi çocukluk dönemi ve orada ilk karşılaştığı şeyler neyse onu alıp işliyor. Bu da haliyle bizim yetişkinlikte bağlanma stillerimizi çok fazla etkiliyor. Problem çözme becerimizi, kendimize olan inancımızı, kendi değerimizi, öz değerimizi, öz saygımızı birçok şeyi etkiliyor. Ama dediğim gibi kader değil, sadece büyük bir gelişim alanı.
1: Evet, şimdi birçok şey dediniz, güven duygusu da çok önemli burada galiba. Tabii hayatın, evet, ilk yıllarında kurulan ilişkiler, anne babayla daha çok kurulan ilişkiler, güven duygusunun oluşmasında da belirleyici bir rol üstleniyor elbette. Anne babayla kurulan bağın yetişkin ...kendikteki ilişkilerimize etkileri nelerdir?
2: Şimdi şöyle, bir kere eğer bir çocuk güvenli bir ortamda olduğunu hisseder,

0: ise haliyle kendisini güvende hissedecek ve buna göre duygu belirleyecek ve buna göre yaşantısını devam ettirecek. Güvenli ortam en sağlıklı ortam dediğimiz şey, yani güvenliden kastım şu: hep evetler yok, hayırlar var, sınırlar bellidir. Çocuk her ne yapmış olursa olsun, ne kadar hata yapmış olursa olsun koşulsuz sevildiğinin farkındadır. Biz buna işte sağlıklı bir ortam diyoruz aslında. İşte buna sahip olan bir çocuk yetişkinlikte haliyle normalimizi her zaman ararız ya.
1: Evet.
0: Normalimiz neyse her zaman ona gideriz ya. Bu da tam olarak öyle bir şey Ahmet Bey. Yani eğer çocukluk zamanında çok fazla eleştirel bir tutumun içerisindeyseniz, çok fazla kaygının ve korkunun hakim olduğu bir yerdeyseniz, yetişkinlik zamanında özellikle romantik ilişkilerde dahil olmak üzere, orada işte sizin belirleyici faktörünüz bu olabiliyor. Yani eğer kaygılı bağlama yaşamışsanız ebeveyninizle, ilişki yaşadığınızda da kaygılı bağlanırsınız büyük olasılıkla. Karşıdaki kişiye çok gidecekmiş gibi, elinizden kayıp gidecekmiş gibi hissedersiniz ve bunun için çok kaygılanırsınız.
1: Buna bir örnek verelim mi? Yani çocuklarda özellikle şey örneği vardır ya, işte çocuk parktan ayrılmak istemiyordur. Evet. Aile seni bırakıp gideceğim, gelmezsen cümlesi vardır ya.
0: Bunu duyduğumda çok üzülüyorum.
1: Evet, bu tarz cümleleri çok duyuyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu bir şey midir? Geleceğe ya beni bırakıp gidebilirler, İşte onların istediğini yapmazsam yalnız kalırım gibi bir düşünceye mi kapılır çocuk?
0: Evet.
1: Belki
0: evet.
1: Büyüdüğünde böyle mi düşünür?
0: Kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bazen yetişkinler böyle sadece sözel olarak söyledik ve çocuk unuttu sanıyoruz ama öyle bir durum söz konusu değil. Çocuk o an olayları hatırlamasa da duyguyu hatırlıyor. Şimdi çocuk parktan çıkmak istemediğinde seni bırakıp gidiyorum, çocuğun kaygısını düşünsenize. Park kocaman bir yer, tanımadığı birçok insan var ve ebeveynlerinden bir tanesi ona bırakıp gideceğini söylüyor.
1: Evet.
0: Ya da beni üzersen ben hastalanırım ve ölürüm gibi bir cümle. Bu çocuğu ne kadar kaygılandırır, ne kadar negatif bir cümle. Burada bir kere hem çocuğa sınırı öğretmemiş oluyorsunuz, hem çocuğu korkutuyorsunuz, hem kaygıya sürüklüyorsunuz. Çocuk bu sefer koşullu sevgiyi de aramaya başlıyor. Ben iyi davranırsam annem hayatta kalacak, ben annemin dediklerini yaparsam annem bizi terk etmeyecek. Bakın, aşırı fedakarcı bir tutum olmaya başlıyor. Yetişkinlikte de bunun devamı oluyor. Çocuklar evet. Olayları hatırlamazlar ama duyguları biz hepimiz hatırlarız. O an yaşamış olduğumuz şey her neyse, bize bırakmış olduğu duygu baki kalıyor. O da yetişkinlik hayatına sirayet ediyor tabii ki.
1: Tabii her çocuk zaman zaman olumsuz deneyimler yaşayabiliyor. Yani bunların evet. Çocukluk travması dediğimiz durum da tam olarak bu mudur? Ya da her olumsuz durum çocukluk travması mıdır? Çocukluk travmasını biraz anlatabilir misiniz?
0: Bir kere şöyle, burada bir anlaşalım. Her olumsuz olay bir travma etkisi yaratmaz.
1: Evet.
0: Çünkü şu an gördüğüm kadarıyla ebeveynlerin çok büyük bir kaygısı şu: kendi çevremdeki kişiler de bunu yapıyor. Çocuğa bağırdım, travmatize oldu mu?
1: Evet.
0: Şöyle yaptım, travmatize oldu mu? Travma dediğimiz şey çocuğun olumsuz bir şey yaşadıktan sonra anlaşılmama, görülmeme ve küçümsenme halinden dolayı hissettiği duygu.
1: Hı-hı.
0: Yani her çocuk, örnek veriyorum, ebeveyni ona sesini yükselttiğinde travmatize olmayabilir. Her çocukta her şey aynı olacak diye bir şey de yok. Ya da örnek veriyorum, ebeveynlerinden bir tanesi çok hafife kaçabilecek bir şey söylemiştir ama çocuk bunu o kadar farklı anlamlandırır ki, o kadar farklı bir şey hisseder ki, çocuk orada böyle bir travmatize olmaya gider. Dediğim gibi, yani her olayda çocuk travmatize olmaz. Bu konuda da bir anlaşalım. Çocukluk çağı travmaları da zaten dediğimiz gibi, o an çocuk görülmemişse, duygu açığa çıkmamışsa ve içinde bastırmışsa, o zaman böyle bir travmatize etkisinden söz edebiliriz.
1: Evet. Şimdi iyi şeyleri de konuşalım. Evet, yani şimdi bunu söylersek çocuk şurada kötü etkilenebilir, hayatını şurada kötü etkileyebilir. Daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için, iyi bir yetişkinlik veya işte bağlanma stillerinde daha güvenli bağlanma ya da daha doğru bir iletişim kurabilmesi için nasıl davranmak gerekiyor çocuğa?
0: Ya bir kere çocuğun duygularının küçümsenmemesi gerekiyor. Bakın, her şey aslında çocuğun anlaşılıp anlaşılmamasıyla ilişkili bir şey oluyor. Siz çocuğu anladığınızı hissettirdiğinizde, çocuk anlaşıldığının farkına vardığında haliyle bir rahatlıyor. Bir de koşulsuz sevgi. Yani ben bu iki faktöre çok önem veriyorum. Bir, çocuğun duygusunun hafife alınmaması ve o duygunun işlenmesi, ona alan tanınması. Üzülüyorsa hemen üzgünlüğünü mesela bastırmayın, bırakın üzülsün, ya da ağlaması gerekiyorsa bırakın biraz ağlasın, o duyguyu yaşasın isterim. Bir de koşulsuz sevgi. Bunu yaparsan seni severim, bunu yapmazsan seni sevmem. Bunlar çocukta çok büyük bir koşul. Yani çocuk %100 sevildiğini hissetmiyor. Bundan kaynaklı da gelecek yaşamından çok negatif şekilde etkilenebiliyor. Bir de sınırlarınızı koruyun. Yani ben pozitif şeylerden bahsedelim dediniz ya.
1: Evet, evet.
0: Hayır deyin. Bakın, bu cümle belki negatif gibi algılanabiliyor ama bu çok pozitif bir cümle. Evetlerimiz kadar hayırlarımız da var. Çocuklar bunu yaparken çok zorlanıyorlar. Biz yetişkinler de çevremize baktığımızda birine hayır derken zorlanıyoruz ya da biri bize hayır dediği zamanlarda böyle bir hazmedemiyoruz. O noktalar işte alışık olmadığımız için. Lütfen hayır deyin çocuklara. Yaş gruplarına uygun, gelişim düzeylerine

0: uygun. Hayır dediğimiz zamanlarda böyle daha sağlıklı iletişime geçme yöntemlerini zaten süreç içerisinde böyle devam ederse öğreneceklerdir.
1: Evet. Şimdi tabii bazen çocukluğumuzda bunları kötü durumları yaşayabiliyoruz, evet, ve geleceğimizi etkileyebiliyor. Belki şu anda bunu hissediyor olabiliriz. Ya ben bunu çocuklukta böyle bir şey yaşamıştım, şu anda bunu hissediyorum diyebiliriz. Ama tabii geçmişe dönmek mümkün değil.
0: Evet.
1: Çok sevdiğimiz bir cümle vardır. Ben hep söylerim. Bir saniye öncesi 1000 yıl sonrasından daha uzaktır diye bir cümle. Çok severim bu cümleyi. Şimdi burada şunu sormam gerekiyor. Çocuklukta yaşanan olumsuzlukların etkisini azaltmak ve iyileşmek için yetişkinler ne yapmalılar?
0: Az önce aslında soruyu sorarken ilk kullandığınız cümle bunun tam bir cevabı. Eğer siz ben böyle hissediyorum çünkü çocukluk zamanında bunu yaşamıştım diyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Demiyor da olabilirsiniz bana.
0: Demiyorsanız orada işte bir hemen şey yapmamız gerekiyor, müdahale etmemiz gerekiyor. Niye bu cümle önemli? Bir kere mutlak kader diye bir şey değil. Çocukluk çağında yaşadığınız, evet, olumsuz deneyimler. Burada önemli olan şey kişinin sağlıklı ilişkiler içerisinde bulunması, kendisinin farkına varabilmesi. Ya bir yerlerde bir terslik var. Ben durduk yere böyle hissediyor olamam demesi aslında çok büyük bir adım. Hele bir de sizin dediğiniz şu ikinci cümleyi söylerse, ya ben şu an bunu hissediyorum ama çocuklukta da bunu hissetmiştim. Bakın bunlar aslında sizin biraz daha o inşaatın temelindeki yapı taşlarını anlamlandırmaya çalışma haliniz yani. Oradaki problemin ne olduğunu anlamlandırıyorsunuz ve sonra artık üzerine başka bir tuğla bırakmaya çalışıyorsunuz. İşte ilk başta farkında olmak, sağlıklı ilişkiler içerisinde bulunmaya çalışmak, bir de bir terslik varsa bunu görmezden gelmemek gerekiyor. Evet, bir terslik var benim bu davranışlarımda. Evet, benim bu hissim normal bir his değil. Çünkü artık böyle sosyal medya çok fazla aktif, artık bilgiye çok sınırsız bir şekilde ulaşabiliyoruz. Okuduğumuz şeyler kendimizle kişisel gelişimle alakalı şeyler olunca bir yerlerde bir şeyin ters gittiğini anladığınız zaman orada bir durup düşünmek gerekiyor. Bir de dediğiniz gibi bunu söyleyemeyenler de olabiliyor. Gerçekten böyle geçmişi irdeleyemeyen insanlar da olabiliyor. Orada da işte bir uzman desteği almak da çok önemli. Yani evet, burada çok uzmanların çok ayırıcı bir faktörü var.
1: Evet. Şeyi de sormak isterim. Tabii biz dünkü çocuklardan bahsediyoruz, bugünkü büyüklerden biraz bahsettik ama bugünkü çocuklar biraz daha teknolojiyle, evet, bilgisayarla aşırı neşir büyüyorlar. Onların geleceğine etkisi edecek şeyler daha farklı elbette. Yani belki 90'larda çocuk olmuş bir çocuk için annesinin bir terliği belki etkili olabiliyordu ama evet, şu anda bilgisayar, o oyunlar, onların gelecekteki etkileri nasıl olacak sizce?
0: Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 90'lardaki çocukluk çok farklıyken şu anki çocukluk çok farklı. Artık böyle bir de sadece çocuklar üzerinden değerlendirdik. Bence 90'ların ebeveynliğiyle
1: tabii,
0: günümüzün, evet, ebeveynliği de çok farklı.
1: Evet.
0: Şu an çok sınırsızlığa giden bir özgürlük anlayışı var. Yani çocuğun özgür olabilmesi için her şeye evet demek, her dediğini yapmak, her şeye onay vermek gerekiyormuş gibi yanlış bir algı var. Çocuklar da dediğim gibi duyguları çok iyi sentezlerler. Açığı buldukları zaman hemen oradan yürümeye devam ederler. Ebeveynlerinde bunu gördüğü zaman çocuk da haliyle bunu yapıyor. Bir de dediğiniz gibi bu sınırsız ekrana maruz kalan çocuklar, o şiddet içerikli şeylere maruz kalıyorlar, bunu oynuyorlar ve bundan zevk alıyorlar. Bakın bence işin en ürkütücü kısmı bu. Çocuk bir savaş oyunundayken birine zarar verdiğinde gol diye bağırabiliyor. Bu oyunun kuralı, çünkü birini vurduğun zaman sayıyı alabiliyorsun. Ama güncel hayatta baktığınız zaman bu çok acı verici bir olay.
1: Evet.
0: Biz çocuklarda bu empati duygusunu da aslında bir noktada törpülemiş oluyoruz. Yani negatif bir anlamda törpülemekten bahsediyorum. Çocukların duygularını törpülüyoruz. Sınırsız ekran zaten benim en karşı olduğum şeylerden bir tanesi. Evet. İşte şu anın çocukları yetişkinlik zamanında çok eğer böyle devam ederse ve sınırsız bir şekilde giderse çok iyi bir noktaya gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Zaten şu an bile bizim çocuklarda çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi dikkat eksikliği ve hiperaktivite. O da bunlardan kaynaklı. Yani dikkat etmek gerekiyor çocukluk zamanına.
1: Yani farkında olmak çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hem anne baba olarak hem belki çocuk olarak, belki işte o çocuğu yetiştiren o kimler varsa onlar için farkındalık çok önemli. Çok çok teşekkür ederim. Yine çok güzel, dolu dolu geçen bir sohbet oldu. Çocukluğumuzu konuştuk, çocukları konuştuk. Gelecek programlarda yine bunları konuşmaya devam edeceğiz elbette. Psikolog Şevval Üstün daha bizimle birlikteydi. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum Ahmet Bey.

Değerli dinleyiciler, psikolog Şevval Üstündağ'la çocukluk döneminin insan hayatındaki önemini konuştuk. Çocukluk yıllarında yaşanan deneyimlerin, bireyin duygu dünyası, ilişkileri ve hayata bakışı üzerinde nasıl izler bırakabileceğini değerlendirdik. Geçmişin izlerini anlamanın, kendimizi daha iyi tanımanın ve bugünü daha sağlıklı şekillendirmenin önemli bir parçası olduğunu konuğumuzun anlatımıyla dinledik. Şimdi bu anlamlı sohbetin ardından kısa bir müzik molası verelim. Bedri Aysel'e kulak veriyoruz. Çarşıda bal var.

Sevgili dinleyiciler, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Yeni günü birlikte karşıladığımız bu güzel yolculuğu Adil Güzel hazırladı. Ses almada Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikte olduk. Sesimize ortak olduğunuz, sohbetlerimizi ve türkülerimizi paylaştığınız için teşekkür ediyor. Gününüzün sağlık, huzur ve güzelliklerle geçmesini diliyoruz. Günaydın Türkiye'nin ardından önce günün ilk ana haber bülteni, ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından gündem sizlerle olacak. Yarın başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. TRT Radyo 1'de kalın.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye.
4: Reklamlar.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatına dair iz aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. 12 ülkeden İsrail'e Batı Şeria yaptırımı geldi. ABD, İran tankerlerini vurdu. İransa Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki alevler rüzgarın etkisiyle Kepez ve Döşemealtı ilçesi sınırlarına sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz, 1040 personel sevk edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden ikisi hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Kepez'de 254 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. 720 kişiyle çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Antalya-Isparta karayolu da araç geçişlerine kapatıldı. Antalya'daki bir diğer yangın Kumluca ilçesinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıkan yangında Enis Çakarı mahallesine sıçradı. Bölgede 3 uçak, 9 helikopter, 154 araç ve 671 personel yangına müdahale ediyor. Enis Çakarı mahallesinde alevlerin tehdit ettiği 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede bazı evler alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle alevler İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Yangın nedeniyle ilçelerdeki bazı evler burada da tedbir amacıyla boşaltıldı. Kozan ilçesinin Düzağaç mahallesinde çıkan yangınsa kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Bir diğer orman yangını Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının enerjisi düşürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstal ile bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. Geminin bulunduğu bölgede saha taramaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri karadan 35 kilometre açıkta aralıksız görev alıyor. Gemi kazasına ilişkin soruşturma da derinleştirilerek sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz," dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız Filenin sultanları için tek yürek oldu. Bu zafer

0: Yerde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A-Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin Sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor dedi. İletişim Başkanı Duran, filede destan yazan şampiyonlarımızın çağrısına kulak verelim. Gördüğüne değil, doğruladığına inan. Doğrulanmamış bilgiye geçit verme çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapıldı. Oturum, etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı'nın savunmasıyla başladı. Subaşı, savunmasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın baskısıyla mağduriyet yaşadığını iddia etti. Subaşı, belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışına çıkılamadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeleri bir sistematik olgu olarak algıladığını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını ve savcının tutuklamayla tehdit ettiğini söylediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir ifadesi kullanıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan bakan kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti.
2: Fethiye, Göcek özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor. Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deria sistemini kuruyoruz. Dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız.
1: Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki can kaybı da 73.662 oldu. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi

0: yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere ayrıca yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi hizmetlere de kısıtlama getirecek. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndan yine patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu bölgede İran'a ait 5 tankeri hedef aldıklarını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, tankerlerin ABD donanmasına ait bir savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimlerine karşılık olarak vurulduğunu duyurdu. Amerikan saldırılarına İran, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran devrim muhafızları Ürdün ve Bahreyn'e çok sayıda balistik füze fırlattı. İran basını bölgedeki Amerikan üslerine zarar verildiğini öne sürdü. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ABD heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatına dair iz aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. 12 ülkeden İsrail'e Batı Şeria yaptırımı geldi. ABD İran tankerlerini vurdu. İran ise Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidebilmek için seçim kararı aldı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sonrası 7 kulüp profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıca Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de listede yer aldı. Futbolculardan Dušan Vlahović ve Kerem Aktürkoğlu ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or için geri sayım başladı. Osman Dembele, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Lionel Messi adaylar arasında. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, Bolu, Konya ve Samsun 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Çanakkale ve Eskişehir 30, Denizli 36, Muğla ve Burdur 33, Adana 37, Sinop 27, Zonguldak 26, Trabzon ve Rize 24, Kars 21, Erzurum

0: ve Van 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Antalya Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arası yapım işi çalışmaları kapsamında trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Tepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik haftanız kutlu olsun. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarının %40'ı şu kategori altına giriyor. Sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Trafik kanununun 56. maddesinin B şıkkında şöyle yazıyor. Sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadır. Kurala dikkatle bakalım. Sürücü aracın hızını görüş alanına göre ayarlamak zorunda diyor. Görüş alanını neler etkileyebilir? Sis, körtepe, viraj gibi unsurlar. Bulunduğunuz bölgede hız sınırı 70 olabilir. Ancak kanun önünü görmeyen bir sürücünün yavaşlamasını bekliyor. Bu gibi durumlarda sürücü hızını en az %30-%40 civarında aşağı çekmelidir. Kanun sürücü hızını hava şartlarına göre ayarlamalıdır diyor. Burada biraz mantıklı olmak gerekiyor. Karayolu her yola, her hava koşulu için farklı hız sınırı tabelası yerleştiremez. Sürücüler bu noktada sorumlu davranmalıdır. Yağış başlayınca sürücüler yavaşlamalıdır. Neden? Çünkü aracın durma mesafesi yağışlı hava koşullarında iki katı uzuyor. Hatta yağmurun ilk 5 dakikasında durma mesafesi yolun üzerinde biriken yağ ve tozun su ile karışması sonucu 4 kat uzuyor. Değerli sürücüler, aracınızın hızını lütfen görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre azaltın. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz. Teknik yönetimde Ataman.

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ancak ülkeye saldıranları tam olarak pişman edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirdi. Ve iç politikada öne çıkan başlıklar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.58'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet'le başlıyoruz. Eğitimde başarı tescillendi manşeti var bugün Milliyet'te. Türkiye, PISA 2025 sonuçlarına göre her alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. OECD'nin 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Sultanları Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli voleybolcularla bir araya geldi. Erdoğan kabulde takımın yıldız ismi Vargas'la sohbet etti. Erdoğan'ın niye Malatyalı olduğun sorusuna Vargas federasyon başkanını gösterip baba Malatyalı cevabını verdi. Erdoğan sert smaçları içinse Malatyalısın kayısının gücü dedi. 9 Eylül bir tokat oldu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayımlayarak 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap. Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat olmuştur dedi. Milliyet gazetesinden geçiyoruz Hürriyet gazetesine. PISA'da rekor böyle geldi manşeti var Hürriyet'te. OECD'nin öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçlarında puanını en fazla Türkiye yükseltti. Türkiye son 10 yılda 3 alanda da performansını sürekli artıran tek ülke. Devletten kiralık daireler, kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. İşte yeni modelin detayları diyor Hürriyet gazetesi. Detayları da aktarmış ilk sayfasında. Ve bir başka haber, organize çetelere şafak baskını. İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere 12 ilde bahis ve uyuşturucu çeteleriyle usulsüz döviz getirenlere şafak baskını yapıldı. İstanbul'da çapkanlar ve yalçın olarak bilinen suç örgütleriyle TR POS ödeme kuruluşuna yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. TR POS'un 247 milyon TL değerindeki 57 mal varlığına el konuldu. Gaziantep'te 122 milyar liralık kara para trafiği saptanırken İzmir'de Yaramışlar Çetesi'nin son 9 yılda 1.8 ton kokain sevkiyatı yaptığı belirlendi. O eski yasa yine kahretti. İstanbul Güngören'de Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren çocuk suçlu E.Ç. suç tarihi nedeniyle eski yasayla cezalandı.

ayrıldı. Güngören'de 14 Ocak'ta iki genç grup arasında çıkan yan bakma kavgasında 14 yaşındaki E.Ç. Atlas'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüştü. Ağustos'ta suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ancak dünkü duruşmada E.Ç.'ye suç tarihi dikkate alınarak 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Eğer yeni yasa uygulanabilseydi bu katil hakim takdiriyle daha ağır ceza alabilirdi. Ve Yeni Şafak gazetesi büyük puntolarla dövizden vergi alınmıyor, yüksek faizle 2,2 milyon şirket iflasa sürükleniyor manşetini atmış bugün. Bireysel yatırımcıların 150 milyar dolarından hiç kazanç vergisi alınmıyor. 2,2 milyon şirket 25 milyon kişi çalıştırıyor. Maaş veriyor, servis ve yemek hizmeti sunuyor, vergisini ödüyor. İstihdam sağlıyor, üretiyor. 400 milyar dolar ithalat, 280 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutuyor. Üstelik döviz kazancından %25 vergi veriyor. Bireysel yatırımcılarsa bankalarda 150 milyar dolar dövizleri olduğu halde hiç vergi vermiyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesi PISA haberini manşetine taşımış, PISA'da marif farkı başlığını atmış bugün. PISA 2025 Türkiye'nin eğitimdeki başarısını ortaya koydu. 10 yılda 3 alanda da puanını artıran tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Sıralamada çıkış son 3 yılda Türkiye fende 34.lükten 19.luğa, okumada 36.lıktan 18.liğe, matematikte ise 39.luktan 28.liğe yükseldi diyor akşam. Her kuruşun hesabı verilmeli, İmamoğlu siyasi tutuklu değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil, Cumhurbaşkanı adayı ilan ettik diye siyasi dava diyemeyiz dedi. Kılıçdaroğlu, siyasetçi cebini dolduramaz, karanlık işlerle uğraşamaz. Her kuruşun hesabı verilmeli, hesap vermekten korkuyorsanız bir şeyler yapmışsınızdır demektir ifadesini kullandı. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Matematikte 11, fen bilimlerinde 15 sıra yükseldik. Eğitimde PISA başarısı. Türkiye 91 ülkeyi kapsayan PISA 2025'te tarih yazdı. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını artıran tek ülke olduk diyor Türkiye gazetesi de. Diğer gazetelerde olduğu gibi ilk sayfasına taşıyor bu haberi. Eski bakan Deniz Olgun'un yeğeni Kurişi örgütü öldürdü. 7 Eylül 2016'da şüpheli şekilde ölen Ahmet Arif Deniz Olgun'un yeğeni, katilin cemaati tehditle ele geçiren Alihan Kuriş ve çetesi olduğunu söyledi. Ve bu haberin detayları da Türkiye gazetesinde yer alıyor. Yine CHP liderinin açıklamaları da var. İmamoğlu davasının siyasi olmadığını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da Türkiye gazetesinin ilk sayfasında. Kadın sürücü tutuklandı. Mavi'nin katili cezaevinde. Eskişehir'de anne Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarpıp küçük kızın ölümüne yol açan kadın sürücüye ev hapsi cezası verilmişti. Başsavcılık kamera görüntüleri ve delillerle itiraz etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Eğitimdeki mucizeye uluslararası onay manşetini atmış bugün Sabah. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'da tarih yazan Türkiye başarısıyla fende Almanya'yı solladı, okumada Finlandiya'yı yakaladı diyor gazete. Ve Galatasaray düşler sahnesinde perdeyi açıyor. Aslan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bugün saat 22'de Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a konuk oluyor. Sarı kırmızılarda hedef deplasmandan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak. Geçiyoruz gazete turumuzun son gazetesine. Nasıl bir ekonomiye?
Yetak'ta kapsama alanı genişletiliyor. Stratejik nitelikte ve yüksek katma değerli büyük ölçekli yatırımları desteklemek amacıyla kullandırılan yatırım taahhütlü avans kredisinden daha fazla firmanın yararlandırılması yönünde hazırlık yapılıyor. Hazırlık bilgisi pazar günü açıklanan orta vadeli programda da planda da yer aldı ve düzenlemeye ilişkin metinde yatırım taahhütlü avans kredisi programının üretken sektörlerde ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik bir biçimde seçici ve odaklı olarak daha etkin uygulanmaya devam edileceği belirtildi. Yarışı her gün -10 puanla başlıyoruz. Küresel rekabette güç kaybeden hazır giyim sektöründen kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye Giyim Sanayi Derneği Müşterek Başkanı Toygar Narbay, Türkiye'de bir sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için %13,6 fabrik üretmesi gerektiğini, rakiplerde ise bu oranın %3,6 olduğuna dikkat çekti. Narbay, daha üretime başlamadan rakibimizden 10 puan gerideyiz, bu tablo sürdürülebilir değil dedi. Bu açıklamalar ışığında ve gazetelerden aktardığımız haberlerle birlikte de bu turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından konuklarımıza gündemi yorumlamaya başlayacağız.

0: Reklamlar.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
9: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12'ye 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya, TCL 55P 7 LGT ve 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
14: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
15: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
16: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 11 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat bizimle. Sayın Kanbolat hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: İyi sabahlar, hoş bulduk.
1: Biz teşekkür ederiz. Yine çok sayıda başlığımız var kıymetli dinleyicilerimiz. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Zira yeniden müzakere süreci başlayabilir. Trump'ın özel danışmanları, temsilcileri daha doğrusu hem Moskova'da hem Kiev'de görüşmeler yaptılar. Yine Trump'la Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Detayları konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Bakalım Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir aşama ya geçilebilmiş mi, yeni bir aşamaya geçilebilmiş mi müzakere süreci anlamında, bunu değerlendireceğiz. ABD-İran arasında sıcak saatler yaşandı gece boyunca. Yine çatışmalar vardı, misilleme saldırıları vardı. Baktığımızda Hürmüz Boğazı eksenli başladı. Tabii devam etti çatışmalar ama Hark Adası'na taşındığını söylemek mümkün. Orada patlama sesleri duyuldu ve açıklamalarda arka arkaya geldi. Hem ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan hem İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bu açıklamaları da değerlendireceğiz. Ama şimdi bir başka başlıkla başlamak istiyoruz. Zira İngiltere işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret ambargosu açıkladı. Ve kararın ardından İsrail İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını duyurdu. Şu çok önemliydi Sayın Hasan Kanbolat. İngiltere Dışişleri Bakanı parlamentoda yaptığı konuşmada yerleşimci teröristler tarafından etnik temizlik gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Ve İsrail hükümetini bu duruma göz yummakla suçluyor. Biz hep İsrail'i yerleşimciler diyoruz ya da uluslararası kamuoyu böyle ifade ediyor ama yerleşimci teröristler ifadesini kullandı İngiltere Dışişleri Bakanı ve avam kamerasında yaptı bu açıklamayı. Tarihe not düşüldü ve böylelikle çok daha fazla konuşuluyor. Şimdi baktığımızda İngiltere ve Fransa öncülüğünde 12 ülke Batı Şeria'da İsrail'in ürettiği mallara karşı bu malları almama kararını açıkladılar. Bu çok önemliydi ve bu ürünlerin ticaretine yasak geldi. Siz nasıl değerlendirebilirsiniz bu gelişmeleri?
2: Tabii bunu sizin çok güzel ifade ettiğiniz gelişmeleri İngiltere'nin yapması oldukça önemli. Çünkü Batı dünyasında önemli bir ülke İngiltere ve İngiltere'yi de sizin de ifade ettiğiniz gibi 12 ülkenin, 12 Batı ülkesinin de destek vermesi veya yaptırımlara kalkışacağını söylemesi, bu da önemli bir nokta. Fransa, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Avrupa dışından Kanada. İrlanda ve İspanya zaten yaptırımlara, ambargolara kendileri uyguluyordu bu şeyi. Hı hı. Şimdi diğer ülkelerinde katıldığını görmekteyiz. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Çok önemli bir ticareti yok Yahudi yerleşimlerin İngiltere ile ticareti yaklaşık 51 milyon dolar olarak görünüyor. Fakat bunu kesmesi önemli. Zaten İsrail'de kudurtan bu oldu. Bundan dolayı da Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapattı. Kiryat Gat şehrindeki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilciler sınır dışı edileceği söylendi. Hı hı. Kiryat Gat Gazze'ye oldukça yakın bir yerde bulunuyor. Ayrıca Ramallah'taki Filistin yönetimine İngiliz eğitimciler burada görevliydi. Onların sınır dışı edileceğini ifade etti. Ve 12 İngiliz siyasetçi ve vatandaşına da İsrail'e giriş yasağı uygulayacağını ifade etti. Neden bunu aslında İngiltere yaptı? Bu hiç önemi olmayan bir

0: 51 milyon dolar için mi? Hayır. Batı Şeria yaklaşık 5860 kilometre kare. 5860 kilometre kare nedir? Ankara ilimiz 25.632 kilometre kare. Yani Ankara ilinin 5'te 1'i kadar ufak bir coğrafyadan söz ediyoruz ve burada 3 milyon Filistinli yaşıyor. Şimdi ve 770 Yahudi yerleşim yeri bulunuyor. 600 binde Yahudi yerleşimi var. 600 ve bu Yahudi yerleşim yerleri Filistin topraklarını tamamen bölmüş durumda. Yani bir yerden bir yere giderken sürekli siz kontrole tabi tutuluyorsunuz, rahatsız ediliyorsunuz. Yani amaç zaten Batı Şeria'nın kuzeyden güneye doğru boşaltılması, Filistinsizleştirilmesi amaçlanıyor. Aynı Gazze'de yapılmak istenen gibi Batı Şeria'da da bu yapılmak isteniyor. Buna karşı çıkılıyor. Yani şu anda Avrupa'nın karşı çıktığı bu Yahudi yerleşimlerinin yaptığı, İsrail'in yaptığı bu Filistinsizleştirme harekatını artık yeter diyorlar yani. Bu Doğu Kudüs'te de yapılıyor. Tabii Batı Şeria ile birlikte. Şimdi ondan dolayı Batı'da bir İsrail karşıtlığının, ben Yahudi karşıtlığı demeyeyim, İsrail karşıtlığının giderek arttığı bir noktayı da olduğumuzda görmemiz gerekiyor.
1: Bugün bu konuyu biz bir kez daha konuşacağız ve evet. Doçent Doktor Bora Bayraktar'dan da bir değerlendirme alacağız Sayın Hasan Kanbolat. Gerçekten önemli bir mevzu. İngiltere'nin öncülük etmesi çok kıymetli ve biraz önce açıklamalarını okuduğum İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband Polonya kökenli ve bir Yahudiymiş. Bu açıklamaları yapan evet. Dışişleri Bakanı.
0: Evet. Onun için ben zaten İsrail'i Yahudi dinini ayırarak konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü ikisini bir arada tutarsak bu ırkçılığa doğru gider. Bundan kaçınmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Zaten şunu da görüyoruz. Yani İsrail içerisinde de buna karşı çıkan ciddi gruplar var. Hatta Siyonistler içerisinden bile karşı çıkanlar var. Örneğin şimdi 27 Ekim'de İsrail genel seçime gidiyor. Zaten bu tansiyonun yükselmesinin, giderek yükselmesinin nedeni de bu. Netanyahu'nun saldırganlaşması, özellikle Türkiye'yi hedef alması, Türkiye'yi kışkırtmak istiyor. Yani kendine doğru kışkırtmak istiyor ki seçimi almak için. Çünkü şimdi İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Esenkot'un kurduğu yeni bir parti var. 2025'te kurmuştu. Yaşar isminde, Doğru Parti demek. Bunun popülaritesi giderek artıyor. Netanyahu'nun önüne geçmiş durumda. Bu durumda Netanyahu zaten Esenkot'u hainlikle de suçlayamıyor. Çünkü eski Genelkurmay Başkanı oğlu Gal 2023'te Gazze'de ölmüştü savaşta. İki yeğenini de kaybetmişti. Kendisi Fas göçmeni bir aileden geliyor. Doğu ve eğer başbakan olursa İsrail tarihinde ilk defa Doğu Avrupa kökenli olmayan ilk başbakan olacak. Fas göçmeni ilk başbakan olacak. Çünkü genel olarak Polonya, Belarus ve Ukrayna kökenli siyasetçiler İsrail'de başbakan olmuş. Böylece bir devrimsel bir değişime doğru İsrail gidebilir. Bunun sancıları nedeniyle Netanyahu'nun giderek

0: da hırçınlaştığı bir döneme giriyoruz. Ama sadece Türkiye yok, sadece İran yok, sadece Suriye yok. İşte şimdi Netanyahu en güvendiği batılı ülkelerle böyle bir noktaya gelmiş durumda. Bunu da görmemiz lazım.
1: Peki.
0: Tabii burada en son bir spor markasının
1: evet.
0: Yaptığı olaya da gelmek lazım. Burada
1: özel olarak
0: kültürel bir efendim.
1: Özel olarak ürettikleri bir ayakkabı.
0: Evet, tek ayakkabı hizmeti Hı-hı. diye bir kampanya Hı-hı. açtılar. Bu da önemli çünkü bu firma daha önce de Bella Hadid kampanyasını iptal etmişti. İsrail Futbol Federasyonu'na sponsor olmuştu. Ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne hibeler vererek desteklemişti. Ve sürekli olarak bir günah çıkartma içerisinde olduğunu da görmekteyiz. Çünkü bu firmayı kuran kardeşlerin 1933'te Nazi Partisi'ne üye olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı da bu geçmişlerinden dolayı da bir günah çıkartma içerisinde olduklarını da görmemiz lazım.
1: Peki devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: Ultraşar
3: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
4: Festi
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: Enfes
3: Opet'te bulacaksın.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
13: Türkiye BES modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.26'yı gösteriyor. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, merhaba.
1: Bu gece gerçekten sıcak çatışmalar yaşandı. Hürmüz Boğazı'nı sıklıkla konuşuyorduk. Bu kez sanki Harp Adası'na doğru taşındı çatışmalar. İran'ın misillemeleri var. Ürdün'e yönelik, ABD üslerine yönelik. Neler söylersiniz? Açıklamalar ne diyor?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı üzerine neredeyse indirgenen bu savaşta aşağı yukarı belli aralıklarla sıcak çatışmalar yaşanıyor ve yine yaşanmaya devam edecek anlaşma gerçekleşmediği sürece. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda var olan İran'ın savunma gücünü kırarak, iletişimini de yok ederek süreç içerisinde orada serbest bir geçiş bölgesi, hatta elinden gelirse egemenlik iddiası noktasındaki çalışmaları, açıklamaları mevcut ve bunun yansıması olarak da İran'ın var olan gemilerine, işte orada bulunan petrol tankerlerine saldırısı gerçekleşti. Dün akşam olan saldırılar daha çok Harp Adası yakınındaki küçük İran teknelerine yapılan saldırılardı, ama öte taraftan ABD Basra Körfezi'nde 5 tane İran petrol tankerine yönelik saldırı da hani gerçekleştirdi. Ya yani o önemli, bir tanesi battı. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu yönelimli savaşa karşı savunma niteliğini de yürütüyor. Onlar da yaklaşık kendilerinin yasaklamış olduğu, geçilmesin dediği alanlardan geçmeye çalışan iki Amerikan gemisini, 8 petrol tankerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtması ve desteğiyle bu alanın delinmesi için çaba sürdürme noktasındaki gayretiyle 10 gemi yine geçmeye çalışmış. Bu 10 gemi de tekrar hedef alınarak bu gemilerin geçişi durdurulmuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri nihayetinde kısa aralıklarla devrim muhafızlarını deneyerek bu kendine ait bir yolu adeta açarak orada gemilerin geçişini sağlamak istiyor. İran da bunu onlara kaptırmamak adına sürekli tetikte ve geçmeye çalışan gemilere karşı saldırılar gerçekleştiriyor. Ama ilginçtir, bu sefer Abbas Harakçı açıklamasında dedi ki, hı hı, şu anda mevcut olan ve devam eden savaşta Amerika Birleşik Devletleri adeta İsrail'in bir taşeronu, bir tetikçisi olarak görev yapmaktadır dedi. İran'ın bu şekilde vurulması İsrail'in çabaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda içine girdiği durumla ilgilidir. Devrim Muhafızları Ordusu ise dedi ki 190 gündür gece gündüz İran halkı ve İran ordusu düşmana karşı savaşını gerçekleştiriyor. Bundan sonraki süreçte de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı eylemlere karşı ordumuz hazırdır, gerekli cevapları verecek. Biz dedi Kuveyt'te ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de bulunan üstlerine saldıracağız eğer bu saldırılar devam ederse. Ürdün'e yönelik saldırı gerçekleşti. Tabii ki ister istemez İran bundan sonraki noktada yapılacak her eyleme cevap vermek zorunluluğunu hissediyor. Çünkü cevap vermediği zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu uluslararası arenada ve İran toplumu üzerinde İran ordusunun artık yok olduğu, bittiği şeklindeki bir propagandayla karşı karşıya kalmamak için de bu çabasını sürdürecek. Bakalım süreç nereye varacak, nereye evrilecek. Ama bu arada dediğimiz gibi özellikle Katar'ın işte barış sürecinin yakalanması için çabaları devam ediyor. Pakistan yine aynı şekilde gayretlerini sürdürüyor. Yine geçtiğimiz birkaç

0: gün içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yla da görüşmeler gerçekleştirdi. Bakalım bütün bunlar ne diye evrilecek, onu hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi bizimle birlikteydi ve Sayın Hasan Kan Bolat'la devam ediyoruz ABD-İran gerilimini konuşmaya. Abbas Arakçı'nın ifadelerinden söz etti Sayın Aykaç. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ne demişti? Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda İsrail'in vekaletini yürütüyor bu savaşta dedi. Yani İsrail ne istiyorsa o amaçları yerine getirebilmek için ABD'nin hamlelerde bulunduğunu ifade ediyor deyim yerindeyse. Şimdi Halk Adası'na taşındı diyoruz. Ekonomik bir savaştı bu. Artık devamında ekonomik savaşa dönüştü askeri savaştan. Dolayısıyla Halk Adası'nın hedef alınması da bir tesadüf değil elbette. İran'ı petrolden vurmak istiyorlar. Tecrit etmek istiyorlar. Ve başka ülkelerle iletişiminin kesilmesi isteniyor. Ekonomik anlamda da çökmesi isteniyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu hamleleriyle sonuca ulaşabilecek mi? Ne dersiniz?
2: Evet, şimdi genelde düşündüğümüz zaman bir olay başladığı zaman ne zaman bitecek sorusu akla geliyor. Ama şimdi bu yeni düzendeki savaşlar sürdürülebilir savaşlar ve bunlara yıpratma savaşları zaten diyorlar. Bunu da en iyi şimdi Ukrayna Rusya Savaşı'nda görüyoruz. İki tarafta birbirini inanılmaz derecede her konuda yıpratmaya ve çökertmeye çalışıyor. Ulaştırmadan enerji kaynaklarına, hatta lojistiğe, depolara kadar bu yayılmış durumda. Şimdi İran içinde yapılan aslında bu oluyor. Yani İran'la olan savaş yarın bitmeyecek. Tahran'daki mevcut yönetim değişene kadar, yıpratılıp çökene kadar İran halkı bezirlene kadar devam ettirilmek isteniyor. Tabii bu olacak diye demiyorum. Bu tamamen Amerika'nın ve İsrail'in planı. Bu olacak mı olmayacak mı, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Fakat arzu edilen nokta bu. İran'ın taktiği de kendinin savaş gücünü Körfez'e taşıyarak Körfez'deki Amerikan yanlısı buradaki devletleri yıpratarak Amerika'nın bu savaştan çekilmesini arzu ediyor. Böylece bu yıpratma savaşını İran'da Körfez'e taşımış durumda. İki tarafta bu yıpratma savaşıyla devam ediyor. Nereye kadar evrilir? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama petrol fiyatlarına baktığımız zaman dün akşam 99 dolardı. Bugün herhalde 100 doların üstüne çıkar. Buradan da kim kazançlı? Başta Amerika kazançlı. Amerika Birleşik Devletleri bugün artık dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol ihracatçılarından biri olmuş durumda. Venezuela petrolü ağır petroldür. Bunlar Miami'ye gidip Texas petrolüyle karıştırılıp rafinerilerde dünyaya ve ihraç ediliyor ve Amerika içerisinde kullanılıyor. Dünyanın en büyük rezervleri de Venezuela'da oluyor. Onun için Trump için Venezuela önemliydi. Şimdi onun için Amerika'nın bu petrolün yükselmesinden de Amerikan şirketlerinin oldukça kar ettiği bir döneme girmiş durumdayız. Bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet, çok kısa bir not. Venezuela Devlet Başkanı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı, Delcy Rodriguez. Ülkesinin petrolünün %20

0: kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiklerine dair anlaşmayı imzaladıklarını, %20'den bahsediyoruz ki belki de bunun boyutları çok daha fazla. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni hayli rahatlatan bir anlaşma oldu bu.
1: Tabii tabii, %20'sini devrediyor ama zaten ihracat tamamen Amerika'ya dönük bir ihracatın olduğunu da görmemiz lazım.
0: Şimdi ABD-İran gerilimini konuşuyoruz. Hangi ülke çok daha fazla mukavemet gösterirse bu savaş o ülkenin kazancına doğru evrilecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de seçim var ve Trump gittiğinde peki ABD-İran savaşı hangi noktaya taşınır? Çünkü o döneme kadar sanki bir anlaşma sağlanamayacak gibi görünüyor, Kasım seçimlerine kadar. Ne dersiniz? Bu noktadaki yorumunuz
1: şimdi
0: ne olur?
1: Şimdi Amerika'da çok önemli bir lobi var. Yahudi lobisi. Bu lobide toplam yaklaşık 6 milyon bir Yahudi nüfus var. Ama son derece örgütlü ve bütün sektörlerde çok güçlü bir lobi. Bunun sayesinde zaten kim gelirse gelsin Amerika'da devlet başkanı, İsrail'in çıkarlarının korunduğunu Amerika'da görmekteyiz. Amerika için zaten İsrail en önemli eyalet durumunda. Amerika'ya gidenler bilirler, devlet binalarında bile Amerika Birleşik Devletleri bayrağının yanında İsrail bayrağının da dalgalandığını görürsünüz. Böyle bir ikili yapı mevcut. Amerika için İngiltere, Kanada gibi çok önemli müttefiklerinden çok daha önemli bir ayrıcalığa sahip olduğunda İsrail'in görmemiz gerekiyor.
0: Evet, Sayın Hasan Kan Bulat'la sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Seymen yılların
10: sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
14: Bankart, seni düşünür o.
15: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12'ye 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya, TCL 55P 7 LGT ve 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, gündemde birlikteliğimiz sürüyor ve biz başlarken esasında Batı Şeria'da yaşananları ve İsrail-İngiltere gerilimini, yine 12 ülkenin İsrail'e yönelik yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım hazırlığını konuştuk. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen yaptırım kararlarını konuştuk. Ancak bir de doçent doktor Sayın Bora Bayraktar'dan yorum almak istiyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden. Sayın Bayraktar, merhaba, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydın, çok teşekkür ederiz. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklıyor. Ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını konuştuk. Bir yandan da daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelemişti İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband. Bu açıklamalar ışığında İngiltere-İsrail ilişkilerini ve esasında Avrupa ülkelerinin İsrail'e bakışını biraz konuşmak istiyoruz.
2: Şimdi tabii aslında burada dikkat çekmek gereken konu şu: bu İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerleri, bu işgal yerleşim yerlerini yapması yeni bir konu değil. 67 Savaşı'ndan itibaren burada başlayan bir yerleşim hareketi var. Ve bu yasa dışı, bunun yasa dışı olduğu, bu yerleşkelerin işgal topraklarındaki bu inşaatların yasak olduğu her zaman belirtildi. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden defalarca kararlar çıkartıldı. İsrail uyarıldı. Fakat bundan tabii geri adım atmak diye bir tutumu olmadı İsrail hiçbir zaman. Ben 90'lı yıllarda gazeteciliğe ilk başladığımda 200 bin yerleşimci vardı, bu işgalci yerleşimcilerden 200 bin kişi vardı. Bunun sayıları 1 milyona ulaştı. Dolayısıyla inanılmaz bir işgal hareketi var. İkincisi, son dönemde özellikle Netanyahu döneminde E1 diye bir proje var, bir bölge.
1: Evet.
2: Bu Kudüs'ün, yani Filistin'in başkenti olması gereken uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin'in diğer toprak kısmından ayrılmasını hedefleyen bir yerleşim şekli. Yani bir çember içerisinde alındı, etrafına yerleşim yerleri yapılarak sadece Ramallah'la bağlantısını sağlayan Filistin'in, Doğu Kudüs'ün bir kısım açıkta kaldı. Şimdi orayı da kapatacak şekilde bir yerleşim projesi var. Dolayısıyla İsrail aslında sahadaki gerçekliği değiştirerek yaşayabilir ileride bir Filistin devleti kurulmasının önüne geçmeye çalışıyor fiziki olarak. Ve bu yeni bir konu değil. Fakat yeni olan, tabii siz de ifade ettiğiniz gibi, aralarında Fransa, İspanya ve Kanada'nın da olduğu 12 ülkenin artık bu meseleyi tolere edilemez bir şekilde okuması ve İsrail'e bir takım yaptırımlar uygulaması. Bunun politik anlamı çok büyük. Yani İngiltere açıktan İsrail'e karşı bir tutumun liderliğini yapmış oluyor. Dolayısıyla ve yani yaptırım, belki burada uygulanan yaptırımlar çok büyük İsrail'i çöktürecek meseleler değil, ama buradaki politik mesaj artık yeter, dur anlamına geliyor. Bu da tabii 2023'teki İsrail'in soykırım hareketinden itibaren artık Batı'nın bu işi taşıyamaz hale gelmesi ve İsrail'in bu anlamda tüm desteğini kaybetmesi anlamına geliyor. Bence önemli olan husus bu. Yani buradan hareketle İsrail'in üzerindeki baskılar daha da

0: devam edebilir. Tabii onların verdiği yanıt da bu arada çok sert. Biliyorsunuz Doğu Kudüs'te başkonsolosluklar bulunur. Oradaki Filistin'in egemenliğini tanımaya matuf bir harekettir. Bizim de Türkiye'nin de Filistin elçiliği Doğu Kudüs'te bulunuyor. İngilizlerin de burada. Burayı kapatın diye İsrail bir karşı adım atıyor. Burada tabii İsrail'in attığı bu adımın da hukuken, uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü Doğu Kudüs 67 sınırlarında bir Filistin devleti öngören iki devletli çözümün içerisinde Filistin toprağıdır. Burada ya da müdahale ederek buradaki elçilikleri boşaltması çağrısında bulunuyor, zorunluluğu getiriyor. Bu da bence iki taraf arasındaki ilişkileri daha da gelecek bir noktaya taşımış diye düşünüyorum.
1: Bir de İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in açıklaması vardı Sayın Bora Bayraktar. Radikal İslam tarafından ele geçirilmiş bir ülkede Yahudilere ve İsrail'e saldırarak ekonomik ve toplumsal çöküşten kurtulmaya çalışan antisemitik bir hükümetin paspası olmayacağız. İngiltere'nin Filistin'deki manda dönemi bitti diyor Smotrich. Bu bir de itiraf içermiyor mu? Ne dersiniz?
0: Yani burada tabii İsrail'in kurmuş olduğu retoriğin artık bence Batı'da bir karşılığı kalmadı. Hı hı. Biliyorsunuz İsrail'in işgal, soykırım, Gazze'deki yapmış olduğu saldırılar, cinayetler eleştirildiğinde bir antisemitizm silahı çekip, kartı kullanıp herkesi susturmaya çalışan bir İsrail vardı. Artık bunun Batı'da karşılığı yok. Yani ciddi bir uyanış var burada. İsrail'in nasıl desteklendiği, örneğin Amerika'daki kişilerin ödediği vergilerin nasıl buraya akıtıldığı, Avrupa'da yine aynı şekilde İsrail'e göz yumulması. Bence burada İsrail aslında siyaseten önemli bir zemin kaybediyor. Yani bir dokunulmazlığı vardı uzun yıllar boyunca. Yani İsrail ne yaparsa yapsın, bunun hoş karşılanması, görmezden gelinmesi, işte bir Holocaust kartı, antisemitizm kartı. Bunun artık Batı'da karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani İngiltere'ye karşı işte sözde radikal dinci bir iktidar olması gibi ifadeler. Bunun bir karşılığı yok. Yani İsrail'in yönetimi şu anda çok küçük radikal bir grup tarafından ele geçirilmiş durumda. Tabii biraz işin seçim boyutu var. Ekim ayında seçim yapılacak.
1: Evet.
0: Bu iyice yükselmiş bir sağ, radikal sağ taban var İsrail'de. Bunları mutlu edecek, buradan oy devşirecek bir çaba içerisinde. Biliyorsunuz daha önce yaklaşık 2-3 hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'na Türkiye'ye saldırarak, sözlü olarak, hedef alarak buradan da bir siyaset devşirmeye çalışıyordu İsrail'de iktidar mensupları. Şimdi İngiltere ile bu krizi bu şekilde kullanacaklar gibi görünüyor.
1: Şimdi orada doğrudan Türkiye'yi hedef almışlardı açıklamalarında. Bir de dolaylı olarak bizim komşularımızla yaptığı anlaşmalar da var. Başlıklarımız arasında var, ancak sizinle konuşacağımız konusunda öncesinde konuşmamıştık Sayın Bora Bayraktar, ama belki bir yorum yapmak istersiniz diye bu konuyu açmak istiyorum. Aşil Kalkanı projesi İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla ilgili de Yunanistan'da Aşil Kalkanı kaynak kodunun İsrail'in elinde olacağının açıklandığı ifade ediliyor. Şimdi kaynak kodu İsrail'de olacağı için dolayısıyla hava ve füze savunma sistemine erişimi İsrail sağlayacak. Yunanistan burada bir araç olarak gibi görünüyor. İsrail yine Türkiye'yi karşısına alıyor. Buradaki ifadeniz ne olur?
0: Evet, yani şöyle, İsrail tabii ki burada, İsrail küçük bir ülke, her ne kadar Amerika destekli olsa da Türkiye gibi ülkeyle baş etmesi askeri anlamda mümkün değil. Gerek nüfus olarak, potansiyel olarak, jeopolitik olarak burada Türkiye'nin dengi değil. Burada tabii daha önceden Mısır'ı da yanına alarak Kıbrıs Rum ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'de böyle bir kurgu içerisindeydi İsrail. Fakat Türkiye bunu yaptığı hamlelerle bu cepheyi gevşetti, kırdı diyebiliriz. Şimdi Mısır'la Türkiye daha farklı bir konuma geldi. Dolayısıyla burada İsrail'in tutunduğu bir Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi var. buradaki hamleler

0: bence başta Yunanistan açısından ve Kıbrıs'ın kesme açısından son derece riskli burada Türkiye'yi karşılarına almaları.
1: Evet.
0: Yani ben şunu görüyorum, Yunanistan tarafı jeopolitik okumasını doğru yapamıyor son yıllarda. Burada Türkiye ile iyi ilişkiler yerine İsrail'le bir gerilim siyasetine girmesi burada iki tarafa da kaybettirir. Yani iki taraftan kastım İsrail ve Yunanistan. Burada Türkiye'nin pozisyonu güçlü. Dolayısıyla bunlar bence retorik düzeyinde. Tabii ki Türkiye'nin yakından takip ettiği. Fakat Doğu Akdeniz, Kıbrıs merkezli önümüzdeki dönemin Türkiye'nin güvenliği açısından ve bölge siyaseti açısından önemli bir noktası. Dolayısıyla İsrail ile Yunanistan'ın bunları veriyor olması Türkiye'ye Ege'de de bir baskı kurma çabası olarak değerlendirilir. Bunun tabii Yunanistan bedelini öder. Dolayısıyla ben bunları Yunanistan açısından çok riskli siyasetler olarak görüyorum. İsrail'i zaten artık rasyonel olarak değerlendirmek son derece zor. Burada İsrail çok büyük zemin kaybetti. Yani İbrahim anlaşmalarından bugün Mekke eksenli Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan eksenine döndü olay. Ve diğer Körfez ve Arap ülkelerinde buna destek olması mümkün. Yani İsrail bu uyguladığı soykırımla, bu İran'la savaşında girdiği mücadelede bölgede istenmeyen bir güç olarak, bir ülke olarak kendini konumlandırmış oldu. Yani barış siyasetinden uzaklaştıkça böyle girişimlere dönüyorlar. Yani bölgeden bir müttefik yerine gidip Ege'de, Batı'da, evet, Yunanistan'da bir ittifak arayışına girmesi aslında İsrail'in zafiyetini ortaya koyuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olunuz, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden doçent doktor Bora Bayraktar bizimleydi ve Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat'la sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce Aşil Kalkanı ile ilgili değerlendirmede bulundu Sayın Bora Bayraktar. Yunanistan'da Aşil Kalkanı kaynak kodunun İsrail'in elinde olacağı tartışma yarattı Sayın Hasan Kanbolat. Aslında Yunan halkın İsrail'i eleştiren ve işte yaptığı soykırımı ve Gazze'de, Batı Şeria'da yaptıklarını sürekli protesto eden eylemlerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Ancak devlet bazında, hükümet bazındaysa İsrail'e bir ortaklık gerçekleşiyor. Hem Doğu Akdeniz'de hem baktığımızda bu hava ve füze savunma sistemi ile ilgili bir anlaşma gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında İsrail Yunanistan'ı da bölen bir çaba içerisinde midir, yoksa bu yanlış bir yorum mu olur?
2: Evet, Yunanistan tabii kendisini yeni ittifaklar aradığını görüyoruz net bir şekilde. Mısır'la, İsrail'le ve Doğu Akdeniz'de kendisini güçlendirecek, Türkiye'ye karşı güçlendirecek bir ittifaklar zincirine girmiş durumda. Ama şunu da siz de güzel ifade ettiniz. Yunan halkının yapısına baktığımız zaman Yunan halkı aslında İspanya gibi, İtalya gibi İsrail'in Filistin'e yaptığı bu zulmü kabul eden bir halk değil. Bilakis buna karşı çıkan, direnen bir halk. Bundan dolayı da Yunanistan içerisinde bunun ciddi bir politik kırılmaya da neden olacağını düşünüyorum. Çünkü Yunanistan zaten 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan kesimler daha sonra askeri darbeler de yaptılar. Ve savaş sırasında da Yahudileri, Yunanistan'da bulunan Yahudi kökenli Yunan vatandaşlarını toplayıp Selanik'ten Almanlara teslim ettiklerini de biliyoruz. Onun için Selanik'te bununla ilgili bir anıt da bulunur hemen limanda. Ve sol kesimler Yunanistan'da Nazi Almanyası'na karşı direniş gösterdi ve bunlar da oranın bir ana sütunu haline gelmiş durumda. Hı hı. Ondan dolayı

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın temsilcileri Moskova'daydı, Kiev'deydi. Sonra Trump, Putin görüştüler. Gerçekten de bunun verimli geçtiği ifade ediliyor. Görüşmenin son derece açık sözlü geçtiğini ifade ediyor Kremlin dış politika danışmanı. Rusya'nın Avrupa devletlerine karşı hiçbir saldırgan planı olmadığının altını da çiziyor. Yine ABD-Kanada ilişkilerini de konuşmak istiyoruz. Az da bir süremiz kaldı Sayın Hasan Can Bulat.
1: Çok hızlı bir şekilde şunu söylemek lazım. Ukrayna-Rusya savaşı evet sürdürülebilir bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda ama iki taraftan da aslında Ukrayna ve Rusya Federasyonu çok kardeş halklardı ve çok bu savaş iki tarafı da oldukça yormaya başladı. Örneğin Rusya Federasyonu'nun aylık asker kaybı yaklaşık 30 bin olmuş durumda. Toplam 1,5 milyon civarı bir Rusya Federasyonu'nun kaybı mevcut. Bu da genç erkek nüfus olduğunu düşünürsek
0: evet,
1: oldukça acı bir durum. Aynı şekilde 250 bin civarı da Rusya'da gazi oluştu ve bu gaziler şu anda iş sorunu da var. Putin bunlara iş bulacaklarını, polis gücünü alacağını ifade etti. Fakat bir psikolojik sorunlar, fiziksel sorunlar, yaşam sorunları bunlar da şimdi ortada olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'da da bu durum geçerli.
0: Hı hı.
1: 1991'de Ukrayna nüfusu yaklaşık Türkiye'ye kadarken 51-52 milyonken şu anda 14-15 milyona kadar indiğini görmekteyiz ve yıpranmış, halk tarafından da aslında fazla da desteği kalmamış, bir seçime de gitmeyen bir Zelenski hükümetini görüyoruz burada.
0: Evet.
1: Da onun için en kötü barış bile savaştan daha iyi olduğunu görmekteyiz. İnşallah bir an önce savaş sona erer.
0: İnşallah.
1: Amerika'nın da planı aslında Kırım Rusya Federasyonu'nda şimdilik kalsın, diğer taraflarda bir çekilme olsun şeklinde bir plan sunulduğunu görmekteyiz. Bu plan olur mu olmaz mı önümüzdeki aylarda göreceğiz ama savaş biraz daha devam edecekmiş gibi görünüyor.
0: Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Can Bulat'la sohbetimizi sürdürdük. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz." dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile

İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Oya Lale Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açıldı. Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alındı. Oya Lale Arslan'ın ikametinde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Oya Lale Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleri ile güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emriyle başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 7500 lira, Seçili Premium Notebook'larda 5000 lira, Seçili Notebook'larda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Reklamlar.
7: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
0: zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
0: zaman

0: geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken
0: olup bitenleri,
1: geçip gidenleri,
0: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
1: üzüntüleri,
0: sevinçleri,
1: hayatı dinleyin. Radyoda
0: gündem,
1: hayatın içinde sizinle.
2: Saat 9'da 12 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve iç politikayı konuşacağız, değerlendireceğiz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Günaydın herkese.
2: Günaydın, biz teşekkür ederiz. İsterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla başlayalım. Zira önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı. Adalet, ekonomi, şehircilik ve sokakların daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konunun istişare edildiğini biliyoruz. Kabine toplantısında ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu anlayışla son yıllarda Ahlat ve Malazgirt'te Okçular Vakfı'nın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenlendiğinden de söz etti. Türkiye her hukuksuzluğun karşısındadır dedi. Yine isim vermeden aslında İsrail'e karşı açıklamaları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birçok ülkede petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda dedi. Bir yandan da işte orta vadeli programla ilgili değerlendirmesini de yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizin de öne çıkarmak istediğiniz açıklamalarını sizden dinlemek istiyoruz Sayın Akbaş.
3: Evet, bu hafta itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı tabii yoğunluklu temposuna başladı desek yanlış olmaz. Tabii hep sürekli zaten bu yoğunluk sürüyor ama Ankara'daki bu mesaisine yoğunluklu bir şekilde başladı. İşte kabine vardı, dün güven mektupları vardı, 6 ülkenin evet. güven mektubu sunuldu. Avrupa şampiyonu olan
2: Filenin
3: Sultanları'nı kabul etti. Gerçekten güzel bir toplantı oldu orada da. Kabine toplantısına dönecek olursak pek çok konu başlığı değerlendirildi. İç siyaset vardı, işte ekonomi vardı, şehircilik açısından önemli bir proje var orada. İstanbul'da iki büyük konut projesi, onu açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Oldukça önemli o. Yani İstanbul'da yaşayanlar için bir hayli önemli. 31 Aralık 2027'ye kadar bu konut projesi uzatıldı. O İstanbul'da yapılacak 15 bin yeni kiralık konut projesi içinde başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Bu anlamda bir hayli önemli. Peki başka neler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı? Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin diye bir ifadesi var.
2: Evet.
3: Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız mesajı da bir hayli önemliydi.
2: Dikkat çekiciydi.
3: Dikkat çekiciydi. Bunun dışında ekonomi ilişkin ihracatta Ağustos rekoru var. Ekonomideki makro verileri paylaştı. Ağustos ayı mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre arttığını ifade etti. 23.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. İsrail'e yönelik tepkisi sürdü elbette. İsrail'in bölgedeki tahriklerine değindi. Barış ihtimallerini sabote eden radikal zihniyetin değişmedikçe kriz fırtınasının dinmeyeceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısındaki ifadelerini böyle özetleyebiliriz aslında. Artık 1 Ekim'e de yakın bir zaman kaldı. 1 Ekim'de yeni yasama dönemi başlıyor.
2: Evet.
3: Artık yeni yasama dönemiyle birlikte açılışı biliyorsunuz, dinleyicilerimiz de biliyordur. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor 1 Ekim yasama yılının açılışını. Açılış konuşmasıyla başlıyor ve yeni yasama yılıyla birlikte pek çok tabii konu başlığı da siyasetin gündeminde olacak. Bunlardan bir tanesi anayasa hiç şüphesiz. Bu konuyu da tüm yönleriyle konuşacağız ama bunun öncesinde bir erken seçim mevzusu çokça konuşuluyor. Bu erken seçim ne zaman olacak? Şimdi erken seçim deyince zaten seçimler aslında yakın bir zaman kaldı. İşte 2028'in 14 Mayıs'ında 2023'ün 14 Mayıs'ında olmuştu seçimler. Şimdi 2028'in işte 7 Mayıs'ında olması gerekiyor. 7 Mayıs pazar günü. Normal tarihinde olursa, ancak normal tarihinde olursa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olamıyor.
2: Evet.
3: Bu nedenle

0: seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu nasıl olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararının çıkması gerekiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilsin. Hı. Ya da ikinci formül, anayasanın değişmesi. Şimdi anayasanın değişmesi konusunu biz konuşacağız elbette. Yani evet, işte 1 Ekim'le birlikte yeni anayasa konusunu tüm yönleriyle konuşacağız. Ancak o tabii daha bir zorlu bir konu. Ama Türkiye'nin seçim kararı alabilmesi, 360 milletvekiliyle seçim kararı alabilmesi sanki daha olası gözüküyor şu sıralarda. Çünkü girilen bir yol var. Terörsüz Türkiye süreci var. Hı hı. Dün Meclis Başkanı, sanırım onu da soracaksınız, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un önemli açıklamaları oldu. Terörsüz Türkiye artık terörsüz bölge sürecine doğru evriliyor. Bu noktada çok çok önemli görüşmeler de yapılıyor. Ve böyle bir sürece girilmişken Türkiye'deki siyasi atmosferin böyle devam etmesini isteyecektir DEM Parti'de diye konuşuluyor tabii siyasi kulislerde. Bu nedenle bu 360 milletvekilinin bulunabileceği yine tabii kulislerde konuşulan konular, Ekim ayı ile birlikte bir seçim kararının meclisten çıkabileceği yine en çok konuşulan konular arasında. Peki ne zaman olur bu seçim? Şimdi iki tarih çok konuşuluyor. Bir tanesi 2027 yılının Kasım ayı. Bir diğer tarih ise 2028'in Mart ayı ya da Nisan ayı. Hı. Yani 2028'e kalabilir deniliyor. Bunun en önemli nedeni de işte ekonomideki gelişmeler. 2028'e kalmasının en önemli nedeni bu olabilir. Süreyi tamamen kullanmak istediği için Sayın Cumhurbaşkanı bu nedenle olabilir deniyor. Bakıp göreceğiz. Benim tahminimde, AK Partili kurmaylardan da aldığım izlenimlerde 2028'in Mart ya da Nisan'ında olacak gibi gözüküyor. Yani süre sonuna kadar kullanılacak gibi gözüküyor. Tabii siyaset bu. Her an bir sürpriz de olabilir. Bakalım, yaşayıp göreceğiz.
1: Evet, şimdi geçelim o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına. Mecliste Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi ağırladı ve bu ağırlamanın ardından da bir ortak basın toplantısı gerçekleşti. Mecliste kabul edilen yasayla terör meselesinin tamamen geride bırakıldığını söyledi Sayın Kurtulmuş ve PKK'nın fesih ve silah teslimi sürecinin tüm bölgesinde bölgeye olumlu yansıyacağını da vurguladı. Irak Meclis Başkanı Halbusi ise Ekim ayına kadar tüm silahların devlet otoritesi altına alınacağını duyurdu. Bu açıklamalar ışığında siz neler söylersiniz?
0: Gerçekten çok önemli açıklamalar. Şimdi aslında şu süreci hatırlayalım. Yani Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye sürecinde yasal çalışmalar gerçekleşirken çok önemli temaslar da oldu. Özellikle Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yoğun temasları söz konusuydu. Ki o temaslar hala devam ediyor. Tam mecliste yasa görüşülmeden önce Irak Başbakanı Ankara'daydı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Süreç ilmek ilmek işlendi. Sadece Irak için değil tabii, Suriye için de. Yani Suriye'de de YPG ve SDG'nin Suriye
1: Şam yönetimi.
0: Şam yönetimine entegre olması da bir hayli önemli. Şimdi Suriye'de böyle bir durum söz konusu. İşte Irak'ta 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde tüm milis güçler, kim varsa artık orada, silahlarını tamamen Irak devlet güçlerine verecek olması çok çok önemli gelişmeler bunlar. Bir yandan zaten PKK, KCK yapılanması silahlarını bırakıyor ve bağlı oldukları, yani hangi ülkedelerse onlara zaten teslim edecekler o silahları. Büyük ihtimalle bunların görüntüleri de verilecek, yayınlanacak. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada aslında dün Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Irak Temsilciler Meclis Başkanı Heybet Halbusi'yi kabulünde ve sonrasında ortak basın toplantısında Ankara'nın yeni doktrinini aslında bir anlamda açıkladı. Yani o doktrin ne? Cumhuriyet'in ikinci asrında, ikinci yüzyılında haritaları bozmak. Hani o cetvelle çizilen haritalar var ya, hı hı. O Sykes-Picot anlaşmalarıyla, hı hı. Harita

0: çizilen haritaları bozmak. Artık yepyeni bir dönemin aralandığını da Sayın Meclis Başkanı da net bir şekilde ortaya koydu. Yani bunun sadece bir askeri bir başarı değil, bunun bölgesel bir bütünleşme vizyonu olarak nitelendiriyor Sayın Meclis Başkanı da. Biz şimdi terörist Türkiye ile dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Bundan sonra sözümüz ayrılığın değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır ifadeleri bir hayli önemliydi Meclis Başkanı'nın. Tabii 467 milletvekiliyle bu yasa teklifinin kabul edilmesine dikkat çekti. Bunun yanı sıra bu yasayla birlikte PKK'nın bütün unsurlarıyla kendini feshetme ve silah bırakma sürecinin başladığını, Suriye'de PYD-YPG yapılarında Suriye yönetimine entegre olmasının takdirle karşılandığını ifade etti. İlk kez net olarak ifade etti. Bir devlet kademesinden bu, yani meclis başkanından bu ifade geldi. Ve en sıcak uluslararası boyut anlamında ise Irak'tan, o 30 Ekim işte Sayın Numan Kurtulmuş, Ekim ayı dedi, yani önümüzdeki ay dedi, ama anında teyit geldi. Irak Meclis Başkanı 30 Eylül 1 Ekim'de bu çalışmanın yapılacağını vurguladı. Milisler Irak'ta da silah bırakıyorlar, bu çalışma başlıyor. Bunun dışında tabii bir kalkınma yolu projesi var.
1: Evet, evet.
0: O proje de çok önemli. Bu güvenlik iklimi, bu kalkınma yolu projesinde çok önemli bir noktaya taşıyacak.
1: Şimdi bir de Meclis Başkanı'nın açıklamalarında yine altı çizilen ifadeyi kullanmakta yarar var. Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz dedi. Son dönemde bölgesel sahiplenme ilkesi sıklıkla karşımıza çıkıyor Sayın Akbaş. Bu ifadeyi de bir kez daha belirtmek lazım. Şimdi geçelim isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılına bir film paylaşıldı, bir
0: mesaj dolu
1: bir film paylaşıldı içerisinde, ama bu filmde, bu paylaşımda Özgür Özel'e yer verilmedi. Tabii bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da dikkat çekici, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bu açıklamaları da değerlendirmenizi istiyoruz.
0: Şimdi bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum günü. Ama aynı zamanda da İzmir'in kurtuluş yıl dönümü.
1: Evet.
0: 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz işte 9 Eylül'e kadar sürdü ve Yunanlılar hani denize döküldü tabi caizse.
1: Evet.
0: Ve İzmir kurtarıldı. Şimdi böylesi önemli bir gün. Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi anlam noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları var. İşte ilk olarak Ata'nın huzuruna çıkacaklar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bunun öncesinde sizin söylediğiniz o filmi gördük.
1: Evet, evet.
0: Şimdi niye Özgür Özel yok?
1: Neden yok?
0: Çünkü Özgür Özel 38. olağan kurultayda genel başkan seçildi. Ama mahkeme 38. olağan kurultayı
1: kabul etmiyor,
0: yok hükmünde saydı. Yani Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı yok hükmünde sayıldı. Bu nedenle diye düşünüyorum ben. Yani mantıken böyle gözüküyor. Bu yüzden ama işte oradaki konuşmada örneğin Deniz Baykal yapay zeka ile konuşturulmuş orada. Onun verdiği mesaj, son dönemde işte belediyelere yönelik operasyonlar noktasında işte bu yolsuzluk mevzusu üzerinden verilen bir mesaj olmuş. Deniz Baykal'ın direkt verdiği mesaj, onun üzerinden, onun ağzından böyle bir mesaj verilmiş. Bu tabii yeni partiyle CHP'nin arasını daha da açar mı diye bakılırken, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonrasında o Euronews'e verdiği röportajda sonrasında verdiği mesajlar ise daha sıcak mesajlar. Hı hı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özgür Özel'le görüşebileceğine, bir ittifak yapılabileceğine yönelik önemli mesajlar da vermiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki yani herkes hesap verebilmeli. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu yargılanması bir siyasi yargılanma değil. Bir yolsuzlukla ilgili bir suçlama var. Onun hesabı

0: cevabını verebilmeli. Bu bir siyasi bir hesaplaşma değil diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı böyle. Ama yeni partililer de diyorlar ki bu bir siyasi bir dava. Böyle bakıyorlar olaya ki dün sosyal medyadan da böyle tepki koydular, tepki gösterdiler. Bu anlamda bir kırılma var. Ama diğer taraftan baktığımız zaman sonrasında soru çünkü şöyle geliyor. İşte Cumhurbaşkanlığı sürecinde nasıl yaklaşırsınız? İttifaka kapı aralıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama yeni parti burada nasıl yaklaşır onu tabii görmek şimdilik çok mümkün değil. Ama tepki var. Yani yeni partiden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına yönelik tepki var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten göreve gelirken yani mahkeme kararıyla göreve gelirken zaten bir arınmadan bahsediyordu. Bu yolsuzluk süreçlerine ilişkin arınmamız gerektiğini ifade ediyordu CHP açısından. Böylesi vurguları vardı. Yani ilk değildi. Şimdi daha yüksek tonda söylemiş oldu. Ekrem İmamoğlu'nun direkt ismini ifade ederek. Ancak sonra bir soru daha var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sorulduğu zaman bunu da konuşuruz tartışırız diyor. Yani aslında ilginç bir durum. Yani direkt orada reddedebilirdi o soruya karşılık ama bir açık kapı bırakması
1: çok
0: da enteresan.
1: Çok fazla tepki çekmek istemeyen açıklamalar bunlar. Yani başlarken tepkilerin zaten büyük çoğunluğunu üzerine almıştı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şimdi çok daha temkinli. Bu temkinli oluşunu neye bağlamak lazım? Çünkü bir de açıklamasında şunu da ifade ediyor. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerekiyor diyor. %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız diyor.
0: Evet. Evet. Yani %50+1 zaten herkesi işbirliğine
1: sürüklüyor. İster istemez.
0: Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nden de gelen bir açıklama var biliyorsunuz. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Hamlesi
0: İsmail Özdemir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısının bir açıklaması oldu. Ama zaten biliniyor bu. Bu resmi olarak da açıklanacaktır. Yani bir grup kararı alınarak da açıklanacaktır. Ama ne zaman seçim tarihi yaklaşınca. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bakış açısını zaten biliyoruz. Bu noktada orada bir ittifak var zaten, Cumhur İttifakı. Ama başka bir ittifak yok şu an baktığımız zaman siyasette. İşte Yeni Yol grubunda sıkıntılar var. Orada işte 20 milletvekili var. Bir milletvekili hep bir başka partiye gidiyor. Orada sürekli bir başka partiden destek gerekiyor. Ama Yeniden Refah Partisi ile orada bir bütünleşme olacak gibi gözüküyor. Yani orada bir ittifak var. İşte Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi birlikte hareket edecekler. Öyle gözüküyor. Yeter mi? Çok yeterli gözükmüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına hareket etse ne alabilir? Anketler çok iç açıcı değil. İyi Parti burada nasıl bir konumda yer alacak onu da görmek lazım. Yeni Parti burada bambaşka bir rolde, daha böyle iddialı ifadelerle Özgür Özel yolculuğunu sürdürüyor, siyasi yolculuğunu sürdürüyor. İşte Tekirdağ'daydı, Trakya'daydı. Orada zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de güçlü bir konumda olduğu yer Trakya. Bu noktada yeni partiye de iyi sıcak bakılıyor, öyle gözüküyor ki görüntüler öyleydi. Şimdi önemli çıkışları da var. Emekli maaş sözü, köprü ve otoyol çıkışlığı da önemli Özgür Özel'in. Yani sanki seçim sattığına girmiş gibi hareket ediyor Özgür Özel. Yani şimdi baktığım zaman liderlere, genel başkanlara, burada bir tek Özgür Özel'in bir seçime yönelik böyle bir hamle içinde olduğunu görüyorum. Seçmene dokunuyor. İşte hem emekli maaş sözü, işte iktidara geldiklerinde ilk dönemde en düşük emekli maaşın asgari ücreti endeksleyeceklerini açıkladı. Bir sonraki dönemde de 1,5 asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını ilan ediyor. Şimdi emekliler çok önemli. Geçtiğimiz günlerde AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da yazdı. Yani 18 milyona yakın emekli var. Şimdi aileleriyle birlikte hesap ettiğimiz zaman çok büyük rakam.
1: Evet.
0: Yani seçim sattığında bu çok değerli bir rakam ve seçmen olarak da siyaseti etkileyecek bir pozisyon.
1: Projelerinizi ona göre yönlendirmek zorundasınız.
0: Siyaset buna göre bir şekillenecek. Buna göre bir tarz

0: benimseyecek. İşte Özgür Özel burada emekli maaş çıkışı da bundan kaynaklı, hı hı, benim anladığım. Tabii AK Parti'de ya da işte Cumhur İttifakı da buna göre bir hazırlık yapıyordur elbette. Bu yüzden belki de 2028'e kalabilir. İşte 2028'de belki de emeklileri rahatlatacak bir pozisyon yakalanabilir diye de konuşuluyor aslında kulislerde.
1: Evet, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Yine 9 Eylül ile ilgili de açıklaması var bugün. Bunu da ifade edelim. Ve bir de araştırma raporu hazırlanmıştı. Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin kapsamlı bir rapor. Bu raporda Sayın Bahçeli'ye sunuldu. Ve MHP'li Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre de Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'ın açıklamasına göre de geçmişten geleceğe Türkiye'de demografik dönüşüm süreçlerini ışık tutan ve ülkemizde nüfus artış hızını yeniden yükseltecek politika önerileri yer alıyor bu programda. Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir nüfus yapısına katkı sağlaması temenni ediliyor. Bu noktada bu nüfus vizyonunu da konuşmak, tartışmak lazım. Gerçekten gelecek dönemde 2050'de en azından nüfusun çok çok azalacağı ifade ediliyor. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek.
0: Bu konu AK Parti'nin de çok öncelikli bir gündem maddesi. Bu konuya ilişkin çok önemli raporlarda Sayın Cumhurbaşkanı'na da sunulmuştu. Çok hassasiyetle durduğunu da belirtelim yani.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimleydi. İç politikayı değerlendirdik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ataman Kılıç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya. 1976'da İstanbul'da doğan Yerlikaya güreşle iç içe büyüdü. Eski güreşçi olan babası Mustafa Yerlikaya en büyük destekçisiydi. Yeteneği ve azmiyle akranlarının ötesinde olan Hamza Yerlikaya ilk olarak Haydarpaşa Demirspor'da güreşti. 1992'de birinci olduğu Yıldızlar Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 1993'te büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi olan efsane güreşçi aynı yıl 82 kilo Greco-Roman stilde dünya şampiyonasına katıldı. Minderi rakiplerine dar eden milli güreşçi henüz 17 yaşındayken ilk dünya şampiyonluğuna imza attı ve Dünya Güreş Federasyonu tarafından Asrın güreşçisi unvanına layık görüldü. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında adeta fırtına gibi esen ve altın madalya kazanan Hamza Yerlikaya 1997'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. 2000 Sydney Olimpiyatlarında 85 kilo Greco-Roman stilde mindere çıkan milli güreşçi altın madalya kazandı. Kariyeri boyunca 2 olimpiyat, 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan Hamza Yerlikaya ismini Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Süpürge deyince vatan.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 7500 lira, Seçili Premium Notebook'larda 5000 lira, Seçili Notebook'larda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklamlar.
10: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
11: Anadolu Ateşi 1. Bölüm.

Yazan Miyase Sertbarut. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berrin Önel, Ferhunde Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey Murat Atak, Halide Edip Hanım Ayşe Akınsal, Bir Kadın Serpil Çağran, Genç Adam Cüneyt Gündoğdu, İkinci Adam Sinan Pekinton, Rıza Mustafa Ali Sezal.

0: Hala ne dolaşıp duruyorsun yenge? Evin temizliğini bitirdik. Otur dinlen artık.
1: Ah, geldim işte. Çorbayı koyuverdim ocağa da.
0: Daha erken. Ben pişirirdim çorbayı.
1: Erken olur mu? Hava kararmaya başladı baksana.
2: Oh, mangalın ateşi de tam kıvamında.
1: Cezveyi süreyim de birer kahve içelim seninle karşılıklı. Hı? Hak ettik değil mi?
0: Allah aşkına otur. Ben sürerim cezveyi.
1: Sen de kışını işleseydin Şefika.
0: Acelesi mi var?
2: Öyleyse ben de sedire oturayım şöyle. Ay belim.
0: Dur şu yastığı koyayım arkana.
1: Oh. Ay, rahat ettim sağ ol. Ev temizliği yordu beni bugün. Yaşlanıyor muyum ne?
0: Ay ilahi yenge. Duyan

0: 3.30'unda sanır.
1: Öyle olsun bakalım.
2: Yarın akşam Nuru Nisa'nın kına gecesine gidecek miyiz?
0: Gitmezsek ayıp olur. Fakat hiç canım istemiyor. Memleketin her tarafı kan ağlarken gülüp oynamak bizim neyimize?
1: Doğru söze ne denir? Yunan İzmir'e çıktı da içerilere doğru ilerlemeye başladı bile.
2: Zaten o geniş topraklardan ne kaldı geriye? Şimdi elimizdekini de paylaşmaya çalışıyorlar.
0: Bugün yarın İstanbul'da gider elden. Güya işgal altında değil. Boğaz'da düşman donanmasının gemileri demirli. Askerleri dört bir yanda kurumlu kurumlu dolaşıyor. İşgalden ne farkı var sanki?
3: Sus. Allah göstermesin o günleri.
0: Göstermesin sus. De eli kolu bağlı oturup duruyoruz. Ümit etmek için bir şeyler yapılması lazım. Fransızlar Mersin'de, Adana'da, İskenderun'da. İtalyanlar Antalya'da. Ne yapıyorlarmış biliyor musun?
3: Yine mi zulüm? Anlatma ne olur, içim kaldırmıyor.
0: Zulümden beter. Halka ilaç, yiyecek, battaniye yardımı yapıyorlarmış.
2: Ne var bunda? Sanki kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun.
0: Asıl bundan korkmalı. Çünkü dağıttıkları unla, pirinçle, şekerle vatandaşlarımızı avlamaya çalışıyorlar. Sahipsiz kalmış bu bereketli toprakları halkı isyan ettirmeden avlamaya çalışıyorlar akıllarınca. Anlatılanlara göre karış karış gezmişler oraları. Tarihi eser bile aramışlar. Ormanları, madenleri keşfe çıkmışlar.
2: Hey, kahve taşıyor Şefika.
0: Ay iyi ki söyledin, lafa dalınca. Buyur kahveni.
1: Eline sağlık.
2: Ne olacak bu memleketin hali? Söylesene Şefika. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Neden mi gelmiş bu haberler?
0: Annesini anlatıyor. Ben de Saliha teyzeden öğreniyorum. Geçen gün gitmiştim ya onlara. Senin işin vardı, gelmemiştin. O gün anlattı Saliha teyze.
2: İzmir'in işgal edildiğini de onlardan öğrenmiştik. Ne uğursuz gündü.
0: Nasıl ağlamıştım. Fakat diyorum ya yenge, tek tek ağlamışız, sızlamışız, ne fayda? De Hasan Tahsin, kıyıya çıkan Yunanlılara tabancayla ateş etmiş, anında şehit edilmiş. Askerlik şubesi başkanı Miralay, Süleyman Fethi de öyle. İnsanının gözler önünde haksız bir işgale uğramasına nasıl dayanır insan?
2: Supi ne yapıyor acaba? Kuvayi milliye ruhunu yayacağım orada deyip gitti Akşehir'e. Rıza da sorup duruyor. Babam ne zaman gelecek? Babam ne zaman gelecek? Dilinde hep bu.
0: Ben de abimle gidebilseydim keşke.
2: Onca erkeğin arasında senin ne işin var? Hem kız başına ne faydan dokunur ki onlara?
0: İstanbul'da oturup olan biteni uzaktan öğrenmek çok daha acı veriyor insana. Dünyaya erkek olarak gelmek varmış.
2: İstanbul'da işgal edilirse bizim evlerimize de girer mi bunlar?
0: İstanbul, İzmir, Ardahan, Antalya, hepsi bu vatanın parçası değil mi? Girdikleri her toprak parçası bizim evimiz değil mi?
2: Doğru söylüyorsun da ne bileyim, korkuyor işte insan. Ay geç oldu Şefika, Rıza hala sokakta oynuyor. Çocuk işte kendi kendine eve gelmeyi akıl etmiyor. Sana zahmet çağırıver. Ben de çorbaya bakayım.
0: Olur yenge.

0: Sakın elimi bırakma Rıza. Ayakkabını alıp hemen eve dönelim. İki adımda bir şu düşman askerlerine rastlamak çok rahatsız etti beni.
1: Hala bak, şu mağazada ayakkabı var.
0: Bon Marché mağazasında daha çok çeşit var Rıza. Hemen ileride oraya gireceğiz.
1: Aa hala, karşıdan Memduh abi geliyor.
0: Aa dur dur, elimi bırakma, nereye gidiyorsun?
1: Memduh abi. Allah kaçtı.
2: Rıza, sen ne arıyorsun buralarda?
1: Bana ayakkabı alacağız.
2: Annen

0: Mi?
1: Merhaba Memduh Bey.
0: Merhaba Ferhunde Hanım.
1: Ben Ferhunde Hanım değilim, Şefika'yım.
0: Kusura bakmayın Şefika Hanım. Sizi tepeden tırnağa kapatan bu örtüler içinde tanımam mümkün değildi.
1: Haklısınız. Ben de bundan çok rahatsızım, fakat ne yaparsınız?
0: Bugünlerde ortalarda pek dolaşmasanız iyi edersiniz. Malum etraf düşman askerleriyle dolu. Münasebetsiz bir durumla karşılaşabilirsiniz.
1: İşimiz biter bitmez döneceğiz. Zaten bir daha Beyoğlu'na çıkmak niyetinde değilim.
0: İsabet edersiniz. Sen de Rıza, evinizin kapısından uzaklaşma. Olur mu?
2: Baş üstüne kumandanım.
0: Aferin Rıza. Sen iyi bir asker olacaksın. Bütün erkek çocukları böyledir işte. Askerliğe pek meraklıdırlar.
1: Askerlik onlara oyun gibi geliyor. Bilmezler ki askerlik demek her an savaşın içinde, ölümle burun buruna yaşamak demektir.
0: Vatan için ölmek beni korkutmuyor Şefika Hanım. Vatanım göz göre göre düşmanlar tarafından çiğnenirken hiçbir şey yapamamaktan korkuyorum.
1: Korkunuzu paylaşıyorum Memduh Bey. Keşke ben de bir şeyler yapabilsem.
0: Bir şeyler yapmak istiyorsanız yarınki mitinge gelebilirsiniz.
1: Hangi mitinge? Yeni mi miting var?
0: İzmir'in işgalini protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda miting yapılacak. Vatanını seven herkesin oraya gitmesi lazım.
1: Gelirim Memduh Bey. İki elim kanda olsa gelirim.
0: Yalnız mı geleceksiniz?
1: Yengem de gelmek isterdi eminim. Fakat Rıza'yı yalnız bırakamayız.
0: O halde müsaade ederseniz size refakat edeyim. Mitingin çok kalabalık olacağı söyleniyor mu?
1: Tabii.
0: Yarın sabah 8'de sizi tramvay durağında beklerim.
1: Peki Memduh Bey. Müsaadenizle biz gidelim artık. Annenize hürmetler ederim.
0: Siz de Ferhunde hanımefendiye selamlarımı söyleyin lütfen.
2: Allah'a ısmarladık kumandanım.
0: Selametle küçük asker. Ayakkabılarını güle güle giy.
2: Sağ ol kumandanım.

0: Allah'ım, ne muhteşem bir manzara. Artık milletim uyanıyor.
1: Aman dikkatli olalım Şefika. Biraz evvel az kalsın gözden kaybediyordum sizi.
0: Haklısınız Memduh Bey. Fakat insan ister istemez bu muhteşem kalabalığın akışına kaptırıyor kendini.
1: İşte milletimizin kalbi şu an bu meydanda atıyor.
0: Bu büyük kalbin bir parçası olmak çok heyecanlandırdı beni. Ellerime bakın, nasıl titriyor.
1: Benim de öyle. Zannediyorum bu meydana gelen herkes aynı heyecanı yaşıyor.
0: Minareleri gördünüz mü? Siyah matem bayrakları asılmış.
1: Sultanahmet Meydanı çok önemli bir güne şahit oluyor. Etraftaki binalara bakın, ağaçlara bakın. Her yerde halkın uyanışı var. İşgalcilere iyi bir ders olacak bu.
2: Şimdi kim konuşacak acaba?
3: Bilmiyorum ama Halide Edip Hanım diyorlar.
4: Bakın, bir kadın yöneldi kürsüye. Süngülü askerler arasında. Halide Edip o olmalı.
3: Süngülü askere ne lüzum var? Bu milletin evladını biz koruruz.
1: Halide Edip Hanım kürsüye çıktı, gördünüz mü?
0: Ah, nasıl da heyecanlı görünüyor. Allah'ım, bir Türk kadını meydandaki binlerce kişiye hitap edecek. Tarihi bir gün yaşıyoruz Memduh Bey.
1: Padişahın hafiyelerine, İngilizlerin silahlarına karşı ne büyük cesaret.
5: Kardeşler, vatandaşlar, 700 yılın şerefi göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor. Bu meydanlardan çok zaman alaylar halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor. Başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki, ben bu vatanın bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor. Onlara bugünün
0: şu genç bayılacak galiba. Yardım edelim Memduh Bey.
1: Su yok mu? Rica ederim, biraz su bulun.
4: Buyur kardeşim.
0: Çantamda kolonya var.
5: Yenilmez.
0: Eline yüzüne sürelim, iyi gelir. Alın Memduh Bey.
5: Kardeşler.
0: Kardeşim.
5: Evlatlar.
0: Vatanperver kardeşim.
5: Bir gün gelecektir ki
0: dayanamadı bu heyecanı.
5: Daha büyük bir mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. O mahkeme bugün bizim aleyhimizde olan devletlerin fertlerinden teşekkür edecektir.
0: İngilizler tayyareyle bizi korkutmaya çalışıyor.
1: Üzerimize ateş edecek olsalar bile bu meydandan bir kişinin dahi

0: akıllı kıpırdamaz Şefika Hanım.
1: Fertlerdir. Kardeşler, evlatlar, beni dinleyiniz. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız. Bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle beraber tekrarlayın. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan.
2: Yüreğimizdeki mukaddes heyecan.
1: Milletlerin hakları ilan edilinceye kadar.
2: Milletlerin hakları ilan edilinceye kadar.
1: Devam edecektir.

0: Nerede kaldın Şefika? Meraktan öldüm vallahi.
1: Gelebildiğime şükret yenge. Orada olmalıydın. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı bir gün geçirmedim. Nasıl bir kalabalık vardı anlatamam. Ayasofya, Sultanahmet, Divan Yolu, Çemberli Taş, insan seliyle kilitlenmişti sanki. Minarelere siyah bayraklar asılmıştı. Yer gök insan sesiyle inliyordu.
0: Ay, sahi mi Şefika? Keşke ben de gelebilseydim.
1: Sonra ne oldu? Kürsünün etrafını Cihan Savaşı'nda sakat kalan zabit ve askerler çevirmişti. Önce Mehmet Emin Bey çıkmış kürsüye. Sonra Fahrettin Hayri Bey. Biz onlara yetişemedik. Çok tesirli konuşmalar yapmışlar. Fakat Halide Edip Hanım adeta coşturdu milleti.
2: Ne diyorsun sen Şefika? Yani bir hanım kürsüye çıkıp millete hitap etti öyle mi?
1: Tabii, hem de yüzü açıktı. Kimse de ona başka bir gözle bakmıyordu. Kadın erkek hepimiz biriz artık. Tek yüreğiz yenge.
0: Ay ne bileyim, şaşırdım kaldım. Sonra?
1: En sonunda Selim Sırrı Bey konuştu.
0: Ah yenge, görseydin bu miting Fatih'tekinden, Üsküdar'dakinden, Kadıköy'dekinden daha muhteşemdi.
3: Ay inşallah memlekete bir faydası olur.
2: Halide Edip neler söyledi peki?
1: Kardeşler, vatandaşlar diye hitap etti önce. 700 yılın

0: Güzel İstanbul'umuz da gitti elden. Resmen işgal altındayız artık.
1: Bu günleri göreceğime ölsem daha iyiydi.
2: Şimdi esir bir millet olarak mı yaşayacağız biz Şefika?
0: Hayır yenge, hayır, asla. Bir mucize olacak, göreceksin. Hatta oldu bile.
2: Keşke. Bütün ümidimiz o artık.
0: Mustafa Kemal Paşa. İşte mucizenin adı bu. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan o değil mi? Bu eli kolu bağlı oturan İstanbul hükümetinin yapamadığını o yapacak demektir. Halkımız onun etrafında toplanıyor. Hem de büyük bir coşkuyla. Hepimiz onunla birlik olmalıyız. Ona koşmalıyız. Göreceksin. O kurtaracak bizi.
2: İnşallah Şefika, inşallah.
0: Saliha teyze Memduh Bey'in Anadolu'ya geçmek istediğini söyledi dün.
2: Herkes gidiyormuş madem, o da gider tabii. Ay, az kalsın unutuyordum. Sana sevineceğin bir haber var.
0: Aa, Rıza geldi galiba.
3: Allah, Allah, sana bir şey söyleyeceğim. Ay,
2: dur oğlum, yavaş, ne bu halin?
1: Bak baban geliyor. Artık vaktiyle eve gelmeyi öğren.
2: Aa, abim mi geliyor? Ben de tam onu söyleyecektim sana. Geliyor ya, gizli bir vazifeli. Birkaç gün kalabilecekmiş sadece. Yarın Pendik istasyonundan karşılayacağız.
0: Demek birkaç gün için. Olsun. Göreceğim gelmişti abimi. Bize Anadolu'dan güzel haberler getirir inşallah.
3: Anne, babam da işgal zabitlerine selam vermek zorunda kalacak mı?
1: Ay, bu da nereden çıktı şimdi?
3: Mülazım Memduh abi öyle bir emir aldıklarını söyledi. Ben de

0: selam söyledi.
1: Allah Allah. Ver bakayım.
2: Şefika Hanım, cüretimi mazur görün. Bu notu size göndermek mecburiyetinde kaldım. Sizinle önemli bir mesele hakkında görüşmem lazım. Lütfen bu gece 12'de arka bahçenize çıkın. Sizi orada bekleyeceğim.
1: Ne diyor Şefika?
3: Rıza, sen biraz odana git yavrum.
0: Peki hala.
3: Memduh Bey bu gece beni arka bahçeye çağırıyor. Önemli bir şey söyleyecekmiş.
0: Gidecek misin? Bir gören olursa dedikodu ayyuka çıkar.
3: Gitmem lazım yenge. O yüzden geç saati seçti herhalde. Hem arka bahçede kim görecek?
0: Aman dikkatli olun. El alemin ağzına laf düşürmeyin Şefika.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.
2: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenlendi, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, "Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz," dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa da yer aldı. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Amerikan güçleri İran'a ait 5 petrol tankerini vurdu. İran ise saldırılara Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de İzmir'de düşmana son darbe vurularak büyük taarruz zaferle sonlandırıldı. Zafere giden süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle başladı.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, İzmir'de yükselen bayrak, büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye bugün İstanbul'da başlayacak. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri ve yatırımcılar buluşacak. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri olacak. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Aroma çeşitleri ve ambalajıyla ilgi çeken elektronik sigaralar en çok da gençlerden talep görüyor. Ancak bu sigaralar halk arasında akciğerin su toplaması olarak bilinen rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar kansere bile neden olabilen elektronik sigaraya karşı uyarıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Bakan Çiftçi, Türk devletleriyle güvenlik diplomasisi yürütecek, suçla mücadelede güç birliği yapılmasını isteyecek. Masadaki konuların başında organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede bulunuyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsa 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Seymen yılları
3: ne
5: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar Türk Telekom.

0: Günaydın. 9 Eylül 2026 Çarşamba sabahında yeni bir bölge gündemi programıyla sizlerleyiz. Bölgemizde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri, öne çıkan haberleri paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımızla gündemi detaylandırmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Bölge gündemine hoş geldiniz. Bölge gündemini bugün sizler için Ayşe Değertekin hazırladı. Ana kumanda masasında sesimizi size ulaştırıyor teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor. Sağlıklı bir gün dileklerimizle iletişim adres ve numaralarımızı paylaşıyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinlediğiniz gibi TRT Dinle uygulaması ve hem ülkemizin hem de dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için bağlantı numaralarımız 0412 alan kodundan sonra 223 10 60 ve 223 10 62.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: İlk bir saatlik birlikteliğimizde hangi konu başlıklarımız olacak sizlere kısaca aktaralım. Son 24 saate ajanslara düşen haberleri derlediğimiz sıcak haber köşemizle başlayacağız programımızı. Ardından Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden sizlere aktaracağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış detaylarıyla aktaracağız. Ardından muhabir bağlantılarımız olacak. Van, Hakkari ve Elazığ muhabirlerimiz illerinde yaşanan gelişmeleri aktaracaklar. Birinci güncel köşemizde ağız ve diş sağlığının önemini Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Zelal Seyfioğlu ile konuşacağız. İkinci güncel köşemizde ise birinci ve beşinci sınıflarda oryantasyon döneminin öğrencilere ve okula uyum noktasında katkılarını ele alacağız. Eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman Yel yayın konuğumuz olacak. Bölge Ajansı ile programımızı noktalayacağız.

Sıcak Haber. Ajanslara düşen gelişmeleri aktaracağız Sıcak Haber köşemizde sevgili dinleyenler. Şanlıurfa'da kazada hayatını kaybeden tarım işçileri gözyaşları arasında defnedildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden ikisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ikisi ise Mardin'de toprağa verildi. Kaza Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelmişti. Adıyaman'da bir panelvan sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaşadığı kaza sonucu aracı bırakarak kaçtı. Edinilen bilgilere göre O.Y idaresindeki otomobille sürücüsü tespit edilemeyen panelvan Siteler Mahallesi Örenli Toki yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü O.Y yaralanırken

0: İddialara göre Panelvan içerisinde bulunan kimliği belirsiz sürücü ile yanındaki arkadaşı araçlarını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza sonrası sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı O.Y. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı. Kaza Artuklu ilçesi Kırsal Tilkitepe mahallesinde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs Artuklu-Nusaybin karayolunda devrildi. Kazada 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde toplam 889 olaya müdahale etti. 3 aylık dönemde 447 yangın ve 229 kurtarma vakasında görev alan ekipler kent genelinde 150 iş yerinde de yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 447 yangına müdahale eden ekipler 229 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye personeli ayrıca 25 trafik kazası, 16 kapı açma, 8 yangın zanlı ihbarıyla 3 intihar vakası ve tedbir görevinde görev aldı. Bunların yanı sıra farklı nitelikteki diğer acil durumlara müdahale eden ekipler yaz dönemi boyunca toplam 889 olayda vatandaşların yardımına koştu. Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. OSB'nin 27. caddesinde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına 37 araç ve 150 personelin yanı sıra tomalar destek verdi. Vali Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kalaylı, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Gümüşkaş köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Batman'ın Gerciş ilçesi Yüceköy köyünde merada otlayan sürüye kurt saldırdı. Olayda 6 küçükbaş telef oldu. 18'i ise kayıp. Abdulbari Gezer isimli besiciye ait küçükbaş hayvanlar köy yakınlarındaki merada otlatıldığı sırada kurtların hedefi oldu. Sürüye saldıran kurtlar olay yerinde 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda 4 hayvan yaralanırken korkuyla sağa sola kaçışan 18 küçükbaş hayvandansa haber alınamadı. Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.
1: Hava ve yol durumu.

0: Bölgemizdeki hava durumu ile ilgili güncel bilgileri öğreneceğiz. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Cahit Eker ile birlikteyiz. Sayın Eker, bölgemizdeki hava durumu ile ilgili güncel raporu sizden öğrenebilir miyiz?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve batı

0: yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık tahminlerimiz ise şöyle. Diyarbakır ve Batman 34, Mardin 31, Siirt 33, Şanlıurfa 35, Şırnak 30 derece olması beklenmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz meteoroloji uzmanı Cahit Eker. Karayollarımızdaki son durumu da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden sizlere aktaralım. Malatya-Darende yolunun 5 ve 28. kilometreleri arasında, Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri ve Malatya-Havaalanı yolunun 16 ve 17. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri, Bingöl-Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında ve Tunceli-Ovacık yolunun 31 ve 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TAK otoyolunun 35 ve 39. kilometreleri arası Kuzey Taşıma Gaziantep yönü 8-8 ve 7-10-2026 tarihlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanacaktır. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ve 52. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle 17-8-2026 tarihinde trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ve 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanacaktır. Yüksekova-Şemdinli-Alan yolunun 63 ve 70. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak ve Van-Hakkari yolunun 71 ve 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 alan koduyla 4499199 numaralı telefonlarına başvurulabilir.
2: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Yerel gazete başlıklarını kısa detaylarıyla aktaracağız. Yerel Gündem köşemizde sevgili dinleyenler. Yerel Gündem köşemize Diyarbakır Olay Gazetesi'ndeki haberi aktararak başlayalım. Diyarbakır'daki canlı hayvan borsasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay anları cep telefonu kamerasına yansırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı ve ertesi gün barıştığı öğrenildi. Diyarbakır Olay Gazetesi'nden ikinci haberimizi de aktaralım. Dicle'nin yöresel lezzetleri Ankara'da görücüye çıktı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Yerel Eylem Grupları Festivali 2026'da yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetleriyle yer aldı. Festival Dicle'nin tarımsal ve

kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Yerel kalkınma çalışmalarının öne çıkarıldığı Yerel Eylem Grupları Festivali YEKFEST 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde kapılarını açtı. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların yanı sıra bölgelerin kendine özgü ürünleri ve yöresel değerleri de tanıtılıyor. Şanlıurfa Gazetesi ile devam edelim. Şanlıurfa'nın komşularında zehir şebekelerine operasyon haber başlığının detayını paylaşalım. Trilyonlarca liralık uyuşturucu yakalandı. İçişleri Bakanlığı Mardin, Gaziantep, Diyarbakır dahil 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80'inin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Batman Çağdaş Gazetesi ile devam edelim sevgili dinleyenler. Batman'da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurulan Girişimcilik Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Vali Ekrem Caner, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Havatuğ General Serkan Erişir, kamu kurumlarının temsilcileri, Batso Başkanı Abdülkadir Demir, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Ekrem Caner, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını belirterek, eğitim, yaşam kalitesi, üretim kapasitesi ve teknolojik altyapının kalkınmanın temel unsurları olduğunu söyledi. Bingöl Kent Haber'le devam edelim, yerel gündem köşemize. Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin'de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizler yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 122 milyar TL hareket tespit edildi. 50 milyon TL mal varlığına el konuldu. Elazığ Hakimiyet Haber'le devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Fırat Üniversitesi'nde patent başvuruları 124'e ulaştı haber başlığının detayını aktaralım. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Zeki Durak, Fırat Üniversitesi'nin patent ve faydalı model başvurularında önemli bir yükseliş kaydettiğini açıkladı. 2025 yılında 39 başvurusuyla Türkiye genelinde 12. sırada yer alan Fırat Üniversitesi'nde 2026 yılının ilk 8 ayında başvuru sayısı 124'e ulaştı deniliyor haberin detayında. Haber turumuza Gaziantep 27 gazetesiyle devam edelim. Gaziantep'te drone göz açtırmadı. Haber başlığının detayı ise şöyle. 881 araca ceza. Gaziantep'te jandarma ekiplerinin otoyolda gerçekleştirdiği drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen 881 araca cezai işlem uygulandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması timleri tarafından mülki makamların koordinesinde Ağustos ayı boyunca otoyolda drone destekli radar denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 57.815 araçla 23.888 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde hız sınırını aşan, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, otoyolda durmanın yasak olduğu noktalarda duran, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edildi. Mardin Haber Gazetesi'nden iki haber paylaşacağız. İlk haberimiz Mardin ve iki ilde kara para operasyonu 122 milyarlık hesap hareketi tespit edildi şeklinde. İlk haberimizin detayında şöyle deniliyor.
Gaziantep merkezli Mardin ve Bingöl'de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri yurt dışına usulsüz şekilde aktararak devleti zarara uğratan

0: Şahıslara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 122 milyar TL hareket tespit edildi, 50 milyon TL mal varlığına el konuldu. Mardin Haber Gazetesi'nden son haberimiz ise tır Mardin ve Urfalı işçileri taşıyan araca çarptı, 4 ölü, 8 yaralı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda bir tır tarım aracı denilen patpatla çarpışarak yoldan çıktı. Kazada Mardin ve Urfalı 4 işçinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Yerel gündem köşemizi bu haberle noktalıyoruz.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
2: Hakkari gündemi.
0: Yerel gündem sonrası muhabir bağlantılarımızla bölge gündemine devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlk durağımız Hakkari. Hakkari merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri gazeteci yazar Hakan Taş aktaracak. Sayın Taş, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hakkari çok yoğun bir hafta geçirdi. Resmen bakanlar geçidi vardı Hakkari'de. Haftanın başında ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında geldiği Hakkari'de bir dizi incelemelerde bulundu. Gün boyu halk ile buluştu. Esnafın sıkıntı ve sorunlarını dinledi. Bakan iyi niyetle memnun bir şekilde Hakkari'den ayrıldı. Ve hemen dün ikinci bir bakan tekrar Hakkari'ye geldi. Bu defa ilimizi ziyaret eden bakan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Bakan Göktaş yine Hakkari'de çiçeklerle, sevgiyle, alkışlarla karşılandı. Bakan kadın olunca daha çok kadınlarla ilgili yoğun bir çalışma sergiledi. Hakkari'de girişimci kadınlarla, proje ile birçok yeniliklere imza atan kadınlarla bir araya gelerek onlarla yeni projelerle ilgili görüşmeler yaptı. Bakan da yine memnun bir şekilde Hakkari'den ayrıldı. Bir başka dipnot, yeni müftü, Hakkari müftüsü değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok kamu görevi konusunda kadrolarında değişiklikler gerçekleşti. Buna itinaten Hakkari İl Müftümüz Giresun'a İstanbul Bayrampaşa ilçe müftüsü Recep Eren de Hakkari müftülüğüne atandı diyoruz efendim ve size bırakıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci yazar Hakan Taş aktardığınız bilgiler için çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
2: Van gündemi.
0: Van ve ilçelerindeki gelişmeleri öğreneceğiz. Şimdi de TRT Van muhabirimiz Bahar Tanrı Tanır'la birlikteyiz. Tanrı Tanır'a hoş geldiniz diyelim.
4: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gündemde neler var? Van merkez ve ilçelerindeki gündemi sizden öğreniyoruz. Buyurun.
4: Evet, düğününde geline takılan kilolarca altınla gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Tançalan, TCK'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle Van'daki evinde dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Düğünde takılan ve değerinin 45 milyon Türk lirası olduğu belirtilen altınlarla yapılan harcamalar hakkında da ayrıca mali inceleme başlatıldı. Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Deprem riski yüksek Van'da Sağlık Bakanlığı'nca yapımına başlanan ve depreme dayanıklı teknolojiyle projelendirilen şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Edremit ilçesinde 1,5 yıl önce yapımına başlanan hastanede 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi yer alacak. Kentte sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla inşa edilen Van Şehir Hastanesi, depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisiyle projelendirildi. Temelinde 516 sismik izolatörün kullanılacağı hastanenin kaba inşaatı hızla yükselirken, yeni hastane binasının kentteki 1500 yataklı mevcut hastane binasıyla birleştirilerek şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor. Toplam 410 bin metrekare kapalı alana ve 2300 yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastanesinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından resmi istatistik programı kapsamında hazırlanan 2026 yılı trafik istatistik bülteni yayımlandı. Bültende Türkiye geneli ve illerin yılın ilk 8 ayına ilişkin trafik kazası verilerine yer verildi. Van'da Ocak-Ağustos döneminde 1226 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 1760 maddi hasarlı trafik kazası da kayıplara geçti. Yılın ilk 8 ayında meydana gelen kazalarda 12 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2108 kişi ise yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ağustos ayı boyunca kent genelinde adeta zamana yarıştı. 112 acil çağrı merkezine gelen 4085 ihbarı anında değerlendiren ekipler müdahale gerektiren tam 1174 olaya başarıyla müdahale etti. Kahraman itfaiyeciler olaylara ortalama 6 dakika 18 saniye gibi rekor bir sürede ulaştı. Van'ın Erciş ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlçeye bağlı Kocapınar mahallesinde çıktı yangın. Yangını gören mahalle sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Van'ın Başkale ilçesinde dereyi atıyla geçmeye çalışan 20 yaşındaki çoban Abdurrahman Demirhan akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Demirhan kısa süre içinde bulunduğu olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirhan kaldırıldığı hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. TRT Van muhabirimiz Bahar Tanrı Tanır. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Elazığ gündemi.
0: Elazığ merkez ve ilçelerindeki gelişmeleri öğreneceğiz. Son olarak muhabirimiz Çeşminaz Öztürker aktaracak detayları. Çeşminaz, yayınımıza hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın. Kolaylıklar diliyoruz. Ve gündemi hemen sizden öğrenmek üzere sözü size bırakalım.
5: Teşekkür ederim. Türk dünyasının edebiyat birikimini Elazığ'ın kadim kültürel miras yaşında buluşturan Uluslararası Hazar Şiir Akşamları 29. kez sanatseverlerle buluşuyor. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde 18-19 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Türk dünyasının dört bir yanından şairleri ve sanatçıları buluşturacak. 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını artıran Elazığ Emniyet Müdürlüğü, KYK yurtları, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim verildi. Öğrencilerin barındıkları ve yoğun olarak kullandıkları alanlarda güvenliğin en seviyede sağlanması amacıyla harekete geçen Elazığ Emniyet Müdürlüğü önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na bağlı KYK yurtları, spor tesisleri, gençlik merkezlerinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim programı düzenledi. 7-8 Eylül tarihlerinde Sare Ana Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda yapılan eğitim programına 151 özel güvenlik görevlisi katıldı. Eğitimlerde asayiş, terör, narkotik suçlarla mücadele başta olmak üzere genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu kapsamında önemli bilgiler aktarıldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan şimdi düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İstanbul'a gönderildi. Salı ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Fethi Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şimdi için Elazığ Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan polis memuru Şimdi'nin cenazesi saygı duruşu ve özgeçmişin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından yapılan dua ile helallik alınarak memleketi İstanbul'a uğurlandı. Son olarak da Elazığ Umut Kervanı Kovancılar Temsilciliği ilçedeki yetim, muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çok sayıda aileye kırtasiye, gıda kolisi ve nakli yardım ulaştırıldı. Umut Kervanı Kovancılar Temsilciliği ilçede ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen yetim, muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar ulaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kırtasiye desteği verilirken ailelere de gıda kolisi ve nakli yardım yapıldı. Umut Kervanı Kovancılar ilçe temsilcisi Resul Yıldırım, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ettiklerini söylediler. Elazığ'dan aktaracağım haberlerim bu haftalık bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz muhabirimiz Çeşminaz Öztürker. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Sevgili dinleyenler, ağız ve diş sağlığı yalnızca estetik açıdan değil, genel sağlığımızın korunması açısından da büyük bir önem taşıyor. Buna karşın günlük yaşamın yoğunluğu içinde diş bakımının ihmal edilmesi ve düzenli kontrollerin ertelenmesi ilerleyen dönemlerde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmanın temelinde çocukluk döneminden itibaren kazanılan doğru bakım alışkanlıklarının bulunduğuna dikkat çekiyor. Düzenli ve doğru diş fırçalama, sağlıklı beslenme ve rutin diş hekimi kontrolleri ağız ve diş sağlığı korunmasında en önemli adımlar arasında yer alıyor. Peki ağız ve diş sağlığımızı korumak için günlük yaşamda nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklarda doğru bakım alışkanlığı nasıl kazandırılmalı? Diş hekimi kontrolleri ne sıklıkla gidilmeli ve yapılmalı ve hangi belirtiler dikkate alınmalı? Tüm bu konu başlıklarını Dicle Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Doktor Zelal Seyfioğlu ile konuşacağız. Sayın Seyfioğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aslı Hanım. Teşekkür ederim.
0: İlk sorumla başlamak isterim. Öncelikle ağız ve diş sağlığı kavramını nasıl tanımlıyorsunuz bilimsel olarak?
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle her şey ağızda başlıyor. Beslenmenin ana bulduğu yer ağız.
0: Evet.
1: Yemeklerimizi direkt ağzımızdan çiğneme fonksiyonumuzla birlikte oradan tüm organlarımıza, midemize, kısacası ağız bizim dışarıya açıldığımız ilk nokta. Ağız sağlığında tabii bildiğiniz gibi ağızda da bazı organlarımız var. İşte dillerimiz, dişlerimiz mevcut. Dolayısıyla bebeklikten sonra dişlerimiz çıkmaya başlıyor. Ve dişler sürdükten sonra ağız ortamında bazı mikroorganizmaların olmasıyla birlikte ağız oluşumu ve ağız fonksiyonu başlıyor. Tabii fonksiyon başladıktan sonra da orada bildiğiniz gibi yemekler yeniyor. Nasıl bir yerde bir sirkülasyon varsa bu sefer artıklar da oluşmaya başlıyor.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla her ne kadar sıvı ve katı beslenme yapsak da sıvıların da özellikle bu asitli içeceklerin de ağız ortamında diş yüzeyine tutunması başlıyor ve dolayısıyla oranın ağız ortamının dişlerin, dilin, yanak kısımlarının düzgün temizlenmemesiyle birlikte orada problemler başlıyor ve en büyük problemin başında da diş çürükleri geliyor.
0: Evet. Peki efendim, günlük ağız ve diş bakımımızda çok dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Doğru diş fırçalama nasıl olmalı? Ağız bakımına nasıl dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz peki?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim.

0: doğru diş fırçalamadan önce aslında doğru beslenmeden de geçiyor her şey.
1: Tabii.
0: Çünkü bildiğiniz gibi bu son zamanlarda özellikle yapışkan şekerlemeler ya da cips türü dişe yapışan, yani yedikten sonra dişin yüzeyine tutunan besinler, bu ara çocuklar hani bu tür şeyleri biraz meylediyorlar. Özellikle ben ailelere hani diş fırçalamadan önce bir beslenme olarak çocuklarına yapışkan gıdalar ve özellikle de asitli içeceklerden uzak durmaları gerektiğini, ha çiğneme yapıyorsa ya da bunları yiyorsa çocukların çok güzel bir şekilde diş bakımı ve dişlerin fırçalanması gerektiğini söylemek istiyorum. Bir de lütfen çocuklarımıza meyveleri yedirelim. İşte bazı anneler hani ne bileyim püre yapabiliyor ya da rende türü şeyler yapabiliyor. Meyveleri de çiğneyerek ve bunu gerçekten çocuklarımız çiğneme alışkanlığını meyveleri de çiğneyerek tüketsinler diyorum. Bunun dışında dediğiniz gibi ağız bakımından da bahsetmek istiyorum. Günde en az 3 kere diş fırçalama diyoruz ama bazen bunları yetişkinler de günde 3 kere fırçalamayabiliyor dişlerini. Özellikle akşam uyurken bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Özellikle uyumadan önce akşam uyurken tüm dişlerimizin temizlendiğinden emin olacak şekilde dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında ara yüzlerimiz, yani sadece dişlerimizin yüzeyi değil, dişlerimizin birbirine bakan yüzeylerinin de temiz olması gerekiyor. Bazen fırçalama yeterli olmayabiliyor. Özellikle ara yüzler için diş ipi kullanmasını da kişilerin tavsiye ediyorum.
1: Peki efendim, en önemli hususlardan biri de diş fırçası ve diş macunu seçimi.
0: Evet.
1: Bu konuda nelere dikkat etmemizi önerirsiniz?
0: Evet. Şimdi daimi dişler sürdükten sonra daimi dişler mine dokuları, süt dokularına, süt dişi dokularına göre daha sert olduğu için normalde çok ne çok yumuşak ne de çok sert diş fırçasını öneriyorum. Çünkü bazen şöyle bir şeyle de karşılaşıyor diş hekimleri. Çok sert fırçayla kişiler dişlerini çok fazla sert bir şekilde fırçalayarak diş yüzeylerinde travmatik bazı doku kayıpları, diş dokusu kayıpları da oluşuyor. Onun için normalde süt daimi dişler için orta sertlikte ve çok fazla kuvvet uygulamadan dişlerini fırçalamalarını öneriyorum. Bir de şöyle normal rutin alışkanlıklarında her gün fırçaladıkları tipte değil de bir günde örneğin sağ elini kullanıyorsa bir günde dişlerine sol elini kullanarak fırçalaması gerektiğini belirtmek istiyorum.
1: Neden
0: Ayrıca
1: peki?
0: efendim
1: Neden peki? Bir gün sağ, bir gün sol. Bunun sebebi ne?
0: şöyle hani rutin yaptığınız bir iş, çünkü rutin yaptığınız işlerde bazen özen aradan kaçabiliyor.
1: Evet.
0: Örneğin rutin bir şekilde işte dişlerinizi her gün aynı şekilde fırçaladığınız zaman aynı özen olmayabilir. Ama diğer elinizi kullandığınız zaman beyniniz direkt öbür elle yaptığınız için biraz daha özenli bir fırçalama olabilir. Yani biraz rutinden kaçarak farklı bir çalışmada yapmalarını istiyorum. Süt dişleri olan çocuklarına, ebeveynlerinin mutlaka diş fırçalarken ilk başta yanlarında bulunsunlar. Lütfen kendileri de onlarla birlikte fırçalasınlar. Çocuklar annelerinin, babalarının da dişlerini güzelce, itinayla fırçaladıklarını gördükleri zaman kendileri de özenerek fırçalamaya çalışacaklardır. Çocuğunuzun dişlerini gerçekten temiz bir şekilde fırçaladığından emin olmalarını istiyorum. Ha, şunu da demek istiyorum. Dişler sürdüğü zaman eğer çocuk onu beceremiyorsa ailelerinin çocuğa yardımcı olarak elinden tutarak öncelikle kendi dişlerini fırçaladıktan sonra çocukların da dişlerini fırçalamaları gerektiğini belirtmek istiyorum.
1: Bir de diş ipi kullanımı var. Bir
0: Evet.
1: de son dönemlerde kürdanlı diş ipi
0: Evet.
1: kullanımları ve
0: Evet.
1: gargara var. Sizin
0: Evet.
1: bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Diş ipi kullanımı, ağız gargarası konusunda dinleyicilerimize neler önerirsiniz?
0: Diş ipi kullanmalarını öneriyorum. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka diş ipi kullanmadan önce bir diş hekimine danışmanlarını, özellikle zaten 6 ayda bir diş hekimi

0: kontrolüne gitmelerini öneriyorum. Diş ipi kullanmadan önce de onu mümkünse hekimlerinin nasıl kullanacağını göstermelerini doğru bir şekilde. Çünkü diş ipi kullanırken bazen gerçekten istemeyerek de olsa diş etinde travmatik bazı problemler oluşabiliyor. Hekimlerine danışarak, hekimlerinin onlara gösterdiği şekilde diş ipini uygulamalarını söylemek istiyorum. Bu kürdanlı diş iplerini de yine kullanırken onlar biraz daha pratik oluyor.
1: Evet.
0: Ama öncelikle kendi başlarına değil, hekim kontrolünde hekimlerinin gösterdiği şekilde kullanmalarını öneriyorum.
1: Evet.
0: Yani mutlaka mutlaka 6 ayda bir diş hekimlerine
1: Evet.
0: gidip mutlaka bir ağız hijyenlerini dişlerinde çürük olup olmamadığını, sadece diş değil diş etinde de enfeksiyon olup olmadığını mutlaka 6 ayda bir kontrole diş hekimine gitmelerini öneriyorum. Hem kendilerini hem de çocuklarını.
1: Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Hem
0: Ben
1: katılımınız
0: teşekkür
1: hem de
0: ederim.
1: bu kıymetli
0: Sağ ol.
1: bilgileriniz için bir sağlıklı günler dileyelim. Bu
0: Çok
1: önerilerin
0: teşekkür
1: altının
0: ederim.
1: değerinde olduğunu da altını çizelim. Dicle Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Zelal Seyfoğlu. Yeni bir konu başlığında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi günler,
1: İyi
0: sağ ol.
1: günler.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Değerli dinleyenler, okula yeni başlayan öğrenciler için uyum süreci eğitim hayatının önemli aşamalarından biri. Özellikle 1. ve 5. sınıf öğrencileri yeni bir eğitim ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışma döneminde farklı duygular yaşayabiliyor. Bu süreçte oryantasyon çalışmaları öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamalarına ve eğitim hayatına güvenli bir başlangıç yapmalarına da katkı sunuyor. 1 ve 5. sınıflarda oryantasyon döneminin öğrencilere kattıklarını eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman Yel ile konuşacağız. Abdurrahman Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Abdurrahman Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, sanıyorum Abdurrahman Bey ile telefon bağlantımızda bir sorun var. Biz kendisiyle tekrar iletişime geçmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenler, biraz önce de belirttiğimiz gibi 1. ve 5. sınıflar için oryantasyon süreci başladı ve bu süreç öğrenciler açısından umuyoruz ve diliyoruz ki okulu sevmelerine, başarıdan başarıya koşmalarına vesile olur diyelim. Ve bir kez daha Sayın Abdurrahman Yel'e merhaba diyelim. Sayın Yel, beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyabiliyorum. Günaydın, merhabalar.
0: Merhabalar, kolaylıklar diliyoruz öncelikle.
1: Teşekkür ederim seni.
0: Efendim, ilk sorumla başlamak isterim. Oryantasyon döneminde öğrencilerin açısından öneminden başlayalım. Bu süreç çocukların okula uyum sağlamasına nasıl bir katkı sunuyor?
1: Aslında biraz bunun tersine okutmamız lazım. Okula uyum sağlamaları değil, aileden ayrılmalarına uyum sağlamaları desek belki çok daha doğru bir
0: Çok
1: yaklaşım
0: haklısınız
1: olur.
0: aslında, evet.
1: Evet, okul İlk defa girmiş olduğu bir ortam ve bu okul ortalama 20 kişinin olduğu bir sınıfı göz önünde bulundurursak öğretmenle beraber 21 tane yabancı. Ve bunların hepsi sanki çocuğun gözünde birbirlerini tanıyorlar, daha önceden bir aradalar. Kendisi ilk defa bu grubun içine girmiş gibi bir algı oluşuyor. Çocuğun gözünden bakıldığında bu da korkunç bir durumdur. Kendini yalnız hissetmesi bir kalabalığın içinde büyük ve ciddi bir travma da yaratabilir. O yüzden bazıları aslında sosyal ve aynı zamanda yabancı insanlara alışkın olarak geliyorlar. Onlarda büyük sıkıntılar yaşanmıyor. Ancak biraz daha günümüzde anne babaların tutumlarından kaynaklı çok fazla dışarı göndermeme, sokakta, sitede arkadaş edinmemelerinden kaynaklı doğal olarak asosyal bir altyapı oluşuyor. Bu altyapıda doğal olarak işte böyle yeni girilen ortamlarda maalesef kendini olumsuz olarak ortaya koyuyor.
0: Peki
1: O yüzden...
0: özellikle 1. sınıfa başlayan çocuklar için mi bu söylediğiniz sosyal ortama uyum sürecinde biraz zorlanma yaşanıyor, yoksa 5. sınıf öğrencileri için de aynı şey söz konusu mu peki?
1: Aslında bir kişilik olayıdır. Yani hani bir insan yetişkinde neyse 70'inde de odur gibi. Tabii gittikçe gelişen bir özellik olmasına rağmen benim az önce bahsettiğim özellikle anaokula başlayan öğrenciler ve 1. sınıf öğrencileri için biraz daha ön planda. Şimdi
0: Evet.
1: 5. sınıfa gelmiş bir öğrenci artık büyük oranda okul ortamına, öğretmenlerle olan diyaloğa, kurallara, çünkü sadece yeni insanlar yok, aynı zamanda okul kuralları var, sınıf kuralları var, ortak alanlar kullanma kuralları var. Bunlara büyük oranda alışmış durumda. Mesela bir çocuk 1. sınıfa başladığında evdeki o tuvaleti kullanma, banyoyu kullanma gibi durumlarda ihtiyaç temelli hareket eder. Sıra beklemek zorunda değildir.
0: Evet.
1: Ya da izin almak zorunda değildir herhangi birinden lavaboya gitmek için.
0: Peki,
1: Ama
0: çok önemli husus sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi 5. sınıfa başlayan bir nebzede olsa okula ve okul ortamına alışmış durumda, ama okul öncesi ve 1. sınıfa başlayan öğrenciler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Peki bu süreçte, yani oryantasyon döneminde 1. sınıfa anaokulu için konuşursak öğretmenlere, öğrenciye yaklaşımları konusunda neler önerirsiniz? Çocuğun kendisini güvende hissetmesi çok önemli. Biraz da neden önemli? Buna biraz değinmenizi isteyeceğim Sayın Yel.
1: bu aslında tüm insanlar için geçerli olan bir durum. Kendimizi güvende hissettiğimiz, ki Maslow'un da biliyorsunuz hiyerarşik piramidinde en alt tabakada olan basamaklardan bir tanesi. İnsanlar kendilerini güvende hissettiklerinde kendileri daha fazla olabiliyor. Kendilerini gerçekleştirebilme şansları, ortamları oluyor. Bu nedenle güven onlar için çok önemli. Öğretmenlerin onlara yaklaşırken zaten yeni gelen ortama ve aynı zamanda büyük bir korku, kaygı, anksiyeteyle o sınıfta bulunan öğrencileri rahatlatmaya dönük etkinlikler yapmalı. Bu anlamda zaten bakanlığımız da ÇOCİD'i çalışmalar yapıyor ve bu hafta zaten oryantasyon haftası. Bu etkinlikleri hatta bu sene ekstra bir şey daha yapıldı. Eğer çocuk aileden kopamıyorsa ya da kopmakta güçlük çekiyorsa, hatta kamu çalışanları dahi olsa ebeveynli, kendileri de 3 saati geçmeyecek şekilde okulda öğretmen ve çocukla bir arada bulunabilirler. Yani bu ciddi bir öneme sahip. Hem onları rahatlatmak hem de yumuşak bir geçişle aileden kopmasını sağlamak. Ve ilk etapta kesinlikle kuralları öğretmeye çalışmaktansa çocukların oraya eğlenceli bir şekilde eğlenerek, keyif alarak gelmesini sağlamakta çok daha büyük bir fayda görülecektir.
0: Peki bazı çocuklarda okula gitmek istememe, kaygı veya içine kapanma gibi durumlar da görülebiliyor. Aileler bu durumda nasıl bir yaklaşım sergilemeli? Çünkü ağlayan ve ortalığı birbirine katan çocuklarda gördüğümüz manzaralar arasında.
1: Evet. Şimdi çocuk anneyi babayı kendi istekleri doğrultusunda kullanma meyilli olan bir yapıya sahiptir. Yani kendi isteklerini onlara kabul ettirmek için aslında birçok yolda mübah görüyor. Hatta bazılarında orantısız güç de kullanıyor. Ağlayarak, kendini yere atarak ya da çok ciddi bir direnç gösterebiliyor bu. Bunu birçok kişi de görebiliyoruz. Şimdi burada asıl bu böyle bir durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken şeye odaklanmamız lazım. Bir kere senin okula gitmemek gibi bir ihtimalin yok. Yani öğrenciyle, çocukla konuşurken okulu pazarlık aracına pazarlık konusu yapmamaları gerekiyor. Ona dönüştürmemeleri lazım. Yani işte tamam ağlama gitme gibi durumlar değil. Bizim okula gitmemiz gerekiyor. Bu sende kaygı yaratıyor, seni korkutuyor ama ben senin yanındayım. Ve öğretmenin ile daha doğrusu anne ile öğretmeni arasında çocuğun şahit

0: daha devlet okullarında bile o özel kolej havasında bir iletişim kanalı oluşmuş durumda. Çok kolay veli öğretmen bu anlamda birbirine ulaşabiliyor. Şimdi bunun asıl püf noktası çocuğun hangi duygu düşünceyle bunu yaptığı. Yani çocuk daha önce evin prensiyken, prensesiyken bir evden 20 kişiden biri, 24 kişiden biri olmaya dönüştüğü için birçok hakkını sanki kaybediyor gibi düşünüyor. Onun
1: Peki.
0: etrafında pervane olan anne baba yerine kural öğretmeye çalışan bir öğretmenle karşılaşıyor. Bu da onun için çok ciddi anlamda bir kayıptır. Bunları da kaybetmek istemiyor. Artı az önce de bahsettiğimiz gibi annesi babasının yanında çok ciddi bir şekilde güvendeyken yabancı bir ortamda güvende olmadığını düşünüyor. Bu da
1: Peki
0: doğal
1: efendim.
0: olarak kaygı yaratıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Eğitim koçu ve rehber öğretmen Abdurrahman Yel, katılımınız ve katkılarınız için hoşça kalın diyelim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: İyi günler. Değerli dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın sonuna geldik. Ayşe Değertekin hazırladı. Bölge Gündemi'ni teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte yeni bir Bölge Gündemi'nde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Merhaba sevgili dostlar, her gün olduğu gibi bugün de saatlerimiz 11.05'i gösterirken dop dolu 2 saati sizlerle geçirmek üzere yeni bir Hayatın İçinden programı başlıyor. Hayatın İçinden program ekibi olarak her yeni güne size mutluluk, sağlık, huzur ve gönlünüzden geçenleri getirsin diliyoruz. Hayatın İçinden'i bugün Ayşe Değertekin hazırladı, teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın İçinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızsa Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223-10-60 ve 223-10-62. Mithat Körler'le başlamıştık. Son kararım demişti programımıza giriş yaparken ve şimdi Hakan Peker dinleyeceğiz. Bir efsane diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Kıymetli dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu frekanslarında Hayatın İçinden programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bakalım ilk bir saatimizde kıymetli yapımcımız bizler için neler hazırlamış. Adıyaman'da afet riski altındaki alanları dönüştürme çalışmaları hakkındaki bilgileri Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Samet Şirin'den alacağız. Duydunuz mu gördünüz mü köşemizde bugün bu yıl 18-19 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliğinin detaylarını telefon marifetiyle eğitimci yazar Bedrettin Keleş Timur'dan öğreneceğiz. Ama şimdi biraz müzik arası verelim, ardından sohbetlerimiz başlasın. Demet Akalın, Koltuk Diyecek.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Kıymetli dinleyenler, şimdi bir şehrin yeniden ayağa kalkmasını konuşacağız. Tabii asıl mesele insanlarımızın kendisini güvende hissedeceği, altyapısıyla, ulaşımıyla, sosyal alanlarıyla, yaşam kalitesiyle daha dirençli şehirler kurabilmek. Adıyaman 6 Şubat depremlerinin ardından, o karanlık günün ardından yeniden ihya ve inşa sürecinin en yoğun yaşandığı şehirlerimizden bir tanesi. Bir tarafta depremde yakılan ve hasar gören yapıların yerine yenileri yapılırken, diğer tarafta gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı daha dirençli bir Adıyaman oluşturmak için kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları yürütülüyor. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ise bu sürecin en önemli başlıklarından bir tanesi. Bu önemli çalışmaları ve Adıyaman'ın yeniden yapılanma sürecini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Sayın Samet Şirin'le konuşacağız. Sayın Şirin, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey. Merhabalar.
1: Merhaba efendim, sağ olun, var olun. Öncelikle tabii Adıyaman'ın bugün geldiği noktadan başlayalım isteriz. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden, biraz önce bahsettiğim gibi, ihya ve inşa süreci büyük bir hızla devam ediyor olmalı. Tabii siz de bildiğimiz kadarıyla Temmuz ayında göreve geldiniz efendim. Bu sürecin önemli bir sorumluluğunu da üstleniyorsunuz. Bugün itibariyle Adıyaman'da nasıl bir dönüşüm tablosuyla karşı karşıyayız?
2: Şöyle, şimdi 6 Şubat depremi sonrasında 11 ilimiz çok büyük bir zarar görmüştü. Bunların içerisinde en büyük zarar görenlerinden bir tanesi de Adıyaman ilimiz.
1: Evet.
2: Burada biz öncelikle 8561 tane vatandaşımız Adıyaman ilinde ve diğer tüm bölgelerde olmak üzere vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunun dışında biz Bu süreçler içerisinde kısa, orta, uzun vadede plan ve projeler hayata geçirildi. Afet riski altındaki alanların dönüştürme çalışmaları kapsamında böyle ölçeklendirme minvalinde çalışmalar yapıldı. Şimdi ben yeni il müdürü vekiliyim. Ancak 12 yıldan beri Adıyaman'dayım.
1: Evet.
2: Depremzedeyim. İl müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum burada. Şimdi burada kısa, orta, uzun vadedeki planlarımızda biz deprem sonrası afet riski altındaki alanların dönüştürme çalışmaları kapsamında çadır kentlerle başladı bu süreç. Çadır kentler de vatandaşın hızlıca devletimizden Allah razı olsun, milletimizden Allah razı olsun, hızlıca çadır kent organizasyonları. Akabinde orta vadede konteyner kent, prefabrik kent, geçici barınma merkezi dediğimiz alanlarımızı.
1: Evet.
2: Ve sonrasında da uzun vadede de konut, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının ihya ve imar sürecinin tamamı.

0: anlanmış olmasının böyle gururu, onuru, sevinci ve biz hani bu yayında bunları da bize anlatma fırsatı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Çünkü biz son noktayız şu anda. Adıyaman ilimiz %98,2 oranla hani bu süreci kısa, orta, uzun vade sürecini bitirmiş bir ilimiz. Buradaki süreçler o kadar kıymetli ki
1: Evet.
0: biz Adıyaman'ımızın yapı stoğunun özellikle 1/3'ünü kaybetmiş bir iliz. Burada oranlama, yüzde oranlamasına vurursak %34'ünü kaybetmişiz ama yeniden inşa anlamında afet risklerindeki afet risk altındaki alanları yeniden imarı ve ihyası anlamında
1: Evet.
0: %37'sini yeniden inşa ettik. Yani daha fazla ve daha güvenilir bir yapı stoğuyla ilimizi yenilemiş olduk aslında bir halde. Şimdi burada sadece biz deprem konutları yapmadık. Burada deprem konutları adı altında çok ciddi kent, çok ciddi yaşam alanları. Yani çok ciddiden kastım, yani biz 65 bin ailenin yaşayacağı Türkiye'nin en büyük şantiye alanıydı. Bu daha önce de dillendirilmişti. İndere bölgemiz var mesela.
1: Evet.
0: Buralarda o kadar konutun dışında yaşam alanları, okullarımız, sağlık alanlarımız, camilerimiz, sosyal alanlarımızla birlikte bir yaşam ticarethanelerimizle birlikte bir yaşam alanı oluşturduk. Tabii burada kritik dönemlerde kritik hamlelerimiz oldu bu politika kapsamında. Onlardan bir tanesi de deprem konutlarını tam biz yapıyoruz ama bir de şehrin dinamikleri var, şehrin dinamizmi var. Burada kentsel dönüşüm marifetiyle de çok planlı, şehrin dinamine uygun, yöresel mimariye uygun ve güvenilir yapı stoğunu artırma anlamında ve yerinde yapma anlamında rezerv alanlarla şehri de hem bir yandan deprem konutlarını güvenli alana taşıdık,
1: Evet.
0: inşa ve imar inşaat süreçlerini bitirdik. Aynı zamanda da şehrin içerisinde rezerv alanlar belirledik. Bu alanlarda da dedi ki bir şehir burada da var, orada da var. Ve şu anda bunun bitmiş olmasının vatandaşlarımızın içerisinde %90'a oranında bu yaşamın olduğu bir ile dönüşümü olmanın yani sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Bir emek vardı burada. Allah herkesten razı olsun bu süreçte. Bu emeğin karşılığını böyle hani somut anlamda artık herkes bu süreçler içerisinde konuşabilir ama ben şu anda burada bugün itibariyle somut olarak konuşuyorum. Yani
1: Evet.
0: başlangıcında çadırla başlayan, acil beslenmeyle başlayan bir sürecin şimdi güvenilir, dirençli kent anlamında Adıyaman'ımın yapı stoğunun %37'sini yenilemiş bulunmaktayız. Yani bunun içerisinde rezerv alanlarımız var, deprem konutlarımız var, kırsal konutlarımız var. Biz bunlara kendi aramızda kırsal villalarımız diyoruz.
1: Evet.
0: Yani gerçekten tek katlı, bahçeli, güzel yani köyde de kenti oluşturduk bu süreçlerde aslında. Altyapısını oluşturduk. Belki bilinmeyen bir konu ama illerimizin altyapısı yani sanal altyapısı. Sanal altyapılarımızı da oluşturmuş olduk. Planlı projeli köylerimiz oluşmuş oldu. Planlı projeli yaşam alanlarımızın nelerinde ne eksikliklerimiz var.
1: Evet.
0: Bahçe alanları, park alanları, peyzaj alanları bunların hepsi bu süreçte düşünüldü. Uzun vade plan ölçeği kapsamında düşünüldü ve yapıldı. Yani bu Adıyaman'daki tüm konut süreçlerinin bitmesini, akabinde ticaret ünitelerimizin bitmesini ve bunların teslimatının sonucunda şehrinin şu anda çok canlı bir şekilde yaşanılabilir bir hale gelmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde devletimiz, bakanlığımız, tüm diğer bakanlıklarımız, başkanlıklarımız, AFAD başkanlığımız, yani burada her safhasına şahit olan bir kardeşiniz olarak, bir ilim müdürü olarak burada bu süreçlerin hepsine o kadar samimice yaklaşıldı ki, o kadar samimice hem vatandaş nezdinde de, yani vatandaşın burada bu süreci o kadar inandı ki, sahip çıktı ki dedi ki tamam beni çadırla başlattı. Bak geçici barınma oldu.
1: Evet.
0: Zamanında bekletinde. Ve şimdi konutunda bana konutumu da teslim etti. Ve burada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten bu deprem konutlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın

0: Çok ciddi bir indirim oranı uygulaması kapsamında vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde ya biz tamam bekliyorduk ama ya bu kadarını da beklemiyorduk diyerek teşekkürlerinin düzeylerini anlatamam. Yani bunları ben kelimeyle ifade edemem. Ama Allah bunu düşünenden, bunu yapandan ve bize fırsat verenlerden herkesten razı olsun. Sizlerden de bunu bize anlatma fırsatı verdiğiniz için özellikle. Yani bu süreçlerde bunlar çok önemli. Bilinmesi gerekiyor. Buradaki emeklerin ve yaşamın. Yaşam artık yaşanılabilir. Güvenli bir şehir var. Adıyaman yapı stoğunda en güvenli iller arasına girmiş bir şehir oldu. Bu çok kıymetli. Yapı stoğunun bir sonraki depremlerde yıkılmayacak, en azından bugünkü programlarda yıkılmayacak statik çözümlemesi yapılarak bunlar inşa edildi. Dolayısıyla artık Adıyaman'ımız güvenilir, yaşanılabilir, dirençli kent kılavuzu içerisine girmiş oldu.
1: Evet. Tabii bunlar
0: Abi.
1: çok kıymetli çalışmalar Sayın Şirin.
0: Abi.
1: Biraz önce de bahsettiğiniz, Cumhurbaşkanımızdan bahsettiğiniz birçok tabii kimle görüşürsek görüşelim deprem bölgesinde de devletin o şefkatli ellerini hissettik diyorlar elbette. Bu
0: Evet,
1: çok önemli. Bu
0: evet.
1: çalışmaları biz tabii ki anlatmaya devam edeceğiz. Aslında soracağım birçok soruya da cevap vermiş oldunuz ama şeyi de sormak istiyorum. Şimdi
0: Evet, tamam.
1: Adıyaman'ın yeniden inşasında tabii bir başka önemli konu da şehrin geçmişten gelen kültürel ve sosyal hafızasının koruması. Biraz önce biraz
0: Tabii.
1: bahsettiniz ama biraz üzerine de gidelim isterim. Biraz
0: Tabii,
1: üzerinde
0: tabii.
1: duralım isterim. Yeni Adıyaman kurulurken kentin kimliğini ve hafızasını geleceğe taşımak konusunda nasıl bir yaklaşım izleniyor efendim?
0: Şöyle, tam bu düşünce minvalinde,
1: Evet.
0: bu düşünceden çıktı. Rezerv alanlarımız, yerinde dönüşümlerimiz, kentsel dönüşüm başkanlığımızın uhdesinde. Tam bu düşüncenin arka planında çıktı. Yani biz dedik, tamam, deprem konutlarımızı yaptık ama şehrin de bir kimliği var, şehrin de bir doğası var, şehrin de bir yaşanılabilir geçmişi ve geleceği var.
1: Evet.
0: Bu doğrultuda rezerv alanlar belirlendi. Bu rezerv alanlar belirlenirken şehrin en kalbi dediğimiz, bir ile gittiğinizde ben nereyi görmeliyim dediğiniz alanları, ayrıca yapı stoğunu da bunu yaparken dedik ki bizim en yapı stoğu kötü mahallelerimiz neler? Bunları da çalışarak bu doğrultuda hem yapı stoğunun en kötü mahallesini hem de şehrin o kalbini, o dinamizmini koruyacak kalp, tam tabirle kalbinin olduğu kısmı rezerv alan ilan ederek konutlarımızı, ticari ünitelerimizi, ofislerimizi, hepsini, yaşam alanlarımızı, parkımızı, bahçemizi, meydanımızı, camimizi ve sosyal tüm altlıkların hepsini inşa ettik. Burada bunun şöyle çok büyük bir kıymeti var. Vatandaşlarımıza demedik ki biz burada konut yaptık, buraya gidin.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımızın da biraz tercihine de bırakılmış oldu bu süreç. O çok kıymetli. Hani vatandaş dedi ki, hem deprem konutlarımı devlet yapıyor, vatandaşın tabiriyle yine, hem de bana bedava dediğimiz tabirle veriyor bunu. Ama bunu yaparken de diyor ki, bak sen şehrinde de kalabilirsin, yerinde mahallende de kalabilirsin. Tercihi sana bırakıyorum. Yani ister yerinde mahallende yenile yapını, istersen de devletimizin yapmış olduğu afet konutlarına git. Bunun vatandaşa bu tercihin bırakılmasının kıymetli olduğunu bizzat uygulayıcısı olarak, uygulamacısı olarak gördük. Vatandaşın odağında, vatandaşın istediği bir şekilde ve vatandaşın böyle sözünün dinlenmesinin ve kabul görmesinin somut örneklerinin işe yaradığını görmüş olduk bu süreçlerde. Bunların yapılması o süreçte bir kırılma noktasıydı. O kırılma noktası gerçekten bu Adıyaman ilinde ve diğer tüm deprem bölgelerimizde de bu uygulamaların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Ama ancak şehrimiz şu anda ticari ünitelerim açıldı, güvenilir kentlerim oluştu, güvenilir yapılarım oluştu. Şehir merkezi için konuşuyorum bunları.
1: Evet efendim.
0: Rezerv alanlarımız için, kentsel dönüşüm uygulamaları için konuşuyorum. Daha öncesinde bu bilgi de dün biz yine bu kentsel dönüşüm mahallemiz olan Mara Musalla Mahallesi'nde bir görüşme yapmıştık. Orada da vatandaşlarımızın bize dediği cümleye ben aynen aktarıyorum. Biz buralarda, bu mahallelerimizde sokakta yürürken zorlanır haldeyken şimdi kiralık ev bulamıyoruz. O derece talep var. O derece güzel bir yaşam alanlarına döndü tarzında söylemleri var. Bu vatandaşlarımızın bizzat

0: cümlesi.
1: Evet.
0: Bu devletin vatandaş nezdinde yapmış olduğu politika ve işlemlerin, o sahipçiliğin tam anlamıyla yansıması. Bu minvalde biz rezerv alanlarımızı da bitirdik. Rezerv şehrin merkezindeki kalbin atışını sağladık. %88,2 oranında bir doluluk oranımız var. Teslimat sürecimizde şu anda bir etabımız kaldı, devam ediyor. Adıyaman'ın hem deprem konutları, hem Adıyaman'daki kentsel dönüşüm projeleri, yerinde dönüşüm projeleri, rezerv alan çalışmalarının hepsi Allah izniyle tamamlanmış oldu cümlesini
1: Evet.
0: kullanabiliyorum yani gönülden.
1: Evet, Sayın Şirin, çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız efendim. Çok güzel çalışmalardan bahsettiniz. Umarım
0: Teşekkür ederim.
1: Adıyaman'daki vatandaşlarımız da tabii çok ağır bir sınavdan geçtiler hepsi. Yani
0: Tabii, tabii.
1: ciddi bir tabii yüreklerinde bir acı var elbette ama bu en azından yaşadıkları ortam biraz daha güzelleşti. Şu an daha böyle yaşanabilir bir ortamdalar. O da onları mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Size de biz TRT ailesi adına çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun efendim.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz TRT ailesine ve sizlere bu yayının fırsatlarını bize sağladığınız için de ayrıca size kendi şahsımızdan da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun efendim.
0: Bizler.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Samet Şirin bizimle birlikteydi. Afet riski altındaki alanları dönüştürme çalışmalarını konuştuk Adıyaman üzerinden. Şimdi ise müzikle devam edeceğiz. Ufuk Yıldırım rekor diyor.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Kıymetli dinleyenler, şiir bazen bir insanın, bir şairin kalbinden bir şehrin sokaklarına karışır. Bazen bir şiirin mısralarında yeniden hayat bulur. Bazen de farklı ülkelerden insanların aynı duyguyu etrafında buluşmasını sağlar. Bugün duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde sizleri Elazığ'a götüreceğiz. Harputuyla, musikisiyle, kültürüyle ve edebiyat geleneğiyle Anadolu'nun önemli kültür şehirlerinden biri olan Elazığ'da şiirin farklı coğrafyalardan insanları buluşturduğu önemli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bundan bahsedeceğiz. 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, yıllardır şairleri, yazarları, sanatseverleri ve şiir tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyon yalnızca şiirlerin okunduğu bir etkinlik değil elbette. Aynı zamanda farklı kültürlerin, dillerin ve gönüllerin buluştuğu bir kültür köprüsü. Bu kıymetli konuyu, tüm bunları eğitimci yazar Sayın Bedrettin Keleş Timur'a soracağız. Sayın Keleş Timur, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkürler diliyorum Ahmet Bey'im.
1: Teşekkürler efendim.
2: Evet, bugün Hazar Şiir Akşamları'nı konuşacağız.
1: Evet efendim. Evet. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok sağ olun, var olun. Şimdi Ulusal Hazar Şiir Akşamları'nın çok nezih bir serüveni olduğunu ben söyleyebilirim Ahmet Bey.
1: Buyurun.
2: Öyle bir serüven ki ilki Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra 1992 tarihinde Avukat Fikret Menüşoğlu Hanısı'na Fırat Şiir Akşamları ismiyle yapıldı. Ve sonraki yıllarda Hazar Şiir Akşamları olarak sanat ve edebiyat dünyamızda istikrarlı bir şekilde yer almaya başladı. Sivil bir anlayış, şiir ve sanat dolu bir heyecanla şehri kucaklayan bu tarihi faaliyeti ilk kahramanlarını kutlarım. Aramızdan ayrılanlar da burada rahmetle, burada minnetle anarım. Ulusal Hazar Şiir Akşamları dile kolay Ahmet Bey'im.
1: Evet.
2: 1992'lerden 2026 yılına kadar 34 yıl geçmiş. Yani saman su gibi akmış. Bir büyük edebi şölen, efsanevi harp şehrinin bakiyesi Elazığ şehrinde Türk dünyasını yıllar boyu büyük bir huzur, heyecan, şevk, mutluluk, izzet ve ikramla, ihtimamla buluşturacaktı. Her yıl bir kutlu şölenle veya kültür kurultayı ihtişamına bürünecekti bu faaliyet. 34 yıl boyunca şehri hafızasında gürül gürül akan şiir namesi yazılacaktı. Derler Elazığ bir çanak içinde, sevdası ulu Türkistan içinde, çanak tutar eller yüzler içinde, türküler gönlümü verdiğim şehir, güzel Türkçem bayrak yaptığım şehir, şimdi özümde buluştuğum şehir. Yani bu şehir geçen 34 yıl içerisinde kimleri ağırlamadı ki? Tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın, edebiyatımızın, musikimizin ve devlet erkanı ile birlikte zirve isimlerini. İsa Yusuf Altekin'den, Cengiz Aytmatov'a, Rauf Denktaş'tan, Mehmet Emin Ağa'ya,
1: evet,
2: Bekir Tıtkı Erdoğanlar, Mehmet Çınarlar, Erdem Beyazitler, Bahattin Karakoçlar, Ali Akbaşlar, Dilaver Cebeciler, Sadık Kemal Turallar, Yahya Akengiller, yani kalem, kelam, söz ve sesleri bütün mütefekkirler Elazığ'ın uğrak yeri oldu. Elazığ şehri için kah şiirin başkenti dediler, kah Asya'nın gül bahçesi dediler, kah Türk dünyasının manevazı dediler. Yani Elazığ şehrini Anadolu coğrafyamızda ilim muhiti gerçeğine taşıyan erdemli insanların şiirane bir yürüyüşünü biz gözlemledik. 2023 tarihine itibaren de Türk Dünyası Hizmet Ödülleri'nde verilmesiyle birlikte

0: Uluslararası Hazar Şiiri akşamlarıyla Elazığ şehrimiz Türkiye'ye model veya rol model oluyordu.
1: Evet.
0: Ülkemizin birçok şehrinde artık şiir akşamları, sohbetleri, edebi buluşmalar düzenleniyordu. Tabii ki bu ülkemizin ikliminde müsbet şekli etkiliyordu. Elazığ şehrimiz dahil birçok ilimizde edebi dergileriyle birlikte edebi muhitlerde oluşuyordu. Türkiye'mizde içinde çok önemli adımlar atılıyordu. Kültür sanat adına diyorum. 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Şehriyar Anısı'na 18-19 Eylül 2026 tarihlerinde Elazığ'da gerçekleştirilecek. Elazığ Valiliği'nin Elazığ Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan Hazar Şiir Akşamları hakkında biz Süleyman Baydilli sorumlu arkadaşımız bizlere şiir ve sanat dolu insanımızın gönül dünyasına hitap edecek bir gece olacağını da belirttiler. 18 Eylül 2026 Cuma günü ben programı saat saat vereyim isterseniz.
1: Buyursunlar tabii
0: evet,
1: ki efendim. Evet.
0: Saat 19 alanında Elazığ Kültür Park Amfi tiyatro sahnesinde
1: evet.
0: Halkımıza açık mehteran gösterisi yapılacak. Saat 19.30'da açılış konuşmalarıyla bu günlerin anısı tekrar ifade edilecek. Saat 20'de Şehriyar video gösterimi yapılacak. Öyle inanıyorum ki büyük bir ilgiyle izlenecektir. Saat 20.30'da şiir dinletisi, bir diğer ifadeyle gençlerin dinletisini biz sahnede dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Saat 21'de sularında Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Danslar Topluluğu Atayurt'tan Anayurt'a tiyatro bir defile gösterimini yorumlayacaklar. 19 Eylül Cumartesi günü ise 10 ile 13.30 arasında bir harf gezisi, tarihi harf gezisi ve öğle yemeği. Bu harf Arastan Mutfağı, o da tarihi bir eser. Orada gerçekleştirecek. Saat 14 sularında Doktor Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde imza ve söyleşi. Saat 17-18 arasında Kültür Park Lezzet Mutfağı'nda akşam yemeği. Elazığ yemek kültüründe de Antep'ten sonra Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtmek isterim. Saat 18.30'da Elazığ'dan Sivrice'ye hareket. Saat 19.30'da açılış konuşmaları. Saat 20 sularında Hazar Gölü Işık Şov. Saat 20.30'da şiir dinletisi. Evet. Türkiye'den, Türk dünyasından, Elazığ'dan katılacak şairlerimiz kürsüye çıkacaklar. 21.30'da Ender Balkır'dan konser. Ender Balkır'da bu coğrafyanın yetiştirdiği yorumlarıyla bildiğimiz
1: evet.
0: önemli bir pes olarak biliyoruz.
1: Evet, evet,
0: Hazar
1: evet.
0: Şiir Akşamları kapsamında önemli bir gösterime imza atacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu'nda genel sanat yönetmeni olarak ilk başında olan şahsiyet Elazığlı hemşerimiz Mustafa Turan'dır. Devlet sanatçısı Mustafa Turan'ın sanat hayatının 50. yıl armağanı olarak Manas Yayınları 19-21 Mayıs 2014 tarihinde güzel bir anı programı düzenlemişlerdi. İlk kuruluşu 19 Mart 1975 tarihi olan Halk Dansları Topluluğu'nun geçen yarım asır içerisinde 55 değişik ülkede 1500 civarına temsil verdiğini burada belirtmek isterim. Yani Türkiye'nin tanıtılmasında kültür sanat açısından ne kadar önemli rol aldığını da burada belirtmek isterim. Yine Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın 92 yılından itibaren gelinceye kadar çok anlamlı anıları olduğunu ve her birinin çok önemli edebi şahsiyeti anısına yapılması da ayrı bir güzellik taşımaktadır. Hazar Şiir Akşamları dünden bugünler kimlerin anısına yapılacaktı? Yani burada bu sohbetinde bu isimleri yad etmek istiyorum. Fikret Memişoğlu, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, Cenan Dökmeci, İshak Sunguroğlu, Hacı Hayri Bey, Fethi Gemutoğlu, Ahmet Kabaklı, Nusret Dede, Elmas Yıldırım, Macan Cumabay, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahapzade, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Yahya Kemal Beyatlı,
1: evet.
0: Arif Nihat Asya, Ali Şir Nevai, Abay Kunanbayoğlu, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Ganiye Paşayova, Ziya Gökalp, Yusuf Hasacip anılarına yapılıyordu. Her faaliyetin bir teması vardı. Gönüllere nakşedilen bir temaydı tabiatıyla bu. Hazar Şiir Akşamları'nı şiirle buluşturmak, gençlerimize şiiri, sanatı, edebiyatı sevdirmek, bunların her biri bir maharettir. Yıllarca okullar bu güzel organizasyonun içerisinde oldular. Türkiye'de yayınlanan önemli dergiler bu faaliyete katkılarını sundular. Gelen misafirler şehirle ve şehrin tarihiyle bütünleştiler. Ve her şiir akşamının akabinde güldesteler yayınlandı. Başta TRT Avaz olmak üzere birçok televizyonda, radyo kanallarında yayınlandı. Ben burada TRT Gap Radyo'da

0: kitapların özellikle. Gönül coğrafyamızı Elazığ şehrinde buluşturmak kadar güzel bir ne olabilir diyebiliyoruz. 29 Hazar şiir akşamına 20.si Asım Büyük Türk şairi Mütefei Şehriyar anısına yapılıyor.
1: Evet.
0: Evet, Tebriz'in yetiştirdiği modern Türk edebiyatının zirve isimlerinden biri olan Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı ve yetiştiği muhiti mutlaka tanımalıyız. Tebriz Şairler Diyarı olarak da anılır.
1: Evet efendim.
0: 400'den fazla şairin gömülü olduğu tek yer olan Şairler Mezarlığı Makberetül Şuara ev sahipliği yapmaktadır. Bizde en kıymetli eser olabilen Türk Kültürünü Arıtma Enstitüsü 1964 yılında yayınladığı Şehriyar'ın Haydar Baba Selam isimli eseridir.
1: Evet.
0: Yani edebiyat camiası Şehriyar'ı 60'lı yıllardan beri gayet iyi bilmektedir. Bu eser Hamit Ahmetzade tarafından hazırlanmış. Eserin tercümesi de Ahmet Ateş tarafından o yıllarda yapılmıştı. Muhammed Hüseyin Şehriyar 1996-1988 yılında yaşadı. Eserler 92 dile çevrildiğini biliyoruz. Haydar Baba Selam 76 kıtadan oluşan dev bir eser. Eserin son kıtasında şöyledir. Haydar Baba senin gönlün şad olsun. Yer durdukça ağzın dolu tat olsun. Senden geçen tanış olsun olmasın. Ona de ki şair oğlum Şehriyar bir ömürdür. Dert üstüne dert yağar. Fuzuli ne diyecektir? Yine o coğrafyanın şairi. Şairler dert kervandır. Fuzuli bir şiirine şöyle seslenecek. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacından tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındandır. Yani ey tabip ben aşkımın derdinde memnunum. Bana ilaç verme, bana derman arama. Çünkü senin bulacağın derman benim ölümüm olur. Evet, Şehriyar'ın Türkiye'ye hayali sefer isimli şiirden de bahsetmek istiyorum.
1: Buyursunlar.
0: O şiire şöyle diyor. Gelmişim nazlı hilal ülkesine, Fikret'in ince hayal ülkesine. Akif'in marşı yaşardıp gözümü, Bakıram Yahya Kemal ülkesine. O güzeller güzel İstanbul, o denizler kızı derya gelini, sanki derya çiçeği Nilüfer, kol açıp sahile atmış elini. Gurbet istas eylemem ben burada, sanki öz doğma diyarımdı benim. Nerede vardı karındaşlarımız, ana yurdumdu, hisarımdı benim. Göreceksiniz Şehriyar, Türkiye'yi, Türk dünyasını, Türk edebiyatında yakından bilen, tanıyan bir insan. Bu güzel insanı bugün ne yapıyoruz? Onun anısına Hazar şiir akşamlarını inşallah gerçekleştireceğiz.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Şey soracağım efendim, gençlerin ilgisi nasıl? Yani şimdiye kadar bu etkinliklerde gençlerin ilgisi nasıldı? Bundan sonra bu etkinlikte nasıl olmasını bekliyorsunuz? Onları da biraz konuşalım isterim. Gençler üzerinden de şiiri konuşalım istiyorum.
0: Hayır. Özellikle ben Hazar şiir akşamları bizi kendi kimliğimizle, şehri kendi şairleriyle, yazarları, edipleriyle buluşturdu. Biraz önce ben isimler verdim.
1: Evet.
0: Mesela bir Fikret Memişoğlu'nu, ya da Niyazi Bey'i, Ahmet Gaber, İshak Sunguroğlu'nu, Hacı Hayri Bey'i bu şehri insan fazla tanımazdı. Hazar şiir akşamlarıyla geçmişle bir köprü kurdu.
1: Evet.
0: Çok güçlü bir geçmişin olduğunu ve divan edebiyatında çok köklü bir yerinin olduğunu gördü. Yine harp musikisi, bu Fırat Havzası ve ondan sonra Kerk musikisi, Urfa ve Bakü'yü birleştiren bir musikiye hakim. Ve musiki bize ondan sonra birlik ve beraberliğimizin temasını işliyor. Özellikle de ses ve sözün birleşmesiyle birlikte çok bir engin ufuklara açıldı. Ve şehir insanı bununla bütünleşti. Ve her Hazar şiir akşamlarında bir yürüyüş yapılıyor. Yani şöyle 500 metre ya da 1 kilometre arasında bir yürüyüş. O yürüyüşe şehrin insanları katılıyor. Yani 7'sinden 70'ine ondan sonra şehrin insanı büyük bir coşkuyla dışarıdan gelen şairlerimizle birlikte katılıyorlar. Yine okullarımızda programlar düzenlendi geçmiş yıllarda. Mesela bir Bekir Sıtkı Erdoğan düşünün. Bekir Sıtkı Erdoğan Belakazi Lisesi'nde öğrencilerle birlikte sohbet etti. Yavuz Bülent Bakiler Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle birlikte sohbet ettiler.
1: Evet.
0: Öğrenci ders kitaplarında gördüğü o şahsiyetleri karşısında görünce ondan sonra ne heyecanlanacaktır tabii.
1: Tabii ki.
0: O tarihi şahsiyetleri bir Mehmet Çınar'dı mesela. Hisar hareketinin başında yer alan bir şahsiyet. Elazığ şehri onunla buluştu. Onunla tanış oldu.

0: Ve el eserinde Erdem Beyaz gibi mesela birçok şairler geldiler. Ondan sonra Türk dünyasının önemli şairleri geldi.
1: Evet.
0: Ve bu şairlerle bütünleşmek de gençleri etkiledi. Ve ben şunu ifade etmek isterim. Yani 90'lı yıllardan sonra Elazığ'da sanatı, edebiyatı seven bir ilim muhiti gelişti. Ondan sonra yeni edebi gençlerimiz yeni eserler yazmaya başladılar. Özellikle son yıllarda yayınlanan eserlerin sayısında bir çoğalma görüyorum. Mesela Harfut konusunda geçmişte Ahmet Kabatan'ın Harfut efsaneleri, Şemsettin Ünlü'nün Harfut romanı, İshak Suğuroğlu'nun biyografisi, Fikret Memişoğlu'nun Harfut Ahengi kitabı. Yani bunların arkasında yeni nesil, ona yeni kuşaklar, yeni eserler kazandırdılar. Yani şunu söylemek istiyorum. Eskiyle genç kuşak arasında Hazar Şiir Akşamları çok güzel köprülerin kurulmasında da önemli mesafeler aldı. Yani
1: evet.
0: Bir Sadık Kemal Tural, ondan sonra edebiyat dünyamızın önemli bir şahsiyeti, Elazığ için şiirin başkenti dedi. Yani bunu sıradan bir insan değil. Edebiyat dünyamızın önemli bir şahsiyeti bu sıfatı yakıştırıyordu. Cengiz Aytmatov Türk dünyasının manevi ağzı diyordu Elazığ için.
1: Çok
0: Ve
1: kıymetli.
0: İranlı Paygüzar Evi Asya'nın gül bahçesi diyordu.
1: Evet.
0: Ve her gelen şair ondan sonra Elazığ için belli kavramları kazandırıyordu. O kavramlar da zihinlerde yer ediyordu. Şimdi genç bir kuşağa ondan sonra Elazığ'da şiir akşamları sorarsanız ben ona inanıyorum ki 15-20 dakika Hazar Şiir Akşamları rahatlıkla konuşabilir. Ve şunu da söyleyeyim, Ahmet Bey şunu da söyleyeyim. Elazığ'ın genci Harfut'u daha iyi tanımaya başladı mazisiyle birlikte.
1: Evet, bu çok kıymetli, değil mi efendim?
0: Evet, kendi çevresini daha iyi tanımaya başladı.
1: Evet.
0: Ve kendisinden önceki kuşaklarda tanımaya başladı. Biz geçmişte bunları ihmal ettik yani. Ben onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Yani 70 yaşından gelen 50 yılda edebiyat hayatı içerisinde olan bir insan olarak gerçekten biz ihmal ettik. Ama 90'lı yıllardan itibaren artık biz geçmişle de bütünleştik. Ve kendi coğrafyamızda da, ben gönül coğrafyası diyorum, kendi gönül coğrafyamızda da birleştik. Ve çevrelerimizle birleştik. Biz Diyarbakır Elazığ buluşması yaptık.
1: Evet.
0: O
1: evet.
0: Diyarbakır Elazığ buluşmasında ondan sonra Celal Güzelses mesela anısına yapıldı. Ali Emre anısına yapıldı. Ve Elazığ şehri Diyarbakır daha da yakından tanıdı yani. Yani
1: evet.
0: Diyarbakır'ın o şiir sanat ufkunu daha yakından tanıdı. Bunun gibi Tokat Elazığ buluşması, Urfa Elazığ buluşmaları ve şehir buluşmaları çok önem kazandı. Ve
1: Sayın Keleştuğur.
0: Evet.
1: Süremi doldurdum efendim ama son cümlenizi söyleyin lütfen, rica edeceğim. Buyurun.
0: Ben özellikle şiir akşamlarına önem veriyorum. Sanata, edebiyata, musikiye önem veriyorum.
1: Evet.
0: Ve bunu da genç kuşaklar özellikle TRT GAP radyosu vasıtasıyla da büyük hazla, büyük bir şevkle anlatmaya çalışıyorum. Ve ben sizlere teşekkür ediyorum. Ve bütün çevre illerimizde Hazar Şiir Akşamları'na buluşmaya davet ediyorum.
1: 18-19 Eylül tarihlerinde Elazığ'da yapılacak 29. Evet. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'na biz de davet ediyoruz efendim. Bütün bölgemizdeki dinleyenlerimizi çok çok teşekkürler Sayın Keleştimur. Sağ olun efendim.
0: Teşekkür, var olun, eksik olmayın efendim. Hayırlı yayınlar.
1: Hoşçakalın, sağ olun. Efendim, eğitimci, araştırmacı, yazar Bedrettin Keleştimur bizimleydi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nı konuştuk. Şimdi ise Tuncay Kemertaş'ı dinleyeceğiz. Bir şuhi sitemkar saldı beni derde diyor.

0: Sinan! Sinan!
1: Sana geldim annem. Kimseye belli etmem ama sen beni bilirsin.
2: En yakın arkadaşımın bir evi şahabarı var. Oraya benim kız arkadaşım olarak geleceksin.
3: Ne?
4: Benim diğer güllü lokumlarım nerede?
5: Evlilik güzeldir. Pazartesi günü TRT 1'de.
6: Kıymetli dinleyenler, müzikle devam ediyoruz. Levan Sam'dan dinleyeceğiz. Rüzgar.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Kıymetli dinleyenler, ilk bir saatimizi geride bıraktık bile. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Hayatın İçinden programı devam ediyor. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 60 yaş üzeri Tazelenme Üniversitesi'nde kadın öğrencilere yönelik açılan okuma yazma kursu yoğun ilgi gördü. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla düzenlenen kursta ileri yaşta eğitim hayatına adım atan kadınlar okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşadı. Konunun detaylarını Muş Halk Eğitimi Merkezi öğreticilerinden Bahar Balık'tan öğreneceğiz. Takvim yaprağında bugün köşemizde günün anlam ve önemi, günün menüsüne ve pratik bilgilere göz atacağız. Ve uluslararası yarışmalarda ödül alan Hizan Karakovan Balı ve özelliklerini Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyitan Ekinci ile konuşacağız. Programımızın sonlarına doğru ise günün seçkisi köşemizde İbrahim Sadri'ye ait Adam Gibi adlı şiirinden bir bölümü sizinle paylaşacağız. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Yaşar Kumralım sizlerle.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Kıymetli dinleyenler, 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayan okuma yazma kursu 60 plus 60 yaş üzeri tazelenme üniversitesi dersliklerinde gerçekleştiriliyor. Kursla birlikte katılımcıların okuma yazma becerisi kazanmaları, mevcut bilgilerini geliştirmeleri ve günlük yaşamda daha özgüvenli hareket edebilmeleri tabii ki hedefleniyor. Belki yıllar önce eğitim hayatına devam etme fırsatı bulamayanlar, belki de okuma yazmayı öğrenmiş ancak zaman içerisinde bu becerilerini yeterince kullanamadığı için geliştirmek isteyenler şimdi aynı sınıfta, aynı sıralarda buluşuyor. Peki 60 yaş ve üzerindeki bireyler için yeniden eğitim hayatının içerisine girmek nasıl bir duygu? Okuma yazmayı öğrenmek onların günlük hayatlarında neleri değiştiriyor? Bunların hepsini soracağız. Bütün bunları Muş Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden Bahar Balık'la konuşacağız. Sayın Balık, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle tabii sizi tanımak isteriz. Ardından da bu etkinlik, bu kursun hikayesini biraz sizden dinlemek isteriz. Nasıl başladı bu kurs?
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Teşekkürler.
1: Bahar Balık ben, Muş'tan katılıyorum şu an.
0: Evet.
1: Muş Halk Eğitimi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nin beraber düzenlemiş oldukları 60 yaş üstü tazeleme üniversitesinde zamanında okula gidememiş, o fırsat verilmemiş hanımlarımıza okuma yazma dersi verdik.
0: Evet efendim.
1: 2 ay sürdü kursumuz. Hiç bilmeyen vardı. Daha önce hiç kalemi tutmayan hanımlar vardı. Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: 2 ay sürdü ve iyi bir sonuç elde ettik. Azimlilerdi, isteklilerdi. Bunu rahat bir şekilde fark edebildik. Amaç burada günlük hayatlarını kolaylaştırmak.
0: Evet, aslında 1 Temmuz'da başladı, 1 Eylül'de bitti değil mi kursumuz efendim?
1: 31 Ağustos'ta bitti.
0: 31 Ağustos'ta bitti.
1: Temmuz'da başladı, 31 Ağustos'ta bitti.
0: Evet efendim. Peki, şimdi ilk mezunlarınızı verdiniz öyleyse.
1: Aynen.
0: Nasıl peki, geri dönüşler nasıl efendim?
1: Geri dönüşler çok iyi. Az önce de onlarla buluştuk.
0: Aa, çok güzel.
1: 31'de bitmesine rağmen katılım belgelerini dağıttık hem e-devlet üzerinden hem bizzat elden verdik onları. Hem mutlu olsunlar diye. Yani genel olarak güzel sonuç elde ettik.
0: Tabii şimdi 60
1: onlar
0: yaş...
1: Onlar mutlulardı, biz evet. mutluyduk. Yani o şekilde.
0: Evet efendim. Peki 60 yaş üzeri tabii bireylerin bir eğitim ortamında yeniden buluşması oldukça kıymetli bir durum. Kursa kimler katılıyor? Bundan sonra da kurslar devam edecek mi? Kurslarımızda yine başvurabilecekler mi 60 yaş üzerindeki hanımefendiler? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Kesinlikle. Talep aslında çok oldu. Biz önceden başladığımız için sonradan gelenleri kaydedemedik maalesef.
0: Evet.
1: Çünkü bir süre istiyor. Ondan sonra gelenler talep olduğu sürece biz kursu açacağız Muş Alparslan Üniversitesi ile birlikte. Ve tekrar vermeye devam edeceğiz. Bu 1. kademeydi zaten. İkinci kademede devam edecektir yani.
0: Evet. Peki yetişkinlere tabii okuma yazma öğretmek çocuklara öğretmekten çok daha farklı bir süreç muhtemelen. Çünkü karşınızda hayat tecrübesi çok daha fazla olan yetişkinler var. 60 yaş üzerindeki bireylere okuma yazma öğretirken nasıl bir yöntem izliyorsunuz?
1: Kesinlikle bu çocuklara öğrettiğimiz heyecan buradaki heyecandan kat kat daha fazla.
0: Evet.
1: Çok daha şey oluyor, böyle heyecanlanıyoruz. Ama onların isteklerini gördükçe, heyecanlarını gördükçe, evde çalışmalarını fark edince biz de daha çok destek oluyoruz onlara. Yani iyi bir şekilde ilerledik, öyle söyleyeyim.
0: Onlara da bir mesaj göndermiş olalım. Şimdi toplumda zaman zaman ya bu yaştan sonra öğrenilir mi düşüncesiyle karşılaşabiliyoruz. Oysa bu kurs bize aslında bunun mümkün olduğunu da gösteriyor değil mi efendim? Yani sizce öğrenmenin yaşı var mıdır?
1: Öğrenmenin yaşı kesinlikle yok.
0: Evet.
1: Zamanında içlerinde ukde kalan ufak bir şeyi eğer istedikleri zaman rahat bir şekilde yapabilirler bence. Çünkü fırsat sunuldu onlara. Ufak bir örnek vereceğim. İsim söylesem sıkıntı olur mu?
0: Söyleyin lütfen efendim, buyursunlar.
1: Hanımefendi, Muazzez Hanım vardı. İlk geldiği hafta bana şunu söyledi. Hocam ben hastaneye gidiyorum ama ismimi yazamıyorum dedi.
0: Evet.
1: Ben merak etmeyin dedim. Yani kursun sonunda siz isminizi de yazacaksınız. Her şeyi rahatla yaparsınız demiştim ona. Ve son hafta bana şunu söyledi. Ben geçen gün hastaneye gittim ve kendi ismimi kendim rahat bir şekilde hiç kimseye danışmadan, sormadan yazabildim dedi ve çok mutlu oldum ben.
0: Muhteşem tabii. Evet.
1: Kesinlikle. Yani adını soyadını yazması gerçekten güzel. Benim için
0: Evet.
1: de güzel, onun için de güzel.
0: Evet efendim. Burada tabii sadece harfleri ya da kelimeleri öğrenmekten söz etmiyoruz. Siz de bahsettiniz.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir insanın
1: Ufak bir
0: kendi
1: örnek verdik sadece.
0: evet, kendi adını okuyabilmesi, bir tabelayı tabii anlayabilmesi veya herhangi bir belgeyi kendi başına inceleyebilmesi bile günlük hayatında çok önemli bir özgürlük galiba sağlıyor o insanlara da. Okuma yazma öğrenmek tabii bireyin özgüvenini de ciddi şekilde artırıyordur diye düşünüyorum. Özgüven konusunda nasıl değişiklikler vardı hanımefendilerde?
1: Kesinlikle başka biz hastaneye atıyorum mesela hastaneye başka bir yere gittiğimiz zaman yanımıza biri vardı muhakkak ama şu an kendimiz serbest bir şekilde yalnız başımıza bir markete gidebiliyoruz. Atıyorum işte hastaneye gidebiliyoruz, başka bir mağazaya gidebiliyoruz. Yani yanımızda kimse yokken bir destek almadan da tek başımıza gidebiliyoruz demişlerdi. Bu çok olumlu bir sonuç.
0: Peki öğrencileriniz çalışkan mıydı efendim? Ders
1: Kesinlikle.
0: çalışıyorlar mıydı?
1: Ödev veriyorduk
0: Ve
1: onlara, ödevleri
0: veriyordunuz.
1: yapıyorlardı. Kitap almıştık beraber, kitap okuyorduk. Bu şekilde iyi bir sonuç elde ettik.
0: Evet. Ya tabii eğitim bazen insana ben de yapabilirim duygusunu yeniden kazandırıyor. Katılımcılarınızdan sizi özellikle etkileyen, biraz önce bahsettiğiniz Muazzez Hanım da yanılmıyorsam ondan bahsettiniz ama böyle öğrendikten sonra yaşadığı değişimi gösteren, böyle sizi çok etkileyen yine birkaç anı daha var mı? Anlatabilir misiniz efendim?
1: Medine Hanım vardı aynı şekilde. O da kendi hayat hikayesini bize aktardı, yazdı, yazıya döktü.
0: Aa, çok güzel.
1: Muazzez Hanım aynı keza günlük tutmaya başlamış.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Kafamda bir sürü şey var ama ben aktaramıyorum demişti bana. Ve bunu yazı yoluyla bize aktardı.
0: Evet efendim, çok
1: Yazarak.
0: kıymetli. Çok kıymetli. Ya tabii bazen bir harfi öğrenmek, bir kelimeyi doğru yazmak veya ilk kez kendi başına bir cümle okumak günün en büyük başarısı olabiliyor. Peki siz öğretici olarak katılımcıların küçük başarılarını gördüğünüzde onları nasıl desteklediniz efendim? Onlarla aranızdaki iletişim nasıldı?
1: Biz artık bir aile şeklinde olduk. Dediğim gibi 31'de bitmesine rağmen az önce biz yine beraber bir araya geldik kendi ihtiyarlarımızla. Biz artık bir aile olduk. Yani her zaman destek olmaya devam edeceğiz. İkinci kademe olsa yine onları davet edeceğiz. Onlar gelsinler. Yani biz bitirmedik aslında.
0: Şey de soracağım tabii ki ya burada özellikle hanımefendiler yani hem bölgesel olarak da yetenekli hanımefendiler olduğu için dersler böyle altın günü gibi geçiyor muydu
1: Kesinlikle.
0: efendim?
1: Sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk.
0: Evet
1: Yeri
0: evet.
1: geliyordu, ara
0: Ya
1: veriyorduk.
0: şeyden
1: Bir
0: aslında
1: şeyler
0: biraz da böyle
1: malum
0: poğaçalar
1: oluyordu.
0: böreklerden biraz da aslında merak
1: Oldu.
0: ettim.
1: Oldu.
0: Oldu değil mi? Peki
1: Kesinlikle.
0: şunu da sormak istiyorum. Bu da önemli bir konu çünkü. Şimdi bir hanımefendi geldi, işte Muazzez Hanım geldi diyelim örnek veriyorum ya da bir hanımefendi bir okuma yazma öğrenmek isteyen birisi geldi ve öğrenmeye başladı. Etrafındaki arkadaşlarına da ya da komşularına da önayak oldu mu? Onların da gelmesini sağladı mı? Ya da
1: Öncelikle biz siz devam edin ben.

0: Buyurun buyurun, evet, bunu sormak istemiştim.
1: Dört kişiyle başladık biz aslında.
0: Evet.
1: Sonradan görenler, akraba olsun, tanıdık olsun, komşu olsun, onlar da bunların vesilesiyle geldiler.
0: Şu an kaç kişiydi okul, sınıfı kaç kişiyle
1: Toplam
0: bitirdiniz?
1: 8 kişiydi.
0: Sekiz kişiyle
1: Yani dört
0: bitirdiniz.
1: kişiyle başladık, dört kişi de onların vesilesiyle görüp büyüyüp geldiler.
0: Evet. Peki nereden başvurabilirler?
1: Şimdi Halk Eğitim Merkezi'nin e-yaygın kısmından, e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. İsteyen herkes başvuru yapabilir.
0: E-Devlet üzerinden başvuru
1: Aha.
0: yapabilecekler, değil mi efendim?
1: Aynen. Aha.
0: Peki Muş'ta okuma yazma konusunda eğitim almak isteyen, ancak yaşından dolayı belki çekinen, belki bu ortama girmek istemeyen bazı büyüklerimiz, bir hanımefendi olabilir. Onları buradan ne söylemek istersiniz efendim?
1: Onlara şunu söylemek istiyorum. Eğer içinizde o istek varsa biz her zaman buradayız. Hiç çekinmeden başvuru yapıp gelsinler. Talep olduğu sürece her zaman kursumuz açılacaktır. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz.
0: Evet. Biraz da şey sorayım istiyorum. Yani bu da bence duygusal bir yerden de olabilir bir soru. Bir insan tabii 60 yaşında, 65 yaşında, 70 yaşında ilk kez bir kitabın sayfasını kendi başına okuyabiliyorsa, bir tabelayı tabii kimseye sormadan anlayabiliyorsa veya kendi adını özgüvenle yazabiliyorsa, sizce o insanın hayatında sadece bir okuma yazma becerisi mi değişmiş olur, yoksa hayatına bakışı da değişir mi? Hayatı değişir mi sizce? Neler söylersiniz?
1: Bence hayattaki her şey değişir. Bakış açısı değişir. Yani çok farklı bir duygu bence bu onlar için. Ben
0: Evet
1: öyle
0: efendim.
1: düşünüyorum.
0: Çok kıymetli tabii ki bu duygu.
1: Kesinlikle.
0: Peki yeni sınıfınız kaç kişi olacak veya birkaç sınıf açılacak mı? Tek sınıf mı olacak?
1: Yani şu an tek sınıf. Yani talep çok fazla olduğu sürece yani sınıflar birden fazla sınıfa açılabilme ihtimali var yani. O konuda hiç sıkıntı yaşamıyoruz.
0: Evet. Peki burada 60 plus şey var ya, hani bilgisi var ya. Burada 60 yaşın üzerinde olması önemli mi, yoksa 60 yaşın altında da belki okuma yazma öğrenmek isteyen
1: Altında
0: bir
1: da gelebilirler. Yani altında
0: gelebilirler?
1: da vardı bizim yerlerde.
0: Evet efendim,
1: Hiç fark etmiyor.
0: bu da önemli bir konu. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Kesinlikle. Rica
0: Sayın
1: ederim.
0: Balık, kıymetli bilgiler paylaştınız efendim. Çok önemli, kadınların hayatına dokunuyorsunuz. Onların özgüvenlerine, belki yaşam şekillerine bambaşka bir ışık oluyorsunuz. Bunun için de ayrıca size teşekkür etmek gerekiyor. Sağ olun, var olun efendim.
1: Sizden tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. Muş Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Bahar Balık bizlerle birlikteydi. Tabi öğrenmenin yaşı yok. 65 yaş üstü kadınlar Muş Alparslan Üniversitesi'nde okuma yazma öğreniyorlar. Bunu konuştuk. Kıymetli bir konuydu. Konuşmaya devam edeceğiz elbette bu güzel konuları. Kenan Doğulu dinleyelim şimdi. Hiç bana sordun mu desin.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Takvim yaprağında bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba. 1448 Hicri Rebiülevvel 27'deyiz. 1442 Rumi Ağustos 27'deyiz. Günün kısalması ise 3 dakika. Efendim bugün İzmir'in, Menemen'in ve Edremit'in kurtuluş günleri. Kutlamış olalım bunu da. Yine takvim yaprağının ilk sayfasında Persius'un bir cümlesi var. İnsanın aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi gerekir diyor. Arka sayfaya baktığımızda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel İzmir'imiz için söylemiş olduğu birkaç cümle var. Onları aktaralım sizlere. İzmir, 40 asırlık bir ecdat yurdudur. İzmir bu kadar derin bir tarihe malik olmakla birlikte coğrafi durumu yüzünden iktisadi ve siyasi çok büyük bir emniyete de sahiptir. İşte bunun içindir ki Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların bakışları ilk önce bu tarihi beldeye çevrilmiştir diyor. Günün tarihi 30 Ağustos 1922'de düşman ordusunu yere seren ordularımız Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini alır almaz bir sel gibi akarak 104 yıl önce bugün 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmiş ve düşman ordusunu denize dökerek Ege'nin incisi bu güzel kentimizi ay yıldızlı bayrağına kavuşturmuştu. Bugün aynı zamanda Edremit ve Bornova ve Menemen'in de kurtuluş günleridir. Kahraman ordumuzu şükranla selamlar, İzmir halkının bu mutlu gününü kutlar ve tabii ki şehitlerimizi rahmetle anarız efendim. Bunu da iletmiş olalım. Günün yemek listesi domates çorbası, patatesli omlet, salata ve meyve. Şimdi ise Nilgün dinleyeceğiz, yıllar diyecek.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise

0: Efendim bir kaşık balı düşündüğümüzde bazen o bal, o kaşık balın ardında yüzlerce çiçek, binlerce arının emeği ve aylar süren büyük bir doğa yolculuğu vardır diye düşünüyoruz. Bugün sizleri Hizan ilçesine yüksek dağların ve yaylaların arasına götüreceğiz. Hizan denildiğinde akla gelen en önemli değerlerden biri olan tabii ki hiç şüphesiz karakovan balı. Yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsü ve geleneksel üretim yöntemiyle kendine özgü bir karakter bu bal. Karakovan balı, Hizan karakovan balı uluslararası yarışmalarda da önemli dereceler elde etmiş bir ürün. Hizan balının dünya birinciliği ve ikinciliği bulunuyor. Bunları da konuşacağız elbette. Tabii kıymetli bir konuğumuz var. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Seyitan Ekinci bizlerle. Sayın Ekinci hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar GAP radyosunu dinleyenlerine buradan saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Öncelikle tabii Hizan Karakovan balını hiç bilmeyen bir dinleyicimiz için başlayalım söyleşimize. Bize Hizan Karakovan balını nasıl tanımlarsınız ve onu diğer ballardan ayıran temel özellikler nelerdir efendim?
1: Efendim Hizan içilim olarak, bitki örtüsü olarak, fırla olarak dağ çekiği dediğimiz keçi ve geben örtüsüyle yaygındır. Onun için ballarımız çok değerlidir. Hizan 2013'te kurduğumuz birliğimizin 18 kişiyle bugün mevcudumuz 1300 ulaşmaktadır. Geçen sene Aralık Kovan desteğinde sayı olarak bizim burada 175 bin kovan desteği almıştır. Bunun 105 bini feni, geri kalan da kara kovandır. Bizim asas kara kovan burada dediğimiz şekil kara kovan boru şeklinde
0: evet.
1: 1 metre uzunluğunda ilkbaharın bakımı yapıp yaylara çıkarak, yaylarımız da 2500 rakamda kekik örtüsüyle, gebeniyle yaygın olduğu için bitki örtüsü çok değerli ballarımız. Onları kapatarak tam Eylül, Ekim 15'ine kadar, Kasım'a yakın sonra açıp hasatını yaparız. Yapılan bal yarışmalarında Avrupa'da bir birinciliği, bir ikinciliği, her girdiğimiz yarışmalara derece almış.
0: Evet.
1: Ankara'da yapılan NATO zirvesinde, Beştepe'de yemek menüsünde Hizan Karakovan balın yer alması gerçekten bizi sevindirmiş
0: Evet, onu da
1: ve
0: soracaktım efendim. NATO zirvesi gibi uluslararası bir organizasyonda da bu menüde yer alan Hizan Karakovan balını yani gerçekten konuşmak gerekiyor galiba.
1: evet, muhakkak ki şimdi
0: Evet.
1: Hizan dedikleri zaman akla bal geliyor. Çünkü bitki örtümüz bala uygun. İşte Pervari, Bahçeşehir üçgeninde bulunan yüksek yerlerden
0: Evet.
1: karakovanlarımızı bazen hayvan sırtıyla götürerek bakire bir fırınada bal elde etmekteyiz. Bizim hasatımız inşallah 15 Ekim'de hasat şenlikleri yaparak hasat yapacağız.
0: Evet.
1: Hizan'ın balı şöyle söyleyeyim dinleyicilerimize, dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Her büyük şehirlerde veya merdiven altlarında Hizan balı diye satılan çoğu bal Hizan balı değildi. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bal almak isteyenler muhakkak birlik üzerinde veya direkt üreticilerden almalı gerekiyor. Bizden Karakovan balı hasatı daha başlamadık. Bizim de bu sene rekorta olarak 600-700 ton civarı sadece karakovanlardan bekletmeyiz. Bizim Hizan'ın toplam balı feni kovanlarla beraber 2000 tona yakın bu sene bir hasat bekliyoruz.
0: Çok güzel. Bereketli olsun diyelim efendim. Tabii özellikle biraz sonra o sahte bal konusuna bir girmek isterim. Onu konuşalım isterim. Çünkü gerçekten bal sektörünün diyelim kanayan yaralarından bir tanesi bu. Ama şunu soracağım. Tabii karakovan kelimesini sıkça duyuyoruz ama üretim yönteminin ayrıntılarını herkes bilmiyor. Karakovan nedir efendim? Geleneksel karakovan üretimi nasıl gerçekleşiyor? Bundan da biraz bahsedelim mi?
1: Şimdi karakovan dediklerimizin bizim işte eski yöntemle üretilen, daha
0: Evet.
1: dedelerimizde kalan, daha önce tezekle örülüp boru şeklindeydi. Şimdi bu biraz daha farklı bir mecraya geldi.
0: Evet.
1: Biz karakovanlarımızı sepet örerek, söğüt ağacına sepet örerek, bunu çamurla sıvayarak, balçıkla sıvayarak, 1 metre veya 1,20 uzunluğuyla boru şeklinde olarak arılarımızı, oğullarımızı tutup onu içine koyduğumuz zaman onun arkasını çamurla kapatırız. Sezon sonuna kadar hiçbir müdahale yapılmadan, hiçbir ilaçlama yapılmadan, hiçbir şeker, hiçbir şey verilmeden sezon sonunda onun arka kapağını açıp hasatı yaparız. Şimdi karakovan Şöyle onun şimdi siz arıya şeker vermeseniz, bir şurup vermeseniz, bir takviye yapmasanız gıda olarak muhakkak bunun balı da diğer kovanlar kadar vermez. Biz ortalama 5-6 kilo kovan başı ancak alabiliyoruz kara
0: Evet.
1: kovanlarda.
0: Evet. Peki efendim, şimdi biraz önce bahsettik. Hizan karakovan balığının uluslararası yarışmalarda dünya birinciliği ve ikinciliği bulunuyor dediniz. Avrupa'da dediniz. Bu
1: Evet.
0: gerçekten tabii gurur verici bir başarı. Öncelikle bize bu ödüllerin hikayesini anlatmanızı rica edeceğim. Bir de hizan balığı hangi özellikleriyle jüri tarafından ödüle layık görüldü?
1: Şimdi bizim ballarımızda prolin değerleri devletin belirlediği, Tarım Bakanlığı verdiği 300 prolin bir bal olarak tanımlamıştır. Ama bizim buradaki Hizan Karakova'nın prolin değerleri 1400-1500'e kadar çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani normalde de Türkiye'nin standartlarının çok çok üzerinde. Ve hem nem oranları olsun hem prolin değerleri olsun çok yüksek olduğu için Avrupa'da yani böyle bir bal olmadığını veya yani Türkiye'de bile bu

0: gün Ankara balı derler ya, 600 civarında fırın derleri var. Bizim 1600, 1500, 1400 kadar çıkıyor. Balın geben kekik koktuğu için, yani daha doğrusu kekik koktuğu için ön planı çıkıyor Avrupa'da. Bu da aranan, yani aroması olarak, aroma olarak, kalite olarak, fırın derleri yüksek olarak her zaman ön plana çıktığı için bu dereceye alıyoruz.
1: Evet. Peki şimdi hizam balı önemli bir bal. Bunun tabii sahteleri de çıkacaktır elbette. Satılıyordur. Hizam balı diye satılıp bambaşka işler de yapılıyor olabilir. Bunu nasıl ayırabiliriz efendim? Özellikle dediniz ki birlikten alabilirsiniz dediniz. Hani bu konuda güvenli noktalardan alabilirsiniz dediniz ama birisi gitti ve işte bal alacak, bu hizam balı dediler. Bunu nasıl ayırabilir bir vatandaşımız?
0: Şimdi işin doğrusu şunu söylemek, yani balı ayırtmak çok zor. Yani çok,
1: çok zor.
0: İyi bir balda anlayan birisi olacak. Bir analiz sonuçlarından dayanarak. Şimdi bal eğer az da rahat bir şekilde dağılıyorsa, yani şekerin dışında farklı bir aroma varsa,
1: evet,
0: hani atıyorum ağzımıza koyduğumuz zaman şeker kokmayacak veya reçel gibi olmayacak, az da hoş kokacak, yeme isteği olacak kişinin. Yani atıyorum biz bir kaşık bal aldığımız zaman eğer yeme isteği olmazsa o balki şeker veya glikoz oranı olabilir, ama balı biz ağzımıza koyduğumuz zaman, eridiği zaman boğazımızda hoş bir koku, ağzımızda bir çiçek kokusu bırakıyorsa,
1: evet,
0: ve yeme isteği oluyorsa, o bal iyi bir baldır.
1: İyi bir baldır değil
0: buna
1: mi efendim?
0: Buna dikkat etmek lazım. Evet, her satılan piyasadaki ballar malum, özellikle yazan karakuman diye satılıyor. Biz çeşitli tanıtımlara gittiğimiz zaman hiç alakası olmayan farklı illerden gelen yazan karakuman balı diye satılıyor. İşte coğrafi işaretler alarak bunu önlemeye çalışıyoruz.
1: Bir de şey konuşalım, markalaşma sürecinizi de konuşalım efendim. Bu konuda ne durumdasınız? Onu da anlatmanızı rica edeceğim.
0: Şimdi markalaşma konusunda biz bu yıl hani zirvede, pardon, NATO zirvesinde Beştepe'de,
1: evet,
0: Hizan balı orada menüde yer aldığı için daha önce Bitlis olarak coğrafya işareti almıştık. Biz Hizan olarak başvurduk bu sene. Bu sene Hizan'sı o süreç içerisindeyiz. Bizim elimizde analiz sonuçlarımız var. Ege Üniversitesi'de yaptığımız balın içindeki balın içindeki fulen analizleri yaptırdık. Hangi çiçekten ne almış?
1: Evet.
0: Ve bunun fulen değerleri nedir? Onunla ilgili şu anda elimizde bir çalışma var. Onu patat ensüme sunuyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu sene bir coğrafi işaret almayı planlıyoruz.
1: İnşallah efendim. Bir son sorum olsun. Üniversiteyle çalışmalarınız ne durumda? Özellikle tabii balcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza bu konuda eğitimler veriliyor mu üniversiteden? Ya da çalışmalarınız hangi aşamada? Onu sorayım.
0: Şimdi bize Bitlis'te Eren Üniversitesi diye bir üniversitemiz var.
1: Evet.
0: Rektörü Bey'le sağ olsun, Ayhan Hocam'la biz bu sene bir çalışma yaptık. Eren Üniversitesi'nde projelerimiz var.
1: Evet.
0: Projeler özellikle eğitim üzerinde biz bu sene yoğunlaştık. Arıcılarımıza gereken eğitimi vermek, daha kaliteli bal elde etmek için veya hastalıkla mücadele ederken, varroa mücadele ederken hangi ilaçları kullanacağız da balda bir kalıntı olmasın, kimyasal bir kalıntı. Şimdi önemli olan şu, sizi dinleyenler saygılarımı sunuyorum. Balda eğer bir kimyasal kalıntı kaldıysa ilaçlama döneminden kötü şey budur. Çok dikkat etmek lazım ona. Biz üniversiteyle bu sefer çalışmalarımızda kalıntı bırakmayacak. Yani ilaçla veya hastalıkla mücadele ederken doğal yöntemlerle, elimizdeki olan doğal yöntemlerle dediğimiz işte kekik, yağı, tür farklı şeyler, organik şeylerle biz mücadele etmek istiyoruz. Üniversiteyle bu sene 2 tane eğitim almayı planladık. Hayırlısıyla inşallah bunu yapacağız.
1: Evet efendim, hasatınızda bereketli olsun diyelim şimdiden. Çok teşekkürler. Kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz.
0: Ben saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Dinleyenlere herkese selam olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz efendim Sayın Ekinci. Efendim, Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyitan Ekinci konuğumuzdu. Kendisiyle tabii NATO zirvesi gibi uluslararası bir organizasyonun menüsünde bile yer alan Hizan Karakovan balını konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Nil Kara İbrahim'i dinleyeceğiz. Resmen aşığım diyecek.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Ben seni hiç sevmedim ki. Durgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tutulan. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda.

Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindi de yağmur gibi. Geceleyin yağan yağmur gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmadığını. Düştüğün zaman kanayan yaralarını ve tuhaflığını üşüdüğün zaman. Sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde. Alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde. Buğusunda sabahın, acımasızlığında ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incenin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, hep senin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman ölümünün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Durgun akşamlarda söylenen şarkı neyse, bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tutulan. Düştüğün zaman kanayan yaralarını ve tuhaflığını üşüdüğün zaman. Sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben sevdim mi adam gibi severim.

Kıymetli dinleyenler, artık programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Ayşe Değertekin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi ve ben sunucunuz Ahmet Oğuz Gözel. Son eserimiz de Sibel Tüzün'den geliyor. Sana anlatmam lazım. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkeye yaptırım kararı aldı. Türkiye bu adımı desteklediğini açıkladı. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu, kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Bağımlılığa Dur De panelinde konuştu.
3: Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Suçların örgüt faaliyeti kapsamında veya çocuklar kullanılarak işlenmesi durumunda daha ağır yaptırımların uygulanması, hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının arttırılmasına yönelik

0: çalışmalarımız da devam ediyor. İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz. Merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
1: Türk savunma sanayi ürünleri NATO'nun gücüne güç katıyor. Anka 3'ün NATO'ya teslimatı gerçekleşiyor. NATO müttefik müşterek kuvvet komutanlığı hesabından da TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 yeni nesil SİHA'nın fotoğrafları paylaşıldı. Avrupalı müttefikler ortak güvenliğimiz için daha büyük sorumluluk üstleniyor. NATO 3.0 her zamankinden güçlü bir ittifak demektir denildi. Müttefik savunma sanayi üretiminin genişlediği kaydedildi. İzmir 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarıldı. 104 yıl önce kazanılan şanlı zafer İzmir'de törenlerle kutlanıyor. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri zafer yürüyüşüyle başladı. 350 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşların omuzlarında basmaneden Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Valilik önündeki törende süvari birliklerinin İzmir'e girişi temsili olarak canlandırıldı. İki süvari İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını öndere çekti. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Solo Türk gösteri uçuşu yapacak. Akşam da Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı düzenlenecek.

0: yaptığı paylaşımda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyorum. İzmirli hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kutlama mesajında İzmir'de yükselen bayrak Büyük Türk Milleti'nin esaretini reddeden karakterinin nişanesidir dedi. Bahçeli 26 Ağustos'ta kopan fırtına 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırmış, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını minnetle anıyorum ifadesini kullandı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Jitex AI Türkiye zirvesi başlıyor. Yapay zekanın geleceğini şekillendiren şirketler ve uzmanlar bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte bir araya geliyor. İki gün sürecek etkinlik Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında düzenlenecek. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka kapasitesini artıracak veri merkezleri, bulut teknolojileri ve bilgi işlem altyapıları olacak. Zirve boyunca girişimler, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri yeni pazarlara erişim, işbirlikleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Türkiye 2026-2030 yapay zeka vizyonu ve eylem planı kapsamında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı hedefliyor. 2030'a kadar veri merkezlerinin kurulu kapasitesinin en az 1 gigawata çıkarılması amaçlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyecanla beklenen festival için ziyaretçi kayıtlarının başladığını duyurdu. TRT'nin global iletişim ortağı olduğu program bu yıl 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu ismiyle düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendisi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Başvurular Teknofest'in resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Bakan Bolat, İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın açılışında konuştu.
1: Geçen yıl bu fuar için 136 milyon lira, bu yılda şu Mart ayındaki Texhibition için 68 milyon lira destek kapsamında finansman verdik. 1324 ihracatçımızı desteklemiş olduk. Türkiye tekstil ve giyimde bir dünya oyuncusudur. Kalite olarak, marka olarak, tasarım olarak ve hızlı teslimat olarak sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Dünya Tekstil İhracat Ligi'nde 4. Dünya Hazır Giyim İhracat Ligi'nde 8. büyük ülke konumundayız. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki ihracat hacmi geçen yıl 858 milyar dolar oldu. Türkiye buradan 31 milyar dolar pay aldı. Bu da %3.6'lık bir paya tekabül etmektedir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetlerin titizlikle incelendiğini ifade etti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen zanlının mali incelemelerin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmasını bu duruma örnek gösterdi. Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Aksu ilçesindeki yangının yapılan yoğun müdahale ile enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangında kısmen kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale de sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınsa

ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100 milyondan fazla kişi elektronik sigara kullanıyor. Aroma çeşitleri ve ambalajıyla ilgi çeken elektronik sigaralar en çok da gençlerden talep görüyor. Ancak bu sigaralar halk arasında akciğerin su toplaması olarak bilinen rahatsızlığı ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar kansere bile neden olabilen elektronik sigaraya karşı uyarıyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimleri üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İngiltere ayrıca yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi hizmetlere de kısıtlama getirecek. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik adımları desteklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı ve vurulma anlarına ait görüntüleri paylaştı. Tarhansa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldıklarını duyurdu. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Kanada menşeili belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ABD'ye ithalatı 29 Eylül itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesinden önce gümrüğe giren ürünlere ise %50 ek gümrük vergisi devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret savaşları Temmuz ayında alevlenmişti. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Ticaret müzakereleri tıkanınca ek vergiler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Kanada yönetimi de cevap olarak belirli ABD ürünlerine %15,25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Bu tarifeler de salı günü uygulanmaya başladı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in bu yıl Şanlıurfa'da yapılacak etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldığı Türkiye bu adımı desteklediğini açıkladı. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidebilmek için seçim kararı aldı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sonrası 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de listede yer aldı. Futbolculardan Dušan Vlahović ve Kerem Aktürkoğlu ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi. Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or için geri sayım başladı. Osman Dembele, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Lionel Messi adaylar arasında. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve

0: Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul, Bolu, Konya ve Samsun 28, İzmir ve Bursa 32, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır 34, Çanakkale ve Eskişehir 30, Denizli 36, Muğla ve Burdur 33, Adana 37, Sinop 27, Zonguldak 26, Trabzon ve Rize 24, Kars 21, Erzurum ve Van 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sertavul Mut 5 Çatal yolunun 40 ile 42. kilometreleri arasında Mutçayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10

0: Ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ailece başladı. Saatimiz 13.23'ü gösteriyor. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda ben Servi Karakoç. Bugün de saat 13.48'e kadar konuğumuzla birlikte sizinleyiz. Konuğumuz diyetisyen Büşra Solmaz, birazdan ilk sözcüğünü size duyuracağız. Diyetisyen Büşra Solmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: İlk sözcük hoş bulduk oldu elbette. Kolay gelsin bu arada bütün çalışmalarınızda.
4: Teşekkür ediyorum sizlere de.
3: Pazartesi, salı çocuklarımızın okula dönüşündeki uyum meseleleriyle ilgili konuştuk genellikle. Biz o uyumu nasıl sağlayacaklar? Okul öncesi, okul vakti. Bu hafta birler uyum süreci yaşarken önümüzdeki haftadan itibaren çocuklarımız, gençlerimiz okullarda olacaklar. Ve bu arada nasıl beslenmeleri gerektiği de önemli bir konu. Yine biz isteriz ki bütün çocuklarımız bütün vitaminleri alsın, karınları doysun, sağlıklı bir geleceğe emin adımlarla mutlu bir şekilde ilerleyebilsinler. Ama zaman değiştikçe insanın beslenme alışkanlığı da değişiyor. Her aile birbirinin aynı değil. Her ailenin maddi gücü birbirinin aynı değil. Maalesef bu konuda ne kadar dikkat edilse de bazen unutabiliyoruz hayatın koşturmacası içinde neye dikkat edeceğimizi ya da imkanımız olmayabiliyor. O yüzden çok dikkatle konuşulması gereken önerilerin de her bir gelir seviyesindeki insanlara göre çeşitlendirilmesi gereken özel bir konuda sizin yardımınızı isteyeceğiz. Çocukların okula başlama yaşıyla ve normalde nasıl beslenmeleri gerektiğiyle ilgili başlayalım, devam ederiz.
4: Şöyle, aslında çok güzel bir yere değindiniz. Burada okuldan önceki süreç esas benim önemli gördüğüm aşama. Çünkü şimdi okula başlayan çocuklar da arkadaşlarla beraber de yeme düzeni değişebiliyor. Örnek veriyorum, başkasına gördüğü bir şey ya da başka bir ailenin koyduğu bir şey belki o çocuğun ilk defa gördüğü, ilk defa tattığı bir şey ya da hani bunu olumlu olumsuz her şey için düşünün. Belki siz çocuğunuzu o yaşa kadar çok sağlıklı şeylerle beslediniz ya da hiç fast food yedirmediniz ama okulda ya da arkadaş çevresinde bunu görebiliyor. Şimdi bizim için okuldan önceki süreç en önemli aşama. Çünkü siz o aile içerisinde nasıl bir sofra kuruyorsunuz? Siz nasıl besleniyorsunuz? Çocuğun önüne ne geliyor? Yani ben hep benzer örneği veririm. Siz çocuğun önüne, hani brokoli en sevilmeyen örnekten gideyim. Siz çocuğun önüne brokoli koyup ama kendi tabanınıza ay ben brokoli sevmiyorum derseniz o çocuk sizin yaptığınızı örnek alıyor, dediğinizi değil. Bizim çocuklarımız artık hani folik asit çocukları da diyoruz. Evet. O kadar algıları yüksek, o kadar çok şeyin farkındalar ki sizi takip ediyorlar. Sizin yaptıklarınızı yapıyorlar. O yüzden aslında çocuklara gelene kadar öncelik biziz. Biz nasıl besleniyoruz? Biz evimize ne sokuyoruz? Gazlı içecekler, fast foodlar. Hadi hepimiz çalışıyoruz. Özellikle kadınların da sosyal hayatta, iş hayatında yer almasıyla beraber daha fazla dışarıdan yeme alışkanlıkları ya da çocuklarla beraber bunlar arttı. Şimdi o çocukları nasıl beslediğimiz ve sizin nasıl beslendiğiniz ilk öncelikli aşama. Okul sürecindeki en önemli kısım da aslında güne kahvaltıyla başlama kısmı. Yani birçoğumuz bunu bazen kendimiz için de atlıyoruz ama çocuklarda, özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda kahvaltıyı mümkün olduğunca evde yapması ve mümkünse güne en azından bir protein kaynağı, yani yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu, ne varsa, hani dediğiniz gibi sosyoekonomik duruma göre, evet, o çocuğa ne sağlanabiliyorsa. Tabii ki yumurtaya öncelik verelim isteriz. Neden? Anne sütünden sonra en değerli protein, vitamin, mineral grubu yumurtadadır. En elzem bu. Ama o gün o şartta olmadı. Farklı bir şey var. Ne olabilir? Peynir olabilir. Sütlü, yoğurtlu bir krep benzeri herhangi bir şey olabilir. Çocuk seviyordur, ufak bir atıştırmalık olabilir ama okula yollamadan önce evde en azından kahvaltı yapmak en önemli kısım.
3: Kahvaltıda bir duralım. Siz dediniz ki okul başlamadan önceki kısım çok önemli ve ailelerin aslında nasıl beslendiği çok önemli. Çünkü söylemeniz yerine yaptıklarınız, kesinlikle, çocuklar tarafından görülüyor ve benimseniyor. O çocukların o yoğun enerji içecek hallerini düşünürsek, bir de önemli bir şeyi vurguladınız. Kimi aile gazlı içecek hiç vermezken arkadaşın evet. içtiği görünce özeniyor, çocuk da istiyor meselesi. Biz yine peyderpey anlatırız bu konuları ama okul öncesinden küçük çocukların beslenmesinden başlayalım. Uykularıyla da herhalde ilintili bu.
4: Kesinlikle. Özellikle biz bunu yetişkinlerde bile görüyoruz. Hani çocuklar için mutlaka her bebeğin işte şu saatte uyunacak, bu saatte bu yapılacak kuralları var ama gece özellikle salgılanan, çocuklarda nasıl kandırıyoruz? Biz gece salgılanan büyüme hormonları evet. var. Bu bizim için çok kıymetli. Çocuklar için zaten belli bir saatte uyku da olması, yani o işte tablet, televizyon, hani daha o konuya girersem zaten bu işin sonu yok evet. ama hani onlardan uzak belli bir saat aralığına mutlaka
3: çünkü
4: uyku da
3: olması
4: önemli.
3: Çünkü karanlık olması gerekiyor. Kesinlikle. O salgılanması
4: yani mavi
3: için.
4: Işık maruziyetiyle beraber çocukların o hiperaktivitelerinin şu an artması, şu an gençlerde, çocuklarda gördüğümüz obez oranlarının artması hepsi birbiriyle ilintili. Yani bu tablete, ekrana bu kadar maruziyetle beraber uyku düzeni bozuluyor. Normalde belki 9'da 10'da yatan çocuklar, ilkokul çağından önce bile görüyoruz bunu. Gece 1'de 2'de, yani bunlar çok normal saatler değil. Bir yandan çocuğun uyku düzeni bozulunca hormon dengesi bozulmaya başlıyor. Biz bu sefer ne görüyoruz? Kızlarda erken adet olma, erkeklerde göğüs büyümesi ya da özellikle obezse çocuklarda şu an çok yüksek oranlarda seyrediyor. Yani bunların temeli aslında okul öncesi çocukluk dönemindeki yatan alışkanlıklarla alakalı.
3: Tamam, oradan başlayalım. Yeniden kahvaltıya dönelim. Kahvaltı olmazsa olmaz çocuk için ve bir evet. protein kaynağı artık gelire göre ne elde edilebiliyorsa olmak zorunda.
4: Evet. Sonra ona mesela hatta aklıma gelmişken şöyle bir örnek de verebilirim. Biz et grubunu, yani proteindeki protein grubunun en önemli şeylerden biri et grubu olarak tanımlarız. Burada da özellikle sosyoekonomik düzey konusunda kurbaklagileri bunu alternatif olarak sunarız. Yani örnek veriyorum.
3: Bitkisel sabah, protein.
4: Evet, aynen öyle. Şu an özellikle zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün hemen hemen her yaş grubu için önemsediği, özellikle bu kardiyovasküler hastalıkların ve kolesterol yüksekliklerinin ortaya çıkmasıyla beraber çok önemli bir grup. Mesela sosyal medyada görmüşsünüz işte mercimek krepler evet, vesaire evet. çok popüler. Mesela çok güzel alternatifler. Özellikle çocuğu yumurta yiyemeyen ya da veremeyen aileler için sabah bu tarz alternatifler bile çok okey bizim için. Şimdi kahvaltıdan sonraki süreç için çocuğun okuldaki durumu, süreci, okulun dediğiniz gibi hani bir özel okuldur, öğle yemeği vardır yoktur ya da yaşına uygun okuldaki öğretmeni bir işte ara öğün beslenme saati vardır. Buna uygun bir menü planlanması ya da işte bir liste varsa ona uygun şekilde bir şeyler konulması elzem. Orada tabii ki müdahale edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz aslında bazı kısımlar var. Yani orada hani başkasından görme konusunda az önce bahsettiğimiz evet. gibi şu an haklı olarak herkese hitap edebilecek genellikle de karbonhidrat ve hamur işi yoğunluklu alternatifler isteniyor çocuklar için. Şimdi bu bizim normalde çok istediğimiz bir tablo değil ama buna ne kadar müdahale edebiliyoruz ya da her aile bunu ne kadar sağlayabilecek ya da haklı olarak sınıflar çok kalabalık, yani işte bir yumurta, tavuk, et, köfte benzeri bir şey konulduğunda koku olabiliyor, bunlar hoş şeyler olmuyor. Ya bunlar aslında sadece bireysel değil, çok daha farklı ve büyük kurumlar tarafından ele alınması gereken konular. Ama biz kendi çocuğumuz için bunu düşünürsek önemli olan gün içerisinde mesela suyunu eksik etmeyin. Mutlaka çocuklar koşturuyorlar, terliyorlar. Evet, evet. Bazen unutuyorlar. Mutlaka su şişelerini doldurun, koyun. Eğer çocuğunuz çok fazla su tüketiyorsa iki tane koyun ya da kantini vesaire varsa alabilecek kadar mutlaka zaten ellerine belli miktarlar veriyoruz. Su en önemli konulardan biri. Eğer çocuğunuz çok atıştırmayı seviyorsa en azından gidip kantinden bir şeyler almasını önlemek adına sevdiği aperatiflerden, ne bileyim bir çerezdir, meyvedir, hani tüketilebilecek, belki arkadaşlarıyla paylaşabilecek, hani herkesin
3: meyve
4: böyle çok
3: kuruları mesela.
4: Kesinlikle bunlar konulabilir. En azından hem çocuğa enerji verecek hem gidip farklı şeyler tüketmesini önleyebilecek, evde gördüğü alıştığı şeyleri koyarak da bir miktar o beslenmenin kontrolünü sağlayabiliriz.
3: Okullarda öğün verilebilmesi her okulda da mümkün değil maalesef. Bu konu

0: Ya da aslında değinmiş olduk, ailelerin de özen göstermesi gereken konuları belirtiyor. Uzmanımız Büşra Solmaz çok da dikkatli, çünkü herkesin geliri aynı değil, herkesin yapabileceği aynı değil. Ama temel bilgileri öğrenirsek bir biçimde baş edebiliriz, çocuklarımızı besleyebiliriz diye devam ediyoruz. Sonra okuldan çıktı çocuk.
1: Burada okulun kaçta bittiği bizim için aslında önemli konulardan biri. Örnek veriyorum, bir kreş çocuğu, ilkokul ya da lise düzeyi her dönem için bizde evet. Farklı. Şimdi kontrol edebildiğimiz kısım ve birazcık daha kreş, ilkokul, ortaokul kısmına müdahale edebiliyoruz. Eğer çocuk bir dershanesi yoksa, eve geliyorsa en azından evde tüketebileceği, genellikle aç bir şekilde gelebiliyor birçok çocuk. Orada da bizim için önemli olan şey ne? Evde bir ev yemeğinin bulunmasına ben özellikle önem veriyorum. Yani çünkü dışarıda az önce konuştuğumuz gibi o kadar farklı şeye maruz kalabiliyorlar, o kadar farklı şey görüyorlar ki evde ne kadar çocuklarımızı sağlıklı beslersek dışarıda da bu alışkanlıkları yürütmesi konusunda ona aslında bir yol açıyoruz. Burada tabii ki çocukların beslenme alışkanlıkları, neyi tüketip tüketmediği önemli, ama eve geldiğinde açlık durumuna göre bir ara önemi geçiştirelim. Örnek veriyorum, belki akşam ailecek o yemek, sofraya oturma bizim için hani Türk mutfak kültürüne evet, önemlidir. Evet. Çocuk belki çok aç gelmediyse en azından bir aperatif, bir atıştırma, bir yoğurtlu meyve gibi, içerisinde belki işte birazcık daha doyuruculuğunu artırmak için biz böyle güzel tohumlar ya da bazen çerezler ilave ediyoruz. Ya burada önemli olan şey aslında günü nasıl götürdüğümüz. Hani burada tek bir örnek üzerinden gitmeyelim ama çocuk neyi seviyor? Geldiğinde belki ekmek arası minik bir sandviç olabilir. Yanına belki bir ayran olabilir. Belki bir meyveyle süt olabilir. Yani burada önemli olan çocuğun nasıl beslendiği, sizin onu nasıl beslenmeye alıştırdığınız ve açlık durumu. Yoksa çocuk eve aç geldi, aa hayır hadi ara öğün yapalım gibi değil. Mutlaka evde bir çorba varsa önüne bir çorba koyun. Ne bileyim, yanına bir dilim ekmek verin. O da doyurur. Zaten mideleri küçücük. Ondan sonrasında akşam yemeğinde oturur, kalanını yer yemeğinin. Yani önemli olan orada çocuğunuzun açlık durumunu, gün içerisinde nasıl beslendiğini biliyorsanız ona göre günü devam ettirebilmek.
0: Tanımak yine kesinlikle önemli. Uyku meselesi ne kadar önemliyse bu mesele de çok önemli. Şimdi bir müziğimiz var. Onu dinledikten sonra devam edelim. Sınav zamanları, çocukların beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, reklamlardan, dizilerden, çizgi filmlerden görüyoruz. Süt, mısır gevreği meselesi evet. Var mesela. Dışarıda yemekten söz ediyoruz. Sağlıklı dışarıda bulunabilecek yemekler meselesi var mesela. Ama onlara bir müzik var. Ondan sonra konuşalım.

0: ailece devam ediyor. Radyo 1'de Ankara'dan, başkentten seslenmeye devam ediyoruz. Barış Manço'yu da anmış olduk. Alla Beni Pulla Beni adlı şarkıyla, beste ona aitti. Sözler de ona aitti ama bu kez grup 24 Ayar, Müjde Kızılkan ve Evren Can Gündüz'den dinledik. Aslında Asım Can Gündüz'ü de rahmetle anmış olduk programımızda. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Büşra Solmaz'la konuşmaya devam ediyoruz. Farklı gelir grupları da olsa çocuklarımızın nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili konuştuk. Her biri için en doğru nokta nedir, ona değinmeye çalıştık. Şimdi farklı sorularla programımızın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Şöyle farklı sorularla: temelde ne olması gerektiğini siz bize anlattınız. Ailenin yaklaşımı, beslenmesi, uyku meselesi ve çocukların neye ihtiyacı olduğu, nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili. Şimdi gelelim diğer sorulara. Dedik ya, gördüğünden çocuk hemen etkileniyor ve kapıyor. Mısır gevreği meselesi, diziler, izlenilen çizgi filmlerde ya da işimizi kolaylaştırdığı için orada durum nedir, onunla başlayalım.
1: Ya şöyle, özellikle bu konu bence gerçekten dikkate alınması gereken bir konu. Yani biz bunu yetişkinler olarak da yapıyoruz. Bunun benzerini yulafla da yapıyorlar. Evet. Ve ben buna gerçekten çok kızıyorum. Yulafla bir kahvaltı ya da bir mısır gevreğiyle bir kahvaltı istediği kadar zenginleştirilmiş olsun, istediği kadar etiketinde işte D vitamini, B12 ilavesi, evet, bilmem ne yazsın, bir normal kahvaltının yerini tutmaz. Sizin o kahvaltıdan aldığınız yumurtadan, peynirden, zeytinden, ekmekten, yeşillikten gelen protein, vitamin, mineral gruplarını sağlamaz. Yani bunu biz, evet, kolaylık olarak bazen dediğiniz gibi sosyal medyanın ya da özellikle bu işte dizi filmlerin, çizgi filmlerin etkisiyle çocuklarımız da özendiriliyor, biz de özendiriliyoruz ve bunlar sanki pratik, çok sağlıklı, kesinlikle çok hani kolay, ne uğraşacaksın kahvaltıyla dedirten şeyler. Yani sabah kahvaltı için bir yumurta kırsanız kaç dakikanız, kaç saniyeniz alıyor? Yani bunu öyle bir pazarlıyorlar ki bizlere, biz gerçekten çok başka bir yere koyuyoruz bunları ama gerçekten hem kendimiz için hem çocuklarımız için bunlar iyi opsiyonlar değil. Yani şu var, şuna hemfikirim. Artık içeriği daha temiz, sağlıklı opsiyonlar üreten, hatta çocuklar için de yetişkin içerisinde, hı hı, arı öğünlerde ya da gerçekten hani mısır gevreği formatında kullanılabilecek ürünler var. Şimdi bütçe kısmına bir şey diyemiyorum çünkü normal ürünlerden çok daha pahalılar. Ama bu ürünler bile olsa, içeriği temiz bile olsa, bunlar her zaman tüketilebilecek ve kahvaltı yerine geçecek opsiyonlar değil.
0: İkinci mesele, sosyal medya günümüzde çok yaygın ve özellikle gençler çok etkileniyorlar, evet, ve herkes orada incecik olmak istiyor. Son yıllarda iğneler konuşuluyor, çok yaygınlaşmaya başladı. Daha küçücük yaştan çocukların görüntü kaygısı maalesef olmaya, evet, başladı. Bununla ilgili nasıl davranılmalı? Mesela ekmek yemiyorsa, öğün atlıyorsa nasıl konuşacağız çocukla?
1: Ya bu bizim için çok büyük bir tabu aslında. Burada önemli olan şey şu: bir, dediğiniz gibi benim için altta yatan temel neden önemli. Yani bu bir arkadaş özentiliği mi? Sosyal medyada bir şey mi gördü? Bir psikolojik problem mi var? Bir şeye mi özeniyor? Yani burada aileler, özellikle bu ergenlik döneminde daha sık yaşadığımız bir tablo ki artık hani ergenlik yaşları da ne yazık ki ortaokul çağlarına kadar düştüğü için aileler bile çocuklarını bazen tanımakta, anlamakta, neyi neden yaptığını fark etmekte zorlanıyorlar. Burada ebeveynlerin tabii ki öncelikle bakış açısı önemli ama yaklaşım noktasına ben şunu önemsiyorum. Özellikle zaten bu konuda hassaslarsa üstlerine gidilmesi genellikle ters yapıyor. Yani ekmek özellikle şu an Türkiye'de bir tabu. Kilo mu vermek istiyorsun? Ekmek, pilav, makarna, kes. Böyle bir dünya yok. Bizim beynimizin kullandığı tek enerji kaynağı karbonhidratlar. Siz ekmek tüketmezseniz beyniniz çalışmaz. Sinirli olursunuz, agresif olursunuz, enerjiniz düşer. Bu şu demek değil: oturup kilolarca ekmek yiyin değil. Ama bunun bir oranı olması lazım. O yüzden de kontrol edilemediği noktada mutlaka bir hekime gitsinler. Kan testi yaptır. Varsa bir psikoloğa danışılsın, yine hekime yönlendirmesiyle bir diyetisyenle görüşülsün. Yani bu tek başına çocuğu sofrada rencide etmekle, onu niye yemiyorsun ya da bunu niye yapmıyorsun, yeterince zayıfsın demekle olabilecek bir şey değil. Özellikle ergenlik çağında o onları anladığımız ifade etme kısmı önemli. Biz onları anlıyoruz ama onlar bizi anlamıyor. O yüzden de orada iş ne yazık ki birazcık daha psikolojik tarafa kayıyor. Çünkü sosyal medyada artık çok küçük yaşlarda erkekler protein tozuyla bir vücut geliştirme, kas yapma, kızlar dediğiniz gibi gibi şu an Kore medyasının etkisiyle inanılmaz zayıflık, bembeyaz cilt, bebek gibi cilt. Yani bunlar gerçek insan değil. Yani böyle bir
0: ayrıca
1: insan formatı yok.
0: Genetik farklı, yapı
1: kesinlikle
0: farklı, daha iri insanların olduğu ülkeler var, daha ufak tefek insanların olduğu ülkeler var. İşte ailelerin durumu önemli. Bir bu boyutu var. Bir de gelelim obezite.
1: Evet.
0: Avrupa'ya baktığımızda Türkiye maşallah bu alanda çok iyi sınav vermiyor. Obezite meselesi de var.
1: Yani bizde
0: çocuklarda mesela.
1: Kesinlikle, yani Türkiye'de yapılan son çalışmalarda normalde biz her 3 kişiden biri obez diyoruz. Bu oran yetişkinlerde ama artık çocuklarda bu oran gittikçe artmaya başladı. Yani bu bizim için şu anın çocukları ilerinin yetişkinleri ve bizim neslimiz bu şekilde devam ediyor ve bizim artık obezite geni dediğimiz ob geni var. Yani siz obezseniz, eşiniz obezse sizden doğacak çocuğun obez olma olasılığı çok yüksek. Çünkü bu bir noktada genlerle aktarılıyor. O yüzden aslında o ilk söylediğimiz ailede başlar beslenme. Siz nasılsanız çocuklarınız öyle beslenir. O yüzden o dışarıda yeme alışkanlıkları, paketli gıdalar çocuklarınıza, bu noktadaki yaklaşımınız. Yani özellikle gençlerde bunu tetikleyen noktalardan biri de mesela sürekli söylemler. Kilo mu aldın? Kilo mu verdin? Şimdi biz bunu çoğunlukla yetişkinlerde hani bilmiyorum ya, iyi bir şey gibi de söyleniyor ama iyi niyetli olduğunu ben zannetmiyorum. Hele bir de bunu yetişkinlerden ziyade çocuklara yaptığınızı düşünün. Yani belki sevmek için söylüyor ama yani ilkokul çağında hafif göbeği olan bir kıza gidip göbeğini sevip "aha sen göbek yapmışsın" demek, yani o çocukta bir travma bırakıyor. Ve ondan sonrasında zaten yeme bozuklukları, iştah bozuklukları, o anoreksiyalar görüyoruz. Yani o noktada çocuklara yaklaşımımız önemli. Avantajımız ne? Yeni nesil anne babalar gerçekten bilinçliler.
0: Evet.
1: Yani hem kendilerini geliştiriyorlar hem çocuklara yaklaşımları ben gerçekten çok takdir ediyorum. Yani bu konuda biz kendimizi ne kadar geliştirip evdeki beslenme rutinimizi çocuklara ne kadar aktarabilirsek, biz nasıl beslenirsek ve çocuğa yaklaşımımız nasılsa aslında en önemli noktada gençlerimizi kurtarabilecek esas nokta burası bizim için.
0: Evet, internetin yayılmasıyla birlikte çok fazla bilgi bombardımanı neredeyse her konuda buraya geliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bir de şu var, hani işte ailenin yapısı dedik, genetiği dedik. Her yayınlanan doğru değil, her öneride doğru değil. Mesela bazı tohumlar dedik. Hı hı. Ama belki metabolizmaya uygun değil, çocuğun metabolizmasına
1: kesinlikle
0: uygun değil. Hani ebeveyn hikayeleri de düşer ya, vegan aile çocuğunu beslemediği için çocukta gelişim bozukluğu hikayesi. Yeme modalarından da kurtarabilmek gerekiyor kendimizi galiba.
1: Ya orada keşke yetişkinleri bir kurtarabilsek de sıra çocuklarımıza gelmese. Yani az önce yulaf örneğinde olduğu gibi, yani o kadar abartılıyor ki, yani hani mucizevi bir gıda sanki değil. Yani ben benzer örneği her yayında mutlaka söylüyorum. Yeşil çay nasıl abartıldı, işte kilo vermek isteyen, ödeme atmak isteyen, zayıflamak isteyen tüketsin. Ne oluyor? Benim bir danışanımın tansiyonu düşürüyor.
0: Tansiyon geldi aklıma.
1: Evet.
0: Kimini çıkarıyor.
1: Kesinlikle. Bir başkasında ödem atmaya hiç faydası yok. Şimdi doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Yani yeşil çayın size ödem attırabilmesi için belki kilolarca içmeniz lazım onu.
0: Ve ayrıca her metabolizma farklı.
1: Kesinlikle. Bana faydalı olan bir şey size zararlı olabilir. Benim vücudumla sizin vücudunuz bir değil. O yüzden beslenme çok özel. Kişiye özel. Yani bu sosyal medyada görülen her akım, her beslenme ya da her besin faydalı olsa bile herkes için faydalı ve sağlıklı değil. En önemli nokta burası.
0: Programımızın sonuna yaklaştığımız için sizden son öneriyi ailelere, çocukları mutlu, sağlıklı olsun hepsinin, geleceğin mutlu yetişkinleri olsunlar. Bütün ailelerin çabaları bu yönde, biliyoruz. Son öneriniz ne olur herkese?
1: Bu noktada son önerimiz şöyle olsun. Biz önce yetişkinler olarak kendimize bir iyi bakmayı öğrenelim beslenme konusunda. Çünkü çocuklarımız bizi örnek alıyorlar. Evde, aile düzeninde, yeme düzeninde biz neyi sağlarsak çocuklarımız bir noktada bunu örnek alacaklar. O yüzden önce biz, ondan sonrasında çocuklarımızı mümkünse sıkmadan, bunaltmadan nasıl doğru yola yönlendirebilirsek beslenmede, inanın bu alışkanlıklar devam edecektir. Ara ara bozulur ama mutlaka devam
0: sınav
1: eder.
0: Sınav dönemleri belki bozulur.
1: Kesinlikle. Ama lütfen özellikle bu fiziki görünüş noktasında çocuklarınıza, birbirinize bunu şaka yollu bile olsa lütfen yapmayın. Gerçekten kalp krizi ve travma bırakacak sonuçları olabilir. En önemli kısım bu. Önce biz, ondan sonrasında çocuklarımız.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Stüdyomuza geldiniz. Sağ olunuz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin çalışmalarınızda.
1: Sizlere de.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün çocuklarımızın, gençlerimizin nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık. Diyetisyen Büşra Solmaz stüdyo konuğumuz oldu. Yarın biz yine aynı saatlerde, çünkü 13 ana haber bülteni bitince buluşacağız. Buluşmayı dileriz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün vesayeti gerekli kılan, vasi atamayı gerekli kılan bazı haller üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Vesayet. Yetişkin olduğu halde kanunda sayılan bazı hallerin gerçekleşmesiyle ya da yetişkinliğe erişmemiş ancak ana ve babasının da velayeti altında bulunmayan çocukların kişisel veya mal varlıksal haklarının korunması amacıyla bir vasi atanması sonucu vasi ile söz konusu kişi arasında kurulan ilişkiye vesayet denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz bir kişiyi vesayet altına alıp ona vasi atanabilmesi için gerekli hallerin ne olduğu olacak. Önceki bölümlerimizde velayet altında olmayan küçüklere vasi atanabileceğini, akıl hastalarına ve akıl zayıflığı olanlara, bunlar kendi işini göremiyorsa, kendini koruyamıyorsa ve sürekli olarak bakıma muhtaçlarsa, başkalarını tehlikeye düşürüyorlar ise, bunlara da yine vasi atanabileceğini belirtmiştik. Ve sonra da yine müsriflerin, savurganların kısıtlanabileceğini, bunlara da vasi atanabileceğini ortaya koymuştuk. Bugünkü programımızda ise başkaca haller üzerinde duracağız. Örneğin alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları kısıtlanarak bu kişilere vasi atanabilir. Alkol bağımlılığı kişinin kendisini veya ailesini,

ekonomik ya da kişisel bakımdan tehlikeye düşürmesi ve sürekli korunma ihtiyacı doğması halinde bir kısıtlama sebebidir. Evet, her alkol kullanımı kısıtlamayı gerektirmez. Bunun bağımlılık düzeyinde olması aranır. Dolayısıyla bir kimse alkolik olan, alkol bağımlısı olan bir kişiyi pekala mahkemeden talep etmek suretiyle vesayet altına aldırabilir. Örneğin diyelim ki bir aile var ve o ailede baba alkolik ve alkol bağımlılığı olan bir kimse. Dolayısıyla hem mal varlığını tehlikeye düşürüyor, aile ekonomisini sarsacak şeyler yapıyor, hem de gerek kendisini gerek aile bireylerini tehlikeye düşürüyor ve sürekli olarak korunma ihtiyacı duyuluyor. Böyle bir durumda eşi sulh mahkemesine müracaat etmek kaydıyla kocasına bir anlamda vesayet altına aldırmak suretiyle vasi atanmasını isteyebilir. Hatta kendisinin vasi olarak görevlendirilmesini bile talep edebilir. Bir diğeri ise uyuşturucu madde bağımlılığıdır. Evet, uyuşturucu madde bağımlısı olan kişiler kendi işlerini gereği gibi yönetemiyorsa, gerek kendisini, gerekse ailesini ekonomik olarak darlığa ve yoksulluğa düşürüyor ise, etrafına tehlike arz ediyor ise, böyle bir durumda o kişinin de vesayet altına alınması sulh mahkemesinden talep edilebilir. Evet, demek ki medeni kanunumuza göre bir kimsenin vesayet altına alınıp ona bir vasi talep edilebilme hallerinin başında alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı yer almaktadır. Kanunumuzda sayılan kısıtlılık ve vesayet sebeplerinden bir tanesi de kötü yaşam tarzıdır. Evet, kötü yaşam tarzı kişinin ya da ailenin menfaatlerini ciddi biçimde tehlikeye sokan ve sürekli koruma ihtiyacı yaratması gerekir. Bir kimse sürekli olarak hırsızlık yapıyorsa, başkalarını dolandırıyor ise, tabiri caizse nerede akşam orada sabah bir yaşam tarzı belirlemiş ise, toplumda evet bu kişiyi kötü bir yaşam tarzı benimsemiş denilebiliyor ise, böyle bir durumda ilgililerin talebi üzerine o kişiye vasi atanabilir. Bir diğer vesayet sebebi mal varlığının kötü yönetimidir. Bir kişi mal varlığını sürekli ve ciddi şekilde kötü yönetiyorsa, kendisini veya ailesini darlık ya da yoksulluğa düşürecek şekilde hareket ediyorsa ya da en basit bir hususta bile hatalı yatırımlar yapıyor ise ve ailesini dara sokuyor, aile bütçesini ciddi anlamda sarsacak faaliyetlerde bulunuyor ise, o kişi kısıtlanıp ona vasi atanabilir. Fakat bu kısıtlama sebebini savurganlık ile karıştırmamak gerekiyor. Savurganlıkta mal varlığını tabiri caizse çarçur etme söz konusudur. Halbuki burada kişi mal varlığını fütursuzca harcamıyor, israf etmiyor. Ama yalan yanlış bir takım yönetim usulleriyle mal varlığını sürekli kaybediyor ve aile bütçesini ciddi şekilde zora sokma söz konusudur. İşte hiç anlamadığı halde borsaya girmesi, hiç anlamadığı halde kripto paraya yatırım yapması ya da başkalarının, uzman olmayan kişilerin sözlerini dinleyip en olmadık şeylere yatırım yapıp parasını harcayıp ailesinin mal varlığını tehlikeye düşürüyor ise, kendi mal varlığını tehlikeye düşürüyor ise, burada artık o kişiye vasi atanabilir. Evet, bir diğer vesayet sebebi ise başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmaktır. Savurganlık, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, mal varlığının kötü yönetimi yanında

0: zamanda kişinin başkalarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor olması da aynı şekilde onun vesayet altına alınması, ona bir vasi atanmasını gerekli kılabilir. Evet, hiçbir uzmanlığı olmadığı halde sürekli olarak evde bilimsel deneyler yapan ya da patlayıcı madde işleriyle uğraşan, yangın çıkartma tehlikeleriyle uğraşan ya da çevresindeki çocukların, kadınların ya da engelli vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin pekala şikayet edilmek kaydıyla vesayet altına alınmasını sağlayabiliriz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün vesayeti gerekli kılan hallerden bazıları üzerinde durduk. Özellikle alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, mal varlığını kötü yönetme ve başkalarının güvenliğini tehlikeye sokma hususları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajı

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafbara hediye. Üstelik parafbaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafbara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarını kendi topraklarında karşısına alan, Belgrad'ın aşılmaz surlarını yıkan, Rodos'un şövalyelerine boyun eğdiren ve Mohaç Ovası'nda Orta Avrupa'nın kaderini değiştiren bir hükümdarın hikayesini konuşacağız. Osmanlı tahtına henüz 26 yaşında çıkan ve daha ilk seferlerinden itibaren adını yalnızca bir padişah olarak değil, büyük bir komutan olarak tarihe yazdıran Kanuni Sultan Süleyman'ın izini süreceğiz. Tarih bazen bir insanın doğduğu günü değil, o insanın gözlerini açtığı dünyanın kendisini hatırlamayı gerektirir. 1494 yılının yapraklarını döken sonbaharında Trabzon'un nemli ve sisli yamaçlarında bir şehzade dünyaya gelir. Adı hikmetin ve muktedir iktidarın simgesi Süleyman'dır. O sırada da Osmanlı Devleti henüz birkaç nesil sonra ulaşacağı o devasa cihan imparatorluğu heybetinin hemen eşiğinde durur. İstanbul'un fethinin üzerinden henüz 41 yıl geçmiş, Fatih Sultan Mehmed'in temellerini attığı merkezi devlet düzeni filizlenip güçlenmeye devam etmektedir. Balkanlar Osmanlı hakimiyetinin sarsılmaz bir kalesi haline gelirken, Anadolu coğrafyası büyük ölçüde siyasi birliğe kavuşmuştur. Fakat imparatorluğun ufuklarında belirecek fırtınalar henüz durgundur. Ne doğuda Safevilerin mezhebi ve siyasi yükselişi Osmanlı topraklarında tam anlamıyla hissettirir kendini, ne de batıda Habsburg hanedanının muazzam baskısı sahneye çıkmıştır. Dünyanın diğer köşelerinde ise eski çağın kurguladığı dengeler sessizce ve geri dönülmez biçimde dağılır. Granada'nın düşüşüyle İspanya'daki asırlık Emevi varlığı son bulur, Akdeniz'in dar alanına sıkışan Avrupa gemileri okyanusların karanlık sularına açılarak yeni bir çağın kapısını aralar. Avrupa'da krallar, papa ve şehir devletleri arasında hassas ittifaklar kurulurken küresel siyasi ve ekonomik düzen kabuk değiştirir. İşte Süleyman tam da böyle bir kırılma çağının kucağında doğar. Bir yanda doğunun kadim medeniyetleri ve İran coğrafyası, öte yanda batının hırslı krallıkları. Güneyde Mısır ve Suriye, batıda Akdeniz'in hakimiyetini paylaşan devletler.

0: aletler. Ve tam ortada zamanın ritmini belirlemeye aday bir Osmanlı Devleti vardır. Süleyman'ın ileride karşılaşacağı büyük stratejik sınavlar bu coğrafyanın derinliklerinde saklıdır. Henüz bu kaderden habersiz olan küçük çocuk Trabzon'da gözlerini dünyaya yeni açmıştır.
1: Takvimler 6 Kasım 1494 tarihini gösterir. Babası hırslı ve kararlı kişiliğiyle tanınan Trabzon Sancak Bey'i Şehzade Selim, annesi ise devlet aklını ve zarafetini temsil eden Hafsa Sultan'dır. Süleyman'ın çocukluğu Trabzon'un yeşille maviyi buluşturan sarayında şekillenir. Ancak bir Osmanlı şehzadesi için sarayda bulunmak bir ayrıcalıktan ziyade omuzlara yüklenen ağır bir sorumluluktur. Devlet, doğan her şehzadeyi yarın tahta çıkacak bir hükümdar ciddiyetiyle yetiştirir. Süleyman da küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitim ve disiplin zincirinden geçer. İlk hocası Hayrettin Efendi'nin rehberliğinde dini ilimleri, Arapça ve Farsça'nın inceliklerini, edebiyatı ve devlet idaresinin kurallarını kavrar. Şiire olan tutkusu daha o yıllarda filizlenir ve hayatı boyunca mısralara sığınmaktan vazgeçmez. Ancak geleceğin komutanının yetişmesi sadece kitap sayfalarıyla sınırlı kalmaz. Bedenini ve zihnini çetin savaş şartlarına hazırlamak zorundadır. At binmeyi, ok atmayı, kılıç sallamayı ve Karadeniz'in çetin coğrafyasında avlanmayı öğrenir. Karakterine dair anlatılan bir ayrıntı onun şahsiyet haritasını çok net çizer. Trabzon yıllarında ileride Beşiktaşlı Yahya Efendi olarak tanınacak süt kardeşiyle birlikte bir kuyumcu ustasının yanında zanaat öğrenir. Bu küçük atölye tecrübesi savaş tarihindeki devasa hamlelerin yanında mütevazı görünebilir. Oysa Süleyman'ın ruhunda sertlikle inceliğin, kılıçla kalemin, hükümdarlıkla sanatın nasıl yan yana harmanlandığını gösteren eşsiz bir semboldür. İleride Avrupa'nın en büyük ordularına komuta edecek bu genç adam, aynı zamanda divan şiirine zarif mısralar nakşedecek ve kendisine muhibbi mahlasını seçecektir. Fakat onu bekleyen ilk büyük okul, şiir mecmualarında değil, sınır boylarında açılacaktır.
0: Osmanlı Devlet geleneğinde şehzadelerin sancaklara gönderilmesi, idari ve askeri olgunluğa erişmelerini sağlayan köklü bir gelenektir. Süleyman yaklaşık 15 yaşına geldiğinde hanedan içindeki taht rekabetinin gölgesinde Karadeniz'in karşı kıyısına Kefe sancağına tayin edilir. Kefe onun sadece coğrafyayı değil siyasetin soğuk ve acımasız yüzünü de tanıdığı bir mektep olur. Babası Selim'in, dedesi 2. Bayezid'e ve kardeşlerine karşı yürüttüğü taht mücadelesini buradan takip eder. Bu süreç Süleyman'a hayati bir hakikati öğretir. Osmanlı tahtı yalnız soy bağıyla elde edilen kutsal bir miras değildir. O tahtın arkasında askeri sebat, siyasi zeka, sadakat ve doğru zamanlama yatar. ...1512 yılında babası 1. Selim tahta çıkınca Süleyman İstanbul'a çağrılır. Payitahtın kalbinde babasının iktidarı pekiştirme hamlelerini ve devlet içi dengelerin nasıl baştan kurulduğunu bizzat gözlemler. Rakip şehzadelerin bertaraf edilmesiyle birlikte Süleyman, Osmanlı tahtının tek ve yegane erkek varisi konumuna yükselir. 1513'te Manisa sancağına gönderilir. Manisa, Süleyman için gerçek bir hükümdarlık ve komutanlık akademisine dönüşür. Burada geçirdiği yaklaşık 7 yıl boyunca coğrafyayı kağıt üzerindeki haritalardan değil, bizzat av seferleri ve teftişlerle toprağa basarak öğrenir. Batı Anadolu'nun dağlarını, ovalarını, ticaret yollarını ve insan yapısını derinlemesine inceler. Yanındaki tecrübeli lalaları ve hocaları sayesinde karar alma mekanizmalarını, adalet dağıtmayı

0: ve güç kullanmanın dengesini kavrar. Babası seferlerdeyken Edirne'de tahta vekillik ederek devlet çarklarının nasıl döndüğünü bizzat tecrübe eder. Artık o sadece iyi eğitilmiş bir şehzade değil, karar alan ve devleti yönetmeye hazır bir liderdir.
1: ...1520 yılının sonbaharına gelindiğinde Süleyman 25 yaşındadır. Babası Yavuz Sultan Selim 8 yıllık kısa fakat fırtınalı saltanatında imparatorluk topraklarını doğuda muazzam ölçüde genişletmiş, Suriye, Mısır ve Hicaz'ı Osmanlı mülküne katmıştır. Ancak bu muktedir sultanın ömrü vefakar çıkmaz.

0: Han, maiyetiyle birlikte derhal İstanbul'a doğru yola çıkar. 30 Eylül 1520'de payitahta ayak basar ve görkemli bir törenle Osmanlı tahtına oturur. Genç hükümdarın tahttaki ilk günleri ileride adalet anlayışıyla anılacağı kanuni unvanının ilk işaretlerini taşır. Halktan haksız vergi toplayan, görevini kötüye kullanan yetkilileri cezalandırır, babasının dönemindeki bazı sert tedbirleri yumuşatarak toplumsal dengeleri gözetir. Fakat bu sükunet uzun sürmez. Eski Memlük emirlerinden Canbirdi Gazali, Suriye'de Osmanlı otoritesine karşı isyan bayrağını açar. İsyan kararlılıkla bastırılır. Bu ilk kriz, genç sultana imparatorluk sınırlarının ve iç dengelerin sürekli sınandığı gerçeğini hatırlatır. Meşruiyetini pekiştirmek ve devletin heybetini dünyaya kabul ettirmek için büyük bir askeri sefer zorunlu hale gelir. Önünde iki stratejik hedef durur. Biri Orta Avrupa'nın kapısı olan Belgrad, diğeri ise Doğu Akdeniz'in kilidi Rodos'tur. Süleyman bakışlarını ilk olarak Orta Avrupa'ya çevirir.
1: ...1521 baharında genç sultan ilk büyük seferi için ordusunun başında İstanbul'dan ayrılır. Hedef Macar Krallığı'nın elinde bulunan ve Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği stratejik noktada yükselen Belgrad'tır. Belgrad alelade bir sınır kalesi değildir. Orta Avrupa'ya açılan devasa bir kapı Macaristan'ın ana savunma kalesidir. Üstelik bu kalenin Osmanlı tarihinde derin bir psikolojik ağırlığı vardır. Dedesi Fatih Sultan Mehmet bu surların önünde başarısız olmuş, kale alınamamıştır. Şimdi Fatih'in torunu yarım kalan bu tarihi hesabı kapatmak niyetiyle yola çıkar. Süleyman sefer boyunca sadece ordunun başında yürümekte kalmaz. Yolların tesviyesi, köprülerin inşası ve askerin iaşesiyle bizzat ilgilenir. Onun askeri doktrininde savaş, meydanda kılıç salladığı an değil, ordunun ilk adımı attığı an başlar. Temmuz ayında Böğürdelen Kalesi'nin düşmesiyle kuşatma daralır. Belgrad surları ağır top ateşleriyle sarsılır. Süleyman siperlerin yakınında bulunarak çarpışmaları an be an takip eder ve ordunun iradesini yüksek tutar. Günler süren kanlı mücadele sonunda Belgrad'ın savunması çözülür. 29 Ağustos 1521'de şehir Osmanlı'ya teslim olur. Ertesi gün kaleye giren Süleyman, hükümdarlık döneminin ilk büyük askeri zaferini kazanır. Belgrad'ın fethi Osmanlı'ya Orta Avrupa'nın kapılarını ardına kadar açar. Genç hükümdar ilk büyük sınavını başarıyla verir, ancak durmaya niyeti yoktur. Şimdi ordusunu denizlerin ortasındaki bir adaya yönlendirir.
0: Belgrad'ın alınmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden Süleyman ikinci büyük seferine hazırlanır. 1522 yazında hedef Doğu Akdeniz'de Osmanlı ticaret ve hac yollarını tehdit eden, yüzyıllardır aşılamayan Rodos adasıdır. Adada konuşlanan Senjan şövalyeleri güçlü surları ve deniz gücüyle bölgede adeta bağımsız bir kale gibi durmaktadır. Süleyman saltanatı boyunca tekrar tekrar sergileyeceği kara ve deniz kuvvetlerinin müşterek harekat planını devreye sokar. Donanma Akdeniz'e açılırken kara ordusu Anadolu üzerinden güneye ilerler. Süleyman Marmaris'e ulaştıktan sonra adaya geçer ve 28 Temmuz 1522'de Rodos'a ayak basar. Karşısında dönemin en gelişmiş savunma mimarisine sahip çetin bir şehir vardır. Kuşatma başlar, toplar gürler. Osmanlı askerleri surlara yüklenir. Lağımcılar tüneller kazar. Şövalyeler büyük bir direnç gösterir. Süleyman ise kuşatmayı uzaktan izlemek yerine bizzat

0: sahadadır. Çarpışmaları takip eder, ordunun lojistik ihtiyacını ve disiplinini denetler, çadırında divan toplantılarını sürdürerek devlet işlerini yürütür. Onun gözünde savaş sadece kaba kuvvet değil, planlama, sabır ve kararlılık bütünüdür. Aylar süren kanlı çarpışmaların ardından şövalyelerin direnci kırılır. 20 Aralık 1522'de Rodos teslim olur. Süleyman, şövalye üstadı Philip Villiers de l'Isle-Adam'la görüşerek onların adayı saygıyla terk etmelerine izin verir. 29 Aralık'ta şehre girer. 16 ay içinde karada Belgrad, denizde Rodos fethedilmiştir. Süleyman, imparatorluğun hem kara hem deniz ufkunu genişletmiştir.
1: Belgrad ve Rodos zaferleri genç sultana büyük bir saygınlık kazandırır. Fakat Avrupa sahnesindeki asıl büyük çatışma henüz yeni başlamaktadır. 1520'lerin ortasında Macar Krallığı iç siyasi çalkantılarla zayıflamıştır. Genç kral 2. Lajos idareyi elinde tutmakta zorlanmaktadır. Buna karşılık Macaristan, Osmanlı ile Orta Avrupa arasında stratejik bir tampon bölgedir. Ancak Avrupa'da başka bir devasa güç yükselmektedir. Habsburg Hanedanı. İmparator Şarlken, İspanya'dan Avusturya'ya, İtalya'dan Felemenk'e kadar uzanan devasa bir coğrafyayı tek çatı altında toplamaktadır. Bu muazzam büyüme karşısında ezilen Fransa Kralı 1. François, Pavia Savaşı'nda Şarken'e esir düşer ve annesi vasıtasıyla Osmanlı Sultanı Süleyman'dan yardım ister. Bu mektup Macaristan meselesini sıradan bir sınır çatışmasından çıkarıp küresel bir güç mücadelesine dönüştürür. Süleyman için mesele nettir. Osmanlı'nın kuzeybatı sınırında güçlenen bir Habsburg dünyasına izin verilemez. 23 Nisan 1526'da Süleyman 3. büyük seferi için İstanbul'dan hareket eder. İlk olarak Peter Varot ve İlok kaleleri düşürülür. Osmanlı ordusu Macar Ovası'na girerken karşılarında sadece bir kale değil, bir krallığın kaderi durmaktadır.
0: ...29 Ağustos 1526, Mohaç Ovası, dünya savaş tarihinin en hızlı ve yıkıcı hesaplaşmalarından birine sahne olur. Macar Kralı 2. Lajos ağır zırhlı süvarilerine güvenerek Osmanlı ordusunun karşısına çıkar. Süleyman'ın savaş planı, sahte geri çekilme ile düşmanı merkeze çekmek ve ardından ateş gücüyle imha etmektir. Macar şövalyeleri büyük bir hırsla hücuma kalkar. Ancak Osmanlı merkezine ulaştıklarında karşılarında zincirlerle birbirine bağlı yüzlerce top ve tüfekli yeniçerileri bulurlar. Ateş fırtınası kopar, Macar süvarileri bozguna uğrar. 2 saat kadar kısa bir sürede Macar ordusu tamamen dağılır. Kral 2. Lajos kaçmaya çalışırken bataklıkta boğularak can verir. Mohaç sadece bir meydan savaşının kazanılması değil, Orta Çağ Macar Krallığı'nın çöktüğü gündür. 11 Eylül'de Süleyman başkent Budin'e girer. Şehri ve sarayı gezer, yağmayı önlemeye çalışır. Süleyman burada kritik bir karar verir. Macaristan'ı doğrudan bir eyalete dönüştürmez ve Osmanlı himayesi altındaki bir Macar krallığını tercih eder. Nitekim Macar soylularının kral seçtiği Janos Zapoyai'nin krallığını tanır. Fakat bu hamle Habsburg hanedanından Arşidük Ferdinand'ın hak iddiasıyla amansız bir rekabeti başlatır. Savaş artık bitmemiş, aksine boyutu büyümüştür. Ferdinand 1527'de Budin'i işgal edince Zapoyai Süleyman'a sığınır. Cevap kesindir. Osmanlı himayesindeki kral yeniden tahtına çıkarılacaktır.
1: ...10 Mayıs 1529'da Süleyman yeniden sefere çıkar. Seferin ilk amacı Budin'i Ferdinand'ın elinden kurtarmak ve Zapoyai hakimiyetini yeniden tesis etmektir. Nitekim Osmanlı ordusu hızla ilerleyerek Budin'i geri alır ve Zapoyayı tahtına

0: otur tur. Ancak Süleyman, Ferdinand ve arkasındaki Habsburg gücünü tamamen sindirmek amacıyla hareketini sürdürür. Önlerinde yeni ve devasa bir hedef belirmektedir. Viyana. Ancak bu sefer de savaşın gidişatını belirleyen şey sadece kılıçlar değil, çetin doğa şartları ve lojistiktir. Yaz boyunca dinmeyen yağmurlar ordunun hızını keser, ağır kuşatma topları çamurda saplanıp geride bırakılmak zorunda kalır. 27 Eylül 1529'da Osmanlı ordusu Viyana surları önüne ulaşır. Şehir çetin bir savunma hazırlamıştır. Ağır topçu desteğinden yoksun kalan Osmanlı ordusu hafif toplarla ve lağım tünelleriyle surları aşmaya çalışır. Günler süren kanlı hücumlar gerçekleşir. Fakat karşılarında açık alanda bir ordu değil, direnen bir kale vardır. Mevsimin kışa dönmesi, erzak sıkıntısı ve dondurucu soğuklar kuşatmayı imkansız kılar. 14 Ekim'de Süleyman, ordusunun yıpranmasını önlemek için kuşatmayı kaldırır. Viyana fiziksel olarak fethedilememiştir. Ancak Osmanlı ordusunun Avrupa'nın kalbine kadar yürümesi Batı dünyasında devasa bir sarsıntı yaratır. Macaristan üzerindeki Osmanlı nüfuzu korunur ve Habsburglar geri püskürtülür.
1: ...1529 Viyana kuşatması sonrasında Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Budin üzerindeki iddiaları ve tacizleri durmaz. 1531'de Ferdinand'ın Budin'i tekrar kuşatması üzerine Süleyman, 25 Nisan 1532'de bir kez daha ordusunun başına geçer. Osmanlı kaynaklarında Alaman Seferi olarak geçen bu yürüyüşte hedef son derece açıktır. Süleyman artık sadece Macaristan'ı korumak istememekte, Ferdinand ve ağabeyi İmparator Charles'ı açık alanda bir meydan savaşına zorlamayı amaçlamaktadır. Osmanlı ordusu Balkanları aşarak Avusturya topraklarına girer. Süleyman, Charles'ın ordusunun karşısına çıkmasını bekler. Ancak Habsburg hükümdarları açık bir meydan savaşının riskini göze alamaz ve geri çekilir. Osmanlı ordusu Viyana'nın güneybatısındaki Güns Kalesi önüne gelir. Nikola Jurišić komutasındaki bu küçük kale direnir. Süleyman kalesini düşürdükten sonra batıya doğru ilerlese de Charles'ın devasa ordusuyla Viyana yakınlarında bekler ve savaşa girmez. Yaz sonuna yaklaşılırken Süleyman uzun ikmal hatlarını ve kış şartlarını gözeterek geri dönüş kararını verir. 1532 seferi meydan savaşıyla bitmemiştir. Çünkü 5. Karl yani Charles'ın ve Ferdinand Kanuni'nin karşılarında kurduğu savaş alanına çıkmaya cesaret edememiştir. Süleyman savaşın şartlarını kendisi belirleyen bir komutan olarak otoritesini bir kez daha perçinler.
0: ...1520 yılında tahta çıkan genç şehzade, aradan geçen 12 yılda dünya siyasetinin akışını değiştiren bir cihan hükümdarına dönüşür. Belgrad'da Orta Avrupa'nın, Rodos'la Akdeniz'in kilitlerini açar. Mohaç Ovası'nda kadim bir krallığı yıkar, Viyana surlarına kadar dayanır ve Avrupa'nın en kudretli hanedanına kendi şartlarını dayatır. Artık onun karşısında sadece yerel sınır krallıkları değil, küresel ölçekte güç iddiasında bulunan imparatorluklar vardır. Fakat bu muazzam bir komutanlık ve devlet adamlığı hikayesinin henüz ilk perdesidir. Süleyman'ın önünde 34 yıl sürecek daha uzun ve fırtınalı bir saltanat durmaktadır. Orduları ilerleyen yıllarda doğuda Safevilerin üzerine yürüyecek, Irak ve Kafkasya'da sancak gezdirecek, Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa ile fırtınalar koparacaktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın asıl büyük komutanlık destanı ise şimdi başlamak üzeredir.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Hafize.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Başımı yuvamdan dışarı doğru uzatıyor, bir süre kıpırdamadan karanlığı dinliyorum. Kendimi güvende hissedince ön sağ ayağımı çıkarıp hafifçe dokunuyorum toprağa. Önce sağa, sonra sola bakıyorum. Emin olunca tabanımı yapıştırıyorum yere. Sol ön ayağım için de aynı şeyi yapıyorum. Bütün ayaklarım ve kuyruğum yuvadan çıkana dek sürüyor bu. Hareketlerim ağır, son derece dikkatliyim. Hazırlıklarım çok uzun sürüyor. Karnımı ve boynumu iyice yere yapıştırınca çevremdeki taşlara benziyorum. Düşmanlarımın beni fark etmesi mümkün değil. Bütün dikkatim doğuda, alçak tepenin ardındaki kızıllıkta ve küçük gruplar halinde uçan son derece telaşlı tören kuşlarında. İçimi yaşama sevinciyle dolduran bir canlılık var gökyüzünde. Tören kuşlarının çığlıklarıyla güneşin ilk ışıklarını görünce kıpırtısız bedenim sarsılmaya başlıyor. Günü en savunmasız halimle karşılıyorum. O anda fark edilsem bunu canımla ödeyebilirim. Ama buna değer. Bugüne kadar gördüğüm en aptal köpek. Sahibinin de ondan farkı yok. Gün ışımadan çıkıyorlar evlerinden. Ne arıyorlar, neyin peşindeler anlamadım. Avlanmak gibi bir dertleri yok. Amaçsız boşu boşuna yürüyorlar. Bulunduğum yere doğru koştuğunu görünce hemen sıvışıp ağaca tırmandım. Köpek iriydi. Hedefinin ben olmadığını anladım. Öylesine deli dolu koşuyormuş. Göğsümdeki tüyleri yaladım, hafif nemliydi. Kulaklarımı dikip gözlerimi iyice açarak köpeğe ve az önce sırtına pençe attığım kertenkeleye baktım. O aptal da kendi çevresinde kısa kesik hıçkırır gibi sesler çıkararak dönüyordu. Keyfine diyecek yoktu. Gökyüzünün kızardığı yerde kalabalık bir kuş sürüsü uçuyordu. Her sabah bir yerden bir yere giderler. Dertleri ne, onları da anlamış değilim. Ay soluyor, güneş beliriyordu. Ayak sesi duydum. Adam gülümseyerek köpeğine doğru yaklaşıyordu. Yanına gelince durdu. Eğilip yere baktı ve bir şeyler söyledi kulaklarını dikmiş köpeğe. Kertenkele ilgisini çekmemiş olmalıydı. Başını iki yana sallayıp yürümeye başladı. Köpek yerinden kıpırdamamıştı. Eliyle çağırdı adam, ardından da keskin bir ıslık çaldı. Köpek isteksizce doğruldu ve adamın peşinden gitti. Onlar uzaklaşınca ağaçtan indim. Kertenkeleme kavuşacak, onunla oynayacaktım. Patimle hafifçe dürtüp hareketlenmesini, fırlayıp kaçmasını bekledim ama kıpırdamadı. Bir taştan farkı yoktu. Günün ilk ışıkları üstüne düşmüştü. Gözleri dışarı uğramış, gülüyor gibiydi. O anda bir karaltı kertenkelenin üzerine iniverdi. Avımı kaptığı gibi hızla yükseldi. Aklımda kalan bu satırlar Cemil Kavukçu'nun O Vakit Son Mimoza adlı kitabından. Can Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: daima seninle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bir dil düşünün. Doğduğu coğrafyanın sınırlarını aşan, başka ülkelerde sınıflara giren, başka ana dillerin yanında öğrenilen ve her yeni konuşanıyla kendisine yeni bir dünya kuran. Türkçe. Bir dili dünyaya taşımak, yalnızca kelimelerini öğretmek değildir. O dilin içinden bir kültürü, bir edebiyatı, bir düşünme ve dünyayı görme biçimini de anlatmaktır. Bugün Türkçe, Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kurumlarında yabancı dil olarak öğretiliyor. Vakfın geliştirdiği Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı, dil becerilerini uluslararası ölçütlerle ele alırken, öğrencilerin orta öğretimden en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğiyle mezun olmasını hedefliyor. Fakat mesele yalnızca sınıfta öğrenilen Türkçe değil. Türkçe münazaralar, okuma faaliyetleri, kültür ve medeniyet dersleri, öğretmen yetiştirme programları. Bir dil, ders kitabından çıkıp hayatın içine karıştığı zaman gerçekten öğreniliyor. Hele söz konusu Türk dünyası olduğunda Türkçe öğretimi başka bir anlam daha kazanıyor. Farklı lehçelerle konuşan, farklı alfabelerden geçmiş fakat aynı tarihi dil ailesinin hafızasını taşıyan gençler arasında yeni bağlar kuruluyor. Peki Türkçeyi dünyanın farklı coğrafyalarında öğretmek nasıl bir eğitim ve kültür meselesidir? Türk dünyasında ortak dil bilincinin güçlenmesinde eğitim kurumlarına nasıl bir görev düşüyor? Ve Türk edebiyatının Yunus'tan Aytmatov'a, Fuzuli'den Şehriyar'a uzanan büyük birikimi bu öğretimin neresinde duruyor? Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin okul sıralarından dünyaya açılan yolculuğunu konuşacağız. Konuğum Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkmen. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aleyna Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Kurumunuz Türkiye Maarif Vakfı bugün hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli bir kurum olarak karşımızda yer alıyor diyelim. Özellikle bizim devlet politikamız bağlamında Türkçemizin öğretimi, bir yabancı dil olarak öğretimi konusunda çok büyük hizmetler yaptığını söyleyebiliriz. Dünyanın çok farklı kültür ve ana dillerine sahip coğrafyalarda eğitim veriyor kurumumuz. Bu büyük yapı içerisinde Türkçe nasıl bir yerde duruyor hocam? Türkçe öğretimde temel hedefiniz nedir sizin?
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum hem sizlere hem de dinleyicilerimize. Saygılarımı arz ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi tabii Türkiye Maarif

0: vakfımızın 10. yılını şu anda değerlendirmiş oluyoruz. Bu ay sonu itibariyle 10. yılımız dolmuş olacak. 10 yıl öncesine gittiğimizde 17 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan bir kanunla kurulmuş olan bir kamu vakfından bahsediyoruz. Türkiye Maarif Vakfı denildiğinde ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra örgün ve yaygın eğitim hizmetleri yürütmek amacıyla kurulmuş bir vakıftan bahsediyoruz. Bu örgün eğitim kısmını özellikle K12 bağlamında okul öncesinden üniversite sürecine kadar yapılacak eğitim faaliyetleri olarak anlayabiliriz. Yaygın eğitim açısından da eğitim merkezleri açmak, kurslar açmak, Türkiye Araştırma Merkezleri gibi bu manada farklı yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuş olan bir vakıfız. Ve 10. yılımızda da şu an itibariyle 66 ülke, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani Türkiye'miz adına, Türkçemizi bütün dünyaya taşımakla ilgili olan bir misyon üstlenerek, tabii ki Türkçemizi taşırken ifade ettiğiniz gibi dilimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, dünyaya bakış açımızı ve insanlığa olan aslında sözümüzü yansıtmak maksadıyla eğitim faaliyetleri yürütmüş oluyoruz. Türkiye Maarif Vakfı bu manada insanlığın ortak birikimiyle Anadolu'nun o insan geleneğini esas alarak iyi insan yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiş durumda. Ve bütün eğitim kurumlarında alanında öncü ve güvenilir bir eğitim kurumu olarak dünyanın bütün ülkelerinde nitelikli eğitim faaliyetleri yürütme vizyonunu ifade ediyor. Ve geldiğimiz an itibariyle dünya sıralamasında Türkiye'miz Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kurumları aracılığıyla ilk 5 ülke arasına girdi diyebiliriz. Bunu iftiharla ve şükür vesilesi olarak özellikle ifade etmek isterim. Tabii burada Türkçe neye tekabül ediyor? Asıl sorunuza gelmiş olayım. Belki rakamsal olarak da bazı şeyler nicelik bağlamında da ifade etmek hani zayıf bir bilgi olmaz, gerekli olur diye düşünüyorum. 66 ülkede 600'e yakın eğitim kurumu ve 80 bine yakın öğrenciye hitap eden ve bu eğitim kurumlarından özellikle ağırlıklı kısmı, yani 523 kadarı K12 dediğimiz eğitim kurumları, 2 üniversite, eğitim merkezleri, Türkiye Araştırmaları Merkezleri, yurtlar, böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Yani 66 ülkede faaliyet. Şimdi burada Türkçe bizim hem varlık sebebimiz hem kızıl elmamız. Varlık sebebimiz çünkü buralar Türkiye'ye ait kurumlar. Ve buranın en önemli göstergesi ve alameti farikası bizim, bize ait olan o özgünlüğü ifade eden şey Türkçemizin bu kurumlarda öğretiliyor oluşu. Ve bunu en güzel şekilde yapabilmek, işte kızıl elma dediğimiz şey, yani Türkçemizi sizin girişte ifade ettiğiniz öğrencilerin bizim okulumuzdan mezun olduğunda Türkiye'de üniversite okumayı tercih etmeleri durumunda, ki biz bunu da önemsiyoruz, Türkiye'de üniversite okumaları durumunda TÖMER'e gitmeden, herhangi bir hazırlık görmeden B2 seviyesinde Türkçeyi öğrenebiliyor olmaları bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla bu seviyeye öğrencilerimizi getirmeye çalışıyoruz. Hem Türk dünyamızda tabii ki gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamız açısından önceliğimiz her zaman, ana stratejimiz bu. Balkanlardan başlamak üzere Türk dünyamız öncelikli olmak üzere. Sonrasında açılabildiğimiz kadar, yani Afrika'nın da o kadar önemi var, Asya Pasifik o kadar önemli, Latin Amerika, Güney Amerika, bütün aslında 6 kıta bir dil olarak güzel ifade etmişsiniz. Programın adı 7 iklim, bir insan bağlamında. Bizim de 6 kıta bir dil olarak, yani dünyanın her ülkesinde olmakla ilgili bir hedefimiz var. Ve bunu eğitim kurumlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Ama buradaki ana maya, asıl temeli oluşturan, varlık sebebi olarak ifade edeceğimiz şey Türkçenin öğretilmesi diyebilirim. Şimdilik giriş kısmında ben bunları söylemiş olayım. Sizin sorularınızla birlikte zenginleştirelim.
1: Çok güzel hocam. Ne mutlu size ve bize, yani hatta ülkemize. Ülkemizin bu tarz çok güçlü kurumları vasıtasıyla dünya üzerinde bir duruş ve söz sahibi olması bizler adına mutluluk verici. Özellikle bizim büyük edebiyat tarihçimiz Nihat Sami Banarlı'nın dediği gibi Türkçeyi sevmek de Türk milletini sevmek olduğu için, bilhassa bahsettiğiniz gibi gönül coğrafyamızda, ki ben de bir Türkolog olarak ve hatta hala Türkoloji öğrencisi olarak diyeyim. Orada çok sevgili, çok kaliteli öğretmen arkadaşlarımın da kurumuzda çalıştığını biliyorum. Balkanlarda, Türk dünyasında defalarca seyahatlerde de gördüm bunu. Çok güzel faaliyetleriniz oluyor. Biraz ben buraya, kendi merak ettiğim alana aslında gelmek istiyorum.

0: dinleyicilerimizin de bilgi sahibi olması için 7 iklim 1 lisan hocam adı üstünde programımız ve bizim o yüzden amaçlarımız da örtüşüyor aslında.
1: Evet.
0: Bilhassa Türk dünyası Balkanlar, yani daha çok bizim eskiden beri, kadim zamanlardan beri süre gelen hem gerçek coğrafyamız hem de bir yandan şu an gönül coğrafyamız olan
1: Evet.
0: bölgelerde neler yapıyorsunuz siz? Onu merak ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Türkçenin özellikle en temelde aslında biraz geriye sararak şunu ifade etmeliyim. Şimdi öncelikle bir müfredat en temelde. İhtiyaç olan şey bir müfredattı. Elbette Türkiye'mizde 90'lı yıllardan itibaren Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, iki dillere Türkçe öğretilmesi konularıyla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Ama bunların iki kapak arasına getirilip Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızdan onay alarak hem Türkiye'mizde hem bütün dünyada uygulanmasıyla alakalı olan çalışmayı biraz daha ete kemiğe büründürmek, sonuçlandırmak Türkiye Maarif Vakfı'na nasip oldu. Yani bugün bizim 2020'de Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımıza sunduğumuz Türkçenin yabancı dil olarak öğretim programımız var. Onu güncellemiş olduk. TFR'daki o güncellemeler doğrultusunda ve şu an bütün kitaplarımızı ki 18 ayrı kitap setinden bahsetmek gerekiyor. Okul öncesi 3 yaş grubundan başlayıp üniversiteye kadar 18 ayrı kitap setimiz var. Ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitapları olmak üzere. İşin en temelde bu bilimsel olarak oradan alınması gerekiyordu. Biz bu aşamayı tamamlamış olduk. Şimdi dijitalleşme ile alakalı olan kısımlar, süreç devam ediyor. Ama daha önemlisi tabii bizim yetiştirmemiz gereken öğretmenler. Şimdi müfredat, sistem, bütün bunlar mükemmel olsa da asıl uygulayıcı olacak olan öğretmenlerimizin o dili taşımaları, kültürü taşımaları ve karşılıklı etkileşimle o manada öğretebilmelerine dönük elbette bu çalışmalar çok kıymetli ve sizin de ifade ettiğiniz gibi biz önceliği gönül coğrafyamıza verdik. Balkanlar dedik, Türk dünyası dedik. Sonrasında bütün dünya ve Afrika üzerinde bir yoğunlaşmamız oldu.
0: Türk dünyasında ve Balkanlardaki bütün ülkelerde var
1: Hocam,
0: mı yoksa bazılarında mı?
1: şöyle ifade edebilirim. Balkanlardaki bütün ülkelerde var. Yani biz Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te, Romanya'da bu çerçevede bütün ülkelerde varız. Biraz daha Avrupa'ya doğru gittiğimizde Macaristan'da aynı şekilde. Bunların hepsinde K12 sisteminde okul olarak var.
0: Çok güzel.
1: Avrupa'ya gittiğimizde tabii ki Avrupa'da bizim için daha gerçekten öncelikle Türk diasporasının gurbetçilerimizin kendi insanımızın bulunduğu bölge olmak bağlamında oralara da bizim iki dillere Türkçe öğretimiyle ilgili, yani Türkçe orada yabancı dil olarak değil, yani kendi ana dillerini ama Türkçe konuşulmayan bir zeminde öğrenebilmelerine yönelik de çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Bu konuda da Türk-Alman Üniversitesi ile birlikte işbirliği içerisinde de çalışıyoruz. Rektörümüz Cemal Yıldız Bey'in de bu anlamda katkılarıyla çalışmalarını sürüyor. Dolayısıyla oralarda da bizim Avusturya'dan başlamak üzere Avrupa coğrafyasında Macaristan'dan sonra Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, buralarda da eğitim merkezlerimiz var. Bu eğitim merkezleri yaygın eğitim bağlamında çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla orada işte kendi insanımız, kendi çocuklarımız okullarına gitsinler. Evet, okullarında akademik yönden başarılı olmaları için takviye çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda o ülkenin dilini de iyi öğrenmek durumundalar, akademik başarı gösterebilmeleri için. Ama bir yabancı dili iyi öğrenebilmenin şartı kendi ana dilini iyi öğrenmektir.
0: Kesinlikle hocam.
1: Dolayısıyla o ana dili iyi öğrensinler ki hem kültür kök bağlamında o kökten kopmasınlar, o kimliği özellikle o aidiyeti kaybetmesinler, hem de okullarında ve diğer dili öğrenirken de başarılı olsunlar amacıyla Avrupa'da eğitim merkezlerimiz var. Türk dünyasına gittiğimizde bizim elbette Can Azerbaycan başta olmak üzere Kırgızistan'da özellikle şu an biraz daha ana yoğunlaştığımız bağlamda Azerbaycan'da bizim iki ayrı kampüsümüz var. Kırgızistan'da da 11 farklı şehirde 20 kampüs ve bir üniversitemiz var.
0: Mükemmel.
1: Burada bu faaliyetleri 17 bine yakın öğrenciden bahsediyoruz Kırgızistan'la ilgili. İnşallah yakın zamanda Kazakistan'la ilgili de müjdeli haberleri vermek isteriz. İki farklı şehirde çalışmalarımız var. Kazakistan'da da süreçler başlayacak. İlerleyen süreçte Özbekistan, Türkmenistan oralara doğru gideriz. Tabii ki Türk dünyası denildiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda olması hasebiyle hem de

0: Zaten bizim yanı başımızda yavru vatan olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Gazi Magosa'da aynı şekilde okulumuz var. Girne'de de açacağız. Defkoşa'da da inşallah yeni okullar, yeni eğitim kurumları açmış olacağız. Böyle bir Sibir Türk dünyamızla ilgili, gönül coğrafyamızla ilgili bir tabloyu size arz etmiş olabilirim.
1: Çok sevindirici hocam. Biz de hepsini ziyaret etmek isteriz umarım gelecek zamanlarda. Peki hocam, en önemli konulardan birisi bizim için bir dilcilik bağlamında da, yani bu öteden beri eleştirilir. Biz de üniversitede dil dersleri alırken, işte edebiyat bölümünde okurken vesaire hep bu konu konuşulmuştur. Mesela hiç unutmuyorum, Farsça dersi alırken üniversitede Farsça hocam hep şundan yakınırdı. Onların Farsça gramer kitapları, bizim ders kitabı olarak kullandığımız, kültürlerine dair içlerinde mükemmel örnekler barındırıyor. Atıyorum musikisinden, mesela musikisi, İşte kültürleri, yemekleri vesaire, aklımıza gelebilecek her şey. Bizim kitaplarımızda bizde bunların biraz eksik olduğu hep söylenmiştir. Maarif burada kültürümüzün taşıyıcısı olarak bu ders kitaplarına, işte masallarımızdan, şiirlerimizden, müziğimizden, tarihimizden ne kadar besleniyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bu soru tabii çok önemli. İfade ettiğiniz gibi siz Farsça ile ilgili söylediniz ama diğer diller bağlamında da bakıldığında, yani her dil kendi dünyasını, kendi kültürünü, kendi medeniyetini bir şekilde yansıtıyor. İçeriklere yansıtıyor, mitrolata yansıtıyor. Biz de aynı şekilde Türkiye'ye ait bir kurum olarak, bu kültürün, bu medeniyetin bir evladı olarak hepimiz bu sorumlulukla, bu duygu ve düşünceyle kendi kültürümüzü illa aktarmak değil. Yani aktarmak derken onu da biz biraz hani emperyal ve kolonyal bir zihniyetle asla gittiğimiz yerlerde hareket etmiyoruz. Ama kendimizi doğru tanıtmak, doğru tanımlamak ve doğru bir iletişimle iki ülke arasındaki ortak payda bağlamında bir etkileşim halinde olmak noktasında hareket ediyoruz. Bazı ülkelerde müfredatlarla alakalı, özellikle tarih kitaplarıyla alakalı çalışma yaptırdığımızda oradaki Türkiye algısının yanlış olduğunu gördük. Osmanlı ile ilgili olan algının yanlış olduğunu gördük. O zaman kendimizi bir şekilde doğru tanıtmamız lazım, doğru tanımlamamız lazım. Bu bağlamda bir Türk kültürü medeniyeti müsevdası hazırladık. Bu da aynı şekilde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızdan onaylandı ve ders kitabı hazırlamış olduk. İki ayrı kitabımız ve şu an bütün okullarımızda Türk kültürü medeniyeti dersi olarak, özellikle ilave bir ders olarak, bu manada doğru şekilde kültürümüzün bütün unsurlarını o manada taşımaya gayret ediyoruz. Bu işin tabii şey boyutu, özellikle müstakil bir çalışma gerekli olduğundan yaptığımız bir şey, ama sadece bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda kitapların içeriğinde de biz Nasrettin hocamızı, Keloğlan'ımızı, kendi bütün o Hacivat Karagöz'ü, yani çocukların da yaş gruplarına uygun olacak formatta bir şekilde yansıtmaya gayret ediyoruz. Kültürümüze ait olan bütün unsurları kendimiz, yani o hissettirerek, örtük bir şekilde yaş grupları, pedagojiyi de dikkate alarak yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bu da çok kıymetli. Ayrıca okuma kitapları hazırlıyoruz. O okuma kitaplarında da Evliya Çelebi'yi dolaştırıyoruz. Bütün dünyayı o anlamda dolaşarak Evliya Çelebi üzerinden bir anlatı üzerinden de gidiyoruz. Yine kendi kahramanlarımızla alakalı Hezarfenler üzerinden gidiyoruz. Mümkün olduğunca kendimize ait olan motiflerin, gerek masal, gerek hikaye, gerek diğer bütün unsurlarıyla, ki Yunus Emre'mizin şiirlerinden gene çocukların seviyesine uygun olabilecekleri taşımaya çalışıyoruz. Yani bizim kitapların belki de en özgün olan tarafı, kendi kültürümüzü empoze etmeye çalışmadan ama sevdirerek, doğru şekilde tanıtarak, o ilgili ülkede, faaliyette bulunduğumuz ülkedeki kendi öğrencilerimizde hem bir Türkçe sevgisini bir şekilde taşıyabilmek, ama daha önemli olarak da Türkiye sevgisini ve Türkiye'yi doğru şekilde tanımalarını sağlamaya gayret ediyoruz.
1: Ben de tam işte dinleyicilerimiz için bunu duyurmaya çalışmıştım hocam sizin ağzınızdan. YTB'deki öğrencileri, hatta YTB'nin başkanına kadar onlarla da işimiz gereği çok temaslarda bulunduk. İşte onların, yani YTB gibi kurumlarımızın, yine TİKA gibi Türk dünyası politikalarına hizmet eden kurumlarımızın da oraları adeta evi gibi benimseyen yurt dışından öğrencilerle, katılımcılarla dolu olduğunu bizzat biliyorum hocam. Maarif de aynı şekilde bu kurumlarımızla işbirliği halinde. Ve siz hem bu kurumlarla hem de vakıf olarak işte Türkçe

0: etkinlikleri, yaz okulları, türkoloji toplantıları gibi faaliyetlere de ev sahipliği yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz bu faaliyetlerinizden de söz etsek.
1: Tabii ki. Tabii Maarif halkımız için Ar-Ge çalışmaları çok kıymetli. Yani biz bir işi yaparken gerçekten bütün o kendi insanımızın birikiminden, özellikle alan uzmanlarının birikiminden istifade etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Merkezimizde sadece Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesiyle alakalı bir daire ihdas etmiş olduk. Bu dairenin kendi içinde hem Türkçe eğitimi hem dil öğretimi bağlamında, ki dil öğretiminde biraz daha geniş ele almaya gayret ediyoruz. Sadece yabancı dil olarak değil de, yani faaliyette bulunduğumuz ülkede diyelim ki kendi ana dillerinin de bir şekilde yaşatılması, korunması, geliştirilmesi amacıyla da bir perspektif aslında çizmeye çalışıyoruz. Buna yönelik işte o Ar-Ge çalışmalarından katkıda bulunması maksadıyla çalıştaylar yapıyoruz, sempozyumlar yapıyoruz, zirveler yapıyoruz. Ve yakın zamanda aslında bunun ben duyurusunu da yapmış olayım. Kasım ayında inşallah Kuzey Makedonya'da bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Balkanlarda Türkçe Öğretim ve Türkoloji Sempozyumu olacak. Geçen evet, sene dördüncüyü Konya'da yapmıştık. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Ondan önce Bosna'da yapmıştık. Daha önce ikincisini İstanbul'da yaptık. İlkini Arnavutluk'ta yapmıştık. Bu sene Kuzey Makedonya'da. Yani bir Balkan ülkesinde, bir burada olmak üzere, bu da artık gelenekselleşmiş olan bir çalışma. O çok kıymetli. Ben şimdiden dinleyicilerimizin de dikkatlerini arz etmek isterim. Kasım ayında, Kasım'ın 5-6 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da Balkanlarda Türkçe Öğretim ve Türkoloji Sempozyumumuz olacak. Akademisyen ve alan uzmanı olan kıymetli hocalarımızın da buralara bildirilerini göndermelerini ve oralarda sunum içinde misafirimiz olmalarını arzu ederiz.
0: Buradan çok güzel hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Sizi ben başka programlarda da yine bu vakfımızın çok değerli faaliyetlerini konuşmak üzere ağırlamak isterim. Ayağınıza sağlık hocam. Sizi bugün programımıza ağırladığımız için biz çok mutlu olduk.
1: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Daha bahsedecek, konuşulacak çok şey var. Yani inanın vakitler belki kifayet etmiyor ama farklı vesilelerle de memnuniyetle ben davet etmenin durumunda gelmeyi isterim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada TRT ailemize de hasaten her çalışmadaki desteklerinden dolayı da sizin şahsınıza teşekkür ederim abi.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Görüşmek
0: hoşça kalın.
1: Dileğiyle. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir dilin sınırları nasıl aştığını, bir sınıfta öğrenilen birkaç kelimenin zamanla nasıl kültürler arasında bir köprüye dönüşebildiğini konuştuk. Çünkü Türkçe sadece Türkiye'nin değil, asırlardan bugüne uzanan büyük bir kültür ve edebiyat coğrafyasının da sesidir. Ve her yeni konuşan o sese yeni bir nefes ekler. Kıymetli katkıları için Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkben'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'ın 36. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Alena Malkoç. Bir sonraki bölümde bu kez dile başka bir pencereden bakacak, dille milli güvenlik arasındaki ilişkiyi konuşacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminde aile olmanın en naif, en korunaklı dünyasına dair 5 bölümlük bir seri inceledik. Evimizin tam kalbine, hepimizi bir araya getiren sükunet meydanında bu seriyi nihayete erdirelim diyoruz. Yönümüzü haftalık aile buluşmalarına, ekranların o soğuk ve çiğ ışıklarından uzakta paylaşılan o saf, hasbihal saatlerine çeviriyoruz. Modern hayatın her birimizi kendi odasına, kendi küçük

0: küçük ekranının yapay yalnızlığına hapsettiği bu çağda sofra başında göz göze gelebilmek, birbirimizin sesindeki yorgunluğu ya da sevinci dilsiz bir ihtimamla tartabilmek çok önemlidir. Yuva herkesin kendi dünyasında kaybolduğu bir otel odası değil, kelimelerin pürüzsüz bir şefkatle paylaşıldığı bir gönül tekkesidir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat tasavvurumuzda aile sofrasının ve akşam hasbihallerinin birer kültür ve adab mektebi olduğunu bize hatırlatır. Bu asil mektep çorba kasesinin masaya konduğu o ilk saniyede başlar. Telefonları, tabletleri tamamen dışarıda bırakarak sadece muhatabımızın varlığına pür dikkat kesilmek, Saadettin Ök'ten'in işaret ettiği o birbirinin varlığıyla kemale erme şuurunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, insanın modern çağda düştüğü o en derin sızıyı yanındakinin sesini işitmeyecek kadar gürültülü bir dijital sağırlaşma olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini her akşam oturma odalarımızda görürüz. Akşam televizyonun o yapay sesine teslim olmak yerine evladımızın gün boyu biriktirdiği o minik heyecanları can kulağıyla dinlemek, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları daha sökülmeden dikebilmek bilgeliğidir. Zarafet, muhatabı tefekkür hakkına ve kalbine gürültüsüzce alan açabilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal rollerden sıyrılıp en yalın, en maskesiz halleriyle sığındıkları o en mahrem yaşam alanlarındaki güven duygusunu inceler. Bir evlat için anne babasının dikkatini üzerinde hissetmesi, Goffman'ın üzerinde durduğu o şahsiyet korumasının ta kendisidir. Gençlerimizin yuva kurmaya, evlenip bir sıcak çatı tüttürmeye özeneceği o nezih iklim, pazar sabahları aceleye getirilmeden kurulan o geniş sofralarda, çay bardak tınısına karışan o hesapsız gülüşlerde gizlidir. Bauman'ın her şeyi hızlı tüketen, ilişkileri bile anlık mesajlaşmaların sığlığına indirgeyen akışkan dünya eleştirisi, göz hizasını kaybetmeyen eşlerin o köklü vefası karşısında tamamen hükmünü yitirir. Çünkü hasbihal etmek, Bergson'un vurguladığı o zamana yayılan müşterek bir sürekliliktir. Ruhun ruhla dilsizce, sabırla mayalanmasıdır. Yunus Emre, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz derken, kelamın insan ruhunu nasıl şifalandırabileceğini bizlere hatırlatır. Sofra başında ya da bir akşam kahvesi eşliğinde sergilenecek o duruş, insanın asıl zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, gelin bugün ortak zamanlarımıza, sohbetlerimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi hızında kaybolanların değil, bir yuvayı hasbihalin, samimiyetin ve aşkın bereketiyle tütürenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, evimizin hasbihal neşesiyle, gönlümüzün o duru aile ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler.

0: bayram coşkusu yaşadı. 350 metre uzunluğunda bayrağını binlerce kişi taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 12 ülkenin İsrail'e ticareti yasaklama kararına destek verdi. Destici aralarında İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu ülkelerin kararını gecikmiş ancak doğru ve birlikte atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri, girişimler ve yatırımcılar bir araya geliyor. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri var. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya'da iki ayrı noktada devam eden orman yangınlarındaysa Aksu ilçesindeki yangının enerjisi düşürüldü. Kumluca ilçesindeki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Yangınlarda dumandan etkilenen 38 kişiden 27'si ayakta, 11'i ise hastanelerde tedavi edildi. Şanlıurfa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Uzun süre İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi, Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasındaki Leipzig-Halle havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Sertavul, Mut, Beş Çatal yolunun 40 ile 42. kilometreleri arası

0: noktasında Mutçayı Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılıyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyiciler ve sevgili gençler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hafta içi her gün bu saatte canlı olarak buluştuğumuz Genç Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba. Bugün Milli Mücadele'nin 30 Ağustos zaferiyle taşlanmasının hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle İzmir'in düşman işgalinden 9 Eylül 1922 sabahı tamamen kurtulmasının 104. yıl dönümü. Ayyıldız Albayrağımızın İzmir'e çekildiği o gün sadece bir şehrin kurtuluşu değil, milli mücadelenin nihai zaferinin simgesidir. Kutlu olsun diyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak programımıza başlıyoruz. Genç Yaşam'da bazen birbirinden kıymetli genç konuklarımızın ilham verici hikayelerini dinliyor, bazen de gençlere yol gösteren alanında uzman konuklarla sohbet ediyoruz. Tabii sizin için seçtiğimiz güzel müziklere de yer veriyoruz bu programda. O halde programımızın sesini açın, Genç Yaşam sizin için başlıyor. Programı hazırlayan yapımcımız Deniz Özalp, teknik yönetmenimiz Ufuk'tan Akgüneş ve mikrofonda ben Ahmet Oğuz Gözel. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyoruz şimdi. Efendim Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.

facebook.com/tr.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebileceksiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda ise küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla bize ulaşmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Şimdi ise müzikle devam edelim. Asil Gök dinleyeceğiz. Ne oldu böyle diyecek.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Efendim saatler 15.14'ü göstermekte. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Genç Yaşam başlamış bulunmakta. Bakalım bugün kıymetli yapımcımız bizler için neler hazırlamış. Programımızda ilk olarak Genç Haber köşemizde muhabirimiz Songül Gök'ün derlediği bülteni dinleyeceğiz hep beraber. Hemen ardından stüdyo konuklarımız Genç Yeryüzü Doktorları Halk Sağlığı Eş Koordinatörleri Sudenaz Karaduran ve Gökçe Sezer bizlerle olacak. Hasta olmadan önce sağlığımızı gerçekten koruyor muyuz başlığının peşine düşeceğiz hep birlikte. Bu keyifli sohbeti iki bölüm halinde dinleyebileceksiniz. Elbette sizler için seçtiğimiz güzel müziklere de yer veriyoruz yayınımızda. Şimdi onlardan birini dinleyelim. Hande Yener söylüyor. Sahte.

0: Beş Haber.
1: Kıymetli dinleyenler, saatler 15.22'yi göstermekte. Genç Haber köşemizde en çok merak edilen ve dinlenen köşelerimizden bir tanesi Genç Haber köşesi. Bu köşemizde beraberliğimize katılan Genç Haber muhabirimiz Songül Gök'le birlikteyiz. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldin Songül.
2: Hoş buldum, merhaba.
1: Merhaba, nasılsın? İyisin umarım.
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Haberlerini merakla bekliyoruz.
2: Sevgili Genç Yaşam dinleyicileri, haftanın öne çıkan gelişmeleri spordan eğitime, teknolojiden kampüs yaşamına uzanan dinamik bir bültenle karşınızdayım. Mikrofondan hepinize keyifli dinlemeler. Bültenimize ilk olarak kalbimizin attığı yerden Dicle Üniversitesi kampüsünden güzel bir haberle başlıyoruz. Dicle Üniversitesi havuzbaşı sosyal tesisleri gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Açılış törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve il protokolü katıldı. Törende konuşan Rektör Profesör Doktor Kamuran Eronat, son yıllarda yıpranan olimpik açık yüzme havuzunun mekanik ve aydınlatma sistemlerinin baştan aşağı yenilendiğini belirtti. Çevre düzenlemesinde Afyon'dan getirilen 1700 metrekarelik doğal traverten taşlar kullanılırken tesisin çehresi tamamen değiştirildi. Yenileme sürecinde büyük emeği büyük geçen Yapı İşleri Daire Başkanı Gelavuj Akkoç ile Şube Müdürü Çetin Layık'a törende birer teşekkür plaketi takdim edildi. Yine Dicle Üniversitesi'nden geleneksel mimariye geleceğe taşıyan çok anlamlı bir projeyle devam ediyoruz. Dicle Üniversitesi bünyesinde Borhane Yaz Okulu resmen başladı. Ali Emri Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış programına Rektör Profesör Doktor Kamuran Eronat, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Merkez Müdürü ve Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Neslihan Dalkılıç, borhanelerin korunarak geleceğe aktarılmasının önemine dikkat çekti. Açılışın ardından borhane uygulama alanına geçen Rektör Eronat ilk kerpiç bloğu bizzat yerine yerleştirdi. Projenin yapım sürecini ölümsüzleştiren Geleceğe Not başlıklı hatıra belgesi ise koruyucu bir kutu içerisinde temele bırakılarak yaz okulunun uygulama süreci başlatıldı. Kampüsteki son haberimiz de genç eğitimcileri ve geleceğin teknolojilerini yakından ilgilendiriyor. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde yürütülen TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projesi başarıyla tamamlandı. Eğitim programını başarıyla bitiren katılımcılara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi. Katılımcıların proje süresince yapay zeka uygulamalarına yönelik atölye, çalıştay ve seminerlere katılarak bilgi ve deneyimlerini en üst seviyeye çıkardı aktarıldı. Kampüsten şehre doğru uzandığımızda yerel yönetimlerin anlamlı bir işbirliğine tanık oluyoruz. Kayapınar Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 500 Evler Spor Kompleksi'nde spor yapan kadınlara yönelik önemli bir eğitim düzenlendi. Madde Bağımlılık Danışmanlık ve Eğitim Merkezi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında kadınların sağlıklı yaşam olanaklarına erişiminin artırılması hedeflendi. Yetkililer toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tarz çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Diyarbakır'daki bu güzel gelişmelerin ardından şimdi yönümüzü tüm bölgeyi saracak güzel bir heyecana, Güneydoğu gündemine çeviriyoruz. Bölgede teknoloji rüzgarları estirecek dev organizasyon için geri sayım başladı. Teknofest Güneydoğu heyecanı Diyarbakır'a taşınıyor ve ziyaretçi kayıtları resmen açıldı. Teknoloji yarışmalarıyla dolu bu eşsiz deneyim bölge gençliğinde büyük bir coşku yaratmış durumda. Festival bu yıl iki farklı noktada ziyaretçilerini ağırlayacak. 16-18 Eylül tarihleri arasında Dicle Üniversitesi ev sahipliği yaparken 18-20 Eylül tarihlerinde ise Diyarbakır Fuar Merkezi kapılarını açacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu dev festival

0: festivale hızlı ve kolay giriş yapabilmek için internet üzerinden çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor. Geleceğin teknolojilerine yerinde tanıklık etmek isteyen tüm dinleyicilerimize duyurulur. Bölge gündeminden sonra milyonlarca gencin heyecanla beklediği ve tüm Türkiye'yi kapsayan gündemimizle bültenimizi noktalıyoruz. Milyonlarca memur adayının uzun süredir hazırlandığı KPSS lisans oturumları pazar günü ülke genelinde yapılan geniş katılımlı sınavlarla gerçekleştirildi. Genel yetenek ve genel kültür oturumları ile başlayan bu büyük maratonda adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde ter döktü. Sınav maratonunun sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından şimdi tüm gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar ilerleyen haftalarda adayların erişimine açılacak. Tüm adaylara şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyarbakır'dan Türkiye'ye uzanan haftalık haber turumuzun bugünlük sonuna geldik. Genç Yaşam tüm hızıyla ve harika şarkılarla devam ediyor. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Keyifli dinlemeler, hoşça kalın.
1: Genç Haber muhabirimiz Songül Gök, teşekkür ederiz. Kıymetli ve ayrıntılı haberler paylaştığın için de haftaya tekrar bekliyoruz seni.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ise müzikle devam edelim efendim. Deniz Çakır dinleyeceğiz. Anladım ben seni diyecek.

0: Efendim bugün Genç Yaşam'da güncel köşemizde aslında hepimizin çok iyi bildiği ama çoğu zaman da uygulamayı ihmal ettiğimiz bir konuyu konuşacağız. Hasta olmadan önce sağlığımızı korumak. Çünkü sağlık yalnızca tabii hastalandığımızda hatırlamamız gereken bir kavram değil. Yani beslenmemizden, uykumuza, hareket alışkanlığımızdan, kişisel hijyenimize kadar, aslında aşılarımızdan belki düzenli kontrollerimize kadar günlük hayatımızdaki pek çok tercih gelecekteki sağlığımızın da temelini oluşturuyor. Bugün bu konuyu hem tıp eğitimi alan gençlerin gözünden hem de gönüllülük çalışmaları içerisinde sahada sağlık farkındalığı oluşturan gençlerin deneyimleriyle de konuşacağız. Tabii kıymetli konuklarımız var. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Genç Yeryüzü Doktorları, Halk Sağlığı Eş Koordinatörleri Sudenaz Karaduran ve Gökçe Sezer bizlerle. Sudenaz Karaduran, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ve Gökçe Sezer, hoş geldiniz
2: Hoş buldum. Nasılsınız hocam?
0: Çok teşekkürler, siz de iyisiniz umarım.
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Evet, öncelikle tabii Sudenaz Karaduran'la başlamak istiyorum. Sudenaz, önce seni tanımak isteriz. Neler yapıyorsun, tıpta okuyorsun, kaçıncı sınıftasın? Bunları bir anlatmanı rica edeceğim. Ardından sohbetimize başlayalım.
1: Tekrardan merhabalar. Ben Sudenaz Karaduran. Tıp Fakültesinde bu sene ikinci sınıfa başladım. Daha çok derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Son zamanlarda birazcık yoğun bir süreçten geçiyoruz. Ama onun dışında genel olarak dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi halk sağlığı açısından çalışmalarda bulunmaya çalışıyoruz. Kulübümüz adına, onlarla beraber, onların bize gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz.
0: Evet, kulübümüz derken yeryüzü doktorlarından
1: Evet,
0: bahsediyorsunuz değil mi? Onu
1: genç
0: da
1: yeryüzü
0: konuşacağız
1: doktorları.
0: biraz sonra. Gökçe Sezer, seni de tanımak isteriz.
2: Ben de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Halk sağlığı eş koordinatörüyüm. Aslan Gaziantepliyim.
0: Evet, sen de genç
2: Evet.
0: yeryüzü
2: Evet.
0: doktorlarından birisisin. Öncelikle tabii Sudan Aslan'a sormak istiyorum. Genç yeryüzü doktorları ne yapıyorlar? Yani hangi etkinliklere katılıyorlar? Üniversitede bir öğrenci size katıldığında hangi etkinliklerde bulacak kendisini? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
1: Biz öncelikle yani yeryüzü doktorları adı altında yani doktorluk adı altında yapabileceğimiz aslında öğrencileri hem üniversiteye hem şehre alıştırmaya çalışan ufak etkinliklerde bulunuyoruz. Bu etkinliklerde öğrencilerin sosyal olarak da kendilerini rahat hissetmesini ya da sosyal anlamda kendilerini de geliştirmesini sağlayacak şeylerde bulunmaya çalışıyoruz. Akranlarıyla tanışmak için farklı deneyimler yaşayabileceği etkinliklerde bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı kesimden insanlara ulaşmak için yaptığımız bazı çalışmalar var. Çocuklara veya ulaşılması zor olan, göz ardı edilen insanlara doğru birazcık da yönelmeye çalışıyoruz. Yani üniversiteyi tanıtmak, şehri tanıtmak adına bir sürü değişik etkinliklerde, faaliyetlerde bulunuyoruz genel olarak.
0: Bulunuyorsunuz. Peki Gökçe, sana sorayım. Halk sağlığı eş koordinatörü ne demek? Yani siz neler yapıyorsunuz? Göreviniz ne olacak?
2: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla yeni başladınız bu görevinize. Ne olacak göreviniz? Bunu biliyor musunuz?
2: Evet, biz aslında biraz daha bilinçlendirme üzerine ilerliyoruz. Hem halkı bilinçlendirmek hem biz kendimiz öğrenci olarak geliştirmek kendimizi bu tür konularda biraz daha aktif olmak istiyoruz. Onun dışında birlik ve beraberlik içinde aslında bir araya gelerek bir şeyler yapmak hem bizi manevi olarak hem de halkı bilinçlendirmek amacıyla çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, hasta olmadan tabii önce sağlığımızı korumak diye bir kavram var. Bunu konuştuk ya,
2: Evet.
0: en başında da söylediğim gibi. Bunu dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Hasta olmadan önce sağlığı korumak ne demek? Koruyucu sağlık hizmetleri neden bu kadar önemli? Yine sana sorayım Gökçe.
2: Evet, tıbbın en temel ama maalesef en çok aksatılan, ihmal edilen olayı. Aslında biz biraz bu olayı yangın söndürmeye benzetebiliriz.
0: Evet.
2: Yangın çıktıktan sonra müdahale etmek ne kadar hayati bir öneme sahip ve zorsa, aslında o yangının hiç çıkmaması çok daha önemli.
0: Evet.
2: Onun dışında sağlık sadece hastalık ortaya çıktığında düşünülmesi gereken bir şey değil. Günlük hayatta yapacağımız birkaç küçük değişiklikle hastalığın ortaya çıkmasını engellemek sağlığımız açısından en doğru olandır. Bu da düzenli sağlık kontrolleri, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, yeterli uyku, aşıların dikkatle takip edilmesi gibi şeylerle mümkün aslında. Toplumsal ölçekte baktığımızda ise koruyucu sağlık hem yaşam kalitemizi arttıran hem de devasa sağlık harcamalarının hastane yükünün önünü geçen en güçlü kaynağımızdır.
0: Evet, çok teşekkürler. Peki Sudenaz Karaduran, sana da şunu sormak istiyorum. Şimdi günlük hayatımızda tabii hepimiz hastalanınca doktora gidiyoruz. Sence gençlerin ve genel olarak

0: Toplumun en sık yaptığı sağlık hatası nedir? Yani aynı özeni hastalanmadan önce de gösteriyor muyuz? Bir de şu cümle var ya, ya gitmeyeyim bir şey çıkar şimdi cümlesi vardır ya, hep annelerimizin söylediği bir cümledir bu daha çok. Ya bunun bir hata olduğunu biliyoruz çünkü bir şey çıkacaksa da erken çıksın diye gidiyoruz aslında, değil mi? Yani erken teşhis için de gitmiş oluyoruz belki de. Neler söylersin?
1: Her zaman dediğimiz gibi aslında erken tanı hayat kurtarır. O
0: Evet.
1: yüzden kendinizde şüphelendiğiniz herhangi bir durum ya da genetik olarak yatkınlığınızın olabileceği herhangi bir hastalık varsa yakınızda en yakınızdaki sağlık kuruluşuna başvurmanızı ve doktorunuzun size uygun gördüğü ölçüde testlerinizi yaptırmanızı bekliyoruz. En sık yaptığımız hatalardan biri ise bence sağlığımızı bir problem çıktığında bir hastalık ortaya şey yaptığında önemsemeye başlıyoruz. Yani onun dışında günlük hayat koşuşturmacasından sağlığımızı çok fazla ikinci plana attığımızı düşünüyorum. Hani bazı testler var. Belli yaşlardan sonra rutin olarak yaptırılması gerekiyor ama Türkiye'de bunların çok önemsenmediğini düşünüyorum ben. Yani genel olarak sağlığımızı arka plana çok atmaya başlıyoruz. Hani şu işimi halledeyim ondan sonra hastaneye giderim. Randevu bulamıyorum gibi bahanelere çok sığınıyoruz. Ama lütfen sağlığımızı ihmal etmeyelim. Sağlığımız olmadıktan sonra hiçbir şey olmayacak yani.
0: Evet. Ve bunu ne kadar çok geciktirirsek de herhalde daha büyük bir
1: Evet.
0: şeyle karşılaşacağız, değil mi? Hastalıkla karşılaşacağız
1: Dediğim gibi
0: galiba.
1: erken tanı hayat kurtarır. Ne kadar ilerlemeden müdahale edersek o kadar iyi.
0: Evet. Şimdi hem genç doktor adayları olarak hem de genç yeryüzü doktorları gönüllüsü olarak günümüzde gençleri şöyle bir gözlemlediğinizde özellikle onların işte bağışıklığı, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları sizce ne durumda? Yani uyku problemleri var, gençlerin stresleri var. Birçok konuda tabii ki dediğimiz gibi erteliyorlar birçok şeyi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gökçe sana sorayım, Sudenaz aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Gözlemlerinizi
1: Evet.
0: merak ediyorum.
1: Aslında biz gençlerde aksattığımız gerçekten önemli bir konu belli yaşlarda kazanılan alışkanlıklar. Uyku düzenimiz olsun, beslenme alışkanlığımız olsun. Bunlar aslında biz hayatımızda çocukluk dönemimizde, ergenlik dönemimizde, biraz daha genç yaşlarımızda kazanıyoruz ve biz bunları ihmal ettiğimizde belki farkına varmıyoruz ama bunlar 15-20 yıl sonra açığa çıkıyor belirli bir hastalık olarak. Bunları önlemek için daha öncesinde belirli bir alışkanlık kaydetmek, daha sağlıklı beslenmek, daha hızlı hareket etmek. Yani biraz şu anda da yaptığımız şey sosyal medyada dolaşmak ve genel itibariyle masa başında oturmak,
0: Evet.
1: uyumak falan. Bunlar hareketimizi kısıtlayan şeyler ve bunlar sağlığımızı çok etkiliyor gerçekten, olumsuz etkiliyor. Onun yerine ufak da olsa az bir günlük enerjimizi toplamak için egzersizler yapmak, hareket etmek, yürüyüş yapmak, beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmek bunlar daha önemli. Uyku düzenimiz çok önemli. Bu yaşlarda sağlık sorunumuz ortaya çıkmasa da ileriki yaşlar için çok önemli. Arkadaşımın da dediği gibi sağlık her şeyden önemli gerçekten. Sağlığımız olmadığında yapabileceğimiz bir şey kalmıyor elimizde.
0: Evet. Peki Sudenaz Karaduran şeyi soracağım. Şimdi Gökçe de biraz önce söyledi ya hareketsiz kalıyoruz. Aslında bugün yaşadığımız bazı işte bu yanlış hareketler, yaptığımız yanlışlar gelecekte bizim çok daha büyük bir sağlık sorunuyla karşılaşmamıza da neden olabiliyor belki de. Sence bugün yaşadığımız o hatalar, yaptığımız hatalar, uyku problemleri, yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmememiz gelecekte bize çok daha büyük bir sağlık problemiyle karşımıza çıkacak mı?
1: Ya evet tabii ki bugün yaptığımız bir ufak bir hareket bile bize 10 sene sonra 10 katı bir şekilde mal olabilir.
0: Evet.
1: O yüzden birazcık daha arkadaşımın değindiği noktalara öncelik vermemiz gerekiyor. Yani biz hareket etmeye programlı bir şekilde yaratılmış vücutlara sahibiz. Ama şu an günümüzün yaklaşık 16 belki 20 saati telefon başında veya uyuyarak geçiyor. Bunun
0: Evet.
1: dışında spor salonlarına gitme imkanınız yoksa bile yapacağınız bir 15 dakikalık bir ufak egzersiz bile sizin için çok şey sağlayabilir. Hani ben gencim bana bir şey olmaz diye düşünmeyin. Hepimiz bir gün yaşlanabiliriz. O yüzden şimdiden ileriki yaşlarımız için bir şeyler yapmaya başlamamız gerekiyor.
0: Ne yapmamız gerektiğini biraz sonra konuşalım. Şimdi müzik arası verelim. Hem siz de dinlenmiş olursunuz, olur mu? Blok 3 dinleyeceğiz. Sebebi Yar diyecek. Ardından devam edeceğiz programımıza.

0: İç Yaşam devam ediyor.
1: Efendim Genç Yaşam'da tabii bir müzik arasından sonra programımız devam ediyor. İlk bölümümüzde koruyucu sağlık anlayışını, yani hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine mümkün olduğunca hastalıkların önüne geçebilmenin yollarını konuştuk biraz da aslında. Kıymetli konuklarımız var. Genç Yeryüzü Doktorları, Halk Sağlığı Eş Koordinatörleri, Dicle Üniversitesi tabii ki Tıp Fakültesi koordinatörleri Sudenaz Karaduran ve Gökçe Sezer var. Bizimle birlikteler. Şimdi de biraz işte... Gençlerin neler yapması gerektiğini biraz konuşalım istiyorum. Hani biraz önce dediniz ya işte biraz hareket etmek gerekir. Şimdi aileden uzak, biraz böyle anne yemeğinden uzak belki. İşte o biraz sağlıklı yemeklerden uzak kalabiliyor gençler. O konuda yani siz bilmiyorum neler yapıyorsunuz ama belki hayatınızdan da örnekler verebilirsiniz. Yediklerinize içtiklerinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Nasıl hareket ediyorsunuz gündüz? Gününüz nasıl geçiyor bunu da merak ediyorum açıkçası.
2: Dediğiniz gibi aile evinden uzakta olunca bu süreç birazcık daha zor ilerliyor. Ama ben burada en çok da şunu kullanıyorum. Dediğim gibi günümüzün büyük bir kısmı sosyal medyada geçiyor. Bunu daha farklı şeylerde kullanmak yerine kendi yararıma çevirmeye çalışıyorum. Oradan böyle daha sağlıklı olabilecek, pratik olabilecek tarifler vesaireler oluyor. Onlara bakmaya elimden geldiğince onları uygulamaya çalışıyorum. Abur cuburlara, bunlara elimiz maalesef ki çok fazla gidiyor. Daha pratik olduğu açısından ama bunları olabildiğince minimuma düşürmek gerekiyor. İşlenmiş gıdalar özellikle dışarıda yediklerimiz. Onun yerine daha sağlıklı olabilecek. Yani elinize bir çikolata almak yerine bir meyve almak sizin için daha iyi olacaktır. Bunu düzenli bir hale getirseniz önünüzdeki 10 seneyi belki kurtarabileceksiniz. Hareket etmek açısından da yani... Üniversite okurken ya da bir lise hayatına devam ederken gününüzün büyük bir kısmı okulda geçtiği için bir spor salonuna gitmeye belki vaktiniz kalmayacaktır ama az önce de dediğim gibi günlük yapacağınız bir 15 dakikalık yürüyüş bile sizin için büyük artılar getirecektir. Bunu düzenli bir hale getirmek sizin için en azından ruh sağlığınız açısından da fiziki açıdan da çok büyük artılar sağlayacaktır.
1: Evet. Gökçe siz böyle yapabiliyor musunuz?
3: Evet.
1: Yapabiliyorsunuz evet. Değil mi? De örnek oluyorsunuz.
3: Yapıyoruz. Evet evet. Aynı zamanda sosyal medyada etkinlik de kovalıyoruz. Ne tür etkinlikler oluyor takip ediyoruz. Gitmeye çalışıyoruz.
1: Evet çok
3: okuldan
1: önemli.
3: Fırsatımız buldukça. En azından günde yarım saat bile olsa bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir düzen kurduk gerçekten.
1: Yani bence sosyalleşmek bile, birileriyle bir sohbet etmek, belki derdinizi paylaşmak bile bir bence bağışıklığınız için çok önemli değil mi? Yani evet. Öyle düşünüyorum ben.
3: Yeni insanlarla tanışmak

0: gerçekten bir yerde heyecan veriyor. Onlarla birlikte bir şey, daha farklı şeyler yapmayı öğreniyoruz.
1: Evet.
0: Bu bizi çok geliştirdi
1: Tabii
0: gerçekten.
1: çok kıymetli bir şey tabii, özellikle genç yaşlarda. Şimdi şunu da sormak isterim. Tabii ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önüne geçmek için bazı tarama, tahlil ve tetkiklerin de genç yaşlarda yapılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz ama siz ne söylersiniz bu konuda? Gökçe, sen ne söylersin?
0: Biz genç yaşlarda kendimizi sağlıklı hissettiğimiz için biraz doktora gidip kontrollerimizi ihtiyaç duymuyoruz aslında, ihmal ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama bazı hastalıklar uzun süre hiçbir belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Tabii ki bu herkesin sürekli test yaptırması ya da her testi yaptırması gerektiği anlamına gelmiyor. Gereksiz testlerden kaçınarak kişinin kendi sağlık durumunu kendi doktoruyla birlikte karar vermesi çok önemli. Yani kısaca sağlık kontrollerini sadece hasta olduğumuzda değil de düzenli olarak takip etmek sağlığımız açısından yapabileceğimiz en önemli şey.
1: Evet. Bir de sanırım bu hastalıklar da biraz genç yaşlara doğru da inmeye başladı galiba, değil mi? Yani hani gencim bana bir şey olmaz denmesi durumu artık yok gibi geliyor bana. İşte kalp krizlerini çok genç yaşlarda duymaya başladık. Diğer hastalıklar da yine genç yaşlarda duymaya başladık. Bu da çok önemli. Özellikle genç yaşlarda bu tetkiklerin yapılması gerekiyor galiba. Peki yani Sudan, az şunu da soracağım. Özellikle tabii bebeklik ve çocukluk dönemi aşılarının koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemini pek çoğumuz biliyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın rutin aşı takviminde yer almayan ama ergenlik ve gençlik çağında uygulanabilecek koruyuculuğu son derece önemli aşılar da var mı? Nelerdir bunlar?
2: Evet, tabii ki de var. Öncelikle ben bu konuda bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çocukluk çağındaki kritik ve hayat kurtarıcı aşıları ücretsiz ve eksiksiz bir şekilde birçok insana ulaştırdıklarını düşünüyorum. Dediğiniz gibi bu aşıların çocukluk döneminde yapılması çok önemli ama bunların genç yaşta ve ilerleyen yaşlarda devamlılığının da sağlanması gerekiyor. Maalesef HPV gibi, menenjit gibi, grip gibi aşılar rutin aşı takvimine girmiyorlar. Ama maalesef rutin aşı takvimine girmiyorlar ama bunları yine de doktor kontrolünde bizim de yaptırmamız gerekiyor. Doktorumuzun ihtiyaç görmesi durumunda vesaire. Rutin aşı takvim dışındaki aşılara da dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlik zamanlarında da çocukken yaptırdığımız bir aşının etkisinin devam etmesi için de yaptırmamız gereken aşılar olabilir. Doktor kontrolünde bunlara devam
1: Evet.
2: etmemiz gerekir.
1: Peki sizler genç yeryüzü doktorları olarak bu konuda ya özellikle koruyucu sağlık bilincini yaygınlaştırmak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz ve yapmayı planlıyorsunuz? Aslında yeni dediğim gibi başladığınız için planlamanız var mı bu konuda? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
0: Evet, aslında biz dezavantajlı bölgelere ulaşmayı planlıyoruz. Daha önce de yapıyorduk bunu. Bu sağlık bilincini yaymak adına okullarda hijyen, doğru beslenme, kişisel bakım eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Çocuklara ellerini doğru yıkamayı, diş fırçalamayı daha ne kadar eğlenceli hale getirmeyi, oyunlaştırılmış yöntemlerle öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü alışkanlıklar en kalıcı olarak küçük yaşlarda kazanılıyor. Bunların yanında sağlığa ulaşımın zor olduğu köylerde halkın sağlık taramaları yaparak en sık görülen tansiyon, şeker gibi hastalıklarda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
1: Peki bunu yaparken tabii özellikle klasik bilgilendirme yöntemleri mi yoksa sosyal medyayı da kullanmaya çalışıyor musunuz?
2: Olabildiğince elimizden geldiğince sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi günümüz neslinin birçok insan artık sosyal medyada faaliyet gösteriyor. Sosyal medyada geçirdiğimiz saati bari verimli kullanalım diye düşünüyoruz. Bunun için değişik videolar çekerek, afişler hazırlayarak elimizden geldiğince gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün biz bir gence ulaştığımızda, bir gence bir şeyler öğrettiğimizde o çevresindeki 10 kişiye, 10 gence bunu yayabilir. Sosyal olarak daha aktif olduğu için gençler, özellikle hedef kitlemizi gençlere yöneltmeye çalışıyoruz.
1: Peki şu anda umutlu musunuz? Gençler ne durumda bu konuda? Özellikle halk sağlığı konusunda ne söylersiniz?
2: Yani bence hala bilinç var. Ben hala umudu kaybetmeyen insanlardanım. Sadece birazcık daha farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu yolda yani hastalığı olan birini gördüğümüzde bunu kafamızı çevirmememiz gerekiyor. Çünkü her gün o hastalığı biz de yaşayabilme riskine, potansiyeline sahip insanlarız. Hala umut var ama birazcık daha farkındalığın artması gerekiyor sadece.
1: Evet, Gökçe sen ne söylersin bu konuda?
0: Evet, biz de genç gönüllüler olarak aslında amacımızı bilgiyi sınıf duvarlarından çıkarıp sokağa, AVM'lere, okula taşımak istiyoruz. Aslında her bireyin kendi sağlığının lideri olması için çalışıyoruz.
1: Evet. Şimdi bazen şöyle olabiliyor. Yani minik bir sağlık problemiyle karşılaştığında insanlar birden böyle çok katı kurallarla kendilerini işte ben bunu yapacağım, bunu yapacağım deyip belki o katı kurallara kendileri mahkum edebiliyorlar ama burada böyle tamamen katı kurallar koymak yerine sürdürülebilir alışkanlıklar. Biraz önce bahsettiniz ya işte o çocukluk çağında, bebeklik çağında alışkanlıklar kazandıklarında daha iyi olacaktır diye. Katı bir kural koymak yerine sanki sürdürülebilir alışkanlıklar daha mı

0: önemli sizce? Ne söylersiniz?
1: Evet, zaten gençken veya çocukken yapacağınız büyük şeyler değil, küçük şeyler, küçük hayatınızdaki ufak değişiklikler sizi ileride kurtaracaktır. Yani bir kuralı katı olarak koyduğunuzda zaten yapacağım ya da yapmayacağım diye ruhsal olarak kendinize baskı kurarsınız. Onu yapmanız o zaman daha da zorlaşır. Onun yerine günde 10 dakikayla başlayıp bir yürüyüşü ya da bir yeme alışkanlığınızı değiştirerek bunu sürece yayarak devam edebilirsiniz. Bir gün 10 dakika yaptığınız şeyi yarın 20 dakika yaparsanız bu sizin için daha sürdürülebilir olur ve bunun size getirisi de daha güzel ve daha fazla olur.
0: Peki Gökçe, sana soracağım. Bugünden itibaren şu üç şeyi hayatınıza ekleyin ya da çıkarın desen ne söylersin?
2: Üç şeyi eklemek istersem aslında düzenli hareket etmek diyebilirim. Evet, spor salonlarına gitmek zorunda değiliz ama dediğim gibi her gün yürüyüş yapmak bile bizi çok etkileyecektir. İkinci olarak düzenli yemek alışkanlığı. Zaten bundan da bahsetmiştik çokça.
0: Evet.
2: Yemek, yani arkadaşımın dediği gibi çikolata yemektense bir meyve yemek bizim için çok daha sağlıklı olur. Üçüncü olarak da uyku diyebilirim. Aslında verimli uyku, kaliteli uyku, kesintisiz uyku bizim için çok büyük bir enerji kazanmak aslında. Çünkü melatonin hormonumuz da uykumuzda aktif hale geliyor.
0: Evet.
2: O yüzden de bence bu üç şeyi hayatımızın bir parçası haline getirirsek, ki çok zor değil aslında. Normalde de yapmamız gereken, elimizden geldiği kadar da bunlar için bilinçlendirmeye çalıştığımız bir şey. Bence bu üç şeye dikkat ettiğimizde sağlığımız birçok açıdan daha iyiye gidecektir.
0: Evet. Suydan az. Gökçe eklememiz gerekenleri söyledi. Sen de çıkarmamız gerekenleri söyle istersen. Neleri çıkartmalıyız hayatımızdan?
1: Son zamanlarda paketli gıdaya olan
0: Evet.
1: talebimiz çok fazla arttı maalesef ki. Bence bunları hayatımızdan daha fazla çıkarmamız gerekiyor. Ben telefonu, sosyal medyayı çok fazla kullandığımızı düşünüyorum. Bunları da birazcık hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu uyku düzenimizi etkiliyor ister istemez. Yani hepimiz yatağa girdiğimizde elimize telefon almayı bırakmamız gerekiyor artık. Bunun gibi ufak değişiklikleri düzeltirsek bence hepimiz daha sağlıklı olacağız.
0: Daha sağlıklı olacağız, değil mi? Çok teşekkürler. Güzel bir sohbetti, kıymetli bir sohbetti. Son böyle bir mesajınız var mıdır? Gökçe, senle başlayalım.
2: Evet. Aslında önemli olan bahsettiğimiz ufak tefek şeyler zor değil. Onları yaptığımız sürece bence çok daha iyi hale geleceğiz sağlık açısından. Daha önce de bahsettiğimiz gibi erken tanı hayat kurtarır. Ben bunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bizim için. En sık kontroller, düzenlemeler, bunlara uyarsak çok daha iyi olacağız diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Gökçe Sezer ve Sude Naz Karaduran, sen ne söylersin?
1: Hepimizin en iyi doktoru aslında birazcık kendimiz. Yani kendimize iyi gelen tedaviyi bulup onu hayatımıza soktuğumuz sürece, bunu düzenli bir şekilde devam ettiğimiz sürece hepimiz sağlıklı yaşayacağız. Ben buna
0: Evet.
1: inanıyorum.
0: Galiba bu işin de bir yaşı olmadığını tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Yani ben
1: Evet.
0: gencim, bana bir şey olmaz dememek gerekiyor. Kontrollerimizi ne sıklıkla yapmak gerekir sizce?
1: Yani
0: Bunun bir şeyi var mıdır, yani bir tarihi var mıdır? Hani diş için 6 ayda bir gidin derler ya. Bir şeyimiz var mıdır? Ya ben bir görüneyim.
1: Ya aslında öyle bence genel bir zaman aralığı yok. Dediğim gibi hepimiz kendimize evde az buçuk muayene edebilecek şeydeyiz. Hani bir yerde bir rahatsızlık gördüğümüzde bunu ihmal etmesek bile bence bu bile güzel bir başlangıç olur. Ama onun dışında eksik gördüğünüz, şüphelendiğiniz bir şey varsa doktorunuza sorup bunun kontrol süresini ona göre ayarlamanız daha doğru olur.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sude Naz Karaduran. Tabii Genç Yaşam'da güncel köşemizde değerli stüdyo konuklarımız vardı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, genç yeryüzü doktorları, halk sağlığı eş koordinatörleri Sude Naz Karaduran ve Gökçe Sezer bizimle birlikteydi. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Artık programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş'ti. Mikrofon başında da ben Ahmet Oğuz Gözel. Son eserimiz ise Şevlen Ferah'tan geliyor. Okyanus diyor efendim. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na hareket eden iki kişilik özel uçak, Rize'nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Kazazedeler tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne

0: Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Yapay zeka dünyasının önemli buluşmalarından Jitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede teknoloji şirketleri, girişimler ve yatırımcılar bir araya geliyor. Gündemde Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ve altyapı hedefleri var. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı, Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: para af para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bahçeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Latif Kurt, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hüce.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gerek saha çalışmalarınız gerek akademik çalışmalarınızla çevre noktasındaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz. Bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Malumunuz iklim değişikliğiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde, şu zaman diliminde diyelim, Türkiye'de önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak taraflar konferansı COP31 zirvesi. Türkiye'nin ev sahipliğine gerçekleştirilecek. Nedir bu zirve? İklim değişikliğinin enine boyuna tartışıldığı, ele alındığı ve dünya liderlerinin katıldığı önemli bir buluşma. Her yıl yapılan bu buluşma bu yılda Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında gerçekleştirilecek. Bu zirvenin ayrıntılarına geçmeden önce isterseniz hem küresel iklim değişikliğinin neden oluştuğu ve Türkiye'ye etkileri noktasında bir giriş yapalım. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz aslında. İklim değişikliğinin etkilerini neden bu kadar yoğun bir şekilde hissediyoruz?
1: Biliyorsunuz sanayi devrimiyle birlikte artan fosil yakıtların kullanımıyla birlikte atmosferik olaylarda ciddi değişimler yaşandı. Bunun başında da karbondioksit salınımı. Yani karbondioksit salınımıyla dünyanın ortalama sıcaklığı arasında doğrusal bir ilişki var. Dolayısıyla ne zaman ki atmosferdeki karbondioksit miktarı artmış, dünya ısınıyor, atmosferdeki karbondioksit miktarı azaldığında da dünya soğuyor. Bu jeolojik dönemlerde de buna benzer olaylar yaşanmış. Günümüzden 120 bin yıl önce insanın etkili olmadığı bir dönemde volkanik faaliyetlerin artması sonucu atmosferdeki karbondioksit artmış, buna bağlı olarak sıcaklık da artmış. Ancak günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin temel sebebi antropojen, yani insan kaynaklı olması. Özellikle bu tarım devriminden sanayi devrimine geçişle birlikte geçiş sürecinde bu buharlı makinelerin icadı ve bunun ihtiyacı olan fosil yakıtların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte atmosferdeki karbondioksit miktarı 280 ppm'lerden 360 ppm'lere çıkmış. Dolayısıyla tamamen fosil yakıt kullanımına bağlı olarak insan kaynaklı olarak dünyanın ısınması ve iklimsel ekstremler yaşanmasından bahsediyoruz. Tabii aslında jeolojik olarak dünya bir soğuma sürecinde. Yani dünya bilakis soğuması gerekirken ısınıyor. Yani bu ısınma süreci giderek şiddetini artırdığı için güncel hayatı, ekonomik yapıyı, sosyal dengeleri, dünyadaki bir takım sosyolojik olayları etkileyen küresel bir kriz haline gelmiş. O nedenle bugün dünyanın en önemli problemlerinden birisi küresel iklim değişikliği ile mücadele. Tabii mücadele küresel ölçekte olmalı ki bir anlam kazanabilsin. Ülkelerin tek başına yapacakları çözümlerin maalesef yeterli olmadığı 1960'lardan beri biliniyor. 1960'lardan beri gelen bu Birleşmiş Milletler Çevre Zirvesi'nden sonra imzalanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, bu İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin işte taraflar konferansı ki bunun en önemlilerinden birisi Kyoto Protokolü biliyorsunuz. Kyoto Protokolü'nün ardından 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması. Tabii bu anlaşmalar, bu iklim değişikliği sözleşmesi gündelik hayatımızda etkileyen, sosyoekonomik yapıyı etkileyen, takım kararlar ve yaptırımlar da içeren bir süreç. Tabii bu küresel iklim değişikliği ile ilgili mücadelenin de küresel ölçekte olması gerekiyor. O anlamda bu COP zirveleri oldukça önemli.
0: Şimdi tabii Türkiye'nin buradaki pozisyonu, özellikle gelişmiş dünya ülkelerinin çevreyle olan o ilişkisiyle Türkiye'nin ilişkisi aynı değil, evet, anladığımız kadarıyla, değil mi? Hep şunu söylüyor.

0: var. Çünkü bizim yetkili isimlerimiz uluslararası platformlarda dünyayı en az kirleten ülkelerden biriyiz deniyor. Evet. Ve bununla birlikte çevreye de en çok yatırım yapan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz diye de böyle bir hedef konuluyor. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonunu nasıl görüyorsunuz?
1: Biliyorsunuz bu ta Birleşmiş Milletler zirvesinden gelen bir prensip var. Kirleten öder prensibi. Hı hı. Bugün dünyayı kirleten ülkeler gelişmiş ülkeler. Yani başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere en fazla karbon emisyonu üreten ülkeler ki Amerika Birleşik Devletleri neredeyse küresel karbon emisyonunun tek başına %30-%35'ini atmosfere salıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu küresel ısınma sürecindeki payı çok düşük. Türkiye biliyorsunuz ağır sanayisi henüz ya da karbon emisyonları o kadar yüksek bir ülke değil. Bunun yanında bir de bizim kültürümüzden gelen doğaya bakışımız, işte doğaya saygı anlayışımız var. Bu anlamda hem bunun gereği hem de hükümetlerin bu konuya ciddi yaklaşımları sonucu Türkiye çok önemli bir yerde.
0: Özellikle su kaynakları, tabii iklim değişikliği deyince havamız, suyumuz, toprak bunların hepsi bir bütün olarak ele alınıyor ve birinde yaşanan bir kirlilik veya oraya yönelik bir tahribat bütün hepsini etkileyebiliyor. Evet. Ve son dönemde de kuraklıkla birlikte su kaynaklarının da iyice tükenmeye yüz tuttuğu ve Türkiye'nin de artık su stresi yaşayan bir ülke olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda bakacak olursak tam da böyle işte sıcak bir yaz mevsimini geride bırakıyorken bu durumu, Türkiye'nin bu anlamdaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. İlker Bey, ben bizler ilkokulda okurken Türkiye'nin böyle gölleriyle, nehirleriyle su zengini bir ülke olduğunu hep bize öğretildi.
0: Evet.
1: Ancak artan nüfusla birlikte Türkiye'de çok hızlı nüfus artışı söz konusu idi bir zamanlar. Her ne kadar son zamanlar nüfus artış hızı durmuş olsa da kişi başına düşen su miktarına bakıldığında Türkiye su zengini değil, ortanın altında bir ülke. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz ekolojik kuşağı da göz önünde bulundurduğumuzda su stresinin en şiddetli yaşanacağı ülkelerden birisi. Zaten bu iklim zirvesine ya da iklim diplomasisine Türkiye'nin bu kadar önem vermesinin en önemli sebeplerinden birisi su kaynaklarını korumak. En çok etkilenecek ülkelerin başında olduğumuz için özellikle yüzey sularını kaybetmekle karşı karşıyayız. Mesela Seyfe Gölü gibi bazı göllerin kuruduğunu, zaman zaman kuruduğunu görüyoruz. Ve hep geçmişten beri söylenen suyun çok stratejik bir meta haline geleceği ve özellikle bu stratejik meta, hatta su savaşlarından bahsedilirdi. Benim çocukluğumda gelecekte su savaşlarının yaşanacağından bahsedilirdi ki günümüzde yaşanan bazı savaşların, özellikle güneyimizdeki bir takım olayların suyla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani su kaynaklarına sahip olan burada ayakta kalır mantığıyla bir takım ülkelerinin bu su kaynakları üzerinde emelleri olduğunu, dolayısıyla bizim de buna karşı bir takım stratejiler geliştirmek anlamında su kaynaklarını korumamız gerektiğini, dolayısıyla aslında temel olarak baktığımızda su savaşları başladı diyebiliriz.
0: O zaman önümüzdeki süreçte de Türkiye açısından en önemli iklim riskinin de su olduğunu söyleyebiliyoruz, öyle mi?
1: Kesinlikle. Şimdi dünyada biliyorsunuz bitkiler hareket edemeyen organizmalar ve bulundukları yerdeki suyla yetinmek zorundalar. Hayvanlar her ne kadar hareket ederek su kaynaklarına ulaşabilseler de dünyada bugün insan için bile ulaşılmaz bir meta, yani su, dünyada en bol bulunan molekül olmasına rağmen dünyanın neredeyse karaların %26'sında ciddi bir kuraklık. %12'si zaten tamamen kurak, çöl dediğimiz kurak. %14'ü de kuraklık riskinin yarı kurak dediğimiz, ki biz de ülke olarak neredeyse 2/3 yarı kurak iklimlerin etkisinde bir ülkeyiz. Dolayısıyla kuraklık çok şiddetli bir şekilde bizi etkileyebilecek bir konu. Hı hı. Ve bununla mücadele, özellikle su kaynaklarına sahip olunması, bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler, bilinçlendirme vesaire, işte Türkiye'de biliyorsunuz su kaynaklarının korunmasına yönelik Ramsar Anlaşması'nın taraflarından Türkiye. O nedenle birçok sulak alanımız A sınıfı ilan edildi ve tamamen koruma altında. Dolayısıyla suyun bu stratejisi gündelik hayatımızda da hissedilmeye başladı. Artık biliyorsunuz suya çok ciddi para ödüyoruz. Yani geçmişte çeşmeden içebildiğimiz suyu bugün para ödeyerek alabiliyoruz. Dolayısıyla su stratejik ve uğrunda savaşılacak bir meta haline geldi.
0: Evet, hem gıdayı etkiliyor hem tarımı etkiliyor. Hayatın birçok alanını etkileyen, çok dediğiniz gibi stratejik bir aslında kavram. Son dönemde hocam azaltım ve uyum üzerinde duruluyor. Uyum nedir, azaltım nedir? İklim değişikliğiyle mücadele noktasında bu hususları çok fazla duyuyoruz ama ben de tabii ki işin uzmanı olmadığım için sadece böyle kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Ne anlama geliyor bunlar?
1: Evet, İlker Bey, bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin temel amaçlarından birisi dünyayı sanayi öncesi döneme ya da sanayi öncesi dönemin 1-2 derece üstündeki sıcaklık değerlerine geri çekebilmek. Çünkü bütün yaptırımlar, bütün gerek Kyoto olsun gerek sonrasındaki Paris Anlaşması'nın temel amacı atmosfere salınan karbondioksit emisyonlarını indirmek. Dolayısıyla bu bir azaltım ve sanayi öncesi döneme döndürebilmek. Bu temel hedef bu. Dolayısıyla bunun yanında çok ciddi dönüşüm projeleri, özellikle Türkiye'de son zamanlarda bu sıfır atık, hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan bu sıfır atık projeleri hem halkta ciddi bir farkındalık oluşturmak hem ekonomiyi geri kazanmak, dolayısıyla döngüyü sağlamak. Doğada kendiliğinden zaten ekosistemde bir döngü var. Ekosistemler döngü esasına göre çalışır. Yani ekosistemde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar vardır. Bu ayrıştırıcı dediğimiz organizma grubu doğadaki her şeyi döngüye geri katarlar. Dolayısıyla bizim yaşadığımız sosyal ve ekonomik hayatta da bu atıkların, artıkların geri döndürülmesi, sisteme geri kazandırılması sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Bu anlamda hanımefendinin başlattığı çalışma, bu sıfır atık çalışması, bu işte sürdürülebilirliği, azaltımı ve döngüyü sağlamak açısından son derece önemli.
0: Gelelim bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 zirvesine. Evet. Bunun stratejik anlamda önemini nasıl yorumluyorsunuz hocam? Ne anlama geliyor acaba bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması?
1: Şimdi biliyorsunuz COP31 bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmenin her yıl yapılan taraflar konferansı. Bunun en önemlisilerinden birisi Kyoto'da 1997 yılında yapılan Kyoto protokolü. Ardından işte değişik ülkelerde değişik zamanlarda yapıldı. Paris Anlaşması imzalandı. Bu 31. COP'un Türkiye'de yapılması şu anlamda çok önemli. Türkiye'nin bu konuya ne kadar büyük bir hassasiyetle yaklaştığını, özellikle biraz önce bahsettiğim hanımefendinin başlattığı himayelerinde başlayan bu sıfır atık gibi Türkiye'yi bu anlamda iklim diplomasisi ve iklimle mücadele konusunda önemli bir yere taşıdı. Yani bu sadece Türkiye ölçeğinde bir algı değil, dünyadaki birçok ülkelerde bunu hayranlıkla izliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda COP'un Türkiye'de yapılması büyük bir önem taşıyor. Ayrıca Türkiye'nin bu konulara gösterdiği hassasiyeti ve diplomatik çabalarında ve Türkiye'nin artan bölgesel gücünün de bir göstergesi.
0: O zaman bunu sadece iklim zirvesi olarak da görmek çok yeterli olmayacaktır kanaatimce. Hem NATO zirvesi hem işte bu İklim zirvesi Türkiye'nin o bölgesinde artan gücünü de uluslararası boyutlarıyla birlikte ortaya koyuyor. Peki bu zirveden çıkabilecek sonuçlar bakımından iklim değişikliğiyle mücadeleyi nasıl günler bekliyor acaba? Ekstra artı bir değer katacak.
1: Kesinlikle katacaktır. Biliyorsunuz Türkiye sizin de belirttiğiniz gibi artan bölgesel gücü bu konudaki dünyadaki algıyı daha da artıracak. Özellikle sanayileşmede yeşil sanayileşmenin önünü açacak. Zaten bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler, elektrifikasyon, İşte dirençli şehirler ve binalar, bunlar kısmen uygulanıyor zaten. Mesela geçmişte bilirsiniz büyük konakların bahçelerinde birer tane su biriktiren sarnıç olur. Şimdi yeni imar yönetmeliğinde işte şu kadar konutun üzerinde olan sitelerde yağmur sularını depolamayla ilgili bir takım zorunluluklar veya yaptırımlar, yani dirençli şehirler ya da su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasına yönelik daha böyle aktif ve uygulanabilir hareketler. Tabii bunlardan en önemlisi bir de farkındalık yaratmak. Bu sadece Türkiye ölçeğinde bir farkındalık değil, küresel bir farkındalık. Bu anlamda işte Türkiye'nin etki alanındaki bölgelerin de çok önemi var. Yani o bölgelerde de büyük bir farkındalık yaratacağına inanıyorum. Tabii iklim en önemli krizlerden birisi ve maalesef insanlık bununla başa çıkmak zorunda. Aksi takdirde gidebileceğimiz veya yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok.
0: Şimdi tabii burada hem taraf devletlerin, gelişmiş ülkelerin hem bu büyük şirketlerin sorumluluğunun olduğunu söylüyoruz. Ama bir tarafta da işte vatandaşlara, bizi dinleyen dinleyicilerimize de tasarruf edin diyoruz bir taraftan da. Böyle de bir durum söz konusu. Ya burada iklim değişikliğinde asıl sorumlu kimdi acaba?
1: Ya asıl sorumlu sistemin kendisi aslında İlker Bey. Temel olarak baktığımızda bu kapitalist sistemlerde insanlık hep ne kadar tüketirsen o kadar insansın mantığıyla bir yönlendirme söz konusu. Tüketime dayalı, ne kadar elektrik kullanırsan o kadar insansın gibi. Aslında ekolojik yaklaşım, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğun ya da ne kadar az tüketirsen o kadar insansın ya da sizin karbon ayak iziniz ne kadar düşükse siz doğayla o kadar uyumlusunuz. Biliyorsunuz kadim kültürlerde doğaya çok ciddi bir saygı var. Yani işte Orta Asya'da şamanların ayakkabılarının önü yuvarlaktır. Yürürken otlara, bitkilere zarar vermemek için. Dolayısıyla kadim kültürlerde doğayla iç içe yaşamak, sürdürülebilir bir yaşam sürdürmek söz konusu. İşte bu kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu tüketim alışkanlıklarının vazgeçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim. Biliyorsunuz Hindistan bağımsızlığını kazandığında Hindistan lideri Gandhi'ye soruyorlar. Efendim diyorlar, tamam bağımsızlığınızı kazandınız ama sizin İngiltere'nin yaşam standartını sağlayabilecek misiniz diye soruyorlar. Gandhi'nin cevabı şu: biz diyor İngiltere bu refah seviyesine ulaşabilmek için dünya kaynaklarının yarısını tüketti. Hindistan büyüklüğündeki bir ülke için kaç tane dünya gerekir? Şeklinde bir cevap veriyor. Bu bence oldukça önemli bir cevap.
0: Anadolu'nun kadim kültürüne baktığımızda da aslında insanların çevreyle olan, tabiatla olan ilişkisinin hakikaten çok böyle kıymetli bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani işte ağılındaki hayvanıyla konuşmasından tutun da işte ona oğlum kızım demesinden tutun da çiçekle konuşmasına kadar işte yaş almak, yeşillenmek, kaç bahar gördün demek. Bunların hepsi de yine bu kadim kültürün herhalde belirtileri. Bugüne yansıyan. Galiba biz geçmişte bu anlamda çevre hassasiyeti açısından daha ileri düzeydeymişiz.
1: Çok kesinlikle. İlker Bey, bizim kültürümüzde doğaya saygı var. Kadim kültürlerin hemen çoğunda bu var. Özellikle bizim kültürümüzde yaradılanı severim, yaradandan ötürü doğadaki her bir bitkinin, her bir böceğin, her bir çiçeğin ekosistemde bir rolü olduğunu, dolayısıyla onun sürdürülebilir kullanılması gerektiğini, bunun en temel göstergelerinden birisi, bu sürdürülebilir kullanımın en temel göstergelerinden birisi bu göçerlerdir. Biliyorsunuz göçerler belirli bir süre hayvanlarını otlattıktan sonra başka bir alana taşınarak oranın kendini yenileme gücünü, rejenerasyonunu sağlarlar. Yani sürekli tüketmek orayı tamamen ortadan kaldıracağı için kademeli ya da münaveveli bir yaklaşımla sürülerini beslerler. Dolayısıyla bu Anadolu'nun hemen her yerinde bu kültüre rastlamak mümkün.
0: Yani aslında geçmişte de yüz binlerce insan yaşıyordu yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında. Evet. Ama doğa, tabiat kendini yenileyebiliyordu. İnsanoğlu buna fırsat veriyordu. Evet. Şimdi aslında karşı karşıya kaldığımız problem tamamen bu mu? Yani insan aslında doğanın kendini yenileyebilmesine de fırsat vermiyor. Öyle bir tüketim alışkanlığı mı?
1: İlker Bey, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ekosistemlerin bir yenilenme gücü, kendini restore etme gücü vardır. Buna biz taşıma kapasitesi diyoruz. Taşıma kapasitesi diyoruz. Bu taşıma kapasitesinin üstüne çıkıldığı için aslında büyük problem. Taşıma kapasitesi aşmış. Ekosistemin bir rejenerasyon gücü var. Mesela Karadeniz bölgesindeki bir ekosistemin kendini yenileme gücü çok daha yüksektir. Ama Orta Anadolu'da ve güneyde bir ekosistemin yenileme gücü daha yavaştır. Dolayısıyla özellikle artan nüfusla birlikte doğa üzerindeki bu hoyratça kullanımın artmış olması, ekosistemin yenileme gücünü aştığı için bunları konuşuyoruz. Aksi takdirde doğayı kendi haline bıraksak, doğanın bir yenileme gücü var ki bundan yararlanarak aslında İklim değişikliğiyle mücadelenin önemli aşamalarından birisi doğanın o yenilenme gücüne fırsat vermeyi de gerektiriyor.
0: Gemilerde de bir istiyap haddi vardır malumunuz. O istiyap haddi aşıldığında o zaman gemiden bazı eşyaların veya ağırlık yapan şeylerin atılması gerekir ki gemi suda yüzebilsin.
1: Evet.
0: O halde biz de insanlık olarak tabiatla ilişkimizi değiştirmek zorundayız. Eğer değiştiremezsek bu döngü, yani daha doğrusu bu olumsuz tablo devam edecek.
1: İlker Bey, doğadan kopuş, biliyorsunuz şehirleşme süreciyle doğadan kopuş çok ciddi ekonomik ve sosyolojik, hatta psikolojik bir takım problemleri de beraberinde getiriyor. Yani doğayla iç içe yaşayan insanların psikolojileri, doğaya bakışları çok farklı. O nedenle böyle New York gibi, Manhattan gibi tamamen betonlaşmış ortamlarda yaşayan insanların psikolojilerine bakıldığında bunların doğadan kopuk yaşadıkları, doğayı iyi algılayamadıklarını görüyoruz. O nedenle şehirleşmede zaten bu iklim değişikliği COP zirvelerinin en önemli şeylerinden birisi de dirençli şehirler ve binalar. Yani işte sürdürülebilir, işte balkonunda kendi domatesini, bahçesini yapabileceği yatay bir mimari. Son zamanlarda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda şeyleri var. Dolayısıyla o şehirlerin de doğayla uyumlu olması gerekiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerinden birisi de bu. İklime dirençli şehirler yaratmak ya da doğayla iç içe şehri, doğayı şehre getirerek bir birliktelik sağlamak.
0: Böyle bir kurgu.
1: Evet.
0: Son dönemde özellikle kentsel dönüşümde çok önemli bir konu olduğu için ister istemez yakından takip ediyoruz biz de. Şehirlerin bu anlamda olası afetlere dirençli olabilmesi açısından. Evet. Mesela TOKİ'nin yaptığı evlerin eski yaptığı evler gibi olmadığını, çok daha evet, sağlıklı, yatay mimariye uygun ve aynı zamanda çevre hassasiyeti taşıdığını da görüyoruz. Bu evet, anlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli çalışmaları var. Son olarak onu sorayım ben. Siz bir parça değindiniz evet, belki ama şehirlerimiz iklim değişikliğine

0: ne kadar hazır ve geleceğe dair bu anlamda ümitli miyiz?
1: Geleceğe dair takım çalışmalar ümit verici. Şöyle ki bu sünger şehirler dediğimiz bir takım yağmur sularının toplanmasından tutun da biraz önce söylediğim sitelerin bahçelerinde eski kadim kültürlerden gelen sarnıç benzeri su toplama haznelerinin yapılması, şehirdeki yeşil alanların artırılması, daha yeşil binalar tasarlanması, bunun bir imar zorunluluğu haline geliyor olması gibi süreçler insanları hem doğaya daha yaklaştırmak hem de işte sosyolojik, ekonomik ve psikolojik katkı sağlamak amacıyla ben yeni mimarinin ya da şehirleşmenin bu iklim dirençli olacağının yönünde ümit varım.
0: Hem hava, hem toprak, hem su, yaratılışın bunlar temel bileşenleri ve takdir edersiniz ki birisinde yapılacak bir tahribat veya ona verilecek zarar hepsini etkiliyor. Onların arasında bir hassas denge var, bir iletişim var. Ne zaman ki o iletişim ve dengeyi biz bozduk, ondan sonra başımıza bu hadiseler geliyor. Evet. İnşallah bundan sonra daha sorumlu bireyler ve tabii siz de bir eğitimci olarak üniversite öğrencilerinde de herhalde bu hassasiyeti görüyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Hassasiyeti çok görüyorum. Özellikle sadece kendi bölümümdeki öğrencilerdeki hassasiyetlerde değil, zaman zaman konferanslarda, doğadaki çalışmalarımda da insanlarda çevreyle ilgili bir hassasiyetin başladığını, bir takım doğa yürüyüşlerinin, doğa gözlemcilerinin, kuş gözlemcilerinin, işte doğa fotoğrafçılarının, işte bitki resmi çeken insanların arttığını görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Bu anlamda da bir bilinç oluştuğu ve oluşturulmaya çalıştığını, zaten KOP'un amaçlarından birisi de farkındalık yaratmak. Bu anlamda gençlik gerçekten ümit var.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Latif Kurt, ağzınıza sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de programın sizlere ulaşmasında katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzur

0: ile ev ve araba sahibi oluyor.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklamlar.

Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Ben Deniz, Sözün Dili programını hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la beraber. Programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber. Hepinize merhaba. Efendim bugün Sözün Dili programımızda geçen haftaki kitap konusunu bitiremedik. Kitapla ilgili ne kadar şey konuşsak herhalde az gelecek. Ve bu hafta da kitabı eksenli, kitap merkezli konuşacağız. Şimdi yine her programda bir şiirle başlıyoruz. İsterseniz kitap diyor ki diye bir şiirle başlayalım. Bu şiirde İbrahim Şimşek'e ait. Mini mini çocuklarım, en değerli varlıklarım, sayfam dolu bilgilerle sizi candan kucaklarım. Çalışmaktan hiç yılmayın, derslerden geri kalmayın. Tekrar tekrar okuyun da çözümlerde yanılmayın. Çok okuyan çok şey bilir, çalışkanlar hep sevilir. Uzaydaki yıldızlara üstün teknikle gidilir. Sen de bir Türk çocuğusun, ulusun tek umudusun. Eğer çokça çalışırsan ömür boyu hep mutlusun diye İbrahim Şimşek bir kitap diyor ki diye bir şiirinden alıntı yaptık. Şimdi efendim, tabii genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca kanal kanal dolaşan, boşa geçirilen zamanlar, kitap okuyarak geçirilebilecek en verimli zamanlardır. Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi, metro, uçak gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken zorunlu olarak geçen boş zamanda kitap okuyarak değerlendirmesi gereken zamanlardır. Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap okumak, geçirilen zaman hem zevkli hem de getirecek, zevkli hale getirecek, hem de kişinin yeni bir şey daha öğrenmesine vesile olacaktır. Tabii bu konuda ülkelerde örnek var ama bizim ülkemizde de güzel örnekler var. Bir önceki, geçen haftaki programımızda Sefa Saygılı Hocam dedi ki bu boş zaman gibi. Aslında insanın boş zaman kavramı da biraz netametli ve tartışmalı bir kavram. İnsanın boş zamanı da olmaması gerekir. Serbest zaman diyoruz biz buna. Serbest zaman diye söyleyelim. Boş zaman değil de bu serbest zaman içerisindeki geçirilecek vakitlerde kitabı merkeze alan ve kitaplı toplum demiştik. Bu toplum içerisinde Sefa Bulut Hocam, bunu da sizden başlayalım. Bu bizim hatta bir söz, Churchill diyor ki bir ulusun en değerli hazinesi onu yükselten yayındır. Yayın gerçekten çok önemli. Yani yayın yapılan. Şimdi ben 90'lı yılların başında Sovyetlerden dağılan Türk Cumhuriyetlerine gitmiştim.

0: Hatta ben ilk 92'de gittiğimde Bakü'de kitapların, bu hani bizde üç tekerlekle meyve satarlar ya, tekerlekli meyve gibi kitap satıldığını gördüm. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Harika bir şey. Harika,
0: evet,
1: bir şey.
0: Millet kitap alıyor, okuyor, veriyor filan. Tabii bu 35 sene öncesi durum. Çok hoşuma gitmişti, dedim ya nasıl oluyor? Dediler ki o zaman Azerbaycan tabii 5 milyon civarında bir nüfusu vardı. Burada dediler bir kitap en az 10 bin 20 bin basılır dediler. 5 milyonluk bir nüfus. Şimdi Türkiye'de bir kitap 1000 bile basılmıyor neredeyse, yani ortalama. Onu karşılaştırdığımızda işte Churchill'in sözü de enteresan. Bir ulusun en değerli hazinesi onu yükselten yayındır diyor. Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır. Şimdi böyle baktığımızda bu yayınlar tabii, okuma alışkanlığı, kitap, kültür, bunlar hepsi birbiriyle bağlı. Bir medeniyeti inşa etmek de herhalde kitaptan geçiyor değil mi Sefa Bulut Hocam?
2: Evet hocam, çok doğru şeyler söylediniz. Ben de en son bir yurt dışı gezimden, İtalya gezimden kısaca bahsetmek istiyorum.
0: Yeni geldiniz değil mi?
2: Evet. Çok dikkatimi çeken bir şey oldu. AVM'lerde mutlaka kitapçılar var. Mutlaka kitapçılar var. Hatta şeyden de çok gurur duydum. Türkçeden İtalyanca'ya çevrilen kitaplar da gördüm. Çocuklarım görmüş, bana gösterdiler. Çok hoşuma gitti.
0: Çok güzel.
2: Yani AVM'lerin giriş katlarında, hemen ulaşabilecek yerlerde, tren istasyonlarında, sokaklarda, caddelerde çok fazla kitapçı var ve sahaf dükkanı da var.
0: Evet.
2: Sahaflar da var. Yani çok fazla kitapçı dükkanı var. Hemen hemen her köşede, insanların kolay ulaşabileceği her yerde kitapçı var. Ve insanlar da gelip buraları ziyaret ediyorlar.
0: Pahalı mı hocam kitaplar?
2: Kitaplar makul fiyatta, oraya
0: Makul
2: göre makul fiyatta, ama şey
0: fiyat.
2: de var, hani kendi dillerinde İtalyanca var, İngilizce var, işte Türkçeden çevrilen bazı romanlar, kitaplar var. Hani bunu gördüğüme çok memnun oldum, çünkü çok kolay ulaşılabilir, herkesin gözü önünde. Bu demektir ki hani insanlar alıyorlar, alışveriş yapıyorlar ve okuyorlar, bu anlama geliyor. Zaten hani şeyde de görebiliyorsunuz, trenlerde vesairede görebiliyorsunuz, insanlarda okuma alışkanlığı var. Yine diğer bir şey de, daha önceki yıllarda fark ettiğim şeydi. Bu öğrenci otellerinde falan bir gelenek vardı. Mesela bir kitabı okuyup sehpanın üstüne bırakıyordunuz. Bir kere
0: Evet,
2: okuyup bir yere
0: evet.
2: bırakıyorsunuz veya okuyup trende bırakıyorsunuz. Onu başka biri alıp okuyor, o da okuyup başka bir yere bırakıyor. Öğrenciler arasında böyle bir gelenek de vardı. Hani böyle bir şey de başlatılabilir. Böyle bir moda da başlatılabilir.
0: Güzel.
2: Ben şeyi de hatırlıyorum, kendi öğrencilik yıllarımızda da biz çok kitap okurduk. Ama kitap biraz pahalıydı, şöyle olurdu. Bir arkadaş alırdı, onu mutlaka birkaç kişi okurdu. Yani o sınıfta birkaç kişinin elinden geçerdi. Hani kitap alıp evimize tutmanın bir mantığı yok. Biraz böyle hani şeyiz, kitap alıp kitaplığa koymak gibi bir alışkanlığımız var da, aslında onun yerine bir yere
0: Evet.
2: bağışlamak, bir yere vermek, biriler arasında paylaşmak çok daha yararlı olabilir. Bu önemli bir şey. Hani kültür ve medeniyet
0: Doğru.
2: arasında bir köprü kitap. Kitap derken yani sadece romanı kastetmiyoruz. Yani bu bir mimarlık tarihi olabilir, sanat tarihi olabilir,
0: Hepsi yani.
2: tıp tarihi olabilir, bir psikoloji kitabı olabilir. Kitap derken
0: Doğru.
2: aslında her şeyi kastediyoruz. Okuma ile ilgili olan her şey.
0: Doğru.
2: Kitaplar, magazinler, dergiler, süreli yayınlar, bunların hepsi kitapların içine giriyor.
0: Teşekkür ederim. Şimdi hocam,
1: Son zamanlarda Süleyman Hocam,
0: buyurun,
1: bu kitaplarla
0: Sefa
1: ilgili
0: Saygı Hocam,
1: siteler
0: buyurun.
1: var. Gerçekten kitap
0: Evet.
1: bulmak artık çok kolaylaştı.
0: Doğru.
1: Anadolu'nun ücra bir köyünde bile olsanız o sitelere giriyorsunuz. Üstelik indirimli bir şekilde, ismini vermeyeyim, reklam olmasın.
0: Evet.
1: Kitapların içeriğiyle birlikte, yazarı hakkında bilgiyle birlikte şeyler var, tanıtımlar var. Oradan seçiyorsunuz ve makul bir zamanda, işte 3 günde, 5 günde kitap evinize kadar geliyor. Bu yüzden tabii bir sakıncası da olur. Kitapçılar oldukça azaldı, çünkü herkes oradan alışveriş ettiği için. Ama insanlara böyle bir kapı da oluşturuldu. Sefa Hocam geçen programda kütüphanelerin önemden bahsetti. Bir de kitap fuarları var.
0: Evet,
1: Kitapların kalbi burada akıyor.
0: doğru.
1: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız, görüyorum ben, okullarda çocuklar götürülüp gezdiriliyor orada, kitap sevgisi oluşsun diye. O fuarlarda güzel bir kitap havası ve kitap kokusu oluyor yani, şey
0: Evet,
1: olarak.
0: çok
1: Ben
0: doğru.
1: bu yüzden böyle kitap fuarlarını mutlaka ziyaret ederim, gezerim. Bundan önce Üsküdar'da vardı bir kitap fuarı, valiliğin düzenlediği, Üsküdar Kaymakamlığı'yla. Gerçekten çok temiz bir mekanda, aydınlık bir mekanda oluşturuluyor bunlar. Beylikdüzü'nde de her sene tekrarlanan bir kitap fuarı var malumunuz.
0: Evet.
1: Ferah standlar var. Geziyorsunuz, gezmek de bitmiyor. Dolaşıyorsunuz, indirimli kitap alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bunlar. Ve herkesin buraları ziyaret etmesini tavsiye ederim. Bir de benim bir hastalığım var. Uluslararası kitap fuarı var. Dünyanın en

0: Fuarı şeyde Almanya'da Frankfurt
1: Kitap Fuarı
0: Ekim Kasım'da olur.
1: Evet.
0: Oraya elden geldiği kadar her sene gitmeye çalışırım. Bir iki senedir evet, gidemiyorum. Şu pandemi çıktıktan sonra gidemez oldum. İnşallah tekrar bir giderim. Ya öyle bir şey ki ben tabii İngilizce bölümüyle Türkçe bölümünü ziyaret ediyorum. Kitap yani orayı günlerce gezsem bitmez. O kadar geniş bir şey.
1: Evet.
0: Kitaplar hakkında bilgi alıyorsun, orada yazarlar konuşmalar yapıyorlar. İngilizce bölümünü sabahtan akşama kadar anca bitirebiliyorsun sadece. Ama zaten orada Almanca ağırlıklı bir kitap fuarı. Türkiye'den de çok sayıda yayın evi falan katılıyor. Türkiye'den de bir takım yazarlar geliyor, orada konuşuyor. Hatta birçok dostla görüşüyorsun orada.
1: Evet.
0: Bunları da özellikle çocuklarımızı ve kendimizi oralara götürüp kitabın kokusunu ve nabzını tutmak lazım diyorum ben. Rahmetli Yaşar Kaplan vardı. Ünlü bir yazarımız, tanırsınız.
1: Evet,
0: 2023'te
1: evet,
0: vefat etti. Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Bir gün bana dedi ki ya sana psikiyatrist olarak sorayım. En iyi psikolojik tedavi şekli nedir dedi. Nedir dedim üstad dedim. Biblioterapi dedi. Biraz önce bahsedildi.
1: Evet.
0: Daha önce bahsedildi bundan. Yani kitap okumak, kitap kütüphane sahibi olmak, o kitaplar arasında gezinti yapmak gerçekten bir tedavi edici bir unsur. Anksiyeteyi yani kaygıyı, endişeyi giderici bir unsur. Kafanız bir şeye takıldı, gezersiniz, bir tane hoşunuza giden bir kitap olur. Baştan sona okumanız da şart değil. Zaten günümüze ne vaktimiz ne enerjimiz ona yetiyor. Açıp şöyle bir karıştırmak, içerisinden 3-5 cümle şey yapmak. Onların altını çizmek renkli keçeli kalemlerle. Gerçekten büyük bir zevk. İnşallah bunu gençler de tadarlar ve bu yaygınlaşır. Kitap okumayı ne kadar yaygınlaştırabilirsek toplum için o kadar faydalı diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Temelimiz yani medeniyetimizin, kültürümüzün temeli kitaplar tabii. Yaygınlaştırmamız lazım. Ben derslerde de öğrencilere bir konuyu girerken en baş derste o konuyla ilgili okuyabilecekleri klasik kitaplardan hem textbook hem de şey olarak bağımsız kitaplar olarak tavsiye ederim.
1: Ne güzel.
0: Onların şeylerini, kapaklarını koyarım ve nereden bulabileceklerini söylerim. Çocuklar bunları dedim bulundurun. Hiç olmazsa yani hepsini bulunduramazsanız bile bir iki kitap kütüphanenizde olsun. Hem müracaat kitabı olarak hem boş zamanlarınızda okuma olarak. Sadece dersleri okuyup o dersten sınıfı geçmek önemli değil. O konuda değişik kitaplar da okumak lazım şey olarak.
1: Kesinlikle. Şimdi efendim Sözün Dili programındasınız. Şimdi Sefa Saygılı Hocam'ın tabii 50'ye yakın kitabı var. Bundan da madem kitap programındayız, bendeniz ilk kitabı 1993 yılında Afganistan'da Kim Kazandı Sonra Keşmir'den Geliyorum kitabıyla ve 2026 yılı da bir Daren diye adanmış bir ömür Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi kitabı oldu. Yani bu benim de 26. kitabım oldu. Peki size bir yazar olarak artık soralım kitap. Kitap yazmak için herhalde ilk okumak lazım değil mi?
0: İlk okumak lazım.
1: Evet.
0: Okumadan kitap yazılmaz.
1: Evet.
0: Ben kitap yazmayı da şöyle heveslendim.
1: İlk kitabınız hangi kitap?
0: Strese Son diye bir kitabım var.
1: Tarih?
0: Tahmin ediyorum 1986 falan.
1: 86 evet evet. Nerede? İlk, 40 yıl olmuş.
0: 40 yıl. İlk yazımın
1: evet,
0: çıktığı şey de 1972'dir. İlk yazımı yayınlandı.
1: Hmm, evet. Çok güzel.
2: Yani, benim doğduğum yıl.
0: Evet. Şimdi
1: sen diyelim, doğmadan neredeyse
0: Süleyman Hocam çeşitli problemli insanlar giriyor bizim karşımıza.
1: Evet.
0: Evlilik problemleri, kişisel problemler, sıkıntılar, alkol problemleri.
1: Evet. Doğru.
0: Ergenlik, gençlik problemleri, anne baba problemleri, evlat problemleri, her türlü problemle ilgileniyor.
1: Şüphesiz.
0: Okul başarısı, başarısızlığı, bağımlılık problemi. Orada şunu gördüm ben, insanlara bir konuda yardımcı olurken sadece o kişiye yöneliyorsunuz. Ama problemler yakın oluyor. Onları ben toplayıp toplu halde o konuyu yazarsam, şey yaparsam bir topluma, bir daha geniş kesimlere faydam olur diye düşündüm.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Bir de
1: stresi yazdınız değil mi?
0: Strese
1: Son. Türkiye'de konuşulmazken Siz onu gündeme getir yazdığınız çok önemli bir şey.
0: Evet, aynen öyle. Mesela
2: hocam babalı da ilk gündeme getirdi, o da çok
1: babalık kitap.
0: Baba, evet, babacığım neredesin, neredesin? Sizin evet, de evet, daha kitap. Sonra o konuda bir kitap çıktı.
1: Evet, evet.
0: Çünkü toplumuza genellikle anneler üzerine yönelinmişti. Halbuki babalar anneler kadar önemli. Hele günümüzde daha da babaların önemi artmış durumda.
1: Evet, evet.
0: Ve babalar piyasada yoktu yani. Benim o kitap çok tuttu yani, çok şey yapıldı. Anneler özellikle kapıştı kocalarını okutmak için. Bu konularda evet, eksikleri görüp toplumumuzu uyarmak, geliştirmek, yol göstermek, rehber etmek bizim vazifemiz.
1: Son kitabı ne Sabah Hocam?
0: Son kitap şeyle ilgiliydi, Kırımlı Aziz Bey ile ilgili, yeni çıktı.
1: Yani 26 hocam, 2026.
2: Ben, bana hediye etmiştiniz şeyde, toplantıda onu okudum.
0: Öyle mi?
1: Ha, 2026 mı bu?
0: 2026.
1: 26 yani yazma fiiliyatı sevgili dinleyiciler. Demek ki yazmak için okumak lazım, iyi bir okuyucu olmak lazım. Şimdi efendim kitaptan bahsedildi. Tabii biz program hem yapan hem daimi konuklarımız kendi kitaplarından çok fazla bahsetmek belki etik açısından uygun olmaz diye bahsetmiyoruz ama başka örnek kitaplardan bahsedelim. Bu kitabımız da 2000 ne zaman basılmış? Şöyle bakıyoruz kitabın kapağında. Efendime söyleyeyim, 2025'te basılmış bir kitap, Yeryüzü Masalları. Ve bu kitabın müellifi 9 yaşında bir Gül Nihal Işık, bir kızımız. Bu kızımız Ayşe,
0: tebrik ediyorum maşallah.
1: Evet, 9 yaşında yazmış ve bu kızımız kaç tane Yeryüzü Masallarını, 9 tane 10 tane hikaye var.
0: Çok güzel.
1: Örnek bir kitap ve hayvanları konuşturmuş yani çok güzel olarak. Gül Nihal da benim öğrencim Ayşe Koçak Işık'ın kızı. Hı hı. Bu Ayşe de çok yönlü bir, kendisinin de kitabı var. Hem psikolog bu, psikoloji sonra okudu, İstanbul Psikoloji Bölümü. Daha önce Türk Dil Edebiyatı'nı okudu. Şimdi doktor öğrencisi, benim hemşerim aynı zamanda Ayşe Koçak. Bir Diyarbakırlı arkadaşımız, coğrafya öğretmen arkadaşımız da evli bu. Şimdi bu kızımızın Ay ile Güneş diye bir hikayesinden çok kısa olarak güzel bir kaleme almış. Sizlere çok hızlı bir şekilde okumak isterim sevgili dinleyiciler. Sözün Dili programında Ay ile Güneş. Gökyüzünde binlerce gök cismini arasında iki sevecen arkadaş varmış. İki sevecen arkadaş Ay ile Güneş'miş. Güneş gökyüzünde lamba gibi parıldayan bir ışıkmış. Ay ise gökyüzünde ışıldak gibi ışıldayan bir ışıkmış. Güneş tıpkı portakala benziyormuş, gündüz vakti sapsarıymış. Gün doğumu ve gün batımındaysa turuncuya çalarmış. Ay ise tıpkı kar küresine benziyormuş. Zaman zaman çeşitli şekiller alıyormuş. Bazen top gibi yuvarlakmış, bazen de ay kurabiyesi gibi çengelli iğne şeklini alıyormuş. Güneş doğduğunda gündüz olur, battığında ise gece olurmuş. Gündüz vakti yeryüzü aydınlanırken gece vakti yeryüzü kararırmış. Ay ise geceleyin doğar, gündüzün batarmış. Ay ile Güneş birbirlerini çok seven iki can dostu arkadaşmış. Her ikisinin de çok sevdiği kendi şarkıları varmış. Ay'ın şarkısında adı Ay Dede'ymiş. Güneş'in şarkısında adı ise Ben Güneş'miş. İki arkadaş da kendi şarkılarını söylemeyi çok severmiş. Gece olunca Ay, Ay Dede şarkısını söylermiş. Ay dede, ay dede, senin evin nerede? Hep yakın ol bize, yıldız kalsın geride. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor, dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Gündüz olunca da güneş, ben güneş şarkısını söylermiş. Gökyüzünde ışıldar, bizi aydınlatır. Yaşam kaynağımızdır, içimizi ısıtır. Güneş demek hayat demek, güneş demek hayat demek. Ben güneş, kocaman bir yıldızım, ısı, ışık, enerji yayarım. Aman dikkat et bana, ben çok sıcağım. Fakat ay ile güneşin arkadaşlığının tuhaf bir yönü varmış. Yeryüzünden gökyüzüne bakanlar ay ile güneşi yan yana göremezlermiş. Çünkü güneş gündüz vakti gökyüzünden yeryüzünü aydınlatıyormuş. Ay ise gece vakti gökyüzünden yeryüzünü ışıldatıyormuş. Gündüz vakti yeryüzünden gökyüzünü izleyen güneşin enfes ışıltısını görüyormuş. Gece vakti yeryüzünden gökyüzünü izleyen ise ayın benzersiz parıltısını görürlermiş. Ay ile güneş hiçbir zaman gökyüzünde aynı anda bir arada görülmedikleri için biraz üzüleniyorlarmış. Günlerden bir gün ay ile güneş aslında aynı anda gökyüzünde varlarmış. Fakat yeryüzünden gökyüzüne bakanlar aynı anda hem ayı hem de güneşi bir arada göremiyorlarmış. Bunun nedeni güneşin doğuşuyla yeryüzünün aydınlanması, güneşin batışıyla gökyüzünün kararmasıymış. Ay güneşe demiş ki, batmaya yakın bir zamanda gökyüzünde biraz daha asıl

0: yılı bekle ve benim doğuşumu izle. Güneş ayın dediğini yapmış. Güneş ayın dediği gibi batmaya yakın zamanda gökyüzünde biraz daha asılı beklemiş. Ay ile güneş bu şekilde gökyüzünde aynı anda belirmiş. Böylece yeryüzünde gökyüzünde bakanlar ay ile güneşi aynı anda görebilmişler. Evet efendim, gökyüzü masallarında bir masal okuduk sizlere. Gülnihal Işık'ın masalı. Şimdi efendim, hiç şüphesiz okuma alışkanlığı ile ilgili tüm ayrıntıların yanı sıra özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta okunacak kitabın seçilmesine özen gösterilmesidir. Bir yıl içerisinde basılan binlerce kitabın arasında elbette faydalı eserlerin yanı sıra kitap olarak değerlendirilmeyecek yayınlar da olabilir. Tüm bu kitaplar arasında okunacak doğru kitapları seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendirmek ile mümkündür. Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı zevk alarak okuması son derece önem arz eder. Çünkü aksi özellikle sahip kitaplar kişileri şüpheci ve ümitsiz bir ruh haline sürükleyebilir. Karanlık ve iç karartıcı konuların anlatıldığı kitapların ise kaçınmak gerekir. Evet, şimdi bu meseleye böyle baktığımızda süremiz de azalıyor. Sözün Dili programındasınız sevgili dinleyiciler. Kitabı seçerken nasıl davranmak gerekir Sefa Saygılı Hocam? Nelere dikkat etmek gerekir? Siz bir yazar olarak sevgili dinleyicilerimize neler tavsiye edersiniz?
1: Yani insanın ihtiyaçlarına göre tabii kitabını tercih etmesi, seçmesi gerekir. Ama kitapta çok ayrımcılık yapmanın ben doğru olmadığını vurguluyorum. Yani her türlü kitap okunabilir. Evet. Her türlü kitaptan yararlanabilir. O yüzden ben tavsiye ederim. Yani her türlü kitabı ben okurum, şey yaparım, değerlendiririm. Zaten
0: evet,
1: beğenmezseniz ara verirsiniz, bırakırsınız. Ama özellikle çocuklara çizgi roman şarjında kitaplarla başlatmak uygun olur diye düşünüyorum.
0: Onlar seviyesine uygun.
1: Seviyelerine uygun, okuma alışkanlığını kazandırmak için. Daha sonra başka türlü kitaplara geçebilirler. Çocuk okuma yazma bilmiyorsa da anne veya baba onun yatarken özellikle kitap okumasında, kitabı sevmesinde faydalı olur diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Sefa Bulut Hocam, neler ilave edersiniz kitap seçiminde çocuklara?
2: Macera kitaplar olabilir, böyle seyahat kitapları olabilir. Küçük çocuklar için daha çok böyle fabıllar, hayvanların konuştuğu, konuşturulduğu kitaplar var.
0: Evet. Çocuklar... Biraz okuduğumuzda öyle bir şeydi yani.
2: Evet, evet, o da güzel bir hikayeydi.
0: Evet.
2: Çocukların böyle hayal gücünü, düşünme gücünü, merak gücünü uyandıracak şeyler olmalı. Tabii bunları ebeveynler veya öğretmenler zaten biliyordur. Hangi kitap daha yararlı, hangisi daha çok ilgi çekiyor, hangisi sıkıcı. Bunları hani büyükler... Çocukların büyükleri, öğretmenler, anne babaları keşfedebilir. Çocukların sevmediği kitapları okuma konusunda zorlamamalıyız. İlgi duyacakları, merak edecekleri, onlar da bir ilgi, merak uyandıracak şeyleri bulmamız lazım, konuları. Hani çocuğun işte soyut düşünme, somut düşünme, o düşünme aşamalarını, hani psikolojik gelişim ve zihinsel gelişim aşamalarını göz önünde bulundurarak kitap seçiminde yardımcı olabiliriz. Yine kişilik karakter gelişimi biliyorsunuz ergenlik döneminde daha çok önem kazanıyor. Belki ergenliği pek çok çocuğumuz, gencimiz biraz daha fırtınalı atlatıyor. Onlara yönelik kaynaklar, yayınlar olabilir. Kendilerini daha iyi anlayabilmeleri için, tanıyabilmeleri için kaynaklar olabilir. Biraz hani şey, okumayla herhalde insanın içinde bulunduğu psikolojik gelişim dönemi önemli. İşte genç yetişkinlik, iş arama, evlenme. İşte evlenme önemli bir konu günümüzde. Evlilik öncesi kendini keşfetme kitapları olabilir. İlişki kitapları olabilir. İlişkiler hakkında insanları bilgilendirmek için. Evet. Ne bileyim işte bir mutlu yuvayı nasıl idare edebiliriz? Anlayışlı bir ilişki, iletişim ne olabilir? Kendi kendine yardım kitapları olabilir. Tamamen boş zaman etkinliği olarak hani romanlar, hikayeler olabilir. Bunun yanında hatıra kitapları önemli, hatıratlar önemli. Türkiye'de pek gelişmemiş ama hani yazarların, şairlerin, devlet adamlarının hatıraları, hatıratları önemli. Biyografi, otobiyografi, bunlar da güzel. Kişinin kendini keşfetmesini, anlamasına yardım eder. Aslında kişi sevdiği, ilgi duyduğu bir alanı bulursa bunun devamı gelir diye düşünüyorum. Aslında kütüphanelerde de böyle sınıflamalar var. Kütüphanecilerin de çok önemli rolü var. Onlar da belli bir şekilde danışmanlık yapıyorlar. Siz gidip şey dediniz hani şöyle şu konuda bir kitap arıyorum, ne önerirsiniz vesaire dediğiniz zaman onlar da kitap öneriyorlar. Kitap önemli bir şey. Hani sevdiğimiz türü bulmak önemli bir şey.
0: Efendim, bir programımızın daha sonuna yaklaştık. Sözün Dili programını kapatmadan önce bir kitapla ilgili bir şiirle dilerseniz kapatalım. Bu Mehmet Necati Ongay'ın Can Kardeşim Kitap adlı bir şiiri. Gel benim kardeşim, gel güzel kitabım gel. Senden başka dünyada hiçbir şey değil güzel. Seninle oynayalım, seninle gülelim gel. Seninle yerde gökte gezip eğlenelim gel diyor. Şimdi efendim, ben Deniz Süleyman Doğan ve daimi konuk hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber bir programın daha sonunda hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya buluşmak üzere efendim.

0: Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi neden önemlidir? Ressam Güneş Acur cevaplıyor.
1: Sanat tarihi, sanat objelerinin tarihsel gelişimleri ve üslup bağlamlarında incelenmesidir. Bunların türleri işte tasarım olabilir, biçim olabilir, stil olarak başlıklarıyla ayrılırlar sanat tarihi. Türleri plastik sanatlar, görsel sanatlar, endüstriyel sanat, artık günümüzde dijital sanat, bunların hepsini araştıran bilim dalıdır. Sanattaki tarihsel sürecimizi bu şekilde bize anlatır. Tasarımın içerisinde resimle başlar, heykelle devam eder, mimarlık, seramik, mobilya tasarımı ve diğer dekoratif objeler sanat tarihi materyalleri içerisinde yer almıştır. Sanat tarihi neden önemlidir? Çünkü geçmişte neler yapıp hangi yoldan devam ettiğimiz aslında bizim aktarılarak giden bir araştırma konusudur. Çünkü resim şey gibi düşünelim, ilk telefonun bulunması ama şu anda günümüzde nedir? Teknoloji giderek ilerlemiştir. Sanal gerçeklik diye bir şey vardır. Sanat da böyle bir şeydir. Bir başlangıcı vardır. Ve ondan referans olarak bir adım daha büyüyerek ve kendini geliştirerek devam etmesini sağlar. Sanat tarihinde bu konuda büyük katkıları vardır. Çünkü geçmişini tanımadan geleceğe yol açamazsın.
0: Bir soru, bir cevap.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Bu konuda daha ağır yaptırımlar uygulanmasına yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da devletimiz gençlerimizi sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve

bağımlılığa dur diyecek dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kutlama mesajı paylaştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te

6 ilçesine de ulaşsa da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ilçesindeki yangın da büyük ölçüde kontrol altında. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin şikayeti üzerine yeni partiyi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj, piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak, gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Suriye'nin İdlib kentinde savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. İngiltere'de hava trafik kontrolünde çıkan arıza ulaşımı felç etti. Ülke genelinde binden fazla uçuş durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna'nın Krasnodar'daki petrol tesislerini vurmasının ardından Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri hedef oldu. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov, barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran'sa misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini ve Ürdün'le Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret anlaşmazlığı yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya karşı uyguladığı ticari kısıtlamaları genişleten bildirileri imzaladı. 3 sektörde belirli Kanada ürünlerine ithalat yasağı getiriliyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya Korkuteli yolunun 29-36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre Yolu, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Simav Gediz yolunun 29-30. kilometreleri arasında menfez yenileme çalışmaları nedeniyle Gediz yönü kapatıldı. Trafik akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haber.

0: garantilerimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Tablet deyince vatan.

0: şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: 14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Reklamlar.
9: Zamanın getirdikleri.

0: Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fulya Bayraktar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ayşegül Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiniz. Yoğunluğunuzun farkındayım. Bugün kendini bilmek üzerine bir şeyler konuşalım istedik. Hem felsefenin hem de psikolojinin alanı. Kendini bilmek dediğimizde nereden giriş yapmamız lazım?
1: Teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Kendini bilmek konusu aslında felsefenin asli konularından biri ama sizin de ifade ettiğiniz gibi psikolojinin de ilgilendiği bir alan. Ben bir açıdan felsefeci olarak kendini bilmenin genelde insanlık adına ne demek olduğunu bahsedeceğim siz de uygun bulursanız.
0: Buyurun hocam.
1: İnsanın kendisini ahlaki bir özne olarak fark etmesi demek aslında kendini bilmek. Yani her şeyden önce kendini bir şahsiyet olarak inşa etme sürecinin bize kazandırdığı bir sonuç bu. Dolayısıyla insan zamansal bir varlık olduğu için de bu kendini inşa etme süreç içerisinde olan bir durum. Eğitimle olur, insanın değerlere bağlanmasıyla olur ve nihayetinde de aslında aşkın bir değer referansı üzerine insan kendini inşa eder ve kendini gerçekleştirir. Aslında bir yanıyla insan biliyorsunuz hem bir fizik varlık evet. hem de bir mana varlığı. Dolayısıyla insanın kendini bilmesi ve kendini gerçekleştirmesi biyolojik varlık olmanın ötesine geçerek mana varlığı olduğu kısmın da idrak edilmesi anlamına geliyor. Kendini bilmek aslında insan için bir anlamda insan her ne demek ise onu bilmek. Yani insan ne demektir? İnsan bu dünyada neden var? Ben bu dünyada neden varım? Buraya neden geldim? Ne yapmayı planlıyorum? Ne yapmak için varlık kılındım? Bütün bunları fark ettiğiniz zaman aslında kendinizi elbette önemli ama aynı zamanda da bütün

0: diğer varlıklar içerisinde, varlık skalasında herhangi bir yerde olduğunuzu, Tanrı'nın yarattığı bir varlık olarak diğer varlıklardan da sorumlu olduğunuzu bilmek anlamına geliyor. Bugün aslında belki de içinde bulunduğumuz çağda en büyük problemlerden biri bu. İnsanlar kendini bilmek, kendini bulmak denince böyle bir takım yeni New Age cereyanlar vesilesiyle işte kendimizi bulmak, kendimizi önemli kılmak, sen önemlisin, tek başına önemlisin. Halbuki bütün bir toplumla beraber önemliyiz. Bütün insanlıkla beraber önemliyiz. Elbette her bir insan tek nüshadır, biriciktir. Onun o biricikliği ve şahsiyeti çok kıymetlidir ama onu inşa edebilmiş insanlar olmak gerekli. Bugün belki içinde bulunduğumuz bu çağda çağa bir isim vermek gerekse mesela iletişim çağı diyebiliriz, dijital çağ diyebiliriz, yapay zeka çağı diyebiliriz, küreselleşme çağı diyebiliriz, post kapitalist çağ, postmodern çağ, pek çok isim verebiliriz. Ya da daha kötümser bir tavırla başka teklifler de yapabiliriz. Sürgün çağı, afet çağı, pandemi çağı, yalnızlık çağı, hepsini söyleyebiliriz. Fakat bütün bunların içerisinde adı her ne olursa olsun bu çağda bir anlam kaybı yaşandığını fark ediyoruz.
1: Doğru.
0: İnsanın kendi anlamını kaybetmekte olduğunu görüyoruz. Anlamın bile anlamı kayboldu. Anlamlı olmanın anlamı kayboldu. Hakikatle ilişkimiz koptu ve bu metafizik bir kopuş. Bu kopuş dolayısıyla insan hakikatle, aşkın referansla, değerlerle bağ kuramayınca maddeyle ilişki içerisinde olmaya başladı ve şimdi kendini insan, aslında Tanrı'nın yarattığı bir mana varlığı olan o insan, kendini bir yalnızca beden varlığı gibi algılamaya başladı. Bütün diğer maddelerin içerisinde herhangi bir madde gibi görünmeye başladı. Hem sosyal medya hem diğer iletişim araçları maalesef biraz bu hız çağında bunu tetikledi. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi mana ile ilişkisi koptu gençlerin, hakikatle ilişkisi koptu ve maddeyle ilişki kurar gibi ilişki kuruyorlar insanlar birbirleriyle. Bizim maddeyle kurduğumuz ilişki sahip olmaklık üzerinedir. Madde insan için bir araçtır ve ona sahip oluruz. Halbuki diğer insanlar insan için bir madde değildir. Onlara sahip olmayız. Onların da kendinde varlıkları vardır. Şimdi gençler, hepsi değil muhakkak ama yaygın olarak insan-insan ilişkisini insan-madde ilişkisi gibi kurmaya başladılar. Çok basit örnekler var. Mesela bir otobüs bizi bir yerden bir başka yere götüren bir vasıtadır. Otobüse bindiğimizde bakıyoruz, otobüsün şoförünü otobüsün bir parçası gibi algılıyor insanlar. Mesela yolda giderken şoför kalp krizi geçirse yolcular söylenmeye başlıyor. Sanki lastik patlamış gibi. Evet. Bir an önce o şoförü oradan alın, yenisini koyun, biz yolumuza devam edelim. Hiç kimse insanla diğer bir insanmış gibi ilişki kurmuyor artık. Sanki o otobüsmüş gibi, bir vasıtaymış gibi, bir maddeymiş gibi ilişki kuruyor. Dolayısıyla da madde üzerinden anlam bulmaya başlıyor. Yani ne kadar madde o kadar anlamlıymışız gibi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir müddet sonra işte bu doyumsuzluk diyelim ki madde bağımlılığı dediğimiz o şeye dönüşüyor. Fakat şu anda neredeyse çok yaygın madde bağımlılığı. Burada sadece uyuşturucu maddeyi kastetmiyorum. Para da bir madde bağımlılığı. Hatta mevki de bir madde bağımlılığı. Marka da bir madde bağımlılığı. Tarih boyunca insanlık hiç bu kadar çok maddeye bağımlı hale gelmemişti. Buna biz felsefeciler olarak materyalizm diyoruz. Evet. Ve materyalizm üstelik de bu kadar dindarlıkların da yükselmekte olduğu söylenen bir çağda hiç bu kadar keskin bir materyalizm, hatta neredeyse bu kadar keskin bir nihilizm, her şeyi yok saymak, anlamı yok saymak, değeri yok saymak, değeri değersizleştirmek hiç bu kadar keskin hale gelmemişti. Bunun tabii belli sebepleri var ve belli tehlikeleri de var bunun doğurduğu. Bunun sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi bir mana varlığı olduğumuzu fark etmemek. İkincisi asli değerin ne olduğunu algılamamak. Asli değer maddeden türemez. Çünkü maddeden değer çıkmaz. Asli değer muhakkak aşkın bir referans üzerinden olur. İnsana aşkın olan bir referansla erdemli oluruz. İnsana aşkın olan bir referansla etik değerlere bağlanırız. Fakat şimdi şöyle bir soru soruyorlar. Neden etik değerlere bağlı olmalıyım? Çünkü insan olmaklığımız bunu gerektirir. İnsan fıtratı gereği aslında ahlaki bir varlıktır. Ancak bu kendine dönerse ve kendini bilirse olabilecek bir şey. İnancımız gereği insan varlığa getirildiği andan itibaren Adem'e yani insana hürmet etmekle mükellef. Hatta bilirsiniz Elest bezminde tabii. Neden Adem'e de hürmet edilmesin istemediğinde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye tekraren soruyor. Yani evet Rabbiniz benim ama yarattığım insana hürmet bekliyorum. Bu kendini önemsemek bağlamında önemli ama diğer taraftan bütün bir insanlığı önemsemek için de hep hatırlamamız gereken bir husus.
1: Acaba kendimizi gerçekleştirmeyi mi bilmiyoruz hocam? Kimlik arayışımız var. Kendimizi bir yerde görmek istiyoruz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz ama elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Değerler eğitimi artık anaokullara kadar düştü. Halbuki bizim değerlerimiz vardı. Biz biliyorduk.
0: Değer eğitimi tabii önemli bir şey. Muhakkak okullarda da olması gerekir ama okullarda değer eğitimi vermek yeterli değil. O işin bir parçası. Bunun tabii ailede devam etmesi lazım. Toplumda devam etmesi lazım. Fakat değer eğitimi, değer şuna denir ve böyle davranılmalıdır diye bir ilaç kullanma prospektüsü gibi insanlara verilen veya bir alet kullanma prospektüsü gibi insanlara verilebilecek bir şey değil. Değer eğitimi candan cana sirayetle geçen bir şey. Eğer bir gence ya da herhangi bir insana bir değeri kazandırmak istiyorsanız o değeri siz kendiniz içselleştirmiş ve yaşıyor olmalısınız. Çünkü rol modeller üzerinden öğrenilir değerler. Değer aktarımı rol modellerin davranışları üzerinden olur kuşaktan kuşağa. Eğitim bunun bir parçası. Fakat biz şimdi biraz evvel söyledik neden işte gençler hep maddeyle kendini anlamlı kılmaya çalışıyor. Çünkü rol modeller de hep maddeye tahvil edilebilen rol modeller. Rol modellerimiz maalesef çok iyi değil. Yani medyanın belki burada biraz kendine dönüp tekrar düşünmesi lazım. Rol model olarak sunulan insanlar hangi yolla olursa olsun para kazanabilmiş insanlar. Herhangi bir çaba sarf etmeden, herhangi bir mesleğe inisiye olmadan, herhangi bir mesleğe intisap etmeden, orada yıllarını vermeden, emek harcamadan bir mesela meşhur olmuş, fenomen olmuş insanlar veya ikon olmuş. Düşünebiliyor musunuz? İkon put demek aslında. Evet. Bu bir putperestliktir ve putlaştırıyoruz insanı. İşte bu nedenle insanın kendini bilmesi çok kıymetli. İnsan olduğunu fark etmesi, bir put olmadığını, dolayısıyla da putlaştırdığımız o nesneleştirdiğimiz ve aslında insani değerlerden payını çok da aldığını fark edemediğimiz rol modeller yerine bize ayna olabilecek, kendi aynasını sırlayabilmiş, kendi aynasını parlak pak hale getirebilmiş örnek şahsiyetler üzerinden bunu gerçekleştirmek lazım. Belki öğretmenlerimiz bunu yapabilirlerdi. Belki medyadaki rol modeller buna uygun olabilirdi. Ama maalesef bugün bu rol modellerle gençlerin karşılaşma alanları çok kısıtlı ve sınırlı. Sürekli eğer ortada daha kolay yoldan, daha meşhur olmak gibi bir ideal verilirse veya daha kolay yoldan daha zengin olmak gibi bir ideal verilirse elbette bunun hakiki bir ideal olmadığı ortada ve bu bir toplumu çökertir. Halbuki toplumu zenginleştirecek şey üreten insanların olmasıdır. Bugünün dünyasında insan aslında bir tüketici, tüketen bir varlık. Ne kadar çok tüketiyorsanız o kadar çok kıymetlisiniz.
1: Bize çiftler geliyor hocam, problemleri anlatırken yine madde üzerinden gidiyorlar. İşte bana şu kadar hediye alındı, ben buna layık mıydım? Veya bir tane alındı, şu kadar fiyatta alındı, ben buna layık mıyım? Ben daha fazlasını hak ediyorum. İşte burada değer algısını benim elimde tuttuğum neyse o mal, yüzük olabilir, araba olabilir, bir toka olabilir, onun üzerinden hesap kitap yapıyorsam orada bir problem var demektir ama sistem oraya doğru da götürüyor. Yani kapitalist sistem bir şekilde değerini maddeyle, aldığın eşyayla, giydiğin kıyafetle, gittiğin tatille ölçer oldu.
0: Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Maddeyle kendi değerini ölçmeye başladı insanlar. Elbette bundan nasıl kurtulacağımıza ilişkin çok net bir reçetemiz yok. Ama bundan nasıl kurtulacağımıza ilişkin bizim çok kadim değerlerimiz var. İrfan geleneklerimiz var ve o irfan geleneklerinin belli kavramları var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kapitalizmin bir hastalığı. Fakat biz Müslüman bir toplum olarak ve Anadolu irfanına sahip bir toplum olarak kendi kadim değerlerimizden, kendi kavramlarımızdan hareketle yeni bir medeniyet ufku çizebiliriz. Muhakkak kapitalist olmak zorunda değil bu medeniyet. Ekonomik ilişkiler ayrıca değerlendirilir. Bir devletin ekonomik düzeni

0: ayrıca değerlendirilir. Fakat kapitalizmin ahlakıyla ahlaklanmak zorunda değiliz. Bizim kendi ahlakımız var ve bu toprakların irfan geleneklerinin kendi ahlaki değerleriyle değerlenmiş yeni bir nesil, ki inşallah geliyor diye de düşünelim. Umutsuz olmayalım, umut var olalım. Zira evet, mana eri bu yolda melul olası değil deniyor. Bir medeniyet tasavvurumuz olacak ise ve o medeniyet tasavvurunun içerisinde bir insan algımız olacak ise, o insanın muhakkak kemal yolculuğuna hiç değilse girmiş ve şahsiyet sahibi bir insan olması lazım. Kimlikle kişilik, yani şahsiyet, aynı şey değil. Hı. Kimlik maddi bir şey, dışarıdan edindiğimiz bir şey. Nereli olduğumuz, nerede okuduğumuz, ne iş yaptığımızla bize eklenmiş şey. Halbuki kişilik, yani şahsiyet, böyle bir şey değil. Şahsiyet bizim değerli olan ilişkimiz sonucunda ancak ortaya çıkan bir duruş biçimi aslında. İnsan olarak bu dünyada nasıl durduğumuzla, diğer bir insanla yek diğeriyle nasıl ilişki kurduğumuzla ilgili. Ötekileştiren bir ilişki mi kuruyoruz? Sevgiyle kucaklayan bir ilişki mi kuruyoruz? Biz evrensel ve bütün insanlığa hitap eden bir medeniyet tasavvuru içerisinde miyiz? Yoksa herkesi tahakküm altına alacak bir kolonizasyon peşinde miyiz? Bizim medeniyet tasavvurumuz bütün insanlığı kucaklayan evrensel bir medeniyet tasavvuru ve şahsiyet inşamız da buna bağlı olarak etik değerlerle inşa edilen şahsiyet. Biraz önce dediniz ya, çiftler geliyor ve bunlar, ben bu maddeye layık mıydım, daha çoğuna layıktım diyorlar. Bu aslında oradaki kişinin şahsiyet olamamış olduğunu gösteriyor. Neden? İnsan dediğimiz o varlığın manayla insan olduğunu algılamaz isek, insanın değerini hangi maddeyle biçebiliriz ki? Bir insan düşünün, kendine bir maddi paha biçecek. Paha biçilemez bir varlığa paha biçmeye çalışırsanız zaten onun ucu bucağı gelmez.
1: Tabii.
0: Halbuki paha biçilemez bir varlık olduğuna göre senin kıyaslanacağın şey madde değil. Kapitalizmin en büyük problemlerinden birisi iktisat ilminin tanımıyla başlar. Malum, diyor ki insanın ihtiyaçları sınırsızdır fakat dünyanın kaynakları sınırlıdır. İşte iktisat ilmi ya da ekonomi ilmi bu sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı imkanları birbiriyle uyumlandırma alanıdır. Bunun daha başında tanım manipülatiftir. Hiçbir insanın ihtiyacı sınırsız değildir. İnsanların istekleri ve arzuları sınırsızdır.
1: Kesinlikle.
0: İhtiyaçlarımızı isteklerimizle karıştırmaya başladığımız zaman işte ekonomistler bize bir takım şeyleri çok daha rahat pazarlamaya başlarlar. Pazarda çok şey satılıyor. Fakat pazarda bir şahsiyet satılmıyor. Şahsiyet satın alabileceğiniz bir şey değil. Kimlik, evet, bir markalı bir kıyafet satın alabilirsiniz. Onu bir kimlikmiş gibi taşıyabilirsiniz. Ama kişiliğinizi o oluşturmaz. Pazarda satılmayan bir şeyin pahası da olmaz. Yani buna paha biçilmez. Dolayısıyla burada belki insanların fark etmesi gereken temel şey, insan olmak ne demek? Benim insan olmaklıktan kaynaklanan asli anlamım ve değerim nedir? Ve sadece ben değil, öteki de benim kadar insan varlığı. Birbirimizin insanlığına saygı duyarak ve fakat her şeyden önce kendi insanlığımıza, insan olmaklığımıza hürmet ederek hareket etmeliyiz. Bugünün dünyasında çok önemli sıkıntılardan biri de aslında pazarın her yeri her yerleştirmesi ve herkesi herkezleştirmesi. Yani coğrafya, aslında mekan ayağımızın altından çekilmiş oldu. Çünkü medya dediğimiz ve sosyal medya özellikle iletişim araçları dünyanın her yerindeki insanları birbiriyle irtibatlı hale getirdi. Dolayısıyla her yer birbiriyle iletişim halinde. Herkes herkezleşti. Kendi kültüründen kaynaklı özellikleri, kendi şahsiyetinden kaynaklı özellikleri insanlar kaybetmeye başladılar.
1: Maalesef.
0: Ve bu kayıplar dolayısıyla da birbirine benzedikçe birbirine benzemeye çabalayan insanlar çoğaldı. Şöyle düşünün, kendimiz olmak yerine başkası olmaya çalışıyoruz. Herkes gibi olmaya çalışıyoruz. Halbuki asli olan ve kıymetli olan, tabii ki herkesin ortak bir değerde buluştuğu bir dünyada kendimiz olabilmek idi. Kendimiz kalabilmek de tabii bu manada çok kıymetli. Bu bir parça da ekonomik bir aslında projenin bir parçası gibi görünüyor. Yani insanlara ben bir nesne satmak istiyorsam o nesneyle kıymetli insan olacağı duygusunu vermeliyim. Eğer o duyguyu verirsem onu satın alır. Ben o nesneyle ölçülemez bir kıymete sahibim diyen birine bir şey satmak zordur.
1: Karşıyla kıyas etme, bir başkasıyla kıyas etme ve o kıyas üzerinden kendi değerini bulmaya çalışma. Bu her yaşta problem hakikaten. Dediğiniz gibi eğer kendi insanlık yolculuğunda başarılı bir adım atamamışsa bir yerlerde takılıyorlar. Ve soyut kavramlar, değerler dediğimiz şey ilk 6-7 yılda bitiyor zaten. Çocuğa ilk 6 yılda öğrettiniz. O da nereden öğrenecek? Aileden öğrenecek. Bir tabağı komşuya boş göndermemekten tutun, düşen bir çocuğu kaldırmak, acil bir durumda hemen komşunun yardımına koşmak, acımak, merhamet etmek, övgüyle bahsetmek, takdir etmek, bunların hepsini bir çocuk 6-7 yılda ailesinden öğreniyor ve ana temel hale geliyor. Burada eksiklik çıktığını düşünüyorum. O da çalışma hayatıyla alakalı diye düşünüyorum. Artık anneler aktif çalışma hayatında, çocuklar kreşlerde, anaokullarında veya bakıcılarda, buradan kaynaklanan problemlerin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel bakıma önem veriyor herkes çocuğunu bırakırken. Mana kısmını es geçebiliyor. Sanki eğitimi de artık bu insan olmak, kendini bilmek, kimlik kısmına iyice katmak gerekiyor. Çünkü rol modeller eksildi. Çocukların görerek öğreneceği birine ihtiyaçları var. Çünkü anne babalar akşam görüşmeye, birkaç saatliğine görüşmeye başladı. Anne baba rollerinde de bozulmalar oldu. Yani aktif çocuk kiminleyse bütün gün, neredeyse oradan değerler sahibi oluyor, belki ahlak sahibi oluyor, artı veya eksi bir şeylerin sahibi oluyor. Galiba eğitimi aktif şekilde devreye sokmak gerekiyor.
0: Ben açıkçası çalışan annelerin burada çalışıyor olmaklıklarından kaynaklanan bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışıyor olmak hayatı tanıyor olmak anlamına da gelir. Çalışıyor olmak toplumun içinde var oluyor anlamına da gelir. Çalışıyor olmak eğitimli olduğu anlamına da gelir aynı zamanda. Veya bir şekilde üretiyor olduğu anlamına gelir. Tüketici konumdan üretici konuma geçmiş bir kadının yetiştirdiği bir çocuğun, bütün gün dört duvar arasında kalmış, hiç sosyal hayatı olmamış, hiç sosyalleşmemiş bir kadının yetiştirdiği çocuktan daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası burada yüzyılımızın getirdiği bir işte çalışma temposu nedeniyle aileler çalışıyor ve çocuklarına vakit ayıramıyorlar. Bu nedenle mi çocuklar değerden uzaklaştı diye soracak olursanız o kanaatte değilim. Aileler çocuklarına yeterli ve kaliteli zaman ayırdıklarında aslında bu problemler olmayabilirdi. Asıl problem ailelerde bir zihniyet dönüşümü oldu. Çalışmayan kadınlarda da bu zihniyet dönüşümü var. Sadece çalışanlarda yok. Elbette Maarif bunun en önemli ayağı. Fakat bütün toplumda değerlerin aşkın referans olduğuna ilişkin bir bilinç uyandırmak lazım. Bu tabii ki aileden başlar. Ama ailelerin de çocuklarını yetiştirirken ve kendilerini var kılarken, kendilerini şahsiyet haline getirirken fark etmeleri gereken şey, bizim yine kendi kadim değerlerimizden hep bildiğimiz o şey, insanın madde olmadığı sadece. Eğer insanın sadece madde olduğunu düşünürsek zaten oranın sonuna çok hayırla bakabileceğimiz söylenemez. Bu bakımdan belki bir seferberlik derken bunu pejoratif olarak kullanıyorum. Hani abartılı olsun ve dikkat çeksin diye kullanıyorum. Hep birlikte topyekün, toplum olarak, millet olarak, bütün bir insanlık olarak bizim kendi değerlerimizi fark etmemiz ve insanı kendini bulacak şekilde yetiştirmemiz lazım. Bu aile hangi sosyoekonomik durumda olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun, her ne yapıyor olursa olsun, ister çalışıyor olsun, ister çalışmıyor ve evinde çocuğuyla ilgileniyor olsun, hangi durumda olursa olsun, her birimizin fark etmesi gereken şey aslında insanın kıymetli olduğu ve bu kıymetin maddeyle ölçülemeyeceği duygusu ve bilinci olmalı.
1: Hocam öyle güzel bağladınız ki çok teşekkür ediyorum. Herkes biricik, kıymetli ve önce o kıymetinin farkına varacak ve elden ele bu kıymeti devredecek. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugünkü konuğum Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fulya Bayraktar idi. Hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
2: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
13: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı ile e-ticaret platformları arasında kadın kooperatiflerini güçlendirecek bir işbirliği imzalandı. Biz de bu meseleyi Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış'la konuşmak istiyoruz. Seçkin Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi 5 büyük e-ticaret platformuyla imzalandı bu işbirliği. Kadın kooperatiflerine ne gibi bir

0: destek sağlamasını bekliyorsunuz ve ne hedefliyorsunuz sonuçta?
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum bu imkana, bu açıklamayı bize sağladığınız için. Şimdi öncelikle izin verirseniz kısaca kooperatifçilikten, kooperatif nedirden çok kısa bahsetmek isterim.
0: Hı hı.
1: Şimdi kooperatifçilik tabii ki birlikte üretme, birlikte büyüme, birlikte kazanma felsefesiyle kolektif güce dönüşen bir sistem aslında. Bu sistemle dezavantajlı gruplar ekonomik hayata katılımını sağlıyorlar ve yerel kalkınmaya katkı sağlamış oluyorlar. Küçük üretici de, girişimci kadın da, genç çiftçi de kooperatif çatısı altında bir oluyor. Herkesin bir ayakkabı olduğu için eşit bir şekilde güçlerini birleştiriyorlar ve belli bir ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorlar. Bir araya gelerek birlikte üretmenin ve birlikte yönetmenin aslında bir keyifli halini alıyorlar. Bizim kültürümüzde olan ahilikle ilgili hepimiz biliriz, dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım, güven ilkeleri vardır. Bunların günümüzdeki yansıması kooperatif ruhudur aslında.
0: Tam da onu söyleyeceğim. Yani sürekli dinleyicilerimiz bilir, bu program kooperatifçiliğe, kooperatifleşmeye çok önem veren bir programdır ama maalesef Türkiye'de yıllarca bir ideolojiyle özdeşleştirildiği için kooperatifçilik hep ötelendi. Şu anda siz ekonomideki mevcut ağırlığını yeterli buluyor musunuz kooperatifliğin?
1: Kesinlikle haklısınız. Aslında milletimizin yüzyıllardır süzülen imece kültürünün ete kemiğe bürünmüş halidir kooperatifçilik.
0: Evet.
1: Ülkemiz çok dinamik ticari hayata sahip, insanlarımız yetiştiriyor, üretiyor, satıyor ve 81 vilayetimizde bu hayata geçmiş durumda. Şimdi bizim baştaki sorunuza gelirsem, kadın kooperatiflerimiz var son zamanlarda, bütün illerimizde kurulmaya başladı. Kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandırmak amaçlı kuruluyorlar. Biz de kadın kooperatiflerini desteklemek amaçlı birçok faaliyetimiz var. Fırsat olursa onları da anlatmak isterim. Ama son çalışmamızda çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirmek üzere çalışan kooperatiflerimize önemli bir imkan sağladık. Bu da sektörün önde gelen 5 e-ticaret platformuyla karşılıklı bakanlık olarak bir protokol imzaladık. Yani bu da e-ticaret alanında kadın kooperatiflerinin desteklenmesi protokolüydü. Bu protokolle birçok imkan sağlamış olduk kadın kooperatiflerimize. Aslında şu kısaca şöyle özetlemek isterim. Kadın kooperatifleri e-ticaret platformlarında daha fazla yer almaları, daha kolay giriş yapmaları ve dijital satış kanallarında varlıklarını güçlendirmeleri hedefleniyor. En önemli nokta burada şu anda. Burada birkaç etkinlik var. Onları da söyleyeyim, çok önemli.
0: Hı hı.
1: Kadın kooperatifleri bu protokole taraf olan e-ticaret platformuna ücretsiz kaydolabilecekler birinci olarak.
0: Hı hı.
1: Daha sonra komisyon oranı vardır e-ticaret platformlarında,
0: evet.
1: Hepimiz biliriz. Bu oran ilk 6 ay boyunca %0.
0: Hı hı.
1: Bunu takip eden 4,5 yıl boyunca %1 uygulanacak kadın kooperatiflerimize. Yani
0: şahane.
1: 5 yıllık çok güzel bir imkan sağlanmış oluyor.
0: Tamam, ama mesela şimdi özellikle yöresel kadın kooperatiflerinin şöyle bir sorunu olacak e-ticaret platformları ile ilgili olarak, işte markalaşma, işte ürünün fotoğraflanması, profesyonel fotoğraf, işte dijital pazarlama, işte ya da e-ticaret yönetimi filan gibi konularda bir eğitime ihtiyaçları olacak. Bu eğitimi siz mi vereceksiniz, yoksa e-ticaret platformları bu işi de üstleniyor mu? Çünkü onların işi zaten.
1: Doğru. Bizim zaten öteden beri kadın kooperatiflerimizin eğitimlerimiz var ve devam ediyor. Aynı sizin bahsettiğiniz markalaşma, girişimcilik, hı hı, kooperatif yönetimi, e-ticaret, e-ihracata kadar eğitimlerimiz var. Ancak bu protokol özelinde yine bir eğitim maddesi var. Orada da sosyal medyadaki satışları veya özel kategoriler, fotoğraflama, etiketleme gibi noktalarda da e-ticaret platformları bu konuda da bize destek olacaklar. Yani günün gelişmelerini yakinen bildikleri için bunları kooperatiflerimize özel gruplarda eğitimlerle bunları da sağlayacaklar. Artı kooperatif ürünleri etiketiyle bir görünürlük alanı oluşturacaklar. Hem sosyal medyalarında hem kendi ana sayfalarında bu ürünleri öne çıkartmakla ilgili taahhütleri var. Ve bunlar da kadın kooperatiflerimizin dijitalleşmesi, ticaret kanallarında daha fazla yer alması, satış, pazarlama kabiliyetlerini geliştirmesi açısından oldukça değerli ve Türkiye genelindeki

0: tüm tüketicilere de bu şekilde ulaşmış olacaklar.
1: Ne zaman başlayacak bu?
0: Zafer Bey başladı bu.
1: Ha, başladı.
0: Evet. Çünkü Eylül itibariyle protokol yürürlüğe girdi. Şu anda kooperatiflerimiz bu önde gelen dediğim büyük e-ticaret platformlarıyla görüşerek bu konuda kendi ürünlerini, burada önemli bir nokta da bu, kendi ürünlerini e-ticarete konu edecekler ve bu imkanlardan şu an itibariyle yararlanıyorlar.
1: Yani ben bir tüketici olarak bir ürün alacaksam, aynı ürün kooperatif ürünü etiketiyle, işte filanca yerin kadın kooperatifinin ürünüdür etiketiyle satıştaysa onu tercih ederim. Dolayısıyla başlamış olması ve bu etiketin de konacak olması önemli. Peki bir sorunları daha olacak, finansmana erişim. İlla ki olacak. Bu konuda herhangi bir destek planlanıyor mu?
0: Bu konuda da Ticaret Bakanlığı olarak bizim 2020 yılından bu yana devam eden bir programımız var. Kooperatiflerin desteklenmesi programı. Burada da kooperatiflerimizin, özellikle kadın kooperatiflerimizin üretime, istihdama katkısı olacak projelerini destekliyoruz. Yani buradaki desteğimizde kısaca şunu söyleyeyim size. Faaliyet alanı ne olursa olsun ihtiyaç duydukları makine ve ekipman alımlarında 1 milyon TL'ye kadar hibe desteğimiz var. Yani karşılıksız olarak proje hazırlıyorlar. 81 ilde yer alan ticaret il müdürlüklerine başvuruları yapıyorlar. Oradan bize geliyor ve bir değerlendirme sonucunda makine ekipman alımlarına 1 milyon TL artı olarak da nitelikli personel istihdamına da ihtiyaç duyuyorlar. Bu makineyi kullanmakla ilgili mesela. Burada da bir personel için yıllık 420 bin lira, iki personel için de 840 bin lira olarak hibe desteğimiz var. Bu destek devam ediyor. Son rakamlarla birlikte 2026 henüz açıklandı. 2020 ve 25 yıllar arasında Zafer Bey 848 kadın kooperatifimize 907 proje olarak 151,5 milyon hibe desteğimiz oldu. Bu kadınlarımızın kendi faaliyeti neyse bunu daha iyi yapmaları, daha böyle makine alışarak kolay hale gelmeleriyle ilgili verdiğimiz bir destek.
1: Peki bir raporlama olacak mı? Yani kadın kooperatifleri mesela bu anlaşma yapılmadan önce bizim satış hacmimiz şu kadardı, bu anlaşmadan sonra satış hacmimiz şu kadara çıktı diye bir rapor verecekler mi size? Çünkü sonuçlarını, geri dönüşü görebilmek için çok önemli veriler bunlar.
0: Çok haklısınız. Az önce bahsettiğim kooperatiflerin desteklenmesi programı KOPDES ile ilgili yıllık takiplerimiz var. Hı. Etki değerlendirmeleri yapılıyor. Yani verdik bir makine, bununla ilgili etki değerlendirme zaten Cumhurbaşkanlığımızda bu konuda takipleri var. Biz de takip ediyoruz. Bir sistem var, oraya giriyoruz. Onun dışında ilk başta konuştuğumuz e-ticaret protokolümüz çerçevesinde de 5 yıl olduğunu söylemiştim. Hı hı. Yıllık olarak bu firmalarımız, e-ticaret platformlarımız bize, bakanlığa rapor verecekler. İşte bu sene şu kadar kadın kooperatifimizin ürünleri pazarlandı, bu protokol kapsamında pazarlandı diye biz de onları görmüş olacağız, değerlendirmelerimizde kullanmış olacağız.
1: Peki, affedersiniz, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış, çok önemli bir işbirliği, çok değerli bir işbirliği, çok teşekkür ediyoruz hem bu işbirliği için hem vakit ayırıp programa katıldığınız için.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kısa bir ara rica edelim, konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya bizimle. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi OVP açıklandı pazar günü. Başlık şöyle seçilmiş. Tarımın yeni rotası yerli girdi. Yapay zeka ve iklim direnci.
1: Evet.
0: Böyle kağıt üzerinde başlıkta da çok güzel görünüyor ama ayrıntılarında neler var?
1: Evet, güzel bir başlık. Benim başlığım doğrusu. O yüzden
0: ve uygulanabilir mi?
1: Bakın, yani şöyle, aslında değişiklikler var. 2027 ve 29 yıllarını kapsayan bir ortam.

0: vadeli program. Şunu da söylemek lazım, böyle 3 yıllık kapsıyor ama her yıl çıkıyor bu orta vadeli program. Burada ilk dikkati çeken konu esasında tarım alanında. Tabii ki şunu da söylemekte fayda var en başta. Yine ilk girişte makroekonomik göstergeler, enflasyonu, beklentileri ve bunun için yapılacak çalışmalar arasında gıda fiyatları yine üst satırlarda ve en önemli yerlerde. Buna bağlı olarak da benim dikkatimi çeken ilk başlık şu aslında, yeni eklenen bir başlık bu. Gıda arz güvenliği ve tarımsal dayanıklılığın artırılması adında bir başlık var. Ve bu başlığın altında işte üretim planlaması, verilerin altyapılarının bir tarım sayımı vardı, ona değineceğiz. Onların daha etkin hale getirilmesi ve bize stratejik ürünlerde daha kuvvetli olmamızı gösteren politikalar var burada. Bu başlık önemliydi. Sonrasına geldiğimizde ise yerli artık işte daha dün de bir anlaşma yaptık. Gübre konusu defalarca konuştuk burada. Aşı konusu defalarca konuştuk. Bitki koruma ürünleri, işte buna ilaç diyenlerimiz var. Pestisit kalıntı gibi sonuçlar olabiliyor tabii ki ama düzeyli kullanmak lazım. Bunların, bu tür ürünlerin yerli üretiminin teşvik edilmesi artık bir program kapsamına alındı. Yani bu şu demek esasında. Bunların üretimi için biraz daha destekler, teşvikler verilecek anlamı çıkartıyorum ben buradan. Öte yandan tarımda yapay zeka ve dijitalleşme dönemi. Şimdi biz hep de anlatıyoruz yine. İşte genç çiftçilerimiz olsun ya da yine uzun yıllardır üreticilik yapan çiftçilerimiz de bir yerden sonra yapay zekayı da dijitalleşmeyi, teknolojiyi kullanıyor zaten. Ama bu artık tabiri caizse tırnak içerisinde kara kitaba girmiş oldu ve bunun da ben yine destekleneceğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde destek, bu tür çiftçilerin, bu uygulamaları kullanan, kendisinde daha çok teknoloji kullanan çiftçilerin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Bu da yine dikkati çeken başlıklardan bir tanesiydi ve bu OVP'de çok fazla yer alan bir konuda iklim değişikliğiydi. Neden? Çünkü 2 yıldır, 3 yıldır iklim değişikliğinin etkileri, bu hem kuraklık hem fazla yağış, zirai don gibi etkiler çok fazla tarım sektörünü artık etkilemeye başladı. Geç kalınmış bir adım bence bu. Onu da söylemekte fayda var. Çünkü ne olması gerekiyordu daha? Hani zirai don yaşadık, işte kuraklık yaşıyoruz yıllardan beri. Tarım takvimi değişiyor. Bunun getirdiği sonuçları bütün üreticilerle birlikte, vatandaşlar olarak bizler de karşı karşıya kalıyoruz. Ne olması gerekti? Ama bu orta vadeli planda daha da böyle belirgin bir hale gelmiş ve burada en önemli vurgulardan bir tanesi de iklim değişikliğine uyum. Yani biz iklim değişikliği...
1: Ondan öncesinde umarım yapay zeka kullanılması gereken tarımsal ilaç miktarını da belirler, söyler de fazlası kullanılmaz da ürünlerimiz Avrupa kapısından geri dönmez.
0: Kesinlikle orada aslında şöyle bir uygulama başlamıştı. Onu da hemen söylemekte fayda var. B-reçete sistemi var şimdi zira ilaç kullanımında.
1: Konuştuk daha önce.
0: Evet. Onunla birlikte biraz daha düşecektir. Ancak hep bahsettiğimiz bir konu, üreticilerimizin burada kendilerini bilerek kullanmaları lazım. Bu çok önemli bir konu.
1: Şimdi onlar da bir yerde haklı, kendilerini yani bu sene kazanacağı tek para oradan.
0: Tabii.
1: Riske atmak istemiyor ürününü. Bu da çok anlaşılır bir şey ama öyle de riske atıyor yani.
0: Yani iki türlü de aslında ama o biraz daha böyle şey, hani ya tutarsa.
1: Ya ihraç ürünü
0: geri döndüğü zaman zarar.
1: Gümrükte imha edilince işte o riske atılmış tabii, oluyor o ürün
0: kesinlikle
1: zaten.
0: Tekrar bu iklim değişikliği konusunda en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de programda karbon. Yani şundan vazgeçilmiş, onu da söyleyeyim, çıkmış yani. İşte artık yeşil anlaşma, Paris anlaşması vurguları vardı. Ondan artık Türkiye'de sanırım bir ilerleme olmadığı görülmüş ki bu tür programların da dışarıya çıkılmış. Onu hiç rastlamadık yani, onu söyleyebilirim. Öte yandan yerli genetik kaynakların korunması.
1: O konuda da iyimser olalım mı? Yani belki olması gereken bu diye özel bir vurgu yapılmamıştır.
0: Belki de çünkü orada şu vardı zaten. En başta da söylemiştim ben onu. Orada çeşitli krediler vardı. Ülkeler aslında bunun peşine çok gitti. Yani o anlaşma kapsamında yapılacak, atılacak adımlarda Dünya Bankası gibi büyük kuruluşlardan krediler vardı. Aslında biz onları almaya çalıştık bir miktar. Ama geldiğimiz noktada çok etkisi olmadığını düşünüyorum ki çıkmış programdan. Gıda fiyatlarında erken uyarı mekanizması. Şimdi bu çok önemli bir konu. Yani şu. Bir işte burada fiyatların ani artışlarından ya da ani düşüşlerinden bahsediyoruz ya, işte bunun hem üreticiyi korumak anlamında hem de vatandaşa yansımasını biraz daha törpülemek anlamında tabiri caizse bir sistem kurulacak ve burada bu ürünlerde ciddi müdahaleler yapılacağını öngörüyorum. Bu sistemle artık bizde bir zam şampiyonunu söylerken bir ayda %200, %300 fiyat arttı gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağımızı düşünüyorum bu erken uyarı sistemiyle. Öte yandan üretim planlaması devam ediyor ve kapsamı genişliyor. Peki kapsam nasıl genişleyecek? Önemli bir nokta var. Şimdi tarım sayımı artık sonuçlanıyor. Ve tahmin ediyorum Mayıs'ta galiba tam olarak ortaya çıkacak ve bu ortaya çıktıktan sonra bu tarım sayımına göre bir üretim planlaması daha aslında şekillenecek diyebilirim. Hem ürünlerin ürün yelpazesi, hem bölgeler olarak, hem verilen destekler olarak bir şekillenecek. Tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir önceki yapılan üretim planlaması hangi tarım sayımına göre yapılmıştı ya da o tarım sayımı eksik ya da hatalı mıydı? Daha iyisini olacağını söyleyelim. Yeni programda bir de bir konu var. Bu da tamamen programdan çıkarılmış. Onu da söyleyeyim yine. İşlenmeyen tarım arazileri yok. Geçtiğimiz OVP'de üstüne basa basa söylediğimiz.
1: Evet, cezası vardı, bir şey vardı.
0: Tabii. Yani 2 yıl şöyle oldu işte, süreler belli oluyordu. O işte Ekim'in 10'unda artık süre bitiyordu diye böyle üzerine basa basa konuştuğumuz konu bu OVP'den çıkmış. Çünkü orada bir hatırlarsanız şey söylemiştik. Bir dava süreci oldu ve o dava sürecinin henüz sonuna gelinmediği için bu orta vadeli programdan tamamen çıkmış diyor. Geleceğiyle ilgili de ben tahmin ediyorum o program biraz daha aksamada kalacak diye düşünüyorum. Bunu da söylemiş olalım. Ve tarım ve sanayinin birlikte hareket etmesine için çok fazla vurgular var. Yine hep bahsettiğimiz organize tarım bölgelerinin daha yaygın ve efektif olarak planlanması vurgusu yapılmış durumda OVP'de. Son olarak şunu söyleyebilirim. Aslında verilen mesaj, desteklerin ve bütçenin büyüdüğü ama politikanın odağının üretim artışından çok dayanıklılığa döndüğünü söyleyebilirim. Yani kısaca şöyle aslında. Elimizdeki toprağımızı artıramıyoruz. Üretimi artırmak yerine mevcut durumu geriye getirmeyelim ve mümkünse teknolojiyi kullanarak OTB'ler gibi uygulamalarla verim artıralım. Şu anda biraz daha odak buraya gelmiş durumda orta vadeli programda.
1: Peki, tarımsal destekler arttırıldı, bu çok önemli, olumlu bir gelişme. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 2026'nın destekleri 2027'de ödenecek. 2027'nin destekleri arttırıldı, onlar da 2028'de ödenecek. Şimdi aynı OVP'de de işte enflasyon beklentileri de aslında ortaya çıkmış oldu. Bu yıl için, önümüzdeki yıl için en azından enflasyonu tek haneye ve işte stabil hale getirene kadar bizim bu desteklere, çünkü bir yıl sonra ödeniyor, hı hı, desteklere, evet destek bu artı enflasyon farkı maddesini getirmemiz gerekmiyor mu artık?
0: Şimdi şöyle, aslında bu artıştan biraz bahsedeyim. Bu artış esasında 2026 yılı destekleri arttı. Yani ya da artmadı. Şu kelime daha doğru, güncellendi.
1: Aa, tamam.
0: Tabii. Şimdi
1: tam ben 2027'nin destekleri arttı diyebiliyorum.
0: 2027 destekleri açıklandı bitkisel üretimde. 2027'de ne olacağı, fakat 2026'nın bitkisel üretim tarafındaki destekleri güncellendi. Ve şöyle bir durum var. Şimdi 2025 yılında bir destek modeli değişmişti. Katsayı, hani bitkisel üretimde arsanın büyüklüğüne, ürettiğimiz ürüne göre ya da sözleşmeli, pardon, üretim planlamasında mı ürünümüz diye bir katsayımız vardı. Ve buna göre bir destek miktarı belirleniyordu. Bu 2025'te ilk çıktığında dekar başına 244 liraydı ve 2026 için 310 lira olmuştu normalde. Şimdi bu 367 lira olarak güncellendi. Şimdi neden güncellendi? Bu tamamen coğrafi sorunların, bizde jeopolitik çatışmaların, coğrafyamızda yaşanan sorunların getirdiği sonuç. Hep diyorduk, Avrupa Birliği destekler açıkladı. Diğer ülkeler çiftçilere, üreticilere özellikle girdi maliyetlerin artması ve girdilere ulaşamama noktasındaki yaşanan sıkıntılar için destekler açıkladı. Aslında bu artış işte Türkiye'nin yaşanan şu andaki jeopolitik çatışmalardan dolayı üreticilere verdiği destektir. Bu da yaklaşık
1: bir nevi enflasyon farkı da diyebiliriz.
0: Kesinlikle burada hatta biraz hesap da yaptım orada. Aşağı yukarı 170 milyarlık bir destek ödemesi yapılacaktı 2026 yılı için. Bunu da bu yaklaşık 25 milyar liralık bir katkı fazla olacak ödemeler. Yani aslında ciddi bir etki bakıldığında, yani savaşın tarım ya da

0: çiftçilere maliyetini bu şekilde de bir ölçü olarak belki de görmüş oluruz. Ama bak öte yandan da hayvancılık destekleri açıklandı. Yani aynı döneme güne denk geldi. O biraz kafa karıştırıcı oldu. Hem bitkisel üretimde destekler arttı, güncellendi. Hayvancılık destekleri de yeni açıklandı, yeni olarak açıklandı. Orada da dikkat çeken birkaç artış var, madde var, hemen onları hızlıca aktaracağım. Buzağı desteği, temel desteği 1400 liradan 2000 liraya. Malak desteği, yani manda çok artıyor. Çok ciddi teşvikler var. 2800 liradan 4000 liraya yükseldi. Yine pamukta ve diğer ürünlerde ciddi artışlar oldu. Bir dikkatimi çeken artış da arıcılık. 100 liradan petek başına 200 liraya artmış, yükselmiş durumda. Ve burada bir de gebe hayvanlarda yavru kayıplarına yönelik yeni bir döneme girildi ve artık yavru kayıplarına da gebe hayvanlarda aşıdan ve buzağı ölümlerine malak başına verilen destek 20 bin liraya, kuzu ve oğlak başına verilen destek ise 4 bin liraya çıkarıldı ve buraya bulaşıcı hastalıklar nedeniyle meydana gelen yavru kayıpları da dahil edildi. Bu önemli bir konu çünkü maalesef ki bu tür kayıplarda üreticiler çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bu da hayırlı olsun diyelim.
1: Evet. 5 üründe rekolte yüksek, fiyat geçen yılın altında kaldı. Geçen hafta da konuştuk, özellikle kuru üzüm özelinde konuştuk bunu. Ve kuru üzüm konusunda da özellikle bize çok soru geldi. Ne olacak bu kuru üzümün hali diye özetlenebilecek sorular geldi. Şu avans fiyat meselesini bir daha konuşmak gerekecek.
0: Kesinlikle galiba. 5 ürünü söyleyelim hızlıca. Fındık, kuru üzüm, yeşil mercimek, sarımsak ve kayısı. Fındık ve kuru üzümü çok konuştuk. Diğer ürünlerde de üretim çok fazla olmasına rekolte yüksek ama fiyat düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görüşünün ben burada piyasayı biraz daha takip ettiğini düşünüyorum. Fakat kuru üzümle ilgili bir müdahale fiyatı gelebilir. Ancak beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Tıpkı fındıkta olduğu gibi. Fındıkta beklentiler 300 liraydı. 250 lira fiyat geldi. Piyasa fiyatlarının şu anda maksimum 200 lira olduğu söyleniyor. Burada kuru üzümde de fazla bir üretim olduğu için bu sezon maalesef ki biraz daha belki zarar, belki maliyetle başa baş geçecek üreticiler için öyle bir öngörü
1: bu
0: var.
1: Bu sezon sürümden kazanacaklar o zaman.
0: Yani inşallah. Yani
1: eğer gerçekten fazlaysa üretim. Peki Mustafa Çalkaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Her zamanı yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Berkay Küçük ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri Merve Şahin telefon hattımızda. Merve merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz sevgili Merve. Yoğun bir gündem var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayalım. Seni dinliyoruz.
2: Oldukça yoğun bir gündem var. Hemen en sıcak başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Erdoğan, milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum ifadesini kullandı. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Bağımlılığa Dur de Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele panelinde konuştu. Yılmaz, insanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa dışı bahis ve kumarın toplumun tamamını hedef aldığını belirtti. Duran, dijital kumar ve sanal bahis en büyük sermayemiz olan, en büyük gücümüz olan gençlerimizi de tehdit etmektedir. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacizlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek ifadelerini kullandı. Önemli bir dosya daha var. 2011 yılında Silivri cezaevinde ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için tetik kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Kozinoğlu'nun İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki kabri savcı gözetiminde açılacak. Dönemin kayıtlarına doğal ölüm olarak geçen Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni toksikolojik ve kimyasal incelemelerle belirlenecek. İncelemelerde Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği ve talep ettiği ilaçlara ilişkin iddialarda netlik kazanacak. Gündemin başlıkları bu şekildeydi.
0: Hı hı. Adalet Bakanı Akın Gürlek en sosyal hesabından sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gerek

0: erken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Bakan Gürlek, sanal şöhret suçun gizlenmesine perde olamayacak dedi yaptığı açıklamada. Evet, çok teşekkür ediyoruz yoğun başkent gündemine dair aktardığın bilgiler için Merve Şahin, kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Merve Şahin bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini paylaştı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemi değerlendirmek üzere gazeteci Fadime Özkan'la birlikteyiz şu dakikalarda. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Feryal Hanım, iyi yayınlar dilerim. Selamlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. Açıklamada İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtilirken durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği kaydedildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar var. İletişim Başkanı Duran, 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşim ile bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı somut adımları atması gerekmektedir açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz açıklamasını yaptı. Bu konuyu sizinle bugün değerlendirmek istiyoruz ve tabii ki yine konuyla aslında bağlantılı boykot konusunu zaman zaman konuştuk sizinle, ancak spor ürünleri üreticisi bir firmanın İsrail ordusunda görev yapan eski bir askeri ampute bireylere yönelik tek ayakkabı hizmetinin reklam yüzü olarak kullanması tüm dünya genelinde bir tepkiye neden oldu, tepki çekti. Evet. Bu konuyu da size sormak istiyoruz. Son yazınızla bu konu üzerine kaleme aldınız, onu da biliyorum. Evet. Neler söylersiniz 12 ülkenin attığı bu adımla ilgili olarak?
2: Çok çok önemli ve nihayet demek istediğim bir gelişme bu Feryal Hanım. Çünkü aslında İsrail ne Batı Şeria'da, ne Gazze'de, ne Kudüs'te ilk kez saldırmıyor. Kurulduğu günden bu yana, hatta kurulmadan önce bile bütün varlığını bu yayılmacılık, haksızlık, hukuksuzluk, gasp üzerine kurmuştu ve bunu böylece kimse ona bir itiraz seslendirmediği için, herhangi bir yaptırma uğramadığı için, ki buna literatürde İsrail istisnacılığı deniyor. Yani başka hiçbir devlete uygulanmayan bir istisna hali var İsrail söz konusu olduğunda. O her konuda serbest bir devlet pozisyonundaydı. İlk kez üstelik de Avrupa ülkelerinden, Avrupa'nın güçlü devletlerinden böyle bir toplu tepki gelmesi, bir yaptırım, hani sadece kınama, uyarı vesaire değil, doğrudan ticaret, İsrail'le yaptıkları ticareti kısıtlayan, İsrail aleyhine kısıtlayan bir karar almış olmalarını çok çok değerli ve önemli buluyorum. Ve nihayet demek istiyorum, yani bu 12 ülke, isimlerini siz tek tek saydınız, hepsi İsrail'in aslında Batı Şeria'da hem İsrail hukukuna göre de uluslararası hukuka göre de kendisine ait olmayan toprakları mütemadiyen gasp ettiğini, işte yerleşimci adı altında işgalcileri, İsrail işgalcileri o topraklara yerleştirdiğini ve bunu meşru bir siyaset etmiş, bu kendi hakkıymış gibi dünya kamuoyuna sunduğunu söylüyorlar. Bunda da bir ısrar ve her devletten, işte İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband konuştu ve parlamentoda kendisinin de bir Yahudi olduğunu ama İsrail'in bu yaptığı gelişmeye haksız

0: gelişmeden son derece rahatsız olduğunu ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı konuştu. Pek çok farklı devletten bu açıklamanın dışında da açıklamalar geldi. Niye bu kararı aldıklarına dair. Türkiye'den önemli destek kararları geldi. Siz yine çok isabetli okudunuz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran'ın açıklaması yine bu karara destek niteliğinde. İlk olması şunun için çok önemli. Yani bir yaptırım kararı, bir somut İsrail'e kesilen bir faturaya dönüşmesi bunun çok kıymetli. Çünkü şu ana kadar en azından hani dostlar alışverişte görsün minvalinden bazı kınamalar, uyarılar olabiliyordu. Ya da üst düzey dışişlerinde çok alt düzey, çok affedersiniz, alt düzeyde yapılan bazı açıklamalarla bu gibi durumlar geçiştiriliyordu. Artık geçiştirilemeyen yeni bir boyut bu. Bu kısmı doğrusu umut verici. Tabii ki İsrail bu alınan karara karşı sessiz kalmadı. Kudüs'teki İngiliz Büyükelçiliğini, konsolosluğunu çok affedersiniz, kapattığını açıkladı. İşte diplomatları geri gönderiyor ülkelerine. Bu da İsrail açısından bedel ödetmeye yönelik bir pozisyon. Ama ya buna da tepki geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ne yaptığı önemli. Çünkü aslında İsrail'in en büyük destekçisi bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve o 12 devletin aldığı bu kararı uygunsuz buldu. Rahatsızlığını ifade etti. Ama bu ambargo, yani İsrail'e yönelik bu ambargonun ben yayılmasını bekliyorum açıkçası. Çok da bunun İsrail üzerinde en azından uluslararası hukuku çiğneyen hem insanların orada kişisel şahsi mülkleri, yani Filistinlerin topraklarına, arazilerine, zeytinliklerine el koyan ve bunu da şiddet, gaz, baskı, yıldırma ile yapan bir İsrail'den bahsediyoruz. O, bunun bir bedelinin olacağının ona gösterilmesi İsrail açısından da çok öğretici. Belki şu ana kadar sesini çıkarmamış olan, çıkarmaktan çekinen devletler açısından çok doğru, çok cesaretlendirici bir gelişme. Buna hakikaten olumlu bir gelişme olarak anmak lazım. Bir de tabii hani ne yapıyor İsrail diye baktığımızda aslında mütemadiyen, şimdi hani bu son karara tetikleyen şey Batı Şeria'da en son Tel Aviv yönetimi, çünkü bir binden fazla birimin oluşacağı yeni bir Yahudi yerleşim yeri açmak için 1665 dönümlük bir araziyi gaspetti. Ve bunun nasıl yapıldığını, yani bu gasp nasıl yapıldı, bunun bir süreci var aslında. Birdenbire hani bu bir son aşama aslında. Buranın yerleşime açıldığını ilan etmek, Filistinleri evlerinden, topraklarından çıkarmak bir son aşama. Bundan önce şöyle bir sistem işliyor çok kısaca söylersek. Mesela diyelim ki bir İsrailli bir Batı Şeria'da bir yerden bir yere giderken bir yolda, bir tepede telefonun çekmediğini, burada hizmet almak istediğini söylüyor. İsrail devleti gidip oraya bir uydu verici alıcı bir sistem yerleştiriyor. Sonra deniyor ki bunun korunması gerekiyor. Oraya bir güvenlik atıyor. Güvenliğin ailesine atıyor. Sonra ailenin çocukları olduğu için oraya bir okul kuruyor. Okul kurunca, kreş olunca, sağlık ocağı olunca orası birden ufak ufak bir yerleşim alanına dönüşüyor. Sayısal olarak artıyor ve sonra İsrail diyor ki benim buraya daha fazla hizmet götürmem lazım. Dolayısıyla ben buraya el koyuyorum. Hizmet götürüyorum vatandaşlarıma gibi bir göstermelik tiyatroyla bu süreci neredeyse Batı Şeria'nın da tamamını sanki bir İsviçre peyniri gibi delik deşik etme süreçleri, aslında böyle tiyatrolar neticesinde oldu. O yüzden bunun nihayet görülmüş olması, buna tepki verilmesi hakikaten çok önemli, çok değerli buluyorum. Çünkü bu bitmeyen bir süreç, dediğim gibi hep böyle ilerledi ve uluslararası hukukun uygulanması ve hani orada şu anda İsrail devleti hükmü altında, onun vatandaşı pozisyonunda yaşayan ama aslında kendi vatanında yaşayan Filistinlilerin mülklerinin de hukuklarında korunması, mülklerinde iade edilmesi gerekiyor. Bu geriye doğru bir hukukun işletilmesi için de bir başlangıç olabilir. O yüzden doğrusu çok değerli buluyorum. Biliyorsunuz ayın 22'sinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu.
1: Evet, evet. Tam bu noktada onu söyleyecektim. Uluslararası hukuk dediniz. Türkiye her platformda bu konuyu gündeme taşıyor. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her yıl dünya liderlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes evet. için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak olan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün söz alması, bir konuşma yapması öngörülüyor. Genel kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor. Siz de takip edeceksiniz. Evet. Bu zirvelerini. Evet. Buyurun.
0: Yani muhtemeldir ki sizin de hatırlattığınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı her platformda Filistin'in var olma hakkını, Filistinlilerin yaşama ve bütün insanlığın olduğu gibi Filistinlilerin de doğuştan kazandıklarını hakları kullanabilme hakkını savunacaktır. Birleşmiş Milletler kürsüsünde ikili görüşmelerde de kuşkusuz konu olacak. Onu takip edeceğiz. Bir de aslında siz girişte vurguladınız Feriha Hanım. Çok önemli bir hem üzücü ama bir tarafıyla tepkiler bakımından da yine olumlu adlandırmamız gereken bir gelişme daha oldu. Son birkaç günde. Bir spor giyim markası, Alman menşeli, dünyaca ünlü bir hani marka adını veremiyoruz kamu kurumu olduğu için ama dinleyicilerimiz biliyorlardır. Son kampanyasını ampute, yani bir ayağını kaybetmiş olan ya da iki ayağını, ama kampanya daha çok tek ayak üzerine kurulu bir kampanya kurduğu, yani ampute kişiler için de ayakkabı ürettiğini duyurdu. Bunun reklam yüzü olarak da bir İsrailli askeri reklam yüzü seçti. Shalal Bison adında ampute bir asker bu. Ve 2021'de Gazze'ye yapılan bir saldırıda, yani İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı, yani 7 Ekim'den çok önce yaptığı bir saldırıda yaralanmış ve ampute edilmiş. Onu reklam yüzü yaptı. Sağlıklı, inç, spor yapıyor ve bu giyim mağazasında ayakkabısını kullanıyor. Şimdi böyle bir şey. Burada bir sempati var, bir empati var. Gazze'ye saldırıda ayağını kaybeden genç bir insan için. Dolayısıyla çok pozitif bu manada. Ama bu reklamın örttüğü en az 6.000 Gazze'li var. Bunların 1.500-2.000'i de çocuk. Yani aslında İsrail Gazze'ye yaptığı saldırıda evet 74-75 bin insanı katletti. Hala enkazlardan yüzlerce ceset çıkıyor ve onlar defnediliyor, biliyorsunuz daha geçen hafta 1.000 Gazze'li defnedildi. Bunların yarısı kadın ve çocuk. Hali hazırda ateşkes sağlandıktan sonra bile katlettiği insan sayısı 1500'e geçti. Yani Gazze'de bu kadar büyük bir soykırım suçu işlenirken, savaş suçları işlenirken ve insanlar kollarını, bacaklarını, gözlerini, vücutlarının bir parçasını kaybederken Adidas bunu görmüyor, onlara sponsor olmuyor, onlar için bir sempati, empati geliştirmiyor. Ama İsrail'i bir asker için böyle bir kampanya yapıyor. Burada tabii hani şunun da altını çizmek lazım. Bir savaş ortamında, hele de Gazze gibi tamamen ambargolar ve ablukalarla tutlanmış, hiçbir insani yardımın girmediği, insanların bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç bırakıldığı ve biz bunu aylarca, yıllarca, yani 3 yıldır bunu seyrediyoruz aslında. Yani kuma dökülen pirinç tanelerini, buğday tanelerini toplamaya çalışan insanlar gerçeğinin olduğu bir yerde ampute edilmek ne demek? Yani ilaç yok. Hiçbir uyuşturucu, hani acı, o ampute parçalanan kol bacak kesilirken onun acısını duymalarını engelleyecek hiçbir narkoz ilaç

0: almadan bu bacaklar, kollar kesildi. Bunların dediğim gibi 1500-2000 tanesi çocuktu. Bu acıya dayanamayıp ameliyatta ölen insanlar oldu. Hı hı. Ve ampute edildikten sonra da bir organın kesilmesi, dikilmesi çok kolay bir şey değil. Tabii. Ödem oluyor, yani enfeksiyon gelişiyor. Bunun örgütlük tedavisi var, bunun psikiyatrik desteği var. Dolayısıyla bir tipi yardıma ihtiyaçları varken bazı tıbbi, psikolojik ve hatta ekonomik yardıma ihtiyaçları varken bu ihtiyaçları karşılanmayan insanlardan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz hiç orada ayakta kalan bir bina yok. Hı hı. Her yer enkaz, cesetler ve toz, çamur. O şartlarda bu insanlar yaraları iyileşti. Ama bir proteze sahip değiller. Çok büyük bir çoğunluğu, neredeyse sıfıra yakın protezi olan. Protezleri yok. Derme çatma, teneke kutulardan, plastik borulardan, ayağa kalksın çocuğum, yerde sürünmesin diyen insanlar çocuklarına protez yapmaya çalıştılar. Şimdi böyle devasa, hı hı, ve insanlığı yerden yere vuran bir gerçek varken tabii ki dünyaca ünlü bir firmanın, hı hı, kalkıp da bu gerçeğin üstünü kapatıp sadece bu mağdurlara, kurbanlara, mazlumlara saldırırken yaralanmış ve bacağı kesilmiş bir askeri gözümüze sokması bir kere en başta en büyük bir insafsızlık, vicdansızlık. Ve dolayısıyla hem bu marka şimdi çok büyük bir tepki çekti. Bütün dünya manasında, sadece Türkiye, evet, toplumu değil, küresel bir tepki hızla büyüyor. Boykot kararları alınıyor. Ve sadece o firma değil, İsrail'e doğrudan desteğini açıklayan, İsrail ordusunun çamaşırlarını yıkayan, evet, hamburger gönderen, başka ya da kahve gönderen, hı-hı, zincirler var biliyorsunuz. Hı-hı. Onların da boykot edilmesi gerekiyor, hı-hı, ki İsrail buradan bir ders alabilsin.
1: Fadime Hanım, evet, buyurun. Son,
0: yani hani bir son söz, süremizde çok aşmadan.
1: Açtık, evet.
0: Hani bu 12 devletin aldığı karar, hı-hı, önemli bir adım. Bu giyim firmasının yaptığı büyük hatanın bu şekilde cezalandırılıyor, hı-hı, olması da olumlu bir gelişme. Çünkü insanlığın vicdanı uyandı artık, daha fazlasına göz yumacak gibi görünmüyor inşallah.
1: Fadime Hanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
14: Markete uğrarsam 4 saat.

0: birden söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor. Gün Ötesi Bilim Teknoloji.
5: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında bugün ve yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Gitex AI Türkiye 2026 Fuarı'nı konuşacağız bu bölümümüzde. Telefon hattımızda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel bizlerle birlikte. Sayın Yücel merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim etkinliği sizden dinleyelim isteriz. Amacı, içeriği, neler var bu etkinlikte? Kimler katılıyor ve beklentiler ne yönde?
6: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu yayın için. Gitex AI Türkiye'yi genel dinleyici kitlesine ulaştırabilmek bizim için çok önemli. Geçen yıl bu dönemlerde Gitex Global, ki dünyanın birçok yerinde 46 yıldır, başta Dubai merkezli kendi ana etkinlikleri olmak üzere 46 yıldır teknoloji ve girişimcilik etkinlikleri düzenleyen çok yerleşik bir kurum. Ve bu kurum bize başvurarak bu etkinliği 14 diğer ülkenin yanında İstanbul'da da veya Türkiye'de yapmak istediklerini beyan ettiler. Biz de bir fizibilite çalışması yaptık ve bunun uygun olabileceğini düşünerek bir mutabakat imzaladık. Bu tarihte, bugün ve yarın bu etkinliğimizi Gitex AI Türkiye ismiyle yapabilmek adına 70 ülkeden katılımcı var. Tabii bugün gelenler, özellikle eğer dinleyiciler şu anda geri dönen, trafikte olan benim gibi katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz de takdir edeceklerdir. Çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Yani bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde yaklaşık 10-12 bin ziyaretçiyi ağırladık ilk günde. İçeride tabii çok büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra, uluslararası teknoloji şirketlerinin yanı sıra startup ekosisteminden, startup girişimcilerin de yer aldığını söyleyebiliriz. Birçok teknoparkımız, birçok hatta belediyelerimiz, akademiden, toplumdan, özel sektörden çok fazla sayıda katılımcının katkılarıyla bugün etkinliğimizi başlatmış olduk. Tabii bizim gayemiz şu: hem Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak bizim, hem de stratejik partnerimiz, ülkemizin milli teknoloji hamlesinin öncülüğünü aslında yürüten Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın hedefi, ülkemizin yatırım ve finans ekosistemini, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bütün dünyaya en doğru biçimde anlatabilmek. Türkiye'nin çok önemli iddiaları var. Türkiye artık bölgesel bir üs olmaktan küresel bir cazibe merkezi, küresel bir merkez olmaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tip etkinlikler, gerek bizim yurt dışında katıldığımız, gerekse kendi ülkemizde yine T3 Vakfı ile beraber yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz Takeoff, yine bu ayın sonunda yapılacak Teknofest ve birçok diğer kurumumuzun imkanlarıyla gerçekleştirdiği etkinlikler bize şunu gösteriyor: Türkiye artık özellikle teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde dünyada, sadece bölgemizde değil, dünyada bir aktör,

0: merakla çalışmaları, Arge çalışmaları, eğitim çalışmaları, girişimcilik, çok çeşitli dikeylerde fintech gibi, oyun gibi, SaaS gibi, yapay zeka gibi, bulut teknolojileri gibi, efendim akıllı şehirler gibi, siber güvenlik gibi çok çeşitli alanlarında çok önemli başarıları imza atıyor. Zaten bunları veriler de bize doğruluyor. Malumunuz İstanbul Avrupa'nın şu anda en büyük ikinci oyun ekosistemine sahip. Ankara 5. ekosistemine sahip. Arge çalışmaları, Arge'ye ayrılan paylar bütçemizden dünyada üst sıralarda. Hepsini bir arada düşündüğümüzde bizim de tabii ki hedefimiz Crytek AI Türkiye'yi sinerjinin, etkileşimin en üst seviyede yaşandığı, bütün bu aktörlerin bir araya gelerek, herkesin öğrenerek, kazanarak ayrıldığı bir platform haline dönüştürebilmek. Bugün gördüklerimiz, bugün yaşadıklarımız bize bunu doğrular nitelikte. Çok şükrediyoruz tabii ki. Bu ülkenin yarın da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Lakin yarın 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizin Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu Bey'in hitapları olacak. Yine 12.40'da yarın öğleden sonra Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Beyefendi'nin hitapları olacak. Yine Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürümüz Sadullah Uzun Beyefendi ulusal yapay zeka stratejimiz ve eylem planımız hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Ama çok çeşitli konularda ben de yarın kreatif endüstrilerde yapay zekanın kullanımı konusunda Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selmer Karagöz Bey ve önemli bir projektör arkadaşımız Asırlık Gece'nin TRT'mizin göz bebeği son zamanlardaki yapımı, Asırlık Gece'nin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin Beyefendi ile kreatif endüstrilerde yapay zekanın kullanımı konusunda bir panelde moderatörlük yapacağım. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde inanılmaz heyecan verici bir platform. Ülkemizin bütün iddialarının, Türkiye yüzünün bütün iddialarının böyle adım adım gerçekleştiğini, hayata tatbik edildiğini, dönüştüğünü görmek proje olarak, değer olarak efendim bunların gerçekleştiğini görmek bize çok büyük mutluluk veriyor tabii ki.
1: Sayın Yücel, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Crytek AI Türkiye ile İstanbul Doğu ve Batı arasında bir yapay zeka, bir teknoloji köprüsü oluyor diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Hatta şunu söyleyeyim, müsaadenizle, eğer izin verirseniz Talha Hanım, şöyle bir ifade kullanmak isterim. Biz son zamanlarda Türkiye'nin çok uzun süredir kullandığı köprü metaforunu, özellikle uluslararası doğrudan yatırımcıya, ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım iklimini, ekosistemini anlatırken biraz revize ettik. Malumunuz köprü iki noktayı birbirine bağlayan bir vasıta, bir araç, bir yol. Fakat bunun şunun farkına vardık. Türkiye sadece iki noktayı birbirine bağlamıyor artık. Birçok noktayı birbirine bağlıyor. Onun için biz de bu çokluk ve dünyanın, özellikle bölgemizin ama artık bütün dünyanın yüzünü döndüğü, sözüne itibar ettiği, bu sadece teknoloji ve girişimcilikte artarak devam eden bir hızla değil, jeopolitik konularda, jeoekonomik konularda, arabuluculuk görevlerimizde, bütün devletimizin unsurlarının ne kadar sözününe itibar edilen faaliyetlerde bulunduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Onun için biz birçok noktayı birbirine bağladığımız için son 3 senedir Yatırım ve Finans Ofisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak dünyanın bağlantı noktası kampanyasını yürütüyoruz. Köprü metaforu, ki ben de şu anda köprüden Avrupa'dan Asya'ya geçiyorum. Köprü iki noktayı birbirine bağlıyor. Türkiye inovasyonu, yeteneği, efendim ticaret ve enerji yollarını birçok noktadan birçok noktaya bağladığı için artık ve teknoloji ve girişimcilik ekosistemi de tabii ki bunun içine dahil, ki bugünkü etkinlik bize onu çok rahatlıkla gösteriyor. Artık dünyanın bağlantı noktası diyebiliriz. Bir köprü, elbette bir köprü, ama sadece bir köprü değil. Dünyanın, Türkiye artık, Türkiye yüzünün de bütün dayanıklılık unsurlarıyla en zor zamanlarda, en kriz zamanlarında bütün dayanıklılık ve direnç unsurlarını, tedarik zincirlerini bağlayan ülke olması konumuyla, bir küresel güç merkezi olması itibariyle, ki son dönemde malumunuz bu tür yatırımları ve girişimcilik ekosistemine de ilgilendiren Türkiye yüzünde yatırımlar için güçlü merkez programımızda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtılmıştı. Teşviklerimiz, yeni vergi muafiyetlerimiz, bu unsur da var. Yani güçlü merkez olmak, küresel güçlü merkez olmak ve artık dünyanın bağlantı noktasını kampanyamızı da sloganını da diyelim hesaba katarsak çok katmanlı bir değer üretimi ve değer sunumu yaptığımızı bütün dünyaya söyleyebiliriz çok rahatlıkla.
1: Kuşkusuz etkinlik boyunca önemli imzalar da atılacak. Stratejik imzalar ve kurulan sınır ötesi işbirlikleri için neler söylersiniz?
0: Şimdi etkinliğimize 150'ye yakın uluslararası yatırımcı geldi. Eğer ben çok da yanıtmak istemem ama sanırım yapılan hesaplamalara göre çok büyük miktarlarda asetleri yöneten fonların teknoloji ve girişimcilik konusunda Türkiye'ye şu anda bu etkinlik için geldiğini ve bu isimlerin İstanbul'da bulunduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Elbette ki bizim amacımız biraz önce söylediğim gibi bu etkinliği sadece gezilen bir yer, bakılan bir yer olarak değerlendirmemek. Burası bir platform. Burası yatırımlar için, çeşitli mutabakatlar için, çeşitli anlaşmalar için aslında aynı zamanda bir zemin. Bütün bu buradaki işbirliklerinin, değer önermelerinin son derece uzun soluklu işbirliklerine ve ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyoruz. Bugün kulağıma böyle güzel görüşmeler de geliyor. Çünkü program dahilinde biz bütün bu unsurlar, teknoparklar, startuplar, girişimcilik ekosisteminin aktörleri, uluslararası yatırımcılar, büyük teknoloji şirketleri 500'e yakın programlanmış şu anda randevulu görüşme var bu iki gün içinde. Bu çok önemli. Bu görüşmelerden elbette ki çok değerli sonuçların çıkacağını ümit ediyoruz. Hı hı. Hep birlikte izleyeceğiz ve takip edeceğiz.
1: Ne mutlu bize. Şimdi Sayın Yücel, son olarak dinleyicilerimize mesajınız ne olur? Bizi dinleyen gençler de var. Eklemek istediklerinizi alarak size veda edelim.
0: Bir kere öncelikle bu fırsat için tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi hiç geç değil. Bir link, Jitex AI Türkiye web sitesinden sadece bir linkte ufak bir kayıt işini yaparak yarın lütfen bizi ziyaret etsinler. Jitex AI Türkiye'de bulunsunlar. Özellikle gençlerin bu etkinliğe gelerek, buradan öğrenerek ayrılmalarını ben temenni ederim. Gençlerimizin özellikle girişimcilik konusunda son dönemde yaptıklarını hep beraber izliyoruz. Bu tip etkinlikler onlara hem ilham vermesi hem yol göstermesi hem etkileşimi arttırması bakımından çok kılavuz niteliğinde, rehber niteliğinde, kolaylaştırıcı, buluşturucu platformlar. Onun için gençlere mesajım bu. Bütün Türkiye'ye sizlerin vasıtasıyla mesajım da şu. Benim şahsi kanaatim olmakla beraber çok kendimden 25 yıllık devlet memuriyetini de hesaba katarak söylüyorum. Türkiye artık bir süper güçtür. Hepimiz bunun konforunu yaşarken bu iddianın daha ileri noktalara her alanda ve bugünkü konumuz itibariyle teknoloji ve girişimcilik ekosistemimiz gelişimi adına da kalkınması adına da hepimiz üzerimize düşen görevleri bilelim. Bu ödevleri iyi çalışalım ve ülkemizi çok çok daha ileri noktalara götürerek genç nesillere çok daha müreffeh, çok daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye teslim edelim ki insanlık onurunu her zaman merkeze alan, özellikle yapay zeka gibi iyisi mi kötüsü mü tartışmaları hala hazırda devam eden, her gün yüzlerce hesap haber okuduğumuz, hakkında haber okuduğumuz yapay zeka konusunda bizim gençlerimiz insanlık onurunu, insanı merkeze alan ürünler, hizmetler geliştirsinler. Ve böylelikle biz de bunun rahatlığıyla, bunun bize vereceği mutlulukla gurur duyalım. Son sözlerim de bu olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Yücel, çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Saygı bizden efendim. Herkese selam ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel bizlerle birlikteydi. Reklamlar.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
3: Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu, büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun simgesi oldu. Zafere giden süreçse Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi emriyle başladı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Kahraman Türk ordusu, aziz vatanın her karışında olduğu gibi İzmir'de de cesaretini göstermiş, düşmanı topraklarımızdan söküp atmıştı. Şimdi o günlere gideceğiz, bu zaferi ve sonuçlarını konuşacağız. Telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cezmi Eraslan hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bizi o günlere götürür müsünüz? Bugün bulunduğumuz noktada,
4: evet,
3: o günleri anlayabilmek, yaşayabilmek sizin anlattıklarınızla istiyoruz. Evet, evet. Buyurun Sayın Hocam.
4: Yani milletçe anlamamız gereken, doğru değerlendirmemiz gereken, hakikaten Türk tarihi için çok önemli bir kırılma noktasındayız. 104. yıl dönümü İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun. Ama 9 Eylül nedir derseniz, ki işte İzmir'in kurtuluşunu simgeliyoruz ama 10 yıldır devam eden savaşın noktalandığı tarihtir.
3: Hı hı.
4: Demek mümkün, çünkü Türkiye Türk milleti Trablusgarp'tan başlayarak 1. 2. Balkan Savaşı, arkasından 1. Dünya Savaşı ve nihayetinde de 30 Ekim 1918'de mütarekenin ertesi günü başlayan sivil bir mücadelenin içerisindeydi. Bu mücadelenin askeri kafası, silahlı kısmı, İstiklal Harbi kısmı 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesiyle başladı. Ve nihayetinde de 9 Eylül'de yine İzmir'in kurtarılmasıyla sonuçlandı. Bu bir manada Türk Milli Mücadelesi'nin, Türk İstiklal Harbi'nin tacıdır, zafer ve zirve noktasıdır.
3: Hı hı.
4: Bir yanda 1. Dünya Savaşı'nın mağlupları içerisinde sadece Türkiye'nin dayatılan barış anlaşmasını, yok oluş anlaşmasını değil de kendi millet iradesiyle ortaya koyduğu geleceğe var olmak, uzanmak arzusunun, iştiyakının, kabiliyetinin bütün dünyaya gösterildiği bir olaydır 9 Eylül. Söz konusu vatan olduğu zaman Türk milletinin, Türk insanının neler yapabileceği, hem İstanbul'a hem İtilaf devletlerine hem dünyaya gösterdiği bir tarihtir. 1850'lerden itibaren tamamı esir, tamamı sömürge olan Türk ve İslam dünyasının inandıkları bir lider, millete inanan bir lider ve milletin inandığı bir liderle neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdiği, Türk ve İslam dünyasına örnek olduğu bir tarihi de simgeliyor 9 Eylül. Ama tabii ki bu netice kolay bir şekilde elde edilmemiştir. O 10 yıllık sürece baktığınız zaman nüfusunun neredeyse 3'te 1'ini seferber eden bir Türk milletinden bahsediyoruz. 6 cephede düşman ittifakıyla boğuşan, Balkan savaşlarında Balkanlardaki Rumeli'deki varlığını önemli ölçüde kaybeden, soykırıma uğrayan bir Türk milletinin son vatan Anadolu'da canını dişine takarak benim evladından, şahsından, canından önce milletin mücadelesini öne koyarak benim sonuna kadar yaptığı bir fedakarlık şaheserinin de son noktası 9 Eylül'dür. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bugün baktığınız zaman 10 milyonluk küçük bir ülke Yunanistan. Ama arkasında İngiltere ve Fransa desteğiyle 15 Mayıs'tan itibaren Anadolu'da her türlü insanlık dışı zulmü bu milletin insanlarına reva görmüş bir düşmandan bahsediyoruz. Askeri ve siyasi olarak, mali olarak İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar her türlü hainliği gerçekleştiren bir rakipten bahsediyoruz. Bir emperyalist aletinden bahsediyoruz. Sakarya zaferinden sonraki Sakarya zaferi bizim 1699'dan beri devam eden geri çekilmeyi durdurduğumuz, bitirdiğimiz ve karşı atağa geçmek durumunda olduğumuz tarihtir. Ama karşı atağa geçmek için dahi o günlerin Türkiye'sinde meclis

0: kurduğu millet bir bütün halinde bir seneye yakın 11 ay hazırlık yapmış ve ancak saldırabilecek pozisyona, taarruz edebilecek pozisyona geçebilmiştir. Bu şu demektir, bu Sakarya ile birlikte aslında maddi varlık olarak sıfırı tüketen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama yüreğindeki bağımsız yaşama azmi, imanı sonuna kadar devam eden ve millet yaşadıkça var olacak bir azimle o bir sene içinde memleketteki her bir aile tek tek tekalifi milliye emirleri çerçevesinde iş adamları, tüccarlar vesaire %10, %20, %40 ordunun işine yarayacak malzemeyi verirken her bir Türk ailesi de bir çift iç çamaşırı, bir çorap hazırlayarak ordunun erlerine bu mücadeleye dahil edilmiştir. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti bütün fertlerini kucakladıysa Mustafa Kemal bir önceki aşamada milletin bütün fertlerini bu mücadeleye iştirak ettirmiştir.
1: Peki.
0: Hakikaten bir millet mücadelesidir. Evet. Varıyla, yoğuyla, her şeyiyle. Bir mücadelenin başarıyla taşlandırıldığı tarihtir.
1: Evet. Azim dediniz, iman dediniz, o günkü ruhu anlattınız. Tabii ki strateji, taktik ve tarihe atılan, imza bırakılan iz. Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Milletimizin bağımsızlık günü kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cezmi Eraslan hocamız bizlerle birlikteydi. Şahin Atmaca, Berkay Küçük, Feryal Ardal. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir birikimin, ince bir zevkin ve köklü bir kültürün ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı'da sokaklarda ücretsiz su dağıtılan sebiller. İnsanoğlunun hayatında vazgeçilmezler vardır. Bir de olmazsa olmazlar. Bizim için dünyadaki pek çok nimetin ayrı bir yeri vardır elbette. Fakat su, önemi anlatmakla bitmeyen yaşamın en temel kaynağıdır. Su hayattır, su candır, su varlığın en sade ama en değerli halidir. Tarih boyunca insan için bu kadar önemli olan bir nimet, Osmanlı'da sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir paylaşma ve iyilik vesilesi haline gelmiştir. Osmanlı şehirlerinde yürürken susamak neredeyse mümkün değildi. Çünkü sokakların birçok noktasında sebil adı verilen yapılardan halka ücretsiz su dağıtılırdı. Sebiller mimarisiyle de dikkat çeken küçük yapılardı. Genellikle cami ve külliyelerin köşelerine inşa edilir, ince işlemelerle süslenirdi. Bu yapılar sadece su dağıtılan yerler değil, aynı zamanda estetik anlayışın ve zarafetin bir yansımasıydı. Bu sebillerin arkasındaysa güçlü bir dayanışma sistemi vardı. Vakıflar, zenginler, devlet adamları ve hayırseverler bir sebil yaptırarak hem topluma hizmet eder hem de kalıcı bir iyilik bırakmayı amaçlardı. Suyun temininden sebilde görev yapan kişilerin maaşına kadar her şey bu vakıflar tarafından karşılanırdı. Yoldan geçen bir kişi hiç tanımadığı birinin hayrı sayesinde durur, bir tas su içerdi. Belki de o an sadece susuzluğunu gidermekle kalmaz, aynı zamanda bir iyiliğin parçası olurdu. Üstelik sebillerde sadece su değil, özellikle yaz aylarında serinletici şerbetler de dağıtılırdı. Gül, demir hindi ya da çeşitli meyvelerden yapılan bu içecekler hem ferahlatır hem de şehrin gündelik hayatına tatlı bir dokunuş katardı. Bu incelikli düşünce yalnızca insanlar için değil, hayvanlar için de geçerliydi. Çeşmelerin altına yapılan küçük yalaklar sayesinde kuşlar, kediler ve diğer sokak hayvanları da susuz kalmazdı. Bu durum Osmanlı toplumunda canlıya verilen değerin en sade ama en anlamlı göstergelerinden

0: Ben biriydi. Sebiller aynı zamanda şehir hayatının sessiz tanıklarıydı. Gün içinde farklı insanların yollarının kesiştiği kısa bir durak, küçük bir nefes alma mekanıydı. Belki bir yolcu, belki bir esnaf, belki de bir çocuk. Hepsi aynı noktada, aynı iyilikte buluşurdu. Bugün modern şehirlerde bu gelenek farklı şekilde sürmekte olup ihtiyaç duyduğumuz şey hala çok benzer. Paylaşmak, düşünmek ve küçük bir iyilikle büyük bir fark yaratmak. Belki de bir bardak su verirken sadece bir ihtiyacı karşılamıyoruz. Aynı zamanda yüzyıllar öncesinden gelen bir kültürü, bir anlayışı, bir insanlık mirasını da yaşatıyoruz. Çünkü bazen en büyük iyilikler en sade olanlardır. Bir başka bölümde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. İletişim Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011'de Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Berlin-Moskova hattında da tansiyon yüksek. İngiltere'den Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettikleri ve İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktukları itirafı geldi. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devletin tüm kurumları seferberlik halinde. İletişim Başkanlığı bu tehlikeye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençleri bağımlılık tuzağına düşüren yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
2: Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan

0: tüm imkanlarını kararlılıkla seferber ediyoruz. Merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
1: Panelde kürsüye çıkan İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da gençleri sanal bahis baronlarına kaptırmanın söz konusu olamayacağını vurguladı. Devletimiz gençlerimizi sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecek dedi. Panelde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin toplumda oluşturduğu tehdit ve sahada yürütülen çok yönlü mücadele masaya yatırıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 2026 yılında organize suç örgütlerine yönelik 800'ü aşkın operasyon düzenlendiğini söyledi. Panelde MASAK Başkanlığı'nın çalışmalarıyla milyarlarca liralık para trafiğinin nasıl kesildiği de anlatıldı. Yasa dışı bahis çeteleri gençleri ağına düşürmek için bilhassa dijital mecraları kullanıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, dijital ortamın sıkı denetim altına alınacağını söyledi. Gençleri bağımlılıktan korumak için üniversitelerde de seferberlik var. YÖK Başkanı Erol Özvar, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele konusunda akademik çalışmaların artarak devam ettiğini belirtti. Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç de son yıllarda kumarın uyuşturucu bağımlılığının önüne geçtiğine dikkati çekti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülke yaptırım kararı aldı. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke İsrail'le ticaret kısıtlamasını destekleyen ortak bir açıklama da yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yaşında. Partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk adres Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine her türlü yozlaşmadan arınma iradesini, temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz mesajını yazdı. Kılıçdaroğlu CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. Partimiz daha da büyüyecek dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra genel merkezde düzenlenen geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısına katıldı. Partililere seslenerek bir kez daha arınma mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz, hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesaplarına teslim edemez. Kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir, kapımız herkese açık dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. İzmirliler düzenlenen zafer yürüyüşünde ve bayrak töreninde adeta bayram coşkusu yaşadı. 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını binlerce kişi taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kutlama mesajı paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Mevcut rezervlere yenilerinin katılacağını belirtti. Yeni bir sondaj müjdesi de veren Bakan Bayraktar, yakın zamanda Batı Karadeniz'de petrol hedefli sondaja başlayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkati çekti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şüpheli Mehmet Fatih Tançalan'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandığını hatırlattı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da iki ayrı fuarın açılışına katıldı.

katıldı. Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllık ihracatın 280 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıl sonu mal ve hizmet ihracatı hedefinin ise 410 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat, hazır giyim ve tekstilde Türkiye'nin yükselen başarısına da dikkati çekerek, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Adana'daki yangında 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor. Antalya Aksu'daki yangında Kepez ve Döşemealtı ilçesine de ulaşan alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kumluca ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını ise söndürüldü. Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Araştırması PISA'da büyük bir sıçramaya imza attı. 3 temel alanda performansını artıran tek OECD ülkesi oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırması PISA 2025'te Türkiye tarihi bir başarı gösterdi. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleyer de Türkiye'yi tebrik etmek için video mesaj yayımladı. Türkiye'de harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var dedi. Schleyer, bunun tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi olduğunu belirtti, özellikle öğretmenleri tebrik etti. PISA sonuçlarına göre Türkiye'deki devlet okulları 3 alanda da özel okulları geçti. Gürcistan'dan havalanan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Batum şehrinden havalanan özel uçak kısa süre sonra Rize'nin Çayeli ve Pazar ilçesi açıklarında irtifa kaybetmeye başladı. Olayın bildirilmesinin ardından sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Motor arızası nedeniyle Karadeniz üzerine iniş yaptığı değerlendirilen 3 tekerli uçakta 2 kişi bulunuyordu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu uçak suya batmadan 2 kişi kurtarılarak güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ...2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun kabri savcı gözetiminde açılacak. Kozinoğlu'nun mezarından alınacak numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Dönemin kayıtlarına doğal ölüm olarak geçen Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni incelemelerle belirlenecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kozinoğlu'nun ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklanmıştı. Tanık ifadeleri ve o dönemki incelemeler neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. 26 Ağustos 2026'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirmeyle oluşan şüpheler ışığında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin takipsizlik kararı kaldırıldı. Özel bir soruşturma ekibiyle soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken infaz koruma memuru olarak o dönem görev yapan bir FETÖ firarisinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Aydın, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i suçladı. Ayhan Aydın ifadesinde belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Çelik'in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Sayın dinleyiciler, para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.

Yılın 6. para politikası kararları yarın belli olacak. Banka son toplantısını Temmuz ayında gerçekleştirdi. Politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bir haftalık repo ihale faizini %37'de tuttu. Gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'tan, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit bıraktı. Ağustos ayında ise Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin önemli bir adım geldi. Mart ayında ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı alındı. Söz konusu adımın ardından piyasada bu toplantıya dair beklentiler faiz oranının sabit kalacağı yönünde ağırlık kazanıyor. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Suriye'nin İdlib kentinin Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Her iki geminin de isabet alındığını ve büyük hasar meydana geldiğini öne sürdü. Devrim muhafızları Hürmüz'den geçen ABD bağlantılı 8 tanker ve 10 gemiye de saldırı düzenlediklerini açıkladı. Ayrıca ABD'ye ait bir insansız sualtı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Devrim muhafızları Ürdün ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine de çok sayıda balistik füze fırlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna petrol tesisi ve askeri noktaları vurdu. Rus ordusu da başta Kiev olmak üzere birçok kente hedef aldı. 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sahadaki şiddete rağmen Kremlin sözcüsü Peskov barış görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlamasını umduklarını söyledi. Peskov Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatlarına da değindi. Avrupalıların zor durumda olduğunu, Avrupa'nın daha uygun fiyatlı Rus seçeneği yerine pahalı doğal gaz satın alarak kendine zarar verdiğini söyledi. Almanya ile Rusya arasında Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Berlin yönetimi drone kalkanı planıyla güvenlik sistemini sabotaj, drone ve siber saldırı tehditlerine karşı yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Stratejik öneme sahip kentlerin çevresinde özel koruma bölgeleri oluşturulacak. Havalimanları, tren istasyonları ve Berlin'deki hükümet bölgesi drone saldırılarına karşı korunacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı iddialarını gülünç olarak niteledi. İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde çıkan teknik arıza hava ulaşımını felç etti. Ülke genelinde 1000'den fazla uçuş durduruldu. En çok etkilenen havalimanı Londra'daki Heathrow oldu. Gatwick ve Stansted ile Manchester havalimanlarında da iptal ve gecikmeler yaşandı. Binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalarak mağdur oldu. Hindistan'ın Mumbai kentinden Londra seferini yapan bir uçak da Almanya'da Zürih havalimanına zorunlu iniş yaptı. 200'den fazla yolcu havalimanında mahsur kaldı. Uzun süre İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmüne sessiz kalan Batı'dan bu kez itiraf geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiklerini söyledi. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuklarını belirtti. Ülkesinin geçmişteki tutumunu eleştirdi, Gazze konusunda yavaş ve yetersiz kaldıklarını belirtti. Burnham açıklamasında hükümetin Gazze politikasında değişikliğe gideceğini belirtti, iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken öylece durup beklemeyeceğim dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de İngiliz Sky News kanalına konuştu. Filistin halkının maruz kaldığı baskıdan dolayı üzgünüm dedi.
Dinlediğiniz haberlerden özel.

0: bekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Albusi'yi Beştepe'de kabul etti. İletişim Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye dikkati çekmek için bağımlılığa dur de paneli düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. 2011'de Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Para politikasında gözler Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Berlin-Moskova hattında da tansiyon yüksek. İngiltere'den Gazze'deki insani krize ilişkin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettikleri ve İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktukları itirafı geldi. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi bu akşam açıyor. Sarı Kırmızılılar ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Sarı Lacivertli Kulübün deneyimli stoperi Milan Škriniar, Roma mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kartal, sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapacaktır dedi. Škriniar ise alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan milli takımımızın başarısını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ değerlendirdi. Üstündağ, şampiyonluğun büyük bir gurur olduğunu belirterek yeni hedeflerinin ise olimpiyatlarda kürsü olduğunu söyledi. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Gain'i karşı karşıya getirecek mücadele 22 Eylül Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul 20, İzmir, Adana ve Antalya 22, Bursa ve Trabzon 17, Hatay 21, Kayseri 11, Samsun ve Diyarbakır 16, Malatya 15, Gaziantep 19, Erzurum 7 ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketi.

0: Şimdi hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda harafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Sürekli ve kısıtlı dijital saldırı düşünce açıklaması olarak kabul edilebilir mi? Avukat Sevilay Aslan'a sorduk.
1: Dijital çağda ifade özgürlüğü ile saldırıları arasındaki sınır giderek daha fazla tartışılıyor. Özellikle sosyal medyada sıkça şu savunmayla karşılaşıyoruz: ben sadece düşüncemi açıkladım. Peki soralım, sürekli ve kasıtlı dijital saldırı gerçekten bir düşünce açıklaması mıdır? Cevap net: hayır. İfade özgürlüğü demokratik toplumların temelidir. Ancak bu özgürlük sınırsız değildir. Hukuk düşünceyi korur ama zarar verme amacını korumaz. Bir paylaşımın düşünce açıklaması sayılabilmesi için kamu yararı taşıması, eleştiri sınırları içinde kalması, kişilik haklarına saldırı içermemesi gerekir. Oysa sürekli ve kasıtlı dijital saldırı bu ölçütlerin hiçbirini karşılamaz. Burada amaç fikir sunmak değil, yıpratmak, susturmak ve hedef göstermektir. Tekil bir eleştiriyle

0: sürekli saldırı arasındaki fark çok nettir. Tekil eleştiri düşüncedir ama tekrar eden, ısrarlı, zaman içinde devam eden ve aynı kişiyi hedef alan paylaşımlar hukuken artık ifade değil, eylemdir. Üstelik bu saldırılar hakaret, tehdit, iftira, özel hayatın ihlali, ısrarlı takip, kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığında açıkça hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. Burada niyet unsuru da çok önemlidir. Eğer paylaşımlar bilerek, isteyerek ve sistematik biçimde yapılıyorsa artık anlık tepki ya da ifade özgürlüğü savunması geçerliliğini yitirir. Hukukun temel yaklaşımı şudur: eleştiri özgürdür, taciz özgür değildir. Bir kişinin dijital ortamda sürekli hedef alınması, itibarının zedelenmesi, psikolojik baskı altına alınması ve toplumsal olarak yalnızlaştırılması hukuken korunması gereken bir ifade biçimi değil, önlenmesi gereken bir ihlaldir. Bu nedenle şu ilkeyi net söylemek gerekir: düşünce açıklaması başkasının temel haklarını ortadan kaldırdığı anda düşünce olmaktan çıkar. Son cümle olarak şunu vurgulamak isterim: sürekli ve kasıtlı dijital saldırı fikir değil, fiildir. Fiilin olduğu yerde özgürlük değil, sorumluluk vardır.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1.
1: Spor Servisi.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
2: Beşiktaş Kulübü yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'den Başkan Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'tan Dušan Vlahović, PFDK'ya sevk edildi. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sergilediği etkili performans karşılıksız kalmadı. Milli futbolcu UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne layık görüldü. ABD açıkta Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette mağlup ederek yarı finale çıktı. Karşılaşma New York saatiyle 03.33'te bittiği için turnuva tarihinin en geç biten maçı oldu.
3: Spor Servisi Futbol.
2: Evet, Spor Servisi Futbol'da bu akşamın konuğu duayen gazeteci arkadaşım Aydın Bayram. Hoş geldin sevgili Aydın Bayram.
4: Hoş bulduk Ahmet.
2: Evet Aydın Bayram, futbola tabii ki neyle başlayacağız? Derbiyle başlayacağız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ligin erken oynanan bir derbisi oldu. Hani dördüncü haftada derbi olmalı mı olmamalı mı? Önce onunla başlayalım.
4: Bence olmalı. Lige renk geliyor. Ama tabii biz
2: ama sağ... takımlar tam hazır değil.
4: Değil ama nihayetinde yaklaşık Temmuz'da sezon açılışı
2: en erken açılan takımlardan
4: kampa giriyorlar. Avrupa'da önemli maçları oynuyorlar. Transferler ardı ardına giriyor. Gelenler gidenler ve nihayetinde Ağustos'un 10'unda başlayan bir lig serüveni ve nihayetinde Eylül ayında hepimizin bildiği gibi Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle biten ve Kadıköy'de Beşiktaş adına şahane bir maç, şahane bir skor. Ama maçtan daha çok biz neyi konuşuyoruz yine? Hakemler, PVDK'ya sevkler, evet. Ama şunu öngörmek lazım. Beşiktaş son 4 sezonda Kasım ayında lig yarışına havlu atmıştı. Ama bu sene öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani bakıyorsun teknik direktör İtalyano'nun takıma müthiş dokunuşu var. Yapılan transferler hakikaten nokta transferler. Özellikle sol kanatta Trossard müthiş oynuyor. Doğru. Onun arkasında
2: kaliteli
4: oynayan...
2: oyuncularla takviye yaptı başkan, az ama öz transfer yaptı.
4: Çok doğru bir ifade kullandı.
2: İşte o da

0: Kuma etkisini gösterdi.
1: Sayın Başkan Serdar Adalı evet dün bir seçim kararı aldı. Onu da konuşacağız programda ama yani Önder Özen'le başlayan bir yapılanma, ardından göreve teknik direktör İtalyano'nun getirilişi.
0: O takım ondan, mühendisliği için Salih bravo, transferi mesela.
1: Kadro transferi hakikaten yani, kadro mühendisi hakikaten çok üst düzey. Yani bunun ilk halkası Salih Özcan'ın orta saha dinamizmine getirdiği büyük katkı. Hı hı. Onun dışında Trossard, onun dışında Vlahovic, onun dışında geçen seneden Murillo ve bu sene teknik direktörün takımda dokunduğu birçok oyuncu var. Tabii kaleci Nübel'i de unutmayalım. Mesela Kadıköy'deki derbide Beşiktaş oyuna hükmetti.
0: Ama hala Beşiktaş'ın sızlayan yerleri var. Var. Kazandı ama mesela var, defans attığını ben çok başarılı bulmadım.
1: Yani orada sana, tabii yani mesela Akbudu yani Beşiktaş'ın en zayıf halkası olarak gözüküyor.
0: Akbudu
1: hoca,
0: Akbudu direkt Beşiktaş'a yakışmıyor desem yani daha doğru. Yani belki mesela beni utandıracak. Belki hani içinden başka bir şey çıkacak. Belki çok ya, formsuz onu bilmiyorum şunu, ama şu anda takımda en aksayan adam, doğru diyorsun.
1: Çok haklısın. Mesela yenilen golde başrolde Akbudu var. O tartışmalı penaltı pozisyonunda hani kola değdi mi değmedi mi pozisyonda yine Akbudu var. Yani burada biraz dağınık oynadığını, evet, elini uzadı. Yani burada tabii kameraların,
0: ama hakem gövdede diyor.
1: Evet, kameraların çok net olarak pozisyonu ekrana getirilmemesi, değil mi? Derbi dediğimiz zaman benim bildiğim en az 20 kamera ile beraber.
0: Vallahi yayıncı kuruluş kendi akşam trio programında gayet net bir şekilde pozisyonları koyuyor. Ben neden maç içinde bunları vermediklerini
1: şimdi ben oradayım. Yani orada
0: sen de
1: en sıcak, evet, aynen yani, en sıcak anda o görüntü ekrana gelmiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde
0: federasyonun sorması lazım.
1: Yani orada mesela Kerem Aktürkoğlu'nun o çizgi üstüne mi düştü, düşmedi mi, pozisyon içeride mi değil mi tartışması gece 1'de TRT 1 ekranında, gece 1'de ekrana geldi. Yani vallahi ben ekranda baktım, offside kamerasının görüntüsü Bünyamin Gezer hocayla beraber saat 20'de yorumlandı ve Bünyamin hoca dedi ki pozisyon dışarıda ama offside kamerası görüntüsü saat 20'de ekrana geldi. Şimdi hı-hı, böyle olduğu zaman yani maç bitti 10'da, yarıma kadar 2,5 saat değil mi pozisyon penaltı mı değil mi tartışması herkes üzerinde tepindi. Buna Kerem Aktürkoğlu dahil. Şimdi maç bitti. Hakem hataları konuşuldu. İşte Halil Umut Meler iyi mi kötü mü? Ama
0: nasıldı?
1: Şunu,
0: nasıl buldun?
1: Ya
0: 10 üzerinden not söyle. Ben daha zaten kolay
1: Halil Umut Meler ben iyi hakem olmadığını son 2 sezondur bu değerli mikrofonda söylüyorum. Hatta yani kariyerinin kırılma maçlarından bir tanesi Ankara Gücü deplasmanında ki biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. O yumruk olayından sonra zaten hakemlik performansı hep böyle psikolojik olarak geride kaldı. Hı hı. Kendini geliştiremedi ve her zaman tartışılma konusu oldu. Ama nihayetinde MHK sevgili Halil Hoca'yı, Umut Meler Hoca'yı derbiye verdiği zaman o derbiye iyi hazırlanmak lazım. O derbide baskı altında kalmamak lazım. Pozisyonlara çifte standart olarak yaklaşmamak lazım. Onun üzerinden bana göre altılık bir pozisyon performans gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın hakkına vermek lazım. Yani maçta Beşiktaş birinin hakkıyla kazandı. 2-1
0: hakemden ayrı
1: galibet
0: konuşacağız onu. Tabii, ama,
1: hakemden
0: tabii
1: ayrı konuşmak
0: yani,
1: lazım ama
0: Beşiktaş maçı daha çok istiyordu.
1: Ki bunu
0: orta sahada çok daha iyi direnç
1: tabii,
0: koydu.
1: Kanatları
0: bunları
1: çok
0: zaten
1: kullandı.
0: Fenerbahçe tarafı başkanı, da söylüyor yani.
1: Bak Fenerbahçe yani, başkanı Sayın Aziz Yıldırım da
0: yani daha iyi
1: sonu,
0: oynadılar.
1: Tabii
0: diye,
1: maç sonu geldi. Açıklama yaparken ilk cümlesi biz kötü oynadık dedi ama hakeme eleştirdi. Şikinyar biz bu kadar topu uzun kullanmamamız lazım dedi. Hocasını eleştirdi. Biz bu kadar orta sahada ve defansta bu kadar açık vermememiz lazım dedi. Forvet hattında daha dinamik olmamız lazım dedi.
0: Bence sahadaki en büyük şey fark. Doğru, hakeme katılıyorum. Hatta ben bir not daha kıracağım. 10 üzerinden 5.
1: Tamam.
0: İdare etti yani sadece. Aynen. Yani hani birinin orada durması lazımdı.
1: Evet.
0: Sen de ben de olsak belki sen 7 ben 6 alırdım. Bak öyle söyleyeyim yani. Ya şu andaki hiç hakemlik kuralını bilmeyen bir adam olsa var gibi bir yardımcım var kulağına söylüyor.
1: Evet.
0: Üstelik kulaklık var, dördüncü hakem uyarıyor seni, yan hakem uyarıyor. Faul var hocam, elime
1: evet,
0: çarptı hocam,
1: aynen.
0: Fenerbahçeli'den çıktı. Yani orta hakemin az hata yapması için aslında her türlü imkan var.
1: Çok haklısın.
0: Yani o yüzden belki senle ben yönetsek yani futbolu kurallarını onun kadar iyi bilmesek bile belki biz 7'lik 6'lık yönetirdik. Bu haldeyken ben 5 veriyorum 1, onu söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Net.

0: Beşiktaş daha iyi oynadı 2.
1: Evet.
0: İki takım arasında kalite olarak çok fark yoktu, oyuncular olarak diyorum, tamam mı? Ama iki teknik adam arasında inanılmaz bir kalite farkı vardı.
1: Sana bir ek daha yapayım mı? Yani, çok doğru bir noktadasın.
0: Katılıyor musun?
1: %100. Yani burada şunu söylemek lazım.
0: Yani mesela Aziz Yıldırım pişman olmuş mudur? Ya biz İsmail Hoca'yı getirdik ama acaba bizde bak adam İtalyan oyalmış. Ya takıma nasıl dokundu demiştir
1: bugün,
0: yani.
1: Bugün İsmail Hoca tartışılıyorsa bunun iki tane nedeni var. Bir, eldeki kadro senin de söylediğin hakikaten üç düzey bir kadro. Ve sezona ligde 2 mağlubiyetle başlıyorsun.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu da iyi
1: bir kadro. İyi bir kadro.
0: İyi yani, kadro. Beşiktaş'ın kadrosu da iyi kadro. Evet, yani Serdar mesela, Başkan'ı da kutlarım yani. O iki başkanı da kutlarım. Bak inanılmaz futbolcu göndermeleri gerekiyordu. Özellikle Fenerbahçe'nin. Gönderdiler ve takviye yaptılar takıma. Yani ya üst burada, takviyeler
1: burada
0: yaptılar.
1: Burada aslında hani bence maçın en büyük kırılma anlarında orta saha dinamizmini Beşiktaş hep elinde tuttu. Burada Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Olaytan üçlüsü Fenerbahçe'nin ilk 11'lik orta saha üçlüsüne Genduzi, Kante ve İrfan Can'a, hatta ikinci yarı İrfan Can çıktı onun yerine giren Kerem Aktürkoğlu'na, hatta oyun formatında Kerem'i öne koydular, Vedat Muriç'i bir dönem forvet arkasına aldılar. Burada orta saha üstünlüğünü Fenerbahçe elinden kaçırdığı an Beşiktaş maça hükmetti ve geçiş oyununu müthiş oynadı.
0: Fenerbahçe'nin Lyon maçlı, Lyon ve Samsun maçlarının kahramanı kimdi? Oğuz
1: Aydın.
0: Değil mi?
1: Oğuz Aydın'dı.
0: Hatta Aziz
1: çok
0: Başkan
1: net
0: bile dedik elimizde bir yıldız vardı. Değerlendiremiyorlar. Evet, Oğuz Aydın'dı. İşte biz aldık çıkarttık işte. Evet. Hani yeni transfer gibi
1: çok
0: sundu
1: haklısın,
0: değil mi? Haklı da.
1: Evet.
0: Mesela Beşiktaş maçında en etkisiz adamlardan biri Oğuz'u. Şutu yok. Tek bir şutu yok.
1: İşte burada teknik direktör dokunuşu var.
0: Lyon maçında şutları var. Evet. Denemeleri var.
1: Evet.
0: Samsun maçında şutları ve golü var.
1: Evet.
0: Asist de var hatta. Evet. Ama bu maçta tek bir şutu ve asisti yani şey yok, denemesi yok.
1: Şimdi
0: ya
1: bunu neden biliyor musun? Yani Beşiktaş'ın o kanadını kullanan iki tane kreatif oyuncu var. Bir Trossard defansına çok yardıma geldi ve tamam, Rıdvan Yılmaz'la beraber
0: iki tarafta da oynayabiliyor.
1: Ama orada Greenwood'u denedi sağ kanatta. Orada da
0: o da iki tarafta da oynayabiliyor. Yani gerekirse mesela ama Mustafa Denizli bunu yapardı, Fatih evet Hoca yapardı, değiştir.
1: Şimdi burada işte İsmail Kartal o dokunuş yapamadı. Yani kanat değişimi yapmadı, bu bir. İkinci olarak Trossard'ın ve Rıdvan Yılmaz'ın özellikle ilk yarıda ki iki tane pozisyon var Trossard'ın. Biri şut attı, kaleci kurtardı en son. İkincisinde Rıdvan Yılmaz'a müthiş bir asist yaptı ki Beşiktaş adına hani Rıdvan Yılmaz ve Trossard Fenerbahçe'nin kanadını otobana çevirdi. Yani orada
0: evet
1: kanatlarda çok iyi kullandı. Bir eksi Fenerbahçe açısından da Vedat Muriç'i besleyemediler. Burada da tabii Beşiktaş'ın iki kanat beki ve iki ön alan oyuncusu defansa çok yardıma geldi. Fenerbahçe'de bunu yapmadılar.
0: Doğru.
1: Yani ne Greenwood ne Greenwood ne Oğuz Aydın çok defansa gelemedi ve hem Archie Brown hem Semedo çok aksadı o bölümde. Ama şunu öngörmek de lazım. Yani burada Skriniar ve Aki ikilisinin uyumsuzluğu, yani her pozisyonda kaleci Semedo, kaleci Ederson devleşmek zorunda kaldı. Maç 2-1.
0: Bak,
1: 4 net pozisyon var.
0: Ben olayı öyle görmüyorum.
1: Lütfen.
0: Vlahovic Skriniar aslında Samsun'da mesela uyumluydu. Lyon maçında uyumluydu. Burada
1: ben dünkü maç özelinde söylüyorum.
0: İtalyano'nun sihri o. Vlahovic'i resmen delici forvet gibi kullandı. Yani dedi ki sen dedi Skriniar'la savaş demiş onu yani. Belli.
1: Tabii ki üstünü oynadı.
0: Üstünü oynadı yani. Çünkü Italiano Skriniar'ı yani takımın zayıf karnını keşfetmiş. Demiş ki ben Skriniar'ı sinirlendirirsem oyundan düşürürüm. Yani Skriniar çünkü aslında yerini terk eden bir şey değil, stoper değil. Normalde okay oyun disiplinini koruyan bir oyuncu ama o kadar sinirlendirdi ki maç başından beri.
1: Doğru
0: Vlahovic bu sefer ne oldu biliyor musun? Vlahovic mesela orta sahaya kadar geliyor. Skriniar da onunla beraber çıkıyor. Takım yani defans derinliğini bozdu.
1: Sana bir ek yapayım mı? Çok bu aldığım notlarda var. İtalyano'nun oyun felsefesinde Fenerbahçe'nin topla defansa çıkan oyuncusu kim? Aki. Aki'yi defanstan topla çıkarmadılar. Burada Olaytan'ın önemli baskısı, Vlahovic'in ona verdiği destek ve Orkun Kökçü'nün o bölümdeki o alanı kapatması. Yani Aki defanstan topla çıkarmadılar ve Fenerbahçe defans sürekli baskı altına kaldı.
0: Kaldı.

0: ifade ettiğin gibi uzun boylu bir oyuncu Skriniar, yapılı bir oyuncu, ona eşdeğer bir oyuncu da Vlahovic olunca Fenerbahçe'nin defansındaki balansı bozuldu ve topu Beşiktaş hep yere indirdiği zaman göbekten çok büyük alan buldular ve bu da Beşiktaş'ın skoru üretmesinde, pozisyon bulmasında, hücumu geliştirmesine çok büyük katkı sağladı. Ya burada İtalyan teknik adamın rakibin defolarını ortaya çıkarması, rakibin zaaflarını öngörmesi. Yani burada Oğuz Aydın'ı ve Greenwood'u tuttuğun zaman ve ortaların üstünde Beşiktaş'ın elinde olduğu zaman Fenerbahçe'nin zaten şutu yok, gol pozisyonu çok kısıtlı. Bir tek Greenwood iki pozisyonda Beşiktaş defansını ekart etti.
1: Onda da
0: orada da bencillik yaptı. Oynadı, evet. Bencillik yaptı.
1: Pas verse mesela goldü orada.
0: Evet, mesela Vedat Muriç orada
1: bomboş pas vermiş.
0: Bunun bir benzerini kaptan Orkun Kökçü skoru 2-1'e getiren pozisyonda kendi de vurabilirdi. Hayır dedi. Orada gözü kapalı.
1: Daha net bölüm, olan adam onu vereceksin.
0: Vlahovic'e pası verdi ve Vlahovic de cezayı kesti.
1: Evet.
0: Ya burada takım olmak, birlikte oynamak, bir oyuncunun takımın liderliğinin üstlenmesi, bunu Orkun Kökçü için söylüyorum. Kaptan dediğin zaman işte Avrupa maçında Vlahovic'e penaltı atması için topu verdi. Fenerbahçe maçında da gol atması için pası verdi.
1: Şimdi hoca diyoruz, hep konuşuyoruz yani hakemler diyoruz da tamam, hakemlerin maç üzerine etkisi çok, o ayrı.
0: Tamam.
1: Ama teknik direktörlerinde en az %50 etkisi var. Maç içinde değil, maçtan önce yani İtalyan'ı maça çok iyi hazırlamış. Maça bak
0: 3 tane hücum seti vardı.
1: Hazırlama deyince herkes zannediyor ki işte takımı çalıştıracak işte
0: değil, falan.
1: O değil. Karşı takımı iyi çalışmış.
0: Bravo.
1: Karşı takıma göre de kendi takımını, yoksa iki takımın güçlerine baktığın zaman
0: denk.
1: Denk. Yani evet, öyle iki takım da birbirinden çok farklı
0: tarafta
1: değil.
0: Gücü de Fenerbahçe'nin arkasında.
1: Ama evet, bir de o var yani. Fenerbahçe 12 kişi sayacaksın. 12.
0: Çok
1: adamı
0: haklısın,
1: var.
0: Çok haklısın.
1: Diğer taraftan Fenerbahçe, İsmail Hoca hiç çalışmamış rakibini. Hiç ezber yapmamış. Mesela Agbadu diyorsun ki Beşiktaş'ın
0: en zayıf halkası.
1: Karın ağrısı.
0: Evet,
1: yani göreceksin Agbadu ile Avrupa kupalarında gidecek. Grubu çok kötü, zor Beşiktaş'ın. Evet. İleride onu da konuşacağız başka
0: tabii
1: programlarda
0: ki,
1: maçlar
0: ki
1: başlayınca. O maçlarda eğer Agbadu ile devam edecekse Beşiktaş mesela çok oradan darbe alır. Ama İsmail Hoca Agbadu üzerine hiç oynatmadı.
0: Oynatmadı.
1: Yani mesela Oğuz etkisiz kaldı orada. Çek Oğuz'u Akbadu'nun üzerine oynat. Gitsin
0: i̇şte
1: veya
0: büyük böyle hücum planı yoktu İsmail
1: Hoca'nın.
0: Bunu
1: Oğuz yapamaz da. Oğuz yapamaz
0: Greenwood
1: da.
0: Greenwood yapabilirdi.
1: Greenwood da mesela Muriç yapabilirdi. De ki Muriç, nasıl o Vlahovic'i şey kullandı. Hoca kullandı resmen, git onu sinirlendir, boz onu dedi.
0: Evet, ama
1: mesela Muriç'e diyebilirdi ki Akbadu'nun üzerine oyna. Top alınca git ona omuz at veya bir şeyler yap. Zaten zayıf adam.
0: Şimdi bu bakış açısı çok doğru. İsmail Kartal burada eksik kaldı ama
1: ya ben hoca olsam direkt
0: burada Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi de Talisca neden gitti, neden gitmedi tartışması yapılıyor ki özellikle Fenerbahçeli taraftarları, baktım ben sosyal medyada, gazetelerde, ekranlarda, YouTube dünyasında ki ben de Talisca'nın gönderilme kararını yanlış bulanlardanım. Şimdi bunu bir pantolon açmak lazım.
1: Beşiktaş'ı çok yakından takip eden birisi var. Bir Talisca hayranısın tabii.
0: Onun dışında geçen sene sevgili Ahmet, Asensio ve Talisca olmasa Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yoktu. Ama sonuna kadar Talisca ve Asensio liderliğinde bunu zorladılar. Şimdi Asensio'nun yaklaşık 1-1,5 aylık sakatlık serüveninin devam edeceği bildiği bir ortamda, öyle bir atmosferde Talisca'yı göndermek bence büyük sıkıntıydı. Niye bunu söylüyoruz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım derbi sonrası Mert Müldür vurgusu yaptı değil mi? Demek ki orada
1: evet,
0: sağ bekle Semedo'nun performansının,
1: İsmail Hoca'ya biraz da o şey,
0: şimdi oraya geleceğim. Hani zaman zaman biz geçen sene Mert Müldür'ü sağ bekle çok izledik. Oğuz Aydın'ı sağ bekle çok izledik.
1: Evet.
0: Semedo'nun sakatlığı bölümündeki iki oyuncu da orada başarılı oldu.
1: Milli futbolcun seni yani. Milli takımda direkt oynayan oyuncu.
0: Niye biz dedi Mert Müldür'ü düşünmüyoruz? Biz hani belki defansın göbeğinde de oynatabilir diye bunu söyledi. Stoper mevkisinde eksiklik var diye eleştiriliyor ya. Şimdi ya orada Semedo'dan çıkıp burada acaba Talisca kadro tutabilir miydi? Şimdi maç 1-1, maç 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğünde. İsmail Kartal baktı yedek kulübesinde Asensio sakat, yok. Orada Fred'i gönderdin sakat, takımda zaten yok Fred. Bir tek orta sahada oyunu atabileceğin kim var? İsmail Yüksek ifade

0: Can Kahveci'nin dışında söylüyorum. Şimdi böyle bir ortamda maçı kurtaracak Talisca'yı gönderiyorsan ve Talisca maç sonrası, mağlubiyet sonrası o tırnak içinde gönderme yapan bir tweet atıyorsa ve bu tweetle Fenerbahçe camiasında tartışmaları yol açıyorsa, şimdi yarınki maçta da inşallah Fenerbahçe kazanacak ki Avrupa'da, hı hı, Fenerbahçe'nin Türk futbolunun ülke puanlarına ihtiyaç var ki İsmail Kartal da bence Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetle kredisini tüketti. Ben asla abi asla hani Roma maçını kaybederse gider bölümünde değilim ama üzerindeki baskı artar sevgili Ahmet. Bu da bir teknik direktörün daha sezonun başında ligde oynamışın 4 maç Şampiyonlar Ligi'nde çıkacaksın. Yarın akşam 19.45'te TRT1'den yayınlanacak, nakle yayınlanacak Roma maçta maçında. Roma maçında Allah göstermesin sıkıntılı bir skor İsmail Kartal'ın üzerindeki baskıyı artıracak ki ben bakıyorum İsmail Kartal'ı beğenmeyen, azımsanmayacak bir Fenerbahçe taraftarı topluluğu var.
1: Evet.
0: Bu da çok büyük sıkıntı.
1: Fenerbahçe'nin bence şu anda en büyük sorunu zaten o.
0: Yani İsmail Hoca'nın
1: kendi içinde Aykutçular, İsmailciler,
0: İsmail Hoca şimdi
1: Alexçiler, şucular, bucular.
0: Şimdi İsmail Hoca hani Beşiktaş maçı bitimindeki basın toplantısında vücut dilini ben çok samimi söylemiş beğenmedim.
1: Ben de beğenmedim.
0: Yani burada suçlu benim, bir sorumlusu arıyorsanız benim cümlesi daha sezonun 4. haftası. Yani evet futbolcu grubunu korumak için bunu söylüyorsun ama bunun taraftardaki Lyon
1: maçı
0: karşılığı
1: sonrası, ki vücut dilini de ben beğenmemiştim. Orada da çıkıp şey demişti. İşte hani benim hakkımda şöyle yazanlar
0: vardı. Şimdi oraya geleceğim. Yani bir maçta kendini yukarıda görüp bir maçta suçlu benim noktasında olmaman lazım. Sen skordan bağımsız gidişata yön veren bir teknik direktör profili olması lazım.
1: Doğru.
0: Bunun da altını çizmek
1: kesinlikle
0: gerek.
1: Evet, Aydın Bayram, seninle sohbet soru yok yani.
0: Teşekkür ederim.
1: O kadar çok notun var ki devamlı çok bıraksam çok devam edeceksin ama reklam
0: ekip
1: aramız
0: şahane.
1: Var. Reklam aramız var. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan dönüşte biz buradayız. Bizden ayrılmayın. Daha konuşacak çok konu var.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine spor servisinde beraberiz. TRT Radyo 1'desiniz. Spor servisi devam ediyor. Aydın Bayram konuğumuz ve derbiyi konuşuyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Beşiktaş ilk derbiyi, Türkiye'deki ilk oynanan derbiyi 2-1 kazandı ve

0: Gerçekten 5 yaşta bu sene her şey yolunda gidiyor. Yani o Ekim'de miydi veda ediyor demiştin sen?
1: Kasım'da genelde Kasım'da havlu atıyordu.
0: Havlu atıyordu. Bu sefer öyle olmayacağı yani, belli. Italiano
1: çok
0: iyi bir dokunuş yani, hoca olarak çok kaliteli bir hoca belli. Takıma iyi oyuncular alınmış.
1: Kenarda futbolcuya kadar ter döken bir teknik adam profili.
0: Evet.
1: Sürekli aksiyon halinde.
0: Evet. Onu söylüyorduk
1: taşta,
0: zaten.
1: Taşta, kornerde, o faulde, offside'da kaçan golde.
0: Ama kimi hocalar vardır öyle yalandandır yani. Yan tarafta falan öyle
1: bunu
0: değil.
1: Bunu yaşıyor. Ha,
0: bu maç öncesi de iyi çalışıyor. Yani
1: aynen.
0: O
1: mesela
0: var.
1: Maç öncesi ifadesi
0: mesela
1: vardı.
0: Mesela sen Midtjylland'da eleyebileceğini düşünüyor muydun Beşiktaş'ın? Geçen yani, seneki Beşiktaş'ta o kalitede bir takım eleyebilir miydin?
1: Ya çok doğru söylüyorsun. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş mümkün
0: değil.
1: Hatta
0: ben burada dedim yani Midtjylland, yani Beşiktaş çok talihsiz kura çekti.
1: Hepimiz kendim, aynı noktadayız yani. Ki.
0: Çok muhtemelen elenecek dedim. Yani konferansa gidecek dedim.
1: İç sahadaki maçın kazanılması çok önemliydi. Beşiktaş bunu başardı. Beşiktaş'ın en büyük artılarından bir tanesi de Beşiktaş'ın artık ilk 11'i sevgili Ahmet ezberlenmiş durumda. Hı hı. Belki bir oyuncu değişir. O bazen Jal olur, Akbodu değişimi olur. Belki orta sahada hani Milletle mi gider?
0: Oraya bir adam da alırlar mı sence Ocak'ta?
1: Mutlaka alacaklar. Alacaklar. Yani orada Beşiktaş, hani ki Ümit Aktağ geldi Alanyaspor'dan.
0: Seçime gidiyor şimdi. Şimdi Ekim'de seçim sebebi de, ne sence?
1: Burada Sayın Başkan'ın
0: başkanlığı garantiye mi almak 2 yılda
1: yok,
0: yoksa
1: Beşiktaş'ın hani mali olarak daha güçlenmesi, yani kasa kolaylığı dediğimiz noktada yani Sayın Başkan Serdar Adalı hep bu konuda başrolde oynadı. Onun dışında ikinci başkan Murat Kılıç hep başrolde oynadı. Onun dışında mali olarak Beşiktaş kulübüne evet kıymetli bir yönetim kurulu kadrosu var ama mali olarak çok büyük destek veremediler. Burada biraz tırnak içinde paralı yönetim konusunda Sayın Başkan'ın hep bir arzusu vardı. Doğru zamanı, doğru zemini bekliyordu. Hani bu derbi galibiyetinden sonra Avrupa Ligi'nde yola devam ettikten sonra bunu bir fırsat olarak gördü ki Ekim ayında da biliyorsun milli maç boşluğu var. Orada bu geçiş dönemini değerlendirmek istiyor. Burada güçlü yönetim, Beşiktaş'ı temsil edilecek güçlü bir kadro. Burada liyakat üzerine çok isim gündeme geliyor. Acaba Hüseyin Yücel girer mi deniliyor? Efendim onun dışında
0: başkanlığa yarışan adam şimdi yani böyle yönetici acaba, olarak girer mi sence?
1: Belki hani böyle ikinci başkan hani Serdar Adalı'dan sonra bir yol haritası çizilebilir mi ki? Sosyal medyada bu çok isim konuşuluyor. Ama ben Sayın Hüseyin Yücel'in bu ortamda hani ikinci başkan olarak dahi bu ekibe dahil olmasını beklemiyorum ama bazı Beşiktaş taraftarların hani böyle hayalleri oluyor bütün güçlü yönetim. Niye? Geçen sene
0: çünkü para koyacak çok adam
1: bravo
0: da yok yani.
1: O yani ki Sayın Hüseyin Yücel'in de bir ifadesi vardı. Verdiğim parayı geri almayacağım diye. Bu da Beşiktaş'ı taraftarlarının arzusunu
0: sözünü
1: körüklüyor.
0: Sözünü bağla kesiyorum. Şimdi Lizbon'a gidelim bir. Sevgili Cankat Koç telefon attığında ve fazla vakti de yok, hemen konuşalım. Cankat iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, TRT Spor Galatasaray muhabiri Cankat Koç şu anda bizlerle Lizbon'dan son dakika bilgilerini aktaracak bize. Atmosfer nasıl seninle? Önce onu soralım sevgili Cankat.
2: Tabii öncelikle takım içindeki hazırlıklarla başlayalım. Aslında dünden itibaren Şampiyonlar Ligi'ne özel giydirmeler yapıldı. Artık son rütuşlar da yapılıyor diyebiliriz. Saha içerisindeki temizlik ve hazırlıklar neredeyse tamamlanacak. Artık Şampiyonlar Ligi atmosferine uygun bir hazırlık yapıldı diyebiliriz. Sadece zeminle alakalı bir şart düşebilirim. Özellikle de Galatasaray yedek kulübesinin olduğu bölümdeki kalede zeminde ciddi bir bozulma var. Ama sahanın geneline yayılmış durumda değil. Ama tabii şu detayını söylemek lazım. Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun bir zemin değil. Yani temsilcimiz bu seviyeye uygun bir zeminle.
0: Bizde olsa UEFA hemen ceza verir. Stat değiştirmeye kalkar değil mi? Ama Portekizlere bile oldu mu hiç dokunmuyorlar.
2: Tabii bununla ilgili ekstra bir uyarı yaptırım var mı? Şu an bunu
0: muhtemelen uyaracaklardır
2: hani
0: da.
2: Zeminle ilgili uyarı gidecektir. UEFA zemin ve giydirmelerle ilgili ciddi aksiyonlar alan bir organizasyon.
0: Evet.
2: Büyük ihtimalle uyarı gidecektir bir ceza olmasa bile.
0: Evet. Sevgili Cankat, sakatlar var Galatasaray'da, maalesef sakatlar var. Peki o sakatlıklar sonrası nasıl bir kadro bekliyorsun sen? Bir şekillendi mi? Senin gözlemlerin ne?
2: Tabii. Hemen sakatları kısaca aktarayım. Siz belki konuşmuşsunuz ama Victor Osimhen, Wilfred Tsingo, Maalesef

0: Mario Lemina ve Günay Güvenç sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Can Armando Güner, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay da statü gereği forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmadıkları için bugün kalede Uğurcan Çakır olacak. O bölgede tek bir soru işareti yok. Güney'in de sakat olduğu denklemde. Savunmada Sağdaş Alay, solda Jakob Stoper ekilisinde Davinson ve Abdülkerim bekliyoruz ama sol stoperle ilgili kısa bir şey düşeyim yine. Abdülkerim Bardakçı'nın bir ağrısı vardı hafta boyunca.
1: Geçen hafta için hatta bir program fotoğraf gösterildi. Ayağı sargılıydı.
0: Evet, tam ona değinecektim. Dünkü taktik idman haricinde hafta boyunca sargılı bir ayakla antrenman yaptı. Sadece dün son taktik idmanda sargı yoktu. O da büyük ihtimalle fotoğraflarda yer almaması açısından böyle bir tercih yapıldı belki de ama sol stoperde Abdülkerim'in olmadığı denklemde ya yeni transfer bitiyor abi o bölgede olacak ya da Jakob sol stopere kaydırılıp sol bek pozisyonunda Eren Elmalı forma giyecek ama saatler kala maçı Abdülkerim'in biraz daha yedek başlama ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Sol stoper bölgesinde ağrıları biraz olduğu için orta sahada Torreira, Sara Ömer'inde Batrakov, burada da pek bir soru işareti yok. İleri üçlüde de sağda Sane, solda Yunus Santafor'da Barış Erkar Yılmaz'ı görmeyi bekliyoruz ama tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi Rafael Leao. Bugün 11 başlayacak mı sorusu. Şimdilik bu saat itibariyle verebileceğimiz muhtemelde 11 de yok Leao. İlerleyen dakikalarda süre bulması bekliyoruz. Özellikle de Başakşehir maçına göre daha fazla süre alacaktır Leao oyuna girerse ama
1: şeyden dolayı mı? Form düzeyinden dolayı mı? Yani tam hazır görmüyor mu hoca?
0: Aslında sorduğumuzda 90 dakika oynayabilecek seviyede olduğu bilgisi verildi. Çünkü Milan'dan hafif bir sakatlığı var. Yani sakat olarak geldi. O sakatlığını atlattı. Başakşehir maçında da zaten hatırlarsın.
1: Başakşehir maçında çok diri gördüm ben açıkçası.
0: Evet. Yani yine 90 dakikayı çıkartabilecek seviyede olduğuna yönelik bir bilgi var ama tabii ki yeni bir transfer takıma adaptasyonu, takım içindeki uyumu konusunda ilk 90 dakikasının Şampiyonlar Ligi'nde zor bir deplasmanda olması belki biraz çekinildi. Her ne kadar bu atmosferi çok iyi bilen biri olmasına rağmen.
1: Ama Osimhen de yoksa sevgili Cankat, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Osimhen yok. Elinde Leao var. Bu maçta oynatmayacaksın. Hangi maçta oynatacaksın? Yani şuradan yani puan alınacaksa oynaması lazım bence.
0: Yani Galatasaray bence Leao'suz da tabii ki puan alabilir ama yani bu biraz tabii ki Okan Hoca'nın kararı. Öbür türlü belki hani bir muhabir olarak yorum yapmak doğru değil ama yine de Leao'nun ben sonrasında oyuna girip ilerleyen dakikalarda takıma güç katacağına yönelik bir düşüncem var, en azından aldığım bilgi bu yönde ama tabii ki Leao'nun 11 başlaması konusunda gerçekten çokça düşünceli insan da var.
1: Ben öyle düşünüyorum. Çok kaliteli bir ayak. Yani oyun 90 dakikayı çıkarabilirse çıkarır ama çıkaramasa da 60 dakika mı oynuyor? İlk 60 dakika ben ona veririm formayı. Yani rakibi ürkütür Leao.
0: Tabii altını çizeyim. Leao'nun yine 11'de olma ihtimali, bu sonuçta muhtemel 11.
1: Evet tabii ki, yani belki de başlayacak, biz bilmiyoruz, biz fikrimizi söylüyoruz.
0: Ama yani en azından alabildiğim bilgi şu an itibariyle verebileceğimiz muhtemelde Barış Alper Yılmaz'ın her ne kadar sezon ilk iki maçta formsuz olsa bile, zaten ilk üç maçta Barış Alper'in ileri uçta başlayacağına yönelik bir bilgi var.
1: Peki rakipte de aslında geçen seneki kadrodan 5 tane eksik var bildiğim kadarıyla. Yani evet. Satılan iyi futbolcuları var. Onların yeri doldu mu sence? Senin gözlemin ne Cankat?
0: Ya aslında Portekiz ekiplerinin alameti farikası biraz bu. Yani
1: çok doğru.
0: Hepimiz biliyoruz. Evet. Yani satılan oyuncunun yerini her zaman bir şekilde doldurabiliyor ve Avrupa kupalarına gerçekten çok önem veriyor. Özellikle de orta saha Portekiz ekipleri için çok önemlidir. Orta sahada çok giden oyuncu oldu. Diamante, Osman ve Trincao üçlüsü. O bölge tamamen değişti. Ama yine de alınan oyuncular gerçekten yine iyi. Özellikle de Salazar konusuna ben dikkat çekmek istiyorum. Braga'da çok iyi bir performans sergiliyordu. Burada da yine takımın neredeyse maestrosu olabilecek seviyede. Yani o orta saha neredeyse geçen seneki kadar doldu diyebiliriz. Tabii çok erken. Ama en dikkat çekici konu şu: Galatasaray maçına kadar ciddi bir maç oynamadı Porto. Öneleme oynamadı.
1: Evet.
0: Ve Porto veya Benfica gibi kendi denginde olan takımlarla oynamadı. Okan Hoca'nın dikkat çektiği gibi dün Okan Hoca şunu söylemişti. İlk patlayıcı maçları

0: Yani bu birçok futbolcunun rüyasını süsleyen bir organizasyon.
1: Evet, kesinlikle. Yani bu eksiklere rağmen Sporting'in belki şu ana kadar önemli bir takımla oynamaması, tüm denklemleri kenarda bırakırsak gerçekten Devler Ligi'nde favori olmak kolay değil. Yani Avrupa'nın 7-8 takımı değilseniz favori olmak çok kolay olmuyor. Ama tabii ki hiç daha Osimhen'in yokluğu sanki biraz gardı düşürüyormuş gibi geliyor. Ama yine de Galatasaray'ın yedek kulübesinde de ana planında da yıldız isimler ve Okan Hoca'nın beğendiği bildiği oyuncular var. Takımda en az bir puana inanç da yüksek. Antrenmanda ve röportajlarda bunu gözlemledik. Temsilcimize bu akşam başarılar dileyelim. Yolun sonu 3 puan olsun.
0: İnşallah. İnşallah diyelim. Sevgili Cankat, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. İyi bir maç. İyi inşallah puanlarla, puan veya puanlarla döner Galatasaray. Evet, Cankat Koç'la birlikteydik. Lisbon'dan bildirdi. Sen de dinledin. Galatasaray'da tabii ki eksikler var.
2: Burada
0: Osimhen en büyük eksik tabii.
2: Burada asıl soru, Osimhen'in boşluğunu kim dolduracak? Sevgili Cankat.
0: Barış Alper oynar diyor. Onun görüşü.
2: Şimdi burada tabii Deniz Gül transfer, yeni transfer. Genç bir oyuncu, o da büyük ihtimal yedekte bekleyecek ama senin işaret ettiğin nokta.
0: Ama orijinal golcü yani.
2: Evet, genç ama işte burada ama. Rafael Leao bu işin neresinde? Şimdi Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra çok kreatif işler yaptı. Golün pasını verdi. İyi kanatları iyi kullandı. Ama tabii burada ki orada teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamasında seviyemizin altında, da o seviyeye gelmedi bir ifadesi var. Ama şimdi benim önümdeki kadroda kaleci Uğurcan, sağ bekle Şalayi, evet. Defans ortasında Abdülkerim Bardakçı ve Savitson Sanchez, solda Jakobs. Şimdi sol kanatta Leroy Sané'yi bekliyor Galatasaraylılar. Sağda Yunus Akgün, orta saha denkleminde Sara, Torreira ve önlerinde Batrakov. Ve en önlerinde Barış Alper Yılmaz. Bugün ben Galatasaraylı muhabir arkadaşlarla konuştuğumda sevgili Cankat gibi hep ön planda forvet hattında Barış Alper Yılmaz'dan denendiğini,
0: pres yapmasını boyunca bekliyorlar orada.
2: Evet, işte rakip gol, defansı bozmasını bekliyor ama
0: gol vuruşu yok.
2: Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bazı maçlarda hani gününde olan bir Barış Alper Yılmaz'ın neler yaptığını hepimiz biliyoruz ama son dönemde hem bir takım performans hem Galatasaray performansları maalesef beklentinin altında ama geçen sene şampiyonluk yolunda da kritik maçlarda sahne aldı. Şimdi Portekiz deplasman dediğin zaman, Sporting Lisbon deplasman dediğin zaman ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçı dediğin zaman çok önemli bir maç. Yani burada alacağın galibiyet senin yelkenlerindeki rüzgarı şişirir.
0: Tabii.
2: Rüzgar şişirir. Havayı değiştirir.
0: Galatasaray yani.
2: Tabii Galatasaray Şampiyon Ligi takımı deriz. Ama Allah göstermedin kötü senaryoda, puan kaybında bu transfer yapılanması, bu transfer planlaması, bu kadro mühendisliği hep tartılacak. Niye? Icardi gittikten sonra Osimhen'i yedekleyecek acaba yabancı oyuncu olur mu olmaz mı tartışması çok oldu. Son gün Deniz Gül geldi.
0: Ya son 3 güne kadar Icardi acaba teklifi kabul ettim gelir der mi yani.
2: Ben
0: biraz yönetim orada çok ağır.
2: Şimdi bana burada mesela orta sahada evet Batrakov lig seviyesi için evet belki yeterli olabilir ama Şampiyonlar Ligi seviyesi sevgili Ahmet, sen de biliyorsun bambaşka.
0: Evet, kesinlikle.
2: Orada rüzgar çok sert eser. O Şampiyonlar Ligi müziği çaldığı an oranın rengi, atmosferi her şeyi değiştirir. Bazen zamana ve zemine uymak lazım. Şimdi Sayın Başkan şampiyonluk kutlamaları sırasında ne dedi Galatasaray taraftarına? Biz bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Eldeki oyuncuları çıkarmayacağız. Bu kadro
0: taraftarı kızdıran o zaten.
2: Evet, son 16'nın bir üst seviyesine çıkacak dedi. Hatta ama yapılan başkan transferler
0: başkan yardımcıları dedi ki 500 milyon euromuz var dedi.
2: Evet, şimdi
0: transfer ayırdığımızda.
2: Şimdi alınan oyunculara bakalım. Ben asla bunu küçümsemek için söylemiyorum. Rafael Leao'yu dışarıda tutuyorum. Batrakov yani dersin. Deniz Gül yani dersin. Leslie Okuçuk bu daha görmedik orta saha için. yani dersin. Defansa alınan oyuncunun telaffuzunu sen daha iyi söylersin. Bichabu.
0: Bichabu. Ya bunların hepsi yedek zaten.
2: Şimdi
0: bak sadece şimdi yedek oraya geleceğim. Yani 11'i güçlendirme.

0: Bodrokov da, hadi Bodrokov da bunun Rafael Leao gibi söyleyeyim. Takım içi rekabeti, üst seviye çıkacak oyuncu grubu var mı? Yok.
1: Şimdi taraftar
0: şimdi
1: öyle
0: 3 tane oyuncusu yok değil mi?
1: Öyle 10 numaralar gördü ki
0: tabii,
1: Aydın Bayram.
0: Yani Mertensler, Schneider'ler.
1: Yani sen şimdi Schneider'i, Hacı'yı, Schneider'i, Mertens'i görmüş taraftara
0: burada bir parantez açmak isterim.
1: Bir tek onu koyup yani 11'e şey
0: Galatasaray taraftarını kesmez.
1: Kesmez, yani. Kesmez.
0: Şimdi burada tabii İlkay Gündoğan'la bir parantez açmak lazım. Hı-hı. Alman milli takımında yıldızlaşmış. Barcelona, Manchester City yapmış, hem La Liga hem Bundesliga hem Premier Lig yapmış bir oyuncu. 2 senedir, hadi 1,5 senedir bu sene dahil, sevgili Ahmet, eli belini dolaşıyor. Yani İlkay Gündoğan gibi bir kreatif oyuncu, hani biz baktığın zaman City'deki performansını arada, bekliyoruz diyoruz değil mi?
1: En az herhalde tahmin ediyorum 4 milyon eurodan da
0: 5 milyon euro net maaşı var sevgili yani. Ahmet, ve şu anda Galatasaray kadrosunda adı esamesi okunmuyor.
1: Dolaşarak 5 milyon euro iyi para.
0: Ya sevgili Ahmet, ve çok ağır eleştiriler var. Şimdi böyle bir ortamda dahi İlkay Gündoğan ilk 11'e yazılmıyor. Yedek kulübesini bekleyen bir oyuncu kıvamına geldi. Olmaz. Belki Ocak ayında İlkay Gündoğan'dan da çıkabilir Galatasaray. Ama şunu öngörmek lazım. Galatasaray'ın bu kadrosu mevcut ilk 11'den bahsediyorum. Sporting Lisbon deplasmanında yine iyi işler yapabilir ama Galatasaray'ın bence bugünkü vereceği mesaj çok önemli. Galatasaray Osimhen takımı olmaktan çıkmak zorunda. Ya bugünkü futbolcu grubu, hı hı, ister Barış Alper Yılmaz, ister Bodrokov,
1: bir yandan da
0: ister Leroy Sané,
1: o değil mi? Son
0: tabii
1: iki
0: Yunus Akgün, ya bunlar kötü oyuncular mı? Kalburüstü oyuncular ama biz Osimhen size maç kazanırız mesajını vermesi lazım.
1: Doğru.
0: Hem Galatasaray taraftarına hem rakip takıma. Bu da tabii kolay bir iş değil. Tabii burada bu gece kaleci Uğurcan'a çok büyük iş düşecek. Defans hattına çok iyi iş düşecek. Niye bunu söylüyoruz? Sporting Lisbon dediğin zaman Portekiz Ligi'nin güçlü takımlarından, köklü takımlarından, hı hı, oyun felsefesi oyun olan takımlarından bir tanesi. Yani burada bir Union Saint-Gilloise değil, bir Bodø/Glimt değil. Ya Bodø/Glimt dediğin zaman deplasmanda geçen sene 3-0 yenilip rövanşı 5-1 alan bir Sporting Lisbon'dan bahsediyoruz. Yani bu tür takımlara karşı minimum seviyede pozisyon vereceksin. 1-2
1: 3'ü verdiğin zaman, her zaman tehlikedir.
0: Tabii 3'ü verdiğin zaman orada bir dakika durmak lazım.
1: Doğru.
0: Tabii burada Galatasaray'ın ön oyuncusu saydık değil mi? Yunus Akgün sağ kanat, Leroy Sané sol kanat, Barış Alper Yılmaz ön bölgede, arkasında Bodrokov, orta sahada Sarı'nın yükselen performansı var. Yine Torreira bu takımın en büyük oyuncudan bir tanesi. Aslında ön alan oyuncuları, hı-hı, baktığın zaman kağıt üstünde çok güçlü. Defans oyun kurgusu da kötü değil. Ama burada Galatasaray'ın geçen sene özellikle deplasman maçlarında gol yediği zaman bir dağılma, bir kırılma yaşıyorlar. Ve yenen golü, şokunu çok çabuk atlatamıyorlar. Geçen sene sadece Ajax deplasmanından galibe dönen bir Galatasaray var.
1: Evet.
0: Onun dışında Frankfurt maçı, Liverpool maçı, efendime söyleyeyim Monaco maçı hep muhalefetle biten maçlar. Ya Galatasaray geçen seneki seviyenin üstüne
1: hele Juventus
0: çıkma
1: maçı var. Ele değil ki o, bir felaket olacak yani. 5-1
0: başında 3-0 uzatmaya gitti. Burada çok güzel bir noktayı temas ettin sevgili Ahmet. Galatasaray'ın grup aşamasına Lisbon deplasmanında 1 puanla başlamasına belki Okan Buruk da evet der, belki futbolcular da evet der, belki Galatasaray camiası da evet der. Çünkü ilk maçlar çok önemlidir.
1: Evet.
0: Yani puan aldığın zaman başka bir senaryo, mağlup olduğun zaman başka bir senaryo, ama şunu unutmamak lazım. Geçen sene Almanya'daki ilk maçta mağlup oldular ama gruptan, ligden çıkma şansını elde ettiler ki Juventus'ta çok önemli bir playoff maçı oynadılar. Ya bu tür maçları Galatasaray hep oynuyor. Yani Galatasaray Şampiyon Ligi aşamasına o seviyeli bilen bir takım. Burada teknik direktörünün oyuna dokunuşu da çok önemli. Yani burada teknik direktör Okan Buruk son 4 yılda ligde şampiyon olan bir teknik direktör. Geçen sene takımı son 16'ya bırakan bir teknik direktör. Deneyim kazandı. Burada işte hem Okan Buruk'u hem futbolcu grubunu bir kez daha Avrupa arasında inşallah puan ve puanlara döner diye umut ediyorum ben de.
1: Evet, ama şu da bir gerçek. Sen de

0: Yayın öncesi de konuştuk. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çoğu dönem
1: hayal edilen kadro değil. Onu çok net olarak söyleyeyim
0: şey
1: ki
0: değil, yani bugün bu sene daha takviye gerekiyordu ama yine de çok iyi bir kadro.
1: Ama şunu söylemek lazım. Hani yönetimin verdiği mesajların altında kalan bir kadro.
0: Zaten yönetimin en büyük
1: yani
0: sorunu o.
1: Burada Rafael Leao transferi taraftar baskısıyla oldu.
0: Leao'yu almasalar zaten tabii, taraftar
1: bambaşka
0: maça
1: bir
0: senaryo
1: olabilir.
0: Yani.
1: Hatta hatırla, hem lig maçında hem hazırlık maçında yönetime bir serzeniş de oldu, bir tepki oldu. Yönetim o mesajı aldı. Hem Sayın Abdullah Kavukçu, ikinci başkan, hem Sayın Başkan Dursun Özbek. Ki nihayetinde bir Rafael Leao transferi, Deniz Gül transferi, son gün olsa da defansı rekabeti artıracak bir çaba bu transferi. Ama isim olarak yani hep beklentilerinin altında kaldı. Ama futbol isimler bazen oynanır bazen oynanmaz. Bu akşam evet, bunu hep birlikte göreceğiz ve test edecek Galatasaray kulübü de.
0: Evet, 22'de başlayacak, onu da söyleyelim. Evet. Yine TRT1'den canlı olarak herkes seyredebilecek ve biz de
1: akşam ekranda,
0: ekranda
1: bakacağız. Galatasaray'ı destekleyeceğiz.
0: Olmayanlar da bu radyodan canlı olarak
1: tabii
0: dinleyecekler.
1: Bu kıymetli
0: onu
1: radyodan dinleyecekler yolda olanlar.
0: Peki senin tahminini de alalım. Skor tahminin var
1: mı? Ben çok samimiyetle söyleyeyim. Yani yayın öncesi de konuştuk. Hani sanki böyle kağıt üstünde Sporting Lisbon favori gibi gözükse de Galatasaray bu seviyelere alışık. Yani ben 0-0, 1-1 inşallah hani puanla ayrılalım. Hani 2-2 olur. Ama yani bazen hani futbolun gereklerini yapmak lazım. Hani rakibe direnç göstermek lazım. İyi senaryoda hani Galatasaray ilk gol atarsa skoru tutması lazım. Gol yese dahi kırılmaması lazım. Dağılmaması lazım ki geçen sene bunu çok yaşadı. Özellikle defansta Abdülkerim Bardakçı ve David Sanchez ilgilisi çok bireysel hatalar yaptılar.
0: Bu arada yani ben bundan da arınmak lazım. Davinson da çok hatalı.
1: Evet, evet, aynen.
0: Yaptı. Ben Davinson'da yani, formu iyi değil yani.
1: Değil yani burada
0: biraz
1: tabii,
0: defans attı, korkutuyor.
1: Gerçi şunu söylemek lazım. Yani daha sezonun başı, yani daha maç yüklemesi olmadı. Yani evet ligde, Avrupa'da 3'te maçlar geliyor ama Galatasaray Şampiyon Ligi'nde uzun dönem önleme yapmadan geldiler.
0: Okan Buruk,
1: bu da Galatasaray için bir avantaj.
0: Okan Buruk hep zaten takımı geç forma
1: Çok
0: sokarak yürüyordu.
1: Takım, evet.
0: Ama Şampiyonlar Ligi'nde 2 sene değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı.
1: Tabii, tabii.
0: Şampiyonlar Ligi erkenden başlıyor.
1: Ya şu da önemli. Bazen
0: ya
1: hani
0: burada
1: fikstür avantajı diyoruz ya. Sevgili Ahmet, hani fikstür avantajı diyoruz ya. Mesela Sporting Lisbon maçı içeride olsa bugün şu
0: daha farklı
1: bize,
0: şey konuşuyorsun.
1: Bize yaklaşık bir kilometre ilerideki Ramspark'taki atmosfer çok daha farklı olabilir.
0: Ya Osimhen'in eksikliğini daha az hissedersin.
1: Tabii. Yani taraftar gücü arkanda olur.
0: Evet.
1: Rakibi baskı altına alır, hakemin baskı altına alır ama deplasmanda hem de Osimhen'sin olduğu zaman ya ben burada Rafael Leao ile başlaması gerektiğini düşünenlerdenim bir futbol
0: ben,
1: sever olarak.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani maça çık Rafael ile beraber.
0: Elinde öyle bir oyuncu varsa.
1: Yani 60'lık mı 70'lik mi orada oyunu tut. Rakip defansı öne çıkarttırma. Yani Barış Alper Yılmaz bunu ne kadar
0: yani,
1: aynen ne kadar başaracak? İnşallah başarır. Bunu hep birlikte saat 20'de göreceğiz.
0: Bir de şöyle bir şey var şimdi. Bak eğri oturalım doğru konuşalım. Yani Barış Alper'in yani temposuna bir şey demem. 10 üzerinden 8 veririm.
1: Tabii rakibi yıpratmasına.
0: Rakibi yıpratmasına, gücüne değil mi? Bunların
1: son
0: hepsi
1: vuruş,
0: şey.
1: Son
0: ama
1: vuruş.
0: Son vuruşu 10 üzerinden 3.
1: Ya çok haklısın.
0: Ya bunu geliştirse keşke ama Türk futbolcular genelde geliştiremiyorlar.
1: Yani işte bunu
0: kaleciler de mesela hatırla Volkan'ın mesela yan top zafiyeti vardı.
1: Hep vardı.
0: Yani
1: cepheden devrişim.
0: Yıllarca hem milli takımı hem Fenerbahçe'yi korudu ama bir türlü o yan top zafiyeti geçmedi.
1: Burada kaleci demişken Uğurcan Çakır da çizgi kalecisi. Yani yan topta cepheden iyi ama çizgiden açıldığı zaman boşluk verebilen bir kaleci.
0: O da
1: onun için
0: zaviye
1: evet,
0: açı ayarını
1: için,
0: yapamıyor.
1: Ama o da çizgi kalecisinde
0: şimdi,
1: olduğu zaman
0: herkesin
1: alan
0: kaplıyor. Bak yabancılar da öyle değil. Adam geliştiriyor kendini. 20 yaşındaki hatalarını 30 yaşındayken yapmıyor. Bizde öyle değil. Adam 20 yaşındaki hatalarını 30 yaşına geldiğinde hala aynı şekilde devam ediyor. Maalesef öyle yani. Bak,
1: maalesef öyle.
0: Bunu Tuncay Şanlı'nda da gördük daha önce.
1: Evet.
0: Yani Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye geldiğinde vay dedi herkes.
1: Orada kaldı.
0: İngiltere'ye gitti döndü hala öyle.
1: Evet, aynen.
0: Yani üzerine hiç bir tuğla koymamış.
1: Ya bunu aslında hani kalecilerin üzerinden şunu söylemek lazım. Son derbide Nübel'in defansan oyun kurması çok kıymetliydi. Kaleci Ederson'un kalesinde devleşmesi çok kıymetliydi. Geçen sene Galatasaray şampiyon yapan oyuncuların bir tanesi de kaleci Uğurcan'dı. Hatta Kaleci Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi performansı

0: Gruptan çıkması neden olmuştu. Hani Uğurcan Çakır da bir Şampiyon Ligi kalecisi olabilir bu akşam. Onu da göstermek ister ama tabi buradan belki Fenerbahçe'de bir geçiş yapmak lazım sevgili Ahmet.
1: Evet, Fenerbahçe'de yarın Roma ile
0: karşılaşacak. Çok zor bir maç.
1: Zor maç. Hatta İsmail Hoca'nın deyimiyle tarihin en güçlü Roma'sıyla oynayacağız diyor.
0: Yani ligde seri galibiyetler alan bir Gasperini takımı. Hatta bugün basın toplantısında İsmail Hoca'yı...
1: Gasperini ne demiş? Başka bir şey demişsiniz herhalde. Olur bazen diye sürçer.
0: Ben söylemeyeyim neyse. Bazen diye sürçmesi olur. Yani buradan alan açmak lazım değil. Tabii ki ama bu tür seviyelerde hani hocanın da tırnak içinde dersine çalışması lazım. Rakip hoca nasıl telaffuz ediliyor, nasıl konuşuluyor diye ama hocanın maç özelinde verdiği bir ifade var. O çok önemli. Hı hı. Kendi sahamızda galibiyetle başlamak zorundayız diyor. Niye? Beşiktaş derbisi mağlubiyeti, camia üzerine büyük bir baskı var. Bu tırnak içinde karı bulutların dağılması için yarın 19.45'te TRT1 ekrana gelecek maçta Roma'yı kendi sahanda yenmek zorundasın.
1: Hiç bunun şeyi yok yani. Yok rakip derbi çok güçlü, yok ben derbide şöyle oynadım, yok sakatım var.
0: Bu seviye başka bir seviye. Şimdi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de yeniden çalacaksa, ki bence Fenerbahçe'nin oyuncu grubu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncuların kurulu bir futbolcu grubu.
1: Bu arada bir şey söylemek lazım. Tabii lütfen. Hep takımı, antrenörleri eleştiriyoruz. Hakemleri yerden yere vuruyoruz. Bence taraftarı da konuşmak lazım. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Galatasaray'ın taraftarı bu işi çok iyi yapıyor.
0: İyi yönetir.
1: Beşiktaş'ın taraftarı da bu işi öğrendi. Evet. Mesela o çarşı grubu gittikten sonra kaybetmişti o tribün hakimiyetini ama
0: o yeniden geldi.
1: Yeniden geldi. Bakıyorum ben artık Beşiktaş tribünleri de
0: daha ateşli
1: ve etkiliyor takımı.
0: Etkili.
1: Hatta hakemi etkileyebiliyor. Fenerbahçe tribünlerinde bu yok. İlk 10 dakika can süperhane bir şekilde giriyorlar. Ondan sonra Fenerbahçe iyiyse normal tiyatro seyreder gibi maç seyrediyorlar. Fenerbahçe iyi değilse kendi futbolcularını ıslıklamaya başlıyorlar.
0: Ya şimdi burada çok güzel bir noktaya temas ettin. Derdi de bunun, özellikle maç sonu bunun yansımalarını gördük. Tribünde futbolcu grubuna karşı, bazen yönetime karşı bir çatlak ses çıktı. Daha sezonun başı. Ya bu köprünün altından
1: yani
0: çok sonra gıcak. Yani burada hemen futbolcunun performansını çok irdelememek lazım. Maç maç bakmak lazım ama şunu da öngörmek lazım. Şimdi kendi sahanda sezonun ilk derbisine futbolcunun da kendini hazırlaması lazım. Rakip kim olursa olsun, ister Beşiktaş, ister Trabzon, ister Galatasaray. Şimdi Şampiyon Ligi'nde yarın Roma'ya karşılaşıyorsan, Roma'yı yenecek futbolcunun ya da teknik kadronun da A planı, B planı, C planı olması lazım sevgili Ahmet. Yani sadece hakem üzerinden, sadece futbolcu grubu üzerinden, sadece teknik adam üzerinden bunu okuyamayız. Futbolcunun da takım olgusu, onu sahaya yansıtması Hı-hı. lazım. Sadece bireysel performanslarla sonuca gidemezsin. Sen ne dedin demin? Oğuz Aydın iki maçı çevirdi değil mi? Samsun deplasmanı, Lyon. Durduğu zaman takım duruyor. Greenwood iki maçı çevirdi. Durduğu zaman takım duruyor. Son derbide Ederson ve Kante performansı yukarıdaydı.
1: Aydın Bayram durmayacaklar. Affedersin. Premier Lig'dekiler
0: İşte
1: duruyor
0: oraya
1: mu?
0: Geleceğim. Sadece yani bireysel yeteneklerle 2-3 futbolcuyla Şampiyon Ligi'nde maç kazanamazsın.
1: Mesela ben hadi Greenwood'u o kadar tanımıyoruz ve hadi buraya gelmiş gurbettedir daha Fenerbahçe'ye. Oğuz Aydın kaç senedir 3. senen senin Fenerbahçe'de.
0: Evet 3.
1: Yani
0: senesi.
1: 2 maç iyi oynayıp 3. maç hiç sahada gözükmemek ne demek ya?
0: Ya işte bu kadar iniş çıkışlı bir performans olmaması. Senin aynı fikirdeyim.
1: Veya diyebilir ki çıkıp desin o zaman yani hocam bana bir görev verdi o yüzden... biraz öyle saçma sapan hani adam kovalama falan gibi bir şeyler verdi zannederim İsmail Hoca. Ben benim görevim değildi ya. Ben şut çekmeyecektim de diyebilir ama takımda nadir iyi şut çekenlerden
0: tabii,
1: birisi yani.
0: Yani birebir de ceza sahasına girdiği zaman hakikaten ilk 15 dakika bir Oğuz Aydın vardı ama
1: Berkay
0: orada...
1: Berkay da diyor ki diğer maçlarda diyor görev adamıydı, o kadar beklenti yoktu. Bu maçta çok beklentisi vardı.
0: Niye? Üzerine derbi.
1: Ama iki
0: derbi.
1: Maç çok iyi oynayan bir adamın bu hafta tabii ki herkes
0: ne demek lazım? Yoktu. Beni derbilerde görün. Bak ben derbilerde de Fenerbahçe ayakta tuttum demesi
1: aslında
0: lazım.
1: Aslında rüştünü ispatlama maçı buydu.
0: Heh, bravo.
1: Yani. Şimdi Beşiktaş'a burada... karşı sen patla, ondan sonra de ki seninle milli takımda kimse kesin.

0: kesebilir.
1: Mutlaka.
0: Ve Fenerbahçe de kesebilir. Ama şimdi, yani şimdi iki maç oynayıp soru işareti benim.
1: Buna bir örnek vereyim işte. Salih Özcan, Orkun Kökçü ikilisi değil mi? Hı-hı. Bu sene 8 maçta lig ve Avrupa'da müthiş işler yaptı. Hiç performans aşağı
0: Orkun,
1: değil.
0: Orkun Kökçü özellikle zorladı başkan ama onu alın. Onu
1: ama
0: alın,
1: Salih Özcan'ın zaten yani özellikle İspanya deplasmanında 2-2'lik maçtaki Orkun'la beraber oynadığı futbol sergilediği uyum zaten göze batmıştı ki, hı hı, hemen listenin başına yazmışlardı ki bonservisi elinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet. Ben Orkun'dan mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin niye hiç ilgilenmediğini i̇şte bir türlü burada, anlamış değilim.
1: Burada Önder Özcan'ın ve Graf'ın büyük iş bitiricide bir sahne aldı. Şimdi Fenerbahçe'ye gelirsek, Fenerbahçe'nin burada özellikle yarınki maçta Roma maçında yapacağı en büyük olay, Roma'nın kanatlarını tıkacaksın. Hı hı. Kanat organizasyonları müthiş ve rakibi hep göbekten deliyorlar. Yani rakip defans Roma lig maçlarında hep göbekten delerek oynadı. Ya bunu, bu iki tane olguyu
0: kanatlarını tıkacaksın. Yokluğu önemli bak bu maçta. Tabii, mesela nasıl kapatacak ya bilmiyorum.
1: İşte, işte burada hani ben Marsilya'nın eski oyuncusuyum, Lyon'da bir hesabım var deyip Fenerbahçe forması altında o hesabı orada göremezsin. Görmemen lazım. 4 maç ceza alıyorsun. İkisi ertelemeli. Hem Roma hem Aston Villa maçlarında yoksun. Ki Fenerbahçe'nin en çok sana ihtiyacı olduğu dönemde.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalındı diye orada bence biraz şeye geldi. Yoksa Aziz Bey ona bir ceza verirdi.
1: Fenerbahçe'nin orta sahası nasıl olacak diye konuşalım sevgili Ahmet. Talisca gitti. Asensio sakat. Birinci yazacağın oyuncu Kante. Hı hı. İkinci yazacağın oyuncu büyük ihtimalle İsmail Yüksek.
0: Mecbur zaten.
1: Şimdi üçüncü İrfan Can Kahveci mi olacak takımın virtüözü, kreatif oyuncusu? Kim olacak?
0: Bilemiyorum.
1: Hoca i̇şte niçin Talisca gitti? İşte bak çok...
0: Talisca olsa ne yapardı sence?
1: Banko yazacaktı. Banko.
0: Ne yapardı? Romanoğlu çok bu koşan, sene, çok sene, koşan
1: sevgili Ahmet, bu
0: oyuncularına
1: sene,
0: karşı...
1: Fenerbahçe'nin önerilme maçlarında
0: şöyle var. Geriye Talisca gelmiyor, ne yaptı? Geriye gelmiyor.
1: Şimdi haklısın. Bazı hani burada sevgili Alex'in de bir cümlesi vardı. Ben koşmam, topu koştururum. Talisca içinde... Ben gerek demem ama ön alanda büyük işler yaparım.
0: Buna rağmen Alex biliyorsun takımda hep en çok koşan ikinci futbolcu falan çıkıyordu. Hiç 10 kilometrenin altında çıkmadı.
1: Aykut Kocaman'da koşu koşma mesafesi yedek kulübesinde kalıyordu ya. Bana verdiği röportajda büyük olay olmuştu. Ben koşmam, topu koştururum demişti.
0: Tamam ama yani gene de buna dönesine yani rağmen takımın en az koşanı değil değildi yani.
1: Haklısın ama Aykut Hoca'nın
0: bu,
1: orada
0: bu
1: bir
0: arada
1: takıntısı vardı.
0: Bu arada Berkay Kulağım'a söyledi. Galatasaray'ın sezon başından beri hani ilgilenip almadığı Demiroviç var ya, gene taraftarı
1: evet,
0: hissediyor.
1: Evet.
0: Sezonun ilk hat-trick'ini yaptı Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün ya, şu anda 3 gol attı.
1: Haklısın ama işte bazen
0: birkaç
1: taraftan,
0: milyon euro yüzünden alınmadı.
1: Aynen, o da Galatasaray'dan büyük handikap olacak. Hep tartışılacak zaten bu.
0: Evet, yani bazı futbolculara çok gereksiz paralar verip mesela niye ona bir 5 milyon euroya daha fazla
1: mesela Singo değil mi? Yine sakat.
0: Singo'yu 35'e aldılar.
1: Evet, yine sakat.
0: Ya o ben tam bir transfer başarısı.
1: Çok büyük hayal kırıklığı Galatasaray adına.
0: Evet. Bir de sürekli işte sürekli sakatlanan futbolcuyu satman da zor.
1: Evet, zaten almıyorlar. Ki Galatasaray bu sene satmak istedi.
0: Aynı tehlike inşallah tekrar etmez. Osimhen'de de var. Osimhen'de yani, bak sezonda 2-3 sakatlık
1: mesela
0: geçiriyor.
1: Mesela Roma Osorvoldi'yi alacaktı. 3 gün sağlık müessesinden geçirdi.
0: İşte çünkü geri gönderdi, ameliyat oldu.
1: Evet,
0: yani.
1: Geri gönderdi, ameliyat oldu.
0: Her sezon mutlaka 2 defa sakatlanıyor.
1: Tabii, çok haklısın.
0: Yani bunlar tabii ki önemli. Bütün biz bakmıyoruz ama yabancı takımlar bunlara bakıyorlar, Avrupa takımları.
1: Milyon eurolar harcadı.
0: Yani kolay takımlar almıyorlar. İyice araştırıyorlar. İnşallah biz de öyle oluruz diyelim. Boşa gitmez o milyonlar diyelim ama öncelikle bu akşam Galatasaray'a başarılar dileyelim. İnşallah puan veya puanlarla döner deplasmandan. Yarın Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Evinde inşallah Roma'yı puansız gönderir. Çünkü
1: Avrupa'da puanlara
0: ihtiyacımız var. Kesinlikle ve Fenerbahçe'nin morale ihtiyacı
1: tabii
0: var derbi sonrası. Evet, programın sonuna geldik. Aydın Bayram, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu.
0: Evet, bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Ben Ahmet Füsnoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Şahin Atmaca teknik yönetmenimizdi. Herkes iyi akşamlar dileyelim. Yarın Fenerbahçe maçı nedeniyle programımız olmayacak ama Cuma günü 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: Reklamlar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: Hep bulacaksın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Reklamlar.
4: Işık tutanlar.
5: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktan Çavuşoğlu. Bugünkü konuğum çok özel çünkü kendisi ta Hollanda'dan sırf bizim için geldi. Işık Tutanlar için geldi. Çok kıymetli Hollanda resmi sanatçısı Tuğçe Yürek Bozok, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Çok teşekkür
5: evet,
6: ederim.
5: Evet, sizi görmek ne güzel.
6: Sizi görmek de öyle çok güzel ve görmek için bu yolu evet. Gelmeme değdi.
5: Aa, çok teşekkür ederiz. Ta Hollanda'dan geldiniz. Biz sizinle sosyal medyadan tanıştık.
6: Evet.
5: Çok güzel bir şarkı yaptınız. Ben onu keşfettim, dedim bu ne güzel bir şarkı diye. Yapay zeka mı değil mi? Bu ne güzel sözler, bu ne güzel ses falan deyince siz onun yapay zeka olduğunu söylediniz ve
6: evet.
5: Ben çok şaşırdım.
6: Evet.
5: Çok güzel bir şarkı gerçekten. Bir anlatır mısınız nasıl oldu Hollanda'ya gitmeniz, o hikayeyi en azından evet. Bir dinlemiş olalım.
6: Ben Türkiye'de elektronik sektöründe 17 yıl kadar hizmet verdim, ancak onun öncesinde radyoculuk ve program yapımcılığı, haber müdürlüğü yaptığım dönemler oldu.
5: Ankara'da mı?
6: Hayır, Antalya'da.
5: Antalya'da
6: yapıyordum. Ve 2024 yılında çocuklarımızla beraber onların eğitimleri için
5: Hollanda'ya
6: taşınma kararı aldık. Orada bir mimarlık firmasıyla anlaştım. Yine elektronik mesleğimi devam ettiriyorum.
5: Siz mesleğinize devam ettiniz.
6: Evet, eşim ve ben elektronik olarak orada devam ediyoruz. Ancak o göç psikolojisiyle duygusallık, yoğunluk biraz böyle çalışmalara beni yöneltti. Sonrasında söz müzik yazarlığına başladım.
5: Peki böyle bir yetenek var mıydı sizde?
6: Ben 13 yaşından beri kitap yazıyorum. Yazmayı çok seviyorum.
5: Ne kadar güzel.
6: Bununla beraber eserlerimi tekrar gündeme taşıdım. Orada çok bulduğum güzel. Boşluklarda.
5: Peki sonra bunu yapay zekaya nasıl kazandırdınız? Nasıl oldu?
6: Aslında şöyle, yaptığım eserlerin tamamıyla sözleri, besteleri, promptları, her şeyleri bana ait.
5: Yine elektronik olarak yapıyorsunuz değil mi
6: elektronik
5: onları?
6: Elektronik sözleri kendim yazıyorum. Ancak promptlarla bestelerini besteliyorum. Bir stüdyo ortamında değil, stüdyo programlarıyla yapıyorum. Ancak
5: peki
6: bunu,
5: böyle bir besteci tarafınız var mıydı eskiden?
6: Kendi çapımda amatörce vardı, ancak profesyonelce yapmıyordum.
5: Ama bir altyapı var, onu öğrenmeye çalışıyorum.
6: Evet,
5: yani
6: evet.
5: Herhangi bir altyapı olmadan insanlar bunu hani yapay zekada yapabilir mi, yapıyorlar ama böyle güzel çıkmıyor.
6: Hobi olarak yapıyordum. Aslında bunları yaparken duygularımı yansıtma amacıyla yapmıştım. İnsanlara çok tanıtmayı düşünmemiştim ama sonra yaptığım eserleri kendim de çok beğendim. Belki dedim bunun nasıl göründüğünü duymak isterler.
5: Çok
6: o yüzden yapay zekayla yapmış olduğum söz ve müzikleri seslendirdim ve yayınlamaya başladım.
5: Nasıl tepkiler ilk başta nasıldı?
6: Aslında çok şaşırtıcı olan Hollandalı kesimden gelen tepkilerdi. Çünkü benim çok iyi Dutch'im yok. Dolayısıyla hani yapmış olduğum Hollandaca bestelerde telaffuz hataları olabilir diye çok endişeli olarak aslında başladım. Dinletebileceğim profesyonel insanlar yoktu.
5: Doğru.
6: Ama duyguların geçtiğini görünce onlara çok şaşırdım.
5: Müziğin evrensel dili.
6: Evet, müziğin
5: herkes
6: evrensel dili.
5: Evet, böylece insanlar sizi tanımaya başladılar.
6: Evet, tanımaya başladılar.
5: Daha sonra Türk'ü olduğunuzu öğrendiler.
6: Evet.
5: Nasıl tepki verdiler?
6: Tepkiler çok güzel. Hollanda'da daha çok tarz olarak bizim balat tarzımızı, duygusal tarzımızı çok dinlemiyorlar aslında.
5: Evet.
6: Hayata çok daha neşeli bakıyorlar ama bu balat tarzının duygusal müziklerini kendilerine geçtikleriyle ilgili Belçika'dan özellikle Hollanda'dan çok fazla tepkiler aldım. Orada radyolarda yayınlanmaya başlayınca.
5: Radyolarda yayınlanmaya başladı.
6: Tabii.
5: Şahane bir şey
6: orada
5: bu.
6: Orada Hollandaca şarkıları
5: dinleniyor. Peki siz bunun için bir girişimde bulundunuz mu? Nasıl oldu bu?
6: Hayır. Oradaki radyo DJ'lerinin kendi keşfiyle oldu.
5: Kendi keşfiyle oldu. Muhteşem bir şey.
6: Kral Alexander'ın doğum gününde krala bestelemiş olduğum 3 tane parça vardı. Bu müzikler güzel. Çok sevildi. Çok eğlenceli bulundu. Devamında hani neler varmış diye baktıklarında diğer şarkıları keşfettiler.
5: Peki bu size bir para kazandırıyor mu orada? Bu nasıl bir sektör orada?
6: Ben orada bu Masimetra telif kurumuna bağlıyım. Radyolarda
5: çalındıkça tabii. Telif sistemi belki orada daha da gelişmiştir
6: evet,
5: değil
6: mi? Otomatik olarak sistem zaten telif size ücretlerini ödüyor.
5: Çok güzel bir şey.
6: Bunun yanı sıra Spotify gibi müzik platformlarında dijital
5: orada
6: platformlar.
5: Orada da devam ediyor.
6: Oradan da dinlenmeler üzerinden otomatik olarak sistemden plak şirketlerim topluyor.
5: Çok güzel. Peki o görüntüleri sizin o şarkılara yapmış olduğunuz görüntüleri sizler mi yapıyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz?
6: Evet, hepsini ben yapıyorum.
5: Ne kadar güzel içerikler üretiyorsunuz gerçekten. Ben sizin sayfanızın daha da genişlemesini ve çoğalmasını isterim. O yüzden buradan söyleyelim. Tuğçe Yürek Bozok sosyal medyada çok güzel şarkıları var. Beni çok etkiledi mesela o. Benim sevdiğim şarkının adı neydi?
6: Baharım Kış Oldu.
5: Baharım Kış Oldu. Ne kadar güzel. Sözler aklınızda mı? Aklınızdaysa nasıl mutlu oluruz ya, böyle bir düşünelim bu arada. Ama sözler muhteşemdi.
6: Evet.
5: Onu hatırlıyorum ben.
6: Aslında orada bir ironi de var. Giden bir sevgili değil de ruhen giden bir sevgiliyi anlatıyor. Evde oturan ama ruhen
5: gitmiş.
6: Uzaklaşmış. Evet.
5: Bundan sonra dinlerken öyle dinleyeceğim o zaman. Evet, gerçekten çok güzel şarkılar. Nasıl yazıyorsunuz peki? Nasıl bir duyguya giriyorsunuz o anda?
6: Şöyle aslında kendi duygusal yoğunluğumla bir şeyler başlıyor.
5: Evet.
6: Bir kapanma dönemim oluyor. O dönemlerde çok sosyalleşmiyorum.
5: Evet.
6: Tamamıyla kendimi o işleri yapmaya adıyorum.
5: Evet.
6: Sözlerimi yazıyorum. Genelde gece geç saatlerde günlük sorumluluklarım, iş sorumlulukları hepsinden uzaklaştığım bir anda
5: kendinizle baş başa kaldığınız zaman
6: duygusal yoğunluğum olduğunda
5: peki müzikler nasıl çıkıyor onunla beraber, hani sözlerle beraber?
6: Müzikler
5: o da mı doğaçlama oluyor?
6: Aslında şöyle, o kendi hissettiğim, kendi yoğunlaştığım duygularla beraber aslında o sözleri yazarken o melodiler kafamda
5: aslında çıkmış oluyor.
6: Çıkmış oluyor. Ve sonra sadece onu notalaştırmak kalıyor. Dolayısıyla ikisi birlikte geliyor diyebiliriz.
5: Peki ünlü sanatçıların bunları seslendirmesini istemez misiniz?
6: Çok isterim.
5: Değil mi? Önemli olan da bu zaten.
6: Çok isterim.
5: Peki böyle bir girişiminiz var mı?
6: Henüz ben bir girişim yapmadım. Ama olursa tabii ki
5: İnşallah
6: ben de
5: bizlerle beraber
6: İnşallah.
5: Bu programla beraber insanlar sizi fark eder. Baharım Kış Olduğu, ne bileyim yani bir Sibel Can'dan dinlesek, bir Ebru Gündeş'ten dinlesek, değil mi? Çok daha farklı olur.
6: Kesinlikle.
5: Aslında gerçekten çok güzel besteler. Bence ulaştırmalısınız sanatçılara, onlar da duyunca çok beğeneceklerdir diye düşünüyorum.
6: Şu an Türkiye'de çok bağlantım olmadığı için eğer öyle bir kanal keşfedebilirsem tabii ki
5: İnşallah.
6: Çok isterim.
5: Evet, kesinlikle. Demek Hollanda'da tanınıyorsunuz o zaman.
6: Evet.
5: Nasıl bir ortamınız var? Hollanda'ya ilk gittiğinizde nasıl hissettiniz kendinizi? Kolay olmamıştır herhalde.
6: Şöyle duygusal olarak hazırlıklı olarak gittim. Göç eden kişilerle zaten o gerekli iletişimi kurmuştuk ve o zorlu yolun nelerle olacağını biliyordum. Dolayısıyla gider gitmez orada özellikle eşim, çocuklarım için, kendi ailemiz için bir sosyal çevre oluşturduk.
5: Tabii, evet.
6: Belirli bir süre. İşimize yoğunlaştık. Buradaki hayatımızdan çok da farklı bir hayatımız olmadı.
5: Aslında olmuyor değil
6: evet.
5: mi? Evet. Çok da uzak mı? Nasıl Hollanda'yı burası?
6: Çok uzak değil.
5: Çok
6: 4
5: uzak
6: saat.
5: Değil aslında.
6: Evet, Amerika
5: 4
6: gibi
5: saat.
6: Değil. Evet.
5: Yani
6: 4 saat
5: Amerika
6: çok
5: gibi
6: makul
5: değil.
6: Bir saat
5: evet.
6: ama çocukların okul dönemlerinde özellikle yurt dışına çıkamadıkları için ancak böyle yıl sonlarında gelebiliyoruz.
5: Evet. Yani gerçekten insanın hani belli bir yaştan sonra yer değiştirmesi falan zor aslında. Öyle bir
6: çok
5: yere
6: zor.
5: Alışması hiç kolay bir şey değil. Ben de bu yıl Antalya'dayım biliyorsunuz. Sizin de memleketinizmiş herhalde.
6: Evet.
5: Yani çok sıcak, çok ama çok güzel bir memleket. Kesinlikle. kesinlikle çok güzel ama tabii ki sıcaklığı var. Şu anda İstanbul serin mesela. Değil evet, ne kadar güzel.
6: Evet.
5: Hollanda'da nasıl havalar?
6: Aslında Hollanda'da
5: soğuk olur derler değil mi kışın?
6: Öyle derlerdi ama bizim en büyük sıkıntımız Ekim ayıyla Mart ayı arasında güneş göremiyoruz. Ama diğer dönemlerde bir Antalya'da gördüğünüz sıcak kadar
5: o kadar sıcak
6: tabii
5: var.
6: Tabii görebiliyorsunuz. Özellikle
5: size yabancı gelmemiştir.
6: Evet, yabancı gelmedi. Evet. O hassasiyeti olan kişileri etkileyebilecek düzeyde doğru. bir nem oranı var. Yüksek bir nem oranı. Çünkü evet. çok fazla kanal, göl, okyanus var.
5: Öyle olunca
6: evet, haliyle. Çok sıcak oluyor.
5: Sıcak oluyor. Peki Türklere bakış açısı nasıl orada, Hollanda'da?
6: Yani orada yeni Türkler ve eski Türkler olarak ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Çünkü yeni jenerasyon daha Avrupa'yı, daha onların ortamına
5: gibi
6: evet, uygun. Genelde dil evet. bilerek geliyorlar. İletişim kurmak çok daha kolay onlar
5: kolay
6: için.
5: Oluyor, evet.
6: O yüzden yenilerle biraz daha rahat iletişim kurabiliyorlar.
5: Sizin peki yazdığınız şarkılarda Hollandaca da var tabii ki. Biraz
6: tabii,
5: önce bahsettiniz.
6: Tabii.
5: Peki nasıl Hollandaca nasıl alışabildiniz bu dilde?
6: Şu anda hayatımızı İngilizce olarak idame ettiriyoruz ama
5: güzel, evet.
6: çocuklarımız
5: ona da öğreniyorlar.
6: Ana dili Hollandaca olduğu için onlarla evde ancak pratik yapabiliyoruz. Çok ileri düzeyde diyemem Dutch dili
5: evet,
6: için.
5: Evet.
6: Genelde çevirici yardımlarıyla şarkılarımı, bestelerini Türkçeden Dutch'a çevirip o şekilde besteliyorum.
5: Evet. Ha, önce Türkçe yazıyorsunuz.
6: Tabii önce Türkçe yazıyorum.
5: Sonra çeviriyorsunuz.
6: Evet. evet.
5: Çok güzel. Peki şu anda çalıştığınız bir şarkı var mı üzerinde? Merak ettim.
6: Evet. Şu anda Zaman Gösterir. Çok yakında yayında olacak.
5: Zaman Gösterir.
6: Evet. Hollandaca olarak da daha önce Hiskat diye şu an en yüksek dinlenilen bir şarkım var, club şarkısı. Onun remixi 4 tane Niet Normal.
5: Evet.
6: O çok yakında yayında olacak.
5: Peki onu nasıl ayarlıyorsunuz? Yani yine o yeni bir alt bir şey lazım değil mi? Müzik altyapısı lazım size.
6: Evet.
5: Nasıl oluyor bunlar?
6: Yani
5: çok merak ettiğim konular aslında.
6: Aslında şöyle bu damak tadı gibi hani kendi damak tadınızı beğendiğinizde lezzetli yemek yemeği nasıl başarabiliyorsanız hani ben güzel müzik dinlemeyi çok seviyorum. Dünya müziklerini
5: sizin
6: dinliyorum.
5: Sizin eskiden en çok ne dinlerdiniz?
6: En çok
5: etkileniyor musunuz onlardan?
6: Tabii. Yani şöyle Marc Anthony, Enrico Iglesias.
5: Ne
6: yani
5: kaliteli
6: çok, evet daha farklı blues tarzı seviyorum, jazz tarzı seviyorum. Türk müziğini de çok dinliyorum. Ve güzel şarkıyı ilk fark ettiğimde diyorum ki evet bu şarkı uzun zaman dinlenecek. Hani bunu hissettiğim şarkılarda hep dinleniyor.
5: Ne güzel.
6: Müzik kulağımı hani dinleyici olarak evet. seviyordum ve kendi hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum.
5: Paylaşınca da zaten insanların evet. da hoşuna gidiyor. Evet Tuğçe Hanım, hemen o benim sevdiğim şarkı var ya, Baharım Kışı Olduğu'yu, şu anda açtım. Ve sözlerini söylemiştik ya çok güzel diye, ben okumak istiyorum müsaadenizle.
6: Tabii.
5: Evet, gül de güller

0: açtı, yaz geldi. Herkesin yüzüne güneş değdi. Bir tek benim içim üşüyor hala. Baharım, kış oldu, sen gideli. Sokaklarda akşam erken çöküyor. Kalbim senden sonra eksik büyüyor. Adını duysam dünya susuyor. Baharım, kış oldu, sen gideli. Köşedeki kafede şarkımız çaldı. Bir an gözlerin gözlerime daldı. Belki de sadece hayale kandım. Sen çoktan gitmiştin, ben anlayamadım. Sen giderken mevsimler değişti. Bir anda bütün renkler silindi. Çiçekler açsa da içimde değil. Baharım, kış oldu, bunu kimse bilmiyor. Gece uzun, saatler geçmiyor. Bir şarkı çalıyor, sen dönmüyorsun. Herkes mutlu gibi, ben olamıyorum. Baharım, kış oldu, sen gideli. Bir zamanlar elim ellerindeydi. Şimdi sadece sessizlik benimleydi. Fotoğraflar bile yabancı artık. Aşk dediğim biraz savaş değil miydi? Yağmur yağdı bugün pencereme. İsmini yazdım yine buğusuna. Silmek istedim ama silemedim. Bazı insanlar kalıyor insanda.
1: Çok güzel.
0: Harika bir şiir aslında bu.
1: Evet.
0: Evet. Duygulandırdı mı sizi?
1: Bu çok güzel bir ispat evet. oldu. Duygularımız evet. da geçmiş olması gerçekten.
0: Çok çok güzel.
1: Benim için çok değerli.
0: Ben dedim ya, böyle dinler dinlemez dedim ki bu yapay zeka olamaz. Çünkü yapay zeka yazdığı zaman evet. böyle olmuyor. Evet. Yani tamam yazıyor. Tamam güzel yazıyor da diyor ama yok, ben o duyguyu alamıyorum
1: çok
0: ondan.
1: Çok yakında duygu zeka çıkarsa eğer.
0: Evet.
1: Yani.
0: Çıkmasın ama artık.
1: Duyguları yansıtan bir şeyler olursa o yapabilir ama.
0: Ama kesinlikle yapmasın yani evet. artık onları da bizlere bırakalım. Yani duyguyu evet. da elimizden almasın. Çünkü gerçekten o yapaylığı hissediyorsunuz. Yani evet. var çok güzel şarkılar yaptılar ama bir kere dinliyorsunuz tamam, ama ben bu şarkıyı sürekli dinleyebilirim. Çünkü sizden. İçinizden gelmiş, sizin evet. hayatınız, sizin duygularınız, bu gerçekten anlaşılıyor. Peki böyle var mı çok yazdığınız sözler ya da şiirler?
1: Evet var.
0: Evet, demek ki bu konuda siz başarılısınız. Bence kitap da çıkarmalısınız. Düşünüyor
1: kitap,
0: musunuz?
1: Evet hazırladım. Ancak Hollanda'da mı Türkiye'de mi şu an tam evet. onu konuşma aşamasındayız.
0: Peki Hollandaca ya çevirdiğiniz zaman bunu, o duygu geçiyor mu insanlara?
1: Ben ondan emin değildim evet. ama şu an eminim.
0: Öyle söylüyorlar.
1: Evet, hissettiklerini söylüyorlar, duyguların onlara geçtiğini söylüyorlar. Çünkü onların duygusal olarak hangi kelimelerle anlayabileceğini tam kestiremiyordum ama
0: doğru.
1: dinleyenlerden aldığım tepkilere göre onlar da bizim Türkçe'de hissettiğimiz gibi bu duyguları hissedebiliyorlar.
0: Tabii burada biraz da çeviri de çok önemli tabii, değil mi? İyi tabii. bir çeviri yapılması evet. gerekiyor. Bence hem Hollandaca hem de Türkçe kesinlikle bu şiirleri de yayınlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten hepsi çok güzel.
1: Çok
0: en sondaki aslında çıkacak olan şarkıyı da çok merak ettim. Orada ne anlatıyorsunuz?
1: Başlangıcı saat zamanı gösterir. Zaman ise her şeyi.
0: Zamansa her şeyi
1: evet.
0: gösterir.
1: Evet. Şu an hatırımda kalan evet. nakaratı bu şekilde.
0: Ne kadar güzel.
1: Şarkım hazırlanalı 3 ay oldu ancak şu an diğer şarkılarımı tanıtımda tutuyorum.
0: Evet. Yavaş bunları, yavaş evet. çıkaracaksınız onları.
1: Organik bir büyümeyi tercih ettiğim için farklı sanat dallarıyla şarkılarımı birleştiriyorum. Sizin de bu şarkıyı keşfettiğinizde evet. Marina Abramovic'le Umay'ın hikayesinde
0: evet.
1: performans.
0: Onların hikayesi de çok evet. özel değil mi?
1: Çok
0: yani,
1: duygusal evet. o etkileyici bakışma sahnesinde bu şarkının nakaratı devreye girdiğinde aslında
0: orayı
1: onların
0: çok güzel yakalamışsınız.
1: Evet.
0: evet, yıllar önce birlikte performans evet. yapıyorlar. Aşıklar
1: evet.
0: yıllardır görüşmüyorlar ve evet. yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini hiç konuşmadan gözlerinden her şeyi anlayabiliyoruz. Siz duygusal bir insansınız
1: evet.
0: anladığım kadarıyla.
1: Evet, çok duygusal.
0: Balık burcu musunuz?
1: Hayır yoksa? Değilim.
0: Ama gerçekten duygusal olduğunuzu anladım. Evet. Çünkü başka türlü çıkmaz zaten
1: kesinlikle.
0: Bu şarkılar. Peki bu şarkıları erkek kadın nasıl ayırıyorsunuz seslendirirken yapay zekaya?
1: Kodlamasını o şekilde yapıyorum. Hangi evet. Cümleleri, hangi sözcükleri kim okuyacak, onların belirlemesini yapıyorum. Yani evet. tamamıyla aslında kontrol bende.
0: Evet.
1: Yapay zekanın her şeyini kendim yönetiyorum. Bunlar
0: peki
1: da...
0: bu anlamda siz bir eğitim aldınız mı, yoksa sizin kendi eğitiminizden mi kaynaklanıyor bu kadar iyi çözümlemeniz?
1: Şöyle, elektronik sektörüne ilk giriş aşamam 80'ler 90'lar yıllarından itibaren ileriye doğru giden bir yöntemdi.
0: Evet.
1: Teknolojiyle birlikte benim o elektronik ve sonrasında da teknolojik teknolojiyle olan ilgili deneyimlerim değişti. Bunların hepsini kendim yapıyorum.
0: Yani kendinize uğraşıp buluyorsunuz.
1: Kendim günde en az bir saatimi kendi eğitimime ayırıyorum.
0: Ayırıyorsunuz.
1: Evet, 43 yaşındayım ama evet, okul hayatım bittikten sonra da.
0: Ama her gün bir şey değişiyor ve her gün bir şey geliyor. Evet. Onu nasıl takip ediyorsunuz?
1: Aldığınız telefonlarda bile ertesi gün yeni bir modeli çıkıyor. O yüzden...

0: durmak için kendimi eğitmeye özen
1: Başka
0: gösteriyorum.
1: Başka işlerinize de yarıyor mu yaptığınız yapay zekayla?
0: Tabii. Hı hı. Şu anda influencerlık yapıyorum. Evet. Hı. Hollandalı Aile diye bir sayfam var. Burada
1: ne yapıyorsunuz?
0: Karşılaştırma olmadan Türkiye ve Hollanda'da belki birbirlerimizden görüp
1: etkilenebileceğimiz
0: ancak o karşılaştırmalı sayfalar çok fazla var. Ben bunu tercih etmiyorum.
1: Evet.
0: Hiç kıyaslama yapmadan çünkü hepsi şahsına
1: özel
0: kültürel yapıları var. Mümkün olduğunca özen göstererek hani o ayrımı iyi yaparak
1: yapmadan
0: tanıtım yapıyorum. Yani
1: Türkiye'yi Hollanda'ya tanıtıyorsunuz.
0: Evet, Hollanda'yı da Türkiye'ye
1: tanıtıyorsunuz. Evet. Yani bir nevi elçilik, gönül elçisiniz.
0: Evet, evet.
1: Ne kadar
0: evet.
1: güzel. Evet.
0: Fahri elçi olarak da çok evet. fazla şu an takip eden avukatlar da var.
1: Aa, çok güzel.
0: Yani
1: peki oraya gelmek
0: da.
1: İsteyenlere belki de değil mi? Oraya da yaşamak isteyenlere ya da Türkiye'de yaşamak isteyenlere aslında bir yol gösteriyorsunuz
0: aslında
1: bir nevi.
0: Aslında benim buradaki kurmaktaki amacım şuydu. Her anne babanın bence kendi çapında dahi olsa biraz bilgi içeren, gençlere, çocuklara dokunabilecek, ufak tefek bilgilerini paylaşabileceği bir sayfanın olması için bir adımdı.
1: Doğru.
0: Çünkü çok fazla içerik var ancak çocuklar o bilgileri alabiliyor mu ya da doğru
1: bilgiye
0: alabiliyor
1: ulaşabiliyor mu?
0: Evet. Bir anne olarak aslında kendi çapımda bu işe başlamıştım ancak sonrasında hani eğitim sistemi veya işte sağlık sistemi gibi insanların karşısına çıktığında esinlenebileceği durumlar olabilir mi diye karşılıklı birbirlerini anlatıyorum. Çünkü Türkiye'nin de çok ileri olduğu konular var.
1: Evet.
0: Hollanda'nın da belirli konularda ileri olduğu durumlar var. Karşılıklı bunları yansıttığınızda eğer eşitlenmesi gereken, değiştirilmesi gereken, esinlenmesi gereken herhangi bir durum varsa bir fikir olabilir.
1: Peki onların ileride olduğu konular genelde neler? Buradan öğrenmek isteriz sizin aracılığınızla.
0: Şöyle, çok eski yıllara dayanan köklü bir tarihleri var.
1: Evet.
0: Ve birçok sistemleri oturmuş. Yani onların kuruluş tarihlerinden bahsederken 1200'lü yıllardan bahsediyorlar.
1: Evet.
0: İşte 1800'lü yıllarda zaten birçok oluşumlarını tamamlamışlar. Monarşiyle yönetiliyorlar ancak hani bir krallık sistemi hissetmiyorsunuz. Daha çok demokrasi gibi yansıyor.
1: Evet.
0: Ve çok erken yıllarda bu ülkenin kuruluşu tamamlandığı için eğitim, sağlık ve benzeri konularda
1: oturmuş.
0: Evet, bizim yeni başladığımız konular, sistemler orada çok daha oturmuş, yüzyıllardır süre gelen durumlar olduğu için.
1: Sağlık konusunda özellikle
0: evet,
1: değil mi? Çok
0: hükümet
1: rahatlar.
0: Olmasa da, yönetenler olmasa da sistem kendi kendine işleyebilir hale gelmiş. Bizim de belki bir yüzyıl sonra bu sistemlerimiz oturacak, her
1: oturacak,
0: şey kendi ilerleyecek.
1: Kendi kendi ilerleyecek, evet. Peki bizde, onlarda olmayan, bizde olan, bizden çok etkilenmeleri gereken taraf sizce ne?
0: Askeri düzen olabilir.
1: Çok güzel. Evet.
0: Milli değerlerimiz olabilir. Milli duygularımız. Eğitimle ilgili biraz
1: bizler
0: geç
1: daha bağlıyız değil mi?
0: Evet.
1: Milli duygularımıza.
0: Tabii yani biz milli duygularımız, milli marşlarımız, bayrağımız, Türkler bunlara çok bağlı
1: daha
0: ve biz bir bayrak gördüğümüzde
1: duygulanıyoruz.
0: Evet, duygulanabiliyoruz. Yani
1: yeni nesil nasıl, öyle mi? Yeni nesilde böyle.
0: Benim çevremde olanlar evet.
1: Aa, ne güzel.
0: Yani Hollanda tarafını söylüyorum.
1: Evet.
0: Hani uzakta olmanın verdiği etki de olabilir.
1: Tabii.
0: Ama
1: evet.
0: Biz bayrağını ve ülkesini seven bir milletiz.
1: Ne güzel.
0: Çok duygulanıyoruz.
1: Siz ülkenizi ne güzel oralarda ne güzel anlatıyorsunuz. Bakın, şarkılarla anlatıyorsunuz. Şarkı sözleriyle anlatıyorsunuz. Bu çok özel bir şey. Çocuklarınız kaç yaşındalar?
0: Büyük oğlum 11 yaşında.
1: Oh, maşallah, bayağı büyümüş.
0: Evet, küçük çocuğum da 6 yaşında, ikisi de erkek.
1: Alıştılar mı?
0: Alıştılar.
1: Hollanda'ya.
0: Oradaki eğitim sistemine adapte oldular.
1: Evet.
0: Şu an okullarına devam ediyorlar.
1: Onların tatilleri geldi mi?
0: Evet. Hollanda'da kısa süreli bir tatil oluyor. 1,5 aylık bir dönem. 24 Ağustos'ta okullar açılacak.
1: Tekrar başlayacak.
0: Evet, okullar başlayacak.
1: Size döneceksiniz
0: evet.
1: hemen. İşler çünkü orada.
0: Aynen.
1: Peki başka ne işler yapıyorsunuz? Böyle eşinizle beraber yaptığınız işler ne?
0: Ben mimarlık firmasında çalışıyorum. Proje koordinatörlüğü
1: çok
0: yapıyorum.
1: Güzel.
0: Elektronik projelerini çiziyorum.
1: Elektronik
0: projeler. Evet, elektronik projeler. Güvenlik kamera sistemleri.
1: Aa,
0: uydu
1: güzel.
0: Sistemleri. Benim asıl mesleğim burada 17 yıl boyunca Türkiye'de, Ankara'da buydu, işletmecilik yapıyordum
1: çok
0: Çayyolu
1: güzel.
0: Bölgesinde.

0: Sonra işletmelerimi kapatıp bir tanesi devam ediyor şu an, kardeşim işletiyor.
1: Çok güzel.
0: Onun
1: radikal
0: devamını...
1: bir kararla Hollanda'ya gittiniz.
0: Evet.
1: Çok güzel olmuş ama. Ve de çok bambaşka bir alana girmişsiniz. Yani evet, sanatla uğraşıyorsunuz. Yine elektronik ama evet, farklı bir alanı. Bu sizi nasıl hissettiriyor? Yani mutlu oluyorsunuzdur eminim, değil mi?
0: Şöyle, burada olsaydı belki çok ilgilenmeyebilirdim o koşuşturmacada. Ama orada bir duygusal yoğunluk oluştu. Doğru, göç psikolojisinden dolayı.
1: Evet.
0: O yalnızlık, göçle ilgili gelen duyguları bu şekilde yansıtmak bana kendimi çok iyi hissettirdi.
1: İyi hissettirdi ve öyle iyi hissettirmiş ki Hollandalılara bile geçmiş bu.
0: Evet.
1: Bunlara devam edecek misiniz yine?
0: Evet. Hı-hı. Devam etmek istiyorum.
1: Ama orada değer görmesi de çok güzel değil mi? Yani demek ki bunu anlayabiliyorlar Hollandalılar.
0: Ben Hollanda'ya ilk gittiğimde özellikle çocuklar açısından taşınmayı istememin sebebi, bir gece bir sıra gördüm ve dedim ki herhalde burada bir gece kulübü var ve yüzlerce genç bekliyor. Hı. Sırada bekliyorlardı. Sabah kalkıp merak edip gidip baktım Frida Kahlo'nun sanat merkezini, sanat eserlerini görmek için.
1: Çok güzel.
0: Yüzlerce genç orada bekliyormuş.
1: Evet.
0: Sanatı çok önemsiyorlar. Çok
1: güzel.
0: Değer veriyorlar.
1: Evet.
0: Çizdiğiniz bir resme saatlerce bakabilirler. Hmm. Yazdığınız bir şarkıyı günlerce dinleyebilirler.
1: Anlamak isteyebilirler.
0: Evet. Sizdeki evet, duyguyu anlamaya çalışıyorlar.
1: Evet. Kesinlikle çok güzel bir şey. Ve siz de aslında bu açıklarını onların birazcık tamamlamış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki nasıl, hayaliniz ne? Yani evet, Türkiye'de bir sanatçının seslendirmesi eminim hayaliniz. Orada Hollanda'da da bir ünlü sanatçının seslendirmesini ister misiniz?
0: Orada şu anda çok isterim bir sanatçının evet, seslendirmesini, ancak daha çok böyle radyolarda veya işte festivalleriyle ünlü olmak
1: evet,
0: Hollanda. O festivallerde çalınmasını
1: çok isterim. İstersiniz. Evet. Bunun için girişimlerde bulundunuz mu?
0: Yani orada aslında sistem biraz otomatik ilerliyor.
1: Evet.
0: Orada bir keşfedilme dönemi var. Bir de sanırım bu işi yapanlar orada DJ olarak da devam ediyorlar. Kendi yayınlarını yapıyorlar.
1: Kendi yayınlarını yapıyorlar.
0: Evet.
1: Çok güzel. Peki Tuğçe Hanım, çok güzel bir sohbetti. Bütün dünya şu anda sizi dinliyor. Onlara neler söylemek istersiniz? Gurbetçilere, ne bileyim, Hollanda'da var, Almanya'da, o kadar çok Türk var ki her yerde, dünyanın her yerinde. Onlara ne söylemek istersiniz?
0: Ben tüm dünyaya bizi sanat iyileştirecek demek istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Evet. Şahane bir sözdü. Ben de bunun üzerine hiçbir şey söyleyemeyeceğim. O kadar güzel bir sözdü ki. Evet. Görüyorsunuz sevgili dinleyenler. Bakın, dinleyicilerimiz bizim TRT ta Hollanda'ya kadar ulaşıyor elbette. Ve oradan geldi bizim konuğumuz. Çok gurur duyduk. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim kapımız herkese açık. Çünkü sizler ışık tutanlarsınız. Biz de ışık tutanları sizlerle buluşturmaktan çok büyük bir keyif alıyoruz. Başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah
0: Zeynep,
1: bütün o şarkıları burada TRT FM'de dinleriz.
0: İnşallah.
1: Evet sevgili dinleyenler, çok kıymetli bir konuğum vardı Hollanda'dan, Tuğçe Yürek Bozok. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgili kalın.
2: Işık Tutanlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi'yi Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da iki ayrı fuarın açılışına katıldı. Tekstil, hazır giyim, ev ve mutfak eşyaları sektörlerinde Türkiye'nin sergilediği küresel performansa dikkati çekti. Bakan Bolat, ekonominin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü de hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgede yaşanan savaşlara karşın Türkiye'nin güçlenerek ayakta durduğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz dedi. Sivas'ta konuşan Uraloğlu, seçim sürecine de değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Türk Dünyası kitaplarının yeni eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kitaplarla öğrencilerimizin ortak kültürel mirasımızı tanımaları hedefleniyor dedi. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi bu akşam açıyor. Sarı Kırmızılılar ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Atsız Karaduman, İbrahim, Murat Atak, Abdurrahman, Levent Ülgen, Şevki, Bahri Aydın, Ana, Elçin Şanal, Yaşlı Kadın, Meral Niron, Emine, Serap Sağlar, Kaptan, Alpay İzbırak, Birinci Kadın, Füsun Günuğur, Yüzbaşı, Cem Emüler, Birinci Ses, Selçuk Özdoğan, İkinci Ses, Orhan Aral, Polis, Bülent Türkmen, Düşman Askeri, Faruk Günuğur, Nöbetçi, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemil, Cankut Ünal, Erkekler Korosu, Alpay İzbırak, Selçuk Özdoğan, Orhan Aral, Bülent Türkmen, Faruk Günuğur, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Emüler, Cankut Ünal, Kadınlar Korosu, Elçin Şanal, Füsun Günuğur, Meral Niron, Serap Sağlar, Gerçek Büyük Ağaoğlu.
1: Hayır, mümkün değil. Paşa, siz paşa.
2: Evet, devam edin.
1: Siz hem Büyük Millet Meclisi reisisiniz, hem başkumandan. Eğer başkumandansanız diyorum.
3: Pek tabii. Sizin cepheye gitmeniz gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Evet, evet, öyle değil. Gitmesin gerekir tabii canım, gitmeli.
1: Ordumuz orada bekliyor. Durduğu yerde çürüyor ordumuz.
4: Evet, çürüyor.
2: Efendiler.
3: Eğer Sevr Antlaşması'nı kabul edeceksek onu deriz. Ne kurtarabilirsek kurtarırız.
2: Efendiler. Burası Büyük Millet Meclisi'dir. Mahalle kahvesi değildir.
3: Ne demektir bu efendim? Olamaz böyle şey.
2: Bu tür konuşmaları dışarıda da yapmışlar. Onlar da geldi kulağıma. Şunu bir kez daha belirteyim ki beni Büyük Millet Meclisi reisi yapan da sizlersiniz. Başkumandan olarak görevlendirenler de. Elbette taarruz edilecek. Sev ne demektir? Ancak önce milletin hazırlanması gerekir. Milletin efendiler. Millet perişandır. Sonra Büyük Millet Meclisi'nin, sonra da ordumuzun. O ordumuz ki...

0: Çalın bakalım. Çalın. Çalın söyleyin. Naralar atın. Bağırın. Bakalım ne zaman sesiniz kısılır. Bakalım ne zaman defolup gideceksiniz topraklarımızdan. Ona da sıra gelecek ama. Tabii ya. Hem de çok yakında. Bu bağırışmalar, bu sesler. Nöbetçi! Nöbetçi!
1: Hüseymen'im! Hüseymen'im! Açıkta bir yelkenli var kumandanım. O bağıranlar da...
0: Oradan mı geliyor?
1: Evet Hüseymen'im. Oradan görünmüyor. Ama büyük ada açıklarında. Oradan geliyor.
0: Çabuk Filika hazırlansın. İskeleye gelsin çabuk.
1: Başına Hüseymen'im. Hey Filika! Hasan, Mehmet!
0: Hava da gayet güzel. Deniz sakin.
2: Ama bu bağırışlar.
0: Hem de kadın sesleri. Çocuk ağlamaları da var.
2: Evet kadın sesleri. Nereden geliyorlar gece vakti acaba?
1: Hüseymen'im. Hüseymen'im Filika yaklaşıyor. Hı-hı.
2: Çabuk olun. Çabuk olun. Şöyle yanaşın. Tamam. Şu seslerin geldiği yere. Siyah.

0: Verin kızınızı ben. Ben de teyze. Allah korkmayın. Şöyle geçin, geçin, geçin.
1: İyi şöyle. Ki geldin evladım, iyi ki geldin.
2: Hadi yavrum gayret.
0: Geç, geç anneciğim, geç. Ha, tamam.
1: Allah
0: razı olsun. Sen de gel çocuğum. Ama gel, tamam, tamam, şöyle tutun.
1: Allah razı olsun ya.
0: Tamam, otur. Oturun, ayakta durmayın. Düşersiniz yoksa oturun. Tamam, hepsi geçecek bunların. Hepsi geçecek. Ağlama çocuğum, ağlama.
3: Nasıl geçecek oğlum, nasıl geçer? Buradaki kadınların kocalarını alıp götürdü Yunanlılar. Alıp götürdüler hepsini.
4: Geberin seceler.

0: Evlatlarımı, yavrumu, kocalarımı, bu reçeli Arap'ım.
1: Evlerimizi, barklarımızı yıktılar, köyümüzü yaktılar. Her birimiz bir yere dağıldık.
2: Hangi köydeniz demiştiniz?
0: Çınarlı. Çınarlı köyünde.
1: Bunların kocalarını da, evde bulduklarını.
3: Hadi benimkisi Çanakkale'de kaldı zaten.
4: Benimkini de.
0: Yavrum ağlama. Bu çocuğun babasını da aldım.
3: Geçer mi bunlar oğluma? Biz ne yaparız şimdi? Ha? Ne yapacağız biz?
2: Tamam tamam. Hele bir adaya gidelim de.
1: Adaya da gitsek, nereye gitsek köyümüze dönemeyecek olduktan sonra. Hem köyümüz mü kaldı bizim? Ha? Köyümüz mü? Hem adada nereye götüreceğim bizi? Bu kadar milletin yüzüne kim bakar yavrum?
2: Bakan olur elbette. Heybeliada karakoluna götüreceğim. Ben Deniz Harbuk'un da nöbetçiyim, söylemiştim size.
0: Söyledi ya.
2: Evet, tekne tamam mı? Boşaldı mı asker?
5: Boşaldı kumandanım.
1: Aman onun boşu da dolusu da batsın. Neredeyse biz boğulacaktık, biz.
2: Çürük çarık bir tekneyle yola çıkarsanız böyle olur teyzeciğim. Sağlam bir kayık bulamadınız mı?
1: Bunu bulduğumuza dua ediyoruz evladım.
0: Ya.
1: Yunan askerleri silah zoruyla, tekmeyle, tokatla adamları götürürken biz de taşla, sopayla, baltayla üzerlerine yürüyüverince
0: amanın
1: bize denize sürmesinler. Kimi komşular kaçtı, kimileri vuruldu. Kalanlar da bu tekneye koştuk. Hep birlikte buna bindik. Kör olasılar. Ardımızdan ateş ettiler. Zıran zıran. Ne bilelim biz buraya geleceğimizi. Bu merette su alıyormuş ha. Bir yandan boşaltırız, bir yandan su gidiyor. Bir yandan boşaltırız, bir yandan...
2: Neyse teyze, neyse. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Asılın küreklere çocuklar. Siyah!
6: Onlar kadınlarımız. Bir oh diyen, bin ah çeken, öfkeleriyle, kahırlarıyla, çileleriyle, onlar kadınlarımız.
7: Abdurrahman. Hı?
2: Bana mı?
7: Hayda. Tanımadın mı beni yahu? Ben İbrahim. İbrahim.
2: Oh, iyi be. Arkadaşım bile tanımadı beni.
7: Vay. İbrahim, ne o, sakal mı bıraktın sen ya? Ne biçim subaysın sen?
2: Böyle zamanda böyle olunur oğlum.
7: Gel şu parka gidelim. Gel.
2: Allah Allah. Merak ettim bu halini.
7: Şuraya oturalım. Şu ağacın altına.
2: Oturalım peki.
7: İyi ki sana rastladım.
2: Aslında ben... İyi ki ben rastladım sana. Ne zamandır görünmüyorsun. Ne zamandır karşılaşmadık. Nasılsın? Neredesin şimdi? Son gördüğümde Karadeniz'de görevliyim demiştin. Orada topçu subayım demiştin ama 6 ay oldu. 6 mı 7 ay mı ne?
7: Olmuştur. Ateş edecek bir top kaldıysa, kamasa sökülmedik bir top varsa, ben birliğime gitmiyorum artık. 15 gündür de aranıyorum. Yokum yani.
2: Aranıyor musun?
7: Yavaş.
2: Neden, ne oldu?
7: Bu zamanda neden diye sorulur mu hiç? Belli işte. Her taraf düşman. Düşman kaynıyor. Anadolu'da da durum nasıldır Allah bilir.
2: Onu biz de biliyoruz İbrahim.
7: Sen neden aranıyorsun?
2: Ben... Daha doğrusu biz...
7: Evet.
2: Geçen pazar Zeytinburnu'ndan silah ve cephane kaçırırken basıldık.
7: Deme.
2: Ya. Neyse ki tekne gitmişti. Ben zor kaçabildim. Öteki arkadaşlar da öyle. Her birimiz çil yavrusu gibi dağıldık.
7: Peki onlar?
2: Onları bilmiyorum. Haber bekliyorum. Silahlar yerine vardı mı varmadı mı onu da bilmiyorum. Yarın teşkilattan öğreneceğim. Gece yani.
7: Teşkilat mı?
2: Bak Abdurrahman. Sana güvenirim. Hem kan kardeşimsin hem süt kardeşim. Annen beni de emzirmiş. Haftaya ben Eskişehir'e gidiyorum. Orada cer atölyesinde işlerimiz var. Taşınacağız orada. Beni oraya gönderiyorlar. İşte böyle.
7: Hayda. Neler olmuş ya?
2: Senden ne haber? Hala Deniz Harbi Okulu'nda mısın?
7: Sen şu teşkilattan bana biraz da...
2: Anlatırım. Nasıl adada durum?
7: Nasıl olacak? Gel de gör.

0: Her akşam şenlik var adada.
1: İki gemi nöbetten dönüyor. Sonra da zattara zuttara, zattara zuttara. Şenlik yani. Şarkılar, oyun havaları, nara atmalar.
0: Ama dün gece bir olay oldu İbrahim. Nöbetçiydim. Sahilde dolaşıyorum.
1: Birden büyük ada taraflarından...

0: Hem yelkenle büyük ada açıklarına gelmişler. Nereye gittiklerini de bilmiyorlar.
1: Vay vay vay.
0: Teknede su almaya başlamış. Bağırışları da o yüzdenmiş.
2: Karınlarını doyurdum. Sonra da karakola, komisere teslim ettim.
1: Karakol ne yapar onları?
2: Ne yapar bilmem. Ama bir şey yapmaları gerekir. Belki de geri gönderir. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme. Dedim ulan Abdurrahman.
1: Yavaş yavaş yavaş, geçenler var.
0: Ulan bu okulda böyle seyirci gibi kalmaktansa ben de kaçayım buradan, bir şeyler yapayım dedim.
3: Evet, herkesin aklından geçen bu zaten.
2: Ne yapacağımı bilmiyorum ki.
0: Ama Samsun'a mı, Trabzon'a mı, Ankara'ya mı, bir yerlere gideceğim.
2: Bu İstanbul'da duramam artık.
0: Mutlaka gideceğim.
1: Eğer karar verdinse.
2: Bak İbrahim, birbirimize iyice açıldık. Düşündüm taşındım. Bizim diyorum, okulun bir cephaneliği var.
1: Evet.
2: Orada epey silah var İbrahim. Piyade eğitimi için 200 tane kasaturalı mavzer, gıcır gıcır 30 sandık cephane, 40 tabanca. Daha yeni sayım yapıldı. Az ama diyorum ki.
1: Neresi az yahu? 30 sandık cephane diyorsun, baksana. 200 mavzer, 40 tabanca. Teşkilata hemen bildireceğim bunu. Bir plan yapar, onları yerine ulaştırırız, sen merak etme. Eskişehir'de Cer Atölyesi'nde neler yapılıyor biliyor musun? Biliyor musun?
2: Şey, bilmiyorum.
1: Fıçı çemberinden süngü, şimendifer raylarından mermi ve top kaması. Ankara'da da öyle, Kayseri'de de. Onlar da oralardan cepheye sevk ediliyor. Hem de kötürenler kadınlarımız. Kimi omuzlarında, kucaklarında, kimi de kanılarla. Daha taş demeden taşıyorlar. Hey be, iyi ki rastlamışım sana. İyi ki rastlamışım.
2: Niye kalktık peki, konuşuyorduk ya?
1: Böyle karar olur da oturulur mu yahu? Hem yürür hem konuşuruz. Hadi. Seni oraya götüreceğim.
2: Nereye?
1: Teşkilata. Albaya.
2: Şey, benim gelmemde bir sakınca varsa.
1: Yürü yürü yürü, seni de tanısınlar. Yürü.
4: Bir rüzgar esmiş deli deli. Bir bulut çökmüş yurdun üstüne. Bir kara bulut. Yedi güvel, yedi koldan hadip sarmış Anadolu'yu.
5: Sarara! Öyle ferman buyurulmuş bir yandan. El kalkmaya, silah çekilmeye. Vatan onlarınsa, buyursunlar, aha!
2: Duyuyor musun?
3: Hı hı. Duyulmayacak gibi.
1: Burunlarından gelecek bunlar. Burunlarından. Hem de fidir fidir. Hem de yakında.
2: Neyse, böylesi daha iyi. Motor sesi duyulmaz hiç olmazsa.
3: Anlaşılan sen Muharrem Kaptan'a inanmadın.
2: Canım, albayla konuşurken...
3: Ne demişti sana? Ben iskeleye yanaşırım, sen farkına bile varmazsın. Üste emenim demişti.
2: Unuttun mu? Tamam demişti ama gene de...
3: Merak etme. Bizim Zeytinburnu'ndan aldığımız cephaneleri nasıl yerine ulaştırmışsa bunları da ulaştırır. Sen merak etme. Kimseye bir şey söylemedim, değil mi? Öğrencilerden, askerlerden bilen yoktu. Ben de seni ziyarete geldim. O kadar.
2: Tabii tabii tabii. Tamam. Tabii. Bir kişinin dışında kimse bilmiyor. O da en güvendiğim öğrenci. O da gidecek. Kaçacak yani.
3: Peki öteki öğrenciler? Yattı mı onlar?
2: Yattı yattı. Nöbetçi yüzbaşı da yatmaya gitti. Zaten uykuyu sever.
3: Belli. Sen yüzbaşım siz gidebilirsiniz, ben nasıl olsa ayaktayım deyince nasıl sevindi adam diye.
2: Çoktan uyumuştur o. Hey, kim var orada?
6: Benim isteğim. Motor geldi, açıkta bekliyor.
1: Geldi mi? Demedim mi ben?
3: Sözünü ettiğin delikanlı bu mu Abdurrahman?
2: Evet, Şevki bu. Aha. Hadi sen kayıkhaneden motora işaret ver. Oraya yanaşsın. Dikkatli ol ha. Lamba neredeydi lamba?
6: Orada üsteğmenim.
2: İki uzun bir kısa yakacaksın. Hadi çabuk.
6: Başüstüne komutanım.
2: Biz de cephaneliğe gidelim.
3: Gidelim.

0: Sürekli peşimde dolaşır bu Şevki. Sürekli. Babasını Çanakkale'de yitirmiş. Eniştesini de Sakarya'da. 3 gün önce kaçıyordu, ben engel oldum. Bu Şevki tam Anadolu çocuğu İbrahim. Tam Anadolu çocuğu.
1: Burası askeri okul Abdurrahman. Sen daha iyi bilirsin ama öğrenciler, askerler, hademeler...
0: Hepsini hallettim onların, hepsini, merak etme.
2: İşte burası.
0: Şu koridorun başındaki kapı. Biraz karanlık ama...
1: Zararı yok. Aman bastığımız yere dikkat edelim de.
0: Nasıl?
1: Şimdi bunlar ekmek kadar, su kadar aziz İbrahim. Ekmek kadar, su kadar.
0: Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Ben şu sandığı kaldırıyorum.
1: Ben de şunu.
0: Yok, olmayacak bu. 3 kişi saatlerce sürer, saatlerce. Ben gidiyorum.
1: Nereye Abdurrahman?
0: Hademeleri uyandıracağım. Hademeleri.
1: Yahu Abdurrahman, dur.
0: Yapamayacağız. Olmayacak. Az sonra ortalık ışımaya başlar. En iyisi mi bunları?
3: Düşman mı geldi?
4: Hayır. Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa'dan emir geldi.
1: Ne?
4: Derhal okuldaki cephaneleri göndermem için emir aldım. Çabuk cephaneliğe.
3: Anladım paşam.
1: Emir gelmiş.
3: Çabuk paşaya.
4: Elbette canınız feda. Hadi cephaneler kayıkhanedeki motora yüklenecek. Baş.
3: Biz de gideriz.
1: Cephanelerle gideriz.
3: Bizi de motora
1: alırlar. Bizi de alırlar.

0: Muharrem Kaptan.
1: Buyur kumandan bey.
0: Bu cephaneyi ve silahları aynı yere boşaltacağız. Köye yakın dere ağzına. Ormanlık olan yere.
1: Evet kumandan bey, biliyorum. Otları, samanları da oraya boşaltacağız tabii.
0: Sonra da?
1: Onu da bilirim kumandan bey. Köyden Haydar Çavuş'a haber vereceğim. O da nokta kumandanına. Kumandan taşıttıracak bu silahları. Ben dönüp İzmit limanında emir bekleyeceğim.
0: Evet. Abdurrahman.
2: Heh? Efendim?
0: Dalmışsın yine, ne düşünüyordun?
3: Şevki, niye düşünüyorsun yahu?
0: Allah Allah, kendi karar vermiş. Ademeler de o kadar yalvardı, alamadık. Ne yapalım?
2: Ama 2 yıl sonra subay çıkacaktı bu çocuk. Subay İbrahim.
0: Yine o. Kara gün kararıp kalmadı ya. Önce vatan. Vatan Abdurrahman. Bak, saat gece yarısını çoktan geçti. Hala adadan sesler geliyor. Hala şarkılar, naralar.
3: Duyuyorum tabii. Duyuyorum.
1: Ama...
0: Niye güldün?
3: Hiç. Artık 2 düşman peşimizde. Biri İstanbul hükümeti... Öteki de bunlar.
0: Boşver.
3: Boşverdim zaten.
0: Ben nelerden kurtuldum. Muharrem kaptanı görmüyor musun sen? Adam tekneyi otla samanla doldurmuş. Altta da...
3: Silahlar, cephane. Say Muharrem kaptan, bu samanı, otu nereye götürüyorsun sen?
1: Hereke'den aldım, Yalova'ya götürürüm. Diye mi istemedim?
0: Öyle. Şevki nereye gidecekmiş Abdurrahman? Söyledi mi bir şey?
3: Söyledi. Memleketine.
0: İzmir'e yani.
3: Hı. Ondan sonra da Ankara'ya gideceğim de.
0: Gidebilirse iyi.
3: Biraz yavaş duyabilir. Gider o, gider. Olmazsa bir askeri birliğe katılır. Nasıl olsa asker.

0: Güle güle çocuğum. Güle güle. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun üsteğmenim. Ankara'da buluşuruz artık. Hakkınızı helal edin.
0: Ne hakkım varmış ki Şevki?
1: Aman dikkatli ol delikanlı. Kılığın, kıyafetin iyi ama yine de dikkatli ol. Siz beni düşünmeyin üsteğmenim. Ben gideceğim yere varırım. Yeter ki siz...
2: Sen de bizi düşünme. Bak Şevki, yolun uzun, tehlikeli. Ona göre. Ona göre çocuğum.
1: Hadi, yolun açık olsun.

0: Allah kahretsin. Oradan buraya kadar başıma bir şey gelmedi. Burada, kendi memleketimde, hem de eve yakın. Şu çukur. Neyse. Oo, burası da iyice karanlık. Geliyorlar.
1: Hadi sen şu yola. Ben de buraya, çabuk ol.
2: Aman, o iti bir yakalarsa.
0: İt sensin, it sensin. Çok

0: Aç kapıyı Aram, aç, aç.
1: Oğlum, yok. Evlerim, çekin beni. Açtım yavrum, açtım, açtım, açtım.
0: Kapının arkasında bir şeyler var galiba.
1: Oğlum.
0: Anacığım.
1: Yavrum.
0: Anacığım. Anacığım.
1: Kapıyı kapayalım. Kapıyı
0: oğlum. Kapıyı alalım. Kapıyı alalım.
1: Bu karalı sıcana. Bu vakitte bir yerde bir kapı açıldı mı? Ta Fizan'da olsalar çıkıp geliyorlar. Ah benim bir tanem. Gel gel gel içeri gel. Gel odaya girelim de orada lambayı yakarız. Gel gel. Artık gece gündüz karanlıkta oturuyorum oğlum, karanlıkta. Sen nasılsın? Nasıl geldin buraya? Anlat bakayım Eli, anlat.
0: Uzun hikaye ama anlatırım. Ablam nerede?
1: Ben şu lambayı yakayım de.
0: Ben yakarım onu, yo, bırak
1: yo,
0: sen.
1: Yok yok yok yok. Dur. Yandı işte. Amanın. Oğlumun sakalları, bıyıkları da var. Sakalları, bıyıkları. Ama üstün başında.
0: 10 gündür yollardayım ana. Dağ, tepe, ormanlık. Kimi yaya, kimi eşekle, kimi saklanarak buraya kadar geldim. Ya. Ama burada Yunan devriyesi gördüm. Onlar da beni durdurmak istediler. Ben de kaçtım. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Sonunda bir çukura attım kendimi. O çukurda da neler vardı bilmiyorum. Üstüm başım da oradan.
1: Ay oğlum, yavrum. Üstüne başına kurban olsun anan. Değiştirirsin, değiştirirsin. Sen otur hele, otur da. Otur.
0: Sen beni bırak da ablamı anlat.
1: Ablan yok oğlum. Sen anlat hele.
0: Ben kaçtım ana.
1: Kaçtın mı? Adadan ha?
0: Evet ana, kaçtım. İki de subay vardı. Okuldaki cephaneyi, silahları da kaçırdık. İyi mi?
1: Hem de cephaneyi.
0: Hadi, şimdi ablamı anlat.
1: Oğlum, yavrum benim.
0: Evet ana, ablamı.
1: Ablan gitti oğlum, gitti. İzmir'de bazı kadınlar karar almış. Üçer beşer gittiler. Afyon tarafına gittiler ama nerededir bilmiyorum.

0: Bilmiyorum. Ablandan da bir haber gelmedi daha.
1: Peki o kadınları sen gördün mü onları?
0: Bazıları eve geldi, konuştuk. Kimi öğretmendi, kimi hemşire, kimi de terziydi. Ablanın da elinden iyi iş gelir bilirsin.
1: Hı hı. O da terzi diye mi gitti?
0: Evet, terzi diye. Söylendiğine göre o taraflarda kadınların yapacağı işler varmış.
1: Vardır ana, doğrudur. Bravo ablam.
0: Şu kırılası bacaklarım böyle olmasaydı, ben kalır mıydım burada oğlum? Ablanla giderdim ben de. Ablanla. O yavrum da. Abla. Ne yapıyor?
1: Kim o?
0: Aman ha. Gene biri geldi.
1: Bir dakika ana, bir dakika. Yoksa onlar mı?
0: Bu vakitte kim olur ki oğlum? Ama onlar olsa güm güm kapıyı kıracak gibi. Yok, sen hemen arka tarafa fırla. Arabacı Ömer'in evine git. Arabacı Ömer'in, orası boştur şimdi. Hadi oğlum.
1: Hay Allah. Hadi.
0: Kim o?
2: Fatma ana, benim ben. Polis Nazım.
0: Polis mi?
2: Nazım polis. Yabancı değil, aç kapıyı.
0: Orada söyle. Ne var, ne oldu? Bir şey mi var?
2: Canım aç da söyleyeyim. Yalnızım, başka kimse yok yanımda. Yalnız.
0: Tamam duydum peki. Allah'ım yarabbi. Bu ne söyleyecek ki?
2: Açıyor musun?
0: Açıyorum. Dur.
2: İyi ki açtın be Fatma.
0: Kusura bakma oğlum. Bu saatte pek hayra kapı çalınmaz da ondan. Ne vardı?
3: Sen oğlun Şevki'den haber alıyorsun değil mi?
0: Alıyorum tabii. Bir ay önce mektubu geldi. Neden sordun?
3: Şevki kaçmış. Askeri okuldan kaçmış. Heybeliada'dan.
0: Ne?
3: Sus, bağırma. Hem de okuldaki cephanelikten silahları cephaneye alıp kaçmışlar.
0: Amanın. Kaç kişiymiş bunlar?
3: 3 kişiymiş. İkisi de subaymış.
0: Ne zaman kaçmışlar peki?
3: Bilmiyorum. Karakolda komiserin masasının üstünde bir kağıt vardı. Orada okudum. Sakın kimseye benim haber verdiğimi söyleme.
0: Söyler miyim oğlum, söyler miyim hiç?
3: Belki o yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır. Bu zamanda böyle yazılar çok gelir gider. Yazılar, telsizler, telgraflar. Çok. Belli olmaz, belki birazdan, belki yarın senin evine de...

0: Aman gelirse hemen gitsin buradan, hemen.
1: Hemen oğlum, hemen. Tabii gelirse kaçırtırım ben onu. Allah razı olsun oğlum. Allah razı olsun.
0: Hadi kapıyı kapa, lambayı falan da yakayım deme.
1: Aa, yakar mıyım hiç Nazım Efendi, yakar mıyım oğlum? Uğur ola, uğur ola.

0: Ne sen beni tanıyorsun, aha, ne ben seni tanıyorum. Aha. Eğer onların yanında sana bağırır çağırırsam, vurursam aklında olsun.
1: Kemiklerimi kır istersen Nazım Efendi. Öldür istersen beni. Sen o tarafını düşünme oğlum.
0: Oldu. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum. Sağ ol evladım, sağ ol. Gelirler. Gelirler, vallahi gelirler. Eğer oraya da o yazı gittiyse buraya gelir onlar. İyi oldu söylediğin. İyi oldu. Ama ben neden sakladım ondan? Neden söylemedim Şevki burada diye? Ay vah vah vah vah. Taş gibi sakladım adamdan. Taş gibi. Ay, neyse, neyse. Şevki. Şevki oğlum.
2: Ana.
1: Şevki.
2: Anam buradayım. Buradan.
1: Ha, çık oğlum. Çık oradan oğlum. Çık çık. Neredeysen çık. Ay bu karanlıkta da göz gözü görmüyor ki. Çık oğlum çık. Ha, çık.
2: Ha. Ne oldu ana? Bekçi miydi o?
1: Polis oğlum. Polis Nazım Efendi. Bilirsin onu, eniştenin arkadaşıydı.
2: Aha, Nazım abi. Neden gelmiş?
1: Senin için karakolda komiserin odasında bir yazı görmüş de.
2: Benim için mi?
1: Ya. Okuldan kaçmış diye. Silahları da cephaneyi alıp kaçırdılar diye.
2: Vay canına.
1: Haber vermek için kalkıp gelmiş. Ama ben senin buraya geldiğini söylemedim oğlum. Sakladım ondan.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Neyse, olmuş ana. Benim hemen gitmem gerekir. Hemen. O yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır şimdi.
1: O da öyle dedi oğlum. Sana gitme demeyeceğim. Öyle bir zamandayız ki.
2: Seni böyle bırakıp gitmek... Ablam da yok.
1: Sen bana bakma oğlum. Sen bana bakma.
2: Anam. Yalnızsın ana. Nasıl bakma?
1: Değilim oğlum. Yo değilim. Komşularım sağ olsun. Sen sağ ol. Bu kadar gördüm ya seni. Bir de Gazi Paşa'mı görsem.
2: Anacığım.
1: Yavrum. Anacığım. Yavrum. Dur. Ben sana bir şeyler hazırlayayım bari. Öyle git oğlum.
2: İstemez ana, istemez.
1: İstemez olur mu oğlum? Geldim bir lokma bir şey yemeden gidiyorsun. Yok dur bakayım dur. Şurada evet. Şurada peksimet vardı. O da 4 topak kalmış. Neyse şu peyniri de. Şurada incir üzüm de var, tamam. Oldu, ne yapalım, bu kadar olsun. Oğlum sen şimdi nereye gideceksin ha? Şevki.
2: Bir şey mi dedin ana? Üstümü değiştiriyordum.
1: Sen nereye gideceksin diyorum.
2: Neresi olursa ana, neresi olursa. Ama niyetim Ankara'ya gitmek benim.
1: Gazi Paşa'm. Bizi kurtar Gazi Paşa'm. Oğlumu da, kızımı da.
2: Ana, ben hazırım.
1: Tamam yavrum.
2: Hadi aklını helal et. Anacığım.
1: Ay yavrum benim. Yavrum, oğlum, ciğerim.
2: Ağlama ana, ağlama. Gene geleceğim. Gene geleceğiz ana.

0: Aha, ayılar. Ayılar, kapıyı kıracaksın.
1: Aç be! Aç, kiranız yoksa aç kapıyı!
2: Ne istiyorsun gene?
1: Aç kapıyı, buradan söylemek olmaz. Aç onu.
0: Aç onu, aç onu.
2: Açıyorum, dur. Acele etme. Dur, patlama.
0: Patlayacaklar ama. Evet, patlayacaklar. Yakında, yakında inşallah. Patlayın.
1: Aç şunu.
2: Lan durun diyorum be. Girmeyin içeri. Girmeyin oraya. Ne istiyorsun? Ha, ne istiyorsun?
1: Oğlunu isteriz kadın. Oğlunu. Buradadır oğlun ha.
2: Yap, yap, yap. O heybeli adada.
1: Ne heybeli adadaymış. Kaçmıştır oğlun. Tam üç kişi. Biri de karacı subaymış. Öyle ihbar edilmiş ama kaçmışlar. Hem de cephaneleri alarak. Nerededir o?
2: Ne bileyim ben. Bana ne soruyorsun?
1: Sen bilirsin onu. Söyle, bilirsin yoksa
2: elin kırılır inşallah.
1: Söyle.
2: Elin ayağın kırılır, inmeler iner inşallah.
1: Söyle, nerededir?
2: Gebert.
1: Şimdi geberteceğim seni.
2: Gebert, ne yapayım Gebert? Gebert, vur. Vur beni, özür beni. Gebert, sizin de öldür beni.
1: Öyle döveceğim seni.
2: Gazi paşam, ah Gazi paşam, yetiş paşam.
1: Aradınız mı? Yok ki. Hara söylemiyor be.
3: Nereye geldim ben ya? Neresi burası acaba? Bu tepe, bu yol. İncin yok buralarda. Şurada yerde 5-10 ev var ama orası da köy. Ha, köy herhalde. İzmir'den çıkalı 3 gün oldu. Hadi birinden kurtuldum. Çapa yapan kadınların, yaşlıların arasına katıldım, kurtuldum. Öteki de öyle oldu. Ama
4: hey, şu... Dur bakalım.
3: Oh be, nihayet biri çıktı.
4: Dur kıpırdama.
3: Peki, duydum.
4: Kaldır ellerini.
3: Yahu arkadaş ben...
4: Kıpırdama dedim. Kaldır ellerini. O torbayı da bırak.
3: Bıraktım. Sen neredesin? Göremiyorum seni.
4: Göründüm. Gördün mü beni?
3: Sen askersin.
4: Ya ne olacaktın? Eşkıya mı olacaktın? Eşkıya çok memleketli arkadaş.
3: Çok.
4: Ne arıyorsun buralarda? Nereden gelir, nereye gidersin?
3: Ellerimi indiriyorum. Ben İzmir'den geliyorum.
4: Kaçtın öyle mi? Yunan'dan kaçtın.
3: Evet kaçtım. Yunan'dan kaçtım. Ankara'ya gidiyorum.
4: Şey ya.
3: Evet.
4: Sen okumuş bir

0: Ne benzersin ama.
1: Öyle sayılır. Sizin birliğiniz nerededir? Ben İstanbul'dan kaçtım.
0: Ne edeceksin birliği?
1: Beni kumandanına götürür müsün? Ben askerim.
0: Öyle desene be arkadaş. Öyle desene. Peki götürelim. İlerideki nöbetçiye haber vereyim de götürsünler seni. Bu dağlar, tepeler, ovalar, na şuradaki köyler, bu yollar hep bizden sorulur. Orada da bir nöbetçi var. Hah, işareti aldı. Sen de şu tarafa doğru yürü bakalım.
1: Peki.

0: Demek İstanbul'dan kaçıp geldin he? Hem de adadan. Cephaneyi de kaçırdınız.
1: Evet yüzbaşım.
0: Hem de Deniz Harp Okulu'ndan, öyle mi?
1: Evet.
0: Üsteğmenler nerededir şimdi?
1: İbrahim Üsteğmen'im Eskişehir'e gidecekmiş. Oradaki cer atölyesinde önemli işleri varmış.
0: Onlar gitti, başka yere taşındı. Peki öteki Üsteğmen?
1: O Ankara'ya gidecekti. Bilmem gidebildi mi. Ben önce İzmir'e gittim, anamı gördüm. Ama bir saat bile kalamadım evde. Hakkımda İzmir Emniyetine bir yazı gelmiş.
0: Gelir, gelir. Bu zamanda her şey olur. Sen de perişansın, baksana şu haline. Biraz yatıp uyuman gerekir.
1: Önemli değil yüzbaşım.
0: Önemli, önemli. Ben bu civarın karakol kumandanıyım delikanlı. Şu köyde 5-10 kişi kaldı. 20'de askerim var. Onların her biri nöbettedir. Senin gelmen çok iyi oldu. Bu gece ilerideki köyden cephane taşınacak. Seni oraya göndereceğim.
1: Sağ olun yüzbaşım. Ben işe yaramak için kaçtım Deniz Harp Okulu'ndan. Sağ olun. Benim...
0: Evet.
1: Benim de yüzbaşım...
0: Evet.
1: Benim bir ablam vardı yüzbaşım. Eniştem Sakarya'da şehit düştü. İzmir'de bir kısım kadınlar toplanıp Afyon taraflarında bir yere gittiler dedi anam. Öyle söyledi. Ama nerededir bilmiyoruz. Yani ablam da İzmir'den kaçmış.
0: Kadın erkek, yaşlı genç, herkese bir görev düşüyor ülkemizde delikanlı. Herkese. Öyle beklemekle, pineklemekle olmaz bu kurtuluş. Sana da bravo, ablana da. Türk kadın böyledir işte.

0: 11 kanı var yolda. 11 kanı. Ümit, hepsi de dolu. Kanları çekenler karanlıkta görünmüyor ama çoğu kadın. Kadınlar. İki de yaşlı erkek. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişle sabaha cephede oluruz. Ama şu yaşlı kadın neden yürüyor o? Neden kanıya binmemiş acaba? Teyze. Duymadı. Ben çekerim kanıyı, o da biner. Teyze. İyice yaşlı bu. Bir şeyler mırıldanıyor ama. Nine.
1: Bana mı diyor?
0: Sana diyorum Nine. Sen neden binmedin kanıya?
1: Ben mi?
0: Evet. Hem oturur hem sürerdin. Yol uzun Nine, uzun. Hadi gel, ben yardım edeyim de sen bin kanıya. Hadi.
1: Yok olmaz o. Orada torunlarım yatıyor benim. Kanıda çocuklarım yatıyor.
0: Olsun canım. Biraz cephaneyi, silahları iteriz. Biraz da çocukları iteriz, sana da yer açılır. Zararı yok, ben çekerim kanıyı. Hadi.
1: Bu silahları siz kullanacaksınız. Siz. Onlara kimseyi dokundurtmam ben. Hepsi yerli yerinde kalsın.
0: İyi, güzel de.
1: Çocuklarıma da dokundurtmam. Onlara da. Ben yürürüm. Yürürüm evlat. Onlar beni. Hem anasız hem babasız çocukları. Babaları Sakarya'da kaldı. Anası da yavrum beni. Bu namussuzlar, bu geberesiler, yok olasılar. İnşallah yok olurlar. İnşallah.

0: Mustafa Kemal Paşa hakkından gelir onların. Mustafa Kemal Paşa. Paşa. Paşam. İşte bunlar öldürdü kızımı. Yavrumu.
1: Öldürdü ya.
0: Öldürdü ya. Benim kızımı kaçırmak istediler. Bu çocukların anası. Kızım da küreği kaptığı gibi onlara doğru. Ah yavrum benim. Beni de tekmeyle, silahla vura vura vura vura.
2: Yine kendine gel yine.
3: Anne.
2: Yine.
3: Kız düştüme. Ne olmuş ya?
2: Su getirin su. Nine, nine, nineciğim. Bak ben su getirin dedim su.
3: Geliyor evlat. Baba. Ninem. Kocamış.
0: Ay yok. Yok. İşim yok yine. Yok. Yok bu düşmanlar. Bu memleketten gitmeden ölmeyeceğim ben.
3: Kuzum.
0: Ben.
2: Tamam.
3: Alıver su. Su.
2: Tamam hadi buyurun. Gidin siz gidin. Yola devam edin. Duracak zaman değil. Ben içeririm. Hadi.
3: Hadi. Hadi yavrum. Hadi
0: yürüyün. Ben paşamıza gideceğim. Diyeceğim ki paşam.
2: Şunu iç nene. Aç ağzını. İyi ki aydınlıkta görebiliyorum seni. Aç nene. Aç.
0: Su mu o?
2: Su nene. Su iç. İç.
0: Bismillah.
2: Hadi su. Oh ne oldun sen nene? Birden.
0: Ne
2: birden
0: fenalaştın. Ben oğul ne bileyim. Başım döner gibi oldu da. Ama. Ali! Kaan'ım! Kaan'ım nerede? Çocuklar!
2: Ninem!
0: Kaan'ım çocuklar!
2: Kaan'ım ileride duruyor. Bak çocukların da içinde.
3: Kaan'ısını sorar dururum. Çocuklarını soruyor. Ah çocuklarını. Nereden geldi o buraya ben hiç bilmiyorum.
2: Hadi siz gidin. Hadi. Gidin kanılarınızın başına. Hadi biz de geleceğiz.
4: Tamam. Hadi. Bak bir şey yokmuş. Gel sen de gel.
2: Hadi. Oh, ninem.
3: Şevki? Şevki? Kardeşim!
2: Ne?
3: Abla!
2: Emine abla!
3: Benim Şevki!
2: Ablacığım!
3: Kardeşim!
2: Ablacığım!
3: Kardeşim benim canım!
2: Sen burada mıydın? Burada mıydın sen abla?
3: Buradaydım tabii. Baştan ikinci kanıdaydım. Biri düştü dediler, fenalık geçirdi dediler. Benim de yanımda kolonya vardı. Hemen geldim buraya ki...
2: Ver kolonyayı abla. Ver.
3: Al canım.
2: Bak koku nene, kokla nene.
0: Siz kardeş misiniz?
3: Kardeşim ya. Kardeşim.
2: Kokla nene, kokla bakalım. Biraz da eline yüzüne sür.
0: Çok şükür.
3: Çok şükür.
2: Al kolonya şişesini abi.
3: Canım.
0: Ben şöyle...
2: Kalkmak mı istiyorsun yine? Ben kaldırayım mı?
0: Yo ben kalkarım. Kalkarım ben.
3: Yo teyzeciğim sen dur lütfen. Dur şöyle de ben yardım edeyim sana.
0: Ben yardımsız da kalkarım kızım. Yardımsız da. Daha ölmedim şükür. Bunlar gitmeden de ölmeyeceğim.
2: Şöyle kolundan tut abi.
0: Bırak beni kızım. Ben kalkarım. Ben kalkarım.
2: Dur nineciğim sen. Dur. Hadi, tut, ben seni kaldırırım. Hadi.
0: Aman dur. Yavrum olmaz dur. Ben yürüyeceğim. Bırak beni. İndir beni
3: oldu
0: oğlum.
3: Oldu bile teyzeciğim oldu bile bak. Kardeşim seni kucağına aldı işte. Kanlıya kadar götüreceğim.
0: Hiç kadın kısmısı. Kadın kısmısı böyle erkeğin kucağında.
2: Yine kadını erkeği yok şimdi. Kadını erkeği yok. Şimdi el ele omuz omuza. Hepimiz biriz birliyiz birlikteyiz. Zaman o zamandır yine. Bak geldik işte.
3: Şevkin kardeşim benim.
2: Abla sen çocukları görebiliyorsan onları biraz...
3: Yer var burada Şevkin var yer var. Hadi gel indir şimdi kendini.
2: Hadi bakalım yine. Gel hop.
0: Ah benim oğlum. Benim asker evladım.
3: Hadi teyzeciğim şimdi uzan buraya. Kanı'yı Şevki sürecek. Uzan sen. Bak torunların da uyanmadı. Hadi teyzeciğim uzan.
0: Allah senden razı olsun. Emine kızım. Allah sizden razı olsun.
2: Ötekilere yetişmemiz gerekiyor.
3: Ben de gideyim bari. Sürdüğüm Kanı'yı bir teyzeye vermiştim.
2: Git abi.

0: Git, git sen. Cephede buluşuruz. Gecikmeyelim.
1: Ama sen nasıl geldin ta Heybeliada'dan? Hem de subay çıkacaktın.
0: Kaçtım abla. Kaçtım.
1: Ne diyorsun?
0: Hadi abla, git sen.
1: Sen de mi kaçtın? Bu zamanda durulur mu oralarda? Her tarafı girip yağmaladılar. Bütün Anadolu'yu, 7 düvel. Babamız ne oldu? Enişten ne oldu? Bu memleket için canlarını verenler ne oldu? Biz de veririz tabii. Tabii vereceğiz. Yeter ki Mustafa Kemal Paşa...
0: Artık, git artık. Git ne olursun git. Biz Mustafa Kemal'in peşindeyiz. Bütün Anadolu. Mustafa Kemal'in peşinde artık.

0: Cemil.
1: Buyurun paşam.
0: Hemen bir telgraf çekelim.
1: Çekelim paşam.
0: Yaz bakalım. Kocatepe'den.
1: Kocatepe'den.
0: Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne ve vekaletlere.
1: Ve vekaletlere.
0: Bugün 26 Ağustos 1922. Saat 4.30'dan itibaren Tekmil Cephe'de taarruza başlanmıştır.
1: Başlanmıştır.
0: Muvaffakiyet Allah'tandır.
1: Allah'tandır.
0: Mustafa Kemal.
1: Mustafa Kemal.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım paşam.
0: Bu telgraf hemen çekilsin. Meclise, vekaletlere ve diğer cephelere. Hemen.
1: Baş üstüne paşam. Hemen.

0: Ateş! Ateş! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar üsteğim benim! Kaçıyorlar!
1: Kaçacaklar Şevki! Tabii kaçacaklar! Mustafa Kemal Paşa ne demişti? Geldikleri gibi gidecek onlar!
0: Ateş!
2: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ay aydınlık gecelerde uzaktan. Geçmiyordu öfkesi Anadolu'nun. Kabaran bir deniz gibi.
3: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ve yıldızlar ışıl ışıl yürüyordu Anadolu.

0: Kanılar geçiyordu. Vasfi Uçkan'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.
1: Sayın dinleyiciler, burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle

0: yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Seviyorsan sevimi çok.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Nihayet Şampiyonlar Ligi günü geldi ve Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray zorlu bir deplasmanda, zorlu bir maça çıkıyor. Sporting deplasmanında Portekiz'de, yarın akşamda Fenerbahçe ile aynı heyecanı İstanbul'da Roma'ya karşı yaşayacağız ve artık takımlar oyun alanında, biz de TRT Radyo 1'de heyecanlıyız. Bu maçın heyecanını sizlere aktarmanın çabası

0: sahası içindeyiz. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz'la birlikte bu 90 dakikada sizlerle olacağız ve Erhan Seven yorumlarıyla bu akşam bizimle birlikte. Erhan Seven, iyi akşamlar. Hayırlı olmasını diliyoruz hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için Şampiyonlar Ligi'nin.
1: Evet sevgili Erdoğan Arkan, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Epeydir iki takım birden Şampiyonlar Ligi'nde göremiyorduk. Bizim için de çok değerli, çok önemli oldu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray adına, Türk futbolu adına da. Sen de bahsettin, bugün Galatasaray, yarın Fenerbahçe ve artık böyle Şampiyonlar Ligi 8 haftası ve daha sonra inşallah üstüne de koyarak 8 haftalar, 9, 10, 11 haftalar belki final inşallah neden olmasın diye de düşünüyoruz. İyi başlayalım. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı Galatasaray'la oynayacağız. Yarın Kadıköy'de Fenerbahçe Roma ile oynayacak. İyi başlamak önemli. Her puan değerli, her gol önemli. Biz o kadar 24. sırada Fenerbahçe'nin şampiyonlar, düzeltiyorum, Avrupa Ligi'nde gruplardan işte üst tura çıktığı maçı hatırlarız. Midtjylland maçı beraberi bittikten sonra Braga'dan gelecek ya da gelmemesi beklenilen gol haberi. O bir golün ne kadar değerli olduğunu göstermişti. O yüzden golün, puanın, galibiyetin çok değerli olduğu bir dönem. 11-12 puan alırsa 24'de kalınıyor. İnşallah bugün Galatasaray 3 puanla başlar diye ümidimizi taşıyoruz.
0: Kesinlikle. Ve işte Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sporting karşısında artık takımlar oyun alanında ve Galatasaray'ın 11'ini hemen dinleyicilerimize ben aktarayım ve onun üzerine de birazdan konuşuruz. Uğurcan Çakır var kalede. Şalai sağ bek, her zaman olduğu gibi Eren Elmalı sol bekte oynuyor. Davinson Sanchez, Jacobs stoperlerimiz ve Torreira, Gabriel Sara onların önünde. Yunus Akgün, Batrakov, Sané daha öndeki üçlü ve ileride de Barış Alper gol ümidi olacak. Sizin de dikkatinizi çekmiştir sayın dinleyiciler, Galatasaray'ın hiçbir yeni transferi bu
1: Batrakov var. Bir tek Batrakov
0: evet. Var. Bu kadroda yok ve 5 yeni transfer şu anda. Deniz Gül, Ugu Çokvu, hemen Leao'yu görüyorum ve
1: stoperde.
0: Nasıl söyleyeceğiz bunu bilmiyorum Erhan Seven ama
1: stoperdeki genç arkadaşımız bir şey yapıyor.
0: Diyebiliriz evet.
1: O da yok. Tek bir Batrakov var, Rus oyuncu evet. Kadroda. Diğer bahsettiğin 4 oyuncu yedekte. Karşılaşmada az önce başladı. Sen o bir Şahabı ile uğraşırken hakem dediği çaldı. güzel maç olsun. Galatasaray için galibiyet olsun. Puan ya da puanlar olsun. Zor bir deplasman. Sporting genç bir takım. 24,5 yaş ortalaması. O nedenle koşan, mücadele eden takıma karşı tecrübeli bir Galatasaray var. Avrupa kupalarında tecrübesi yüksek. Galatasaray'a bu anlamda başarılar diliyoruz. Tabii defans hattı biraz dağınık. Osimhen yok ofans hattında. Lemina yok orta sahada. Bu tür eksikler var. Abdülkerim'in olmaması nedeniyle iki sol bekte sağda. Sol bek Eren sol bekte. Sol bek Jakob sol stoperde. Yanında Sanchez, en sağda da sağ açık. Ama sağ bekine alıştığımız Şalay da var. Defans hattı biraz hani toparlama gibi diyebiliriz baktığımızda. Ama inşallah Galatasaray ligde yediği golleri Avrupa'da yemeden yoluna devam eder diye ümit ediyoruz.
0: Maç öncesinde Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketi evet, dolayısıyla evet. Da bir dakikalık bir saygı duruşu yapıldığını belirtelim ve maçın da ilk dakikasını bitirdik. İkinci dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve Lisbon'dan iyi bir sonuçla dönmeyi ümit ediyoruz. Rui Borges maç öncesinde yaptığı açıklamada, Sporting'in teknik direktörü, Galatasaray çok deneyimli bir takım ve dikkatli olmalıyız demişti. İşte Galatasaray şimdi bir serbest vuruş kullanıyor. Kafa vuruşu Davinson Sanchez savunmadan ileri çıktı. Ondan top avuta gidiyor. Etkili bir yan toptu bu. Gabriel Sara kullandı. Sağ kanattan serbest vuruşu, savunmadan dışarıya çıkıyor top. Burada köşe vuruşu beklentimiz var ve köşe vuruşu da kullanılacak. Galatasaray maçta ilk köşe vuruşunu kullanan takım. Gabriel Sara topun gerisinde orta geldi. Ceza alanına Şalai vurdu ama top avuta gidiyor üstten sayın dinleyiciler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynayacak ve işte heyecan Galatasaray için Lisbon'da başlıyor. Sporting Avrupa Kupalarında 4 farklı Türk takımıyla karşılaştı. Ancak bu Galatasaray'la ilk karşılaşması. 4 farklı takımla karşılaşmıştı. Galatasaray

0: Avrupa Fatih unvanını getirdi.
1: Marşlara söz oldu, evet doğru söylüyorsun.
0: Fakat Galatasaray son dönemde Avrupa'da kazanmakta çok zorlanıyor. Bunu da hemen söyleyelim. Özellikle de deplasmanlarda zorlanan bir görüntüsü var Galatasaray'ın. Bu akşam inşallah bunu yıkar. Çünkü son 26 deplasman maçının sadece ikisini kazanabildi Galatasaray. Ve bu son 26 deplasman maçının ikisini kazanırken 15 kez gol atamadı. 3 kez berabere kaldı. 21 maçı da maalesef kaybetti deplasmanda. Dolayısıyla son dönemde biraz olumsuz bir tablo var. Artık bunu olumluya çevirme zamanı. Galatasaray Lizbon'da çok iyi başladı mücadeleye ve ilk dakikalardan itibaren rakip yarı alanda. Şimdi Jakobs uzun bir taç atış kullanma hazırlığında, penaltı noktasının olduğu bölüme doğru indirdi. Top sekti. Savunmada dikkatliler ve tehlikeyi uzaklaştırıyor savunmasına yardımcı olan Altimira. İspanyol oyuncuları topu taca gönderdi. Bir kez daha yine Jakobs aldı. Bir köşe vuruşu etkinliğinde taç atışları kullanabilen bir isim Jakobs. Bütün oyuncular ceza alanı içinde bekliyor. Top geldi. Ceza alanında vuruş. Dönen top Torreira. İçeriden mi çıktı? Dışarıdan mı? Hakem de dikkatler. Golü verdi.
1: Golü verdi.
0: Aslında Çünkü gol teknolojisi kullanılıyor, evet. Şampiyonlar Ligi'nde kale çizgisini geçtiği bilgisi kolundaki saate geldi hakemin ve orta noktayı gösterdi. Birinci topta mı ikinci topta mı Erhan Seven? İçeriden çıkardılar. Davinson geçti. Sanchez mi? Torreira mı? Evet. Gol kime yazılacak?
1: Şöyle iki topta çok güzel bir Jakobs'un karambolü var net bir şekilde. Ha ilk topu da şimdi tekrar izlerken geçermiş gibi olduğunu görüyoruz ama ikinci vuruşta çok daha net geçti. Sen dedin korner gibi kullanılıyor. Hakikaten Jakobs'un vuruşu, taç atışı harikaydı. Ceza sahası karıştı ve oradan da Galatasaray aradı, golü buldu. Sanki ikinci vuruş. Burada Torreira'nın rakibe de temas eden vuruşu var ki burada top ikinci vuruşa çok daha net geçti görülüyor. Hangisi olursa olsun sevgili olan, ister bir ister iki ama Torreira'nın golü gibi görülüyor. Galatasaray 1-0 öne geçti Avrupa'da. Avrupa Fatih Galatasaray tabirini kullanırken de boşa çıkartmadı. İyi de başlamış dediğin gibi.
0: Gerçekten çok iyi başladı bu akşam.
1: Baskılı oldu ve Torreira'nın attığı golle diyelim. Şu anda 600 dakikada 1-0 önde.
0: Her şey.
1: O baskının karşısında golle alması da tabii ki sevindirici.
0: Şu an bizim için her şey beklemediğimiz derecede iyi başladı. Neden beklemediğimiz derecede? Galatasaray şu ana kadar özellikle de maçın hemen başında çok iyi ataklar yapıyor. İşte onlardan biri Gabriel Sara. Eğer sağ ayağıyla değil de sol ayağıyla vursaydı belki daha etkili olabilirdi. Biraz sezon başından itibaren geç gelen transferler, oturmayan bir kadro, özellikle de savunmadaki sıkıntılar Galatasaray'ı bu maç öncesinde favori olarak göstermiyordu ve Sporting burada büyük favori olarak çıktı aslında bu mücadeleye. Evet. Ama Galatasaray'da müthiş başladı. Gerçekten böyle devam etmesi en büyük dileğimiz Erhan Seven.
1: Evet, şimdi Galatasaray'ın Osimhen'in olmaması, Lemina'nın olmaması, efendim defanstaki Abdülkerim'in olmaması gibi unsurlar, sakatlıklar, UEFA'nın da bakış açısı, genel futbol severlerin bakış açısı anlamında Sporting'i bir adım öne çıkartıyordu. Bu gerçek. Sporting de sezona da çok iyi başladı kendi liginde. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Bunun da karşılığını skor olarak da alıyordu. Bu nedenle Sporting'i bir adım öne çıkartan da bir genel bakış açısı vardı. Biz de yenilmemesini dilediğimiz, bugün öğlen yaptığımız programda da dile getirmiştik. Puanın değerli olduğunu söylemiştik. Şimdi diyoruz ki 6. dakikada 1-0 önde, 10. dakikaya doğru gidiyoruz. 8. dakikada düzeltiyorum. Ve buradan da neden bir galibiyet olmasın diye de kalan dakikalar adına da ümidimizi en üst seviyede koruyoruz. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Maç 90 dakika. Bu 10 dakika içerisindeki yüksek tempoyu Galatasaray ne kadar maçın tamamına uzunca süre yayacak hep beraber göreceğiz. İnşallah tamamına yayar ve karşılığında alır diye de ümit ediyoruz. Sporting tarafı da şu anda hem tribünler hem de futbolcular tatlı bir şok yaşıyorlar. İnşallah bu şoku Galatasaray maç boyunca yaşatır diye de ümidimizi koruyoruz.
0: Şimdi Sporting gibi bir takımın Ozan Velade de ilk 9 dakikada Uğurcan'a top taşıyamaması.
1: Evet, evet, çok
0: götürememesi
1: önemli.
0: Bizi Uğurcan'ı göremedik şu anda evet. kadar. Galatasaray tamamen
1: kalede sanırım Uğurcan oynuyor. Var diyelim. Tahminen
0: evet.
1: evet, göremedik.
0: Gabriel Sara topu aldı. Yunus Akgün'le paslaştı. Galatasaray'a da sol kanattan gelişiyor bu kez. Geriye doğru çıkarılan top. Sara daha da geriye bıraktı. Jakobs'tan Davinson Sanchez topu aldı.

0: Yanına Şalay geldi. Şalay kontrol ettikten sonra uzun oynamayı tercih ediyor. Savunmanın gerisine doğru hareketlenen oyuncu orada Galatasaray'da Barış Alper vardı ama top taca gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Gerçekten büyük bir şok Sporting kulübü için. Kaptan Inacio topu taca bıraktı ve taç atışını Şalay kullandı. Geriye doğru oynadı Davinson Sanchez. Yanında Eren Elmalı var. Vermedi ona, orta alandan yanına sokulan arkadaşına Sara'ya bıraktı. Sara'dan sol kanada doğru Eren Elmalı. Önünde boş bir alan var şimdi. İçeriye doğru Eren hareketlendi ama topu karşılıyor Sporting'li oyuncular. En geride de Inacio topu aldıktan sonra yanındaki Quaresma'ya bıraktı. Galatasaray'ın yine baskısı devam ediyor ve Galatasaraylı oyuncular 4 oyuncuyla baskı yapıyor, çıkmasını engelliyor ve şu anda da Sporting zorlanıyor çıkmakta ama bu kez iyi çıktı Sporting. Sol kanada doğru uzun mesafeli bir top yerini bulmadı. Araujo hareketlenmişti ve şimdi de Leroy Sané hareketleniyor. Leroy Sané müthiş taşıdı. Ceza alanına sokuluyor. Sıyrıldı rakibinden ama Inacio kademeye giriyor ve topu kazanıyor. Şimdi Sporting atağını izleyeceğiz. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. 11. dakikanın içindeyiz ve Galatasaray 1-0 üstün. Deplasmanda sayın dinleyiciler Lucas Torreira'nın attığı evet. golle Lucas Torreira'ya yazıldı gol ve 6. dakikada gelen golle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Diyor deplasmanda iyi bir başlangıç Galatasaray'dan. Şampiyonlar Ligi'nin bu en zorlu deplasmanlarından birine Şalay topu aldı Davinson Sanchez. Ondan taç çizgisi kenarındaki Leroy Sané ve bu arada Şalay yerde hareket faul serbest vuruşta oyun devam edecek. 11. dakikadayız. Erhan Seven bir 10 dakika değerlendirmesi yaparsak.
1: Evet. 10 dakika boyunca Galatasaray'ın çok net bir şekilde oyun üstünlüğü var. Oyun şu anda tamamen Sporting yarı sahasında geçiyor. Biraz önce sen dedin 4 oyuncuda pres yapılıyor ön bölgede. Arkadan stoperlere yapılan baskı da Sporting'in iyi top çıkartmasını engelliyor. Ve oyun kurucuları ön bölgeye de ulaştırmak anlamında Zakaria'ya da istenilen paslar atılamıyor. Ve Sporting oyun kurulması engelliyor. Bu çok önemli bir taktik ve ön bölgedeki presin şu ana kadar karşısına aldı. Bunun şöyle bir risk var. Ön bölgede pres yaptığınızda rakip eğer uzun top atıp da orta alan ya da ilerideki oyuncuyla buluşturabilirse bir boşluk vermek anlamında
0: doğru
1: risk
0: paslarla.
1: Var. Doğru pasla. Demin denendi. Oraya Davinson Sanchez araya girerek de o yaklaşık 40-50 metrik uzun pasa müdahale etti. Edemeseydi arkada ara öyle buluşma durumu vardı. O tür riski de var mı? Var. Şu anda Galatasaray o riski satın aldı. 12-13 dakikalık bölümde. Karşılığında aldığını söyleyebiliriz. Rakibe pas yaptırmıyor. Düzgün atak yapmasını, iyi atak yapmasını engelliyor. Ve skor anlamında da zaten üstünlüğünde moral motivasyonla birlikte daha iyi oynayan bir Galatasaray'ı şu ana kadar takip ediyoruz.
0: José Alvalade Stadyumu sadece Portekiz'in değil dünyanın en etkili tribünlerine sahip olan statlarından biri ve o tribünleri maçın hemen başında şimdilik susturmuş durumda. Galatasaray biraz yeni yeni kendisine geliyor diyebiliriz Portekizli taraftarlar. Rakip yarı alanda yapılan bir faul Vagianidis. Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalmıştı ve Vagianidis'e yapılan hareketten sonra da Barış Alper gitti. Rakibini yerden kaldırdı ama yaptığı müdahalede bayağı bir sertti ve Barış Alper bu pozisyondan
1: uyardı,
0: sonra
1: bir uyarı sonraki, aldı. Evet, dakikalarda Barış benzer hareketleri yaparsa bir kart görme ihtimalinde hakem tarafından uyarıldı. Dikkat etmesi gerekiyor.
0: 13. dakikadayız. 6. dakikada gelen Torreira'nın attığı golle 1-0 üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'ın ve Şalay'ı taç atışını kullandı. Torreira bıraktı Şalay'ı bir kez daha ileriye doğru gönderilen bir top. Karşıladı savunmada Inacio. Pasını verdi sağ kanada ve Katamo hareketlendi. Ceza alanı sokuluyor şimdi. Sol ayağını aldı. İçeriye doğru bir pas. Son anda müdahale Jakobs'tan. Sol stoper olarak Jakobs oynuyor bu akşam Galatasaray'da. Abdülkerim Bardakçı ismi bu bu hafta çok konuşuldu. Sakat mı değil mi? Oynayacak mı oynamayacak mı soruları soruldu. Okan Buruk, neden soruyorsunuz ki, böyle bir şey yok ve durumu gayet normal diğer futbolcular gibi Abdülkerim
1: dedi. Hatta son idmana çıktı da söylendi.
0: Son idmana çıktı da söylendi ama kadroda yok Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Galatasaray bir atak daha geliştiriyor. Leroy Sané bıraktı. Atak tehlikeli gelişiyor. Sara içeriye doğru bıraktı. Sané bir kez daha topta buluştu. Bastı topa. Sırtı kaleye dönük.

0: çekti, dönmeye çalışıyor. Geriden Şalay yardıma geldi, ona bıraktı. Şalay'den de Torreira'ya. Torreira topu düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına ve en geriye oynadı. Orada Jacobs bir kez daha alıyor Jacobs topu. Yanında Davinson Sanchez var. Onunla paslaştı ve şu ana kadar bir ev sahibi takım görüntüsünde mücadeleye başladı Galatasaray. İlk 15 dakikayı da bu şekilde oynadı. Sanki İstanbul'da ve Rams Park'ta oynar bir görüntüsü var. Galatasaray'ın ilk 15 dakikada sayın dinleyiciler bütün istatistikler de zaten bunu doğruluyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın topla oynama oranı ilk 15 dakikada %69 ve rakip kaleye toplam 4 şutu var. 3'ü isabetli ve Galatasaray şu ana kadar son derece etkili ve ileriye doğru Barış Alper'e bir pas. Barış Alper'in santrafor'da oynaması, Osimhen'in yokluğunda santrafor olarak oynamasını nasıl değerlendiriyorsun Erhan?
1: Şimdi tabii şu anda merkez forvet olarak elde Deniz Gül var. Deniz yeni transfer oldu. Birkaç idmanı çıktı. Ya yani Deniz'in daha takımda böyle bir resmi maça çıkabilecek potansiyeli yok. Yani daha doğrusu potansiyeli varsa şu anda realitesi yok. O nedenle merkez forvete daha önce de oynamış olan Barış Alper'i hoca denedi ve karşılığını şu ana kadar da aldığını düşünüyorum. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir dezavantaj dedik bugünkü programlarımızda, maç önü ufak konuşmamızda da, ama şu ana kadar Osimhen'in olmamasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamadı Galatasaray ilk 15 dakikalık bölümde. İstenilen atakları yaptı. Ha, bitirici adam anlamında baktığımızda Osimhen'in net bir şekilde katkısı, bitiriciliği vardı. Osimhen'in bir de ön bölgedeki presi mümkün. O da şu anda Barış'la da yaptığını görüyoruz.
0: Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına etkili geliyor. Galatasaray bu akşam şu ana kadar yan toplarda çok etkili oldu Sporting Lisbon karşısında ve şimdi Inacio topu taca doğru gönderdi bir kez daha ve bakalım sağ kanattan kazanılan bu taç atışı için Jacobs gelecek mi yine? Evet, geldi Jacobs ve uzun taç atışını kullanma hazırlığında. Gerçekten tribünleri endişeli bir bekleyişle izliyoruz şu anda. Jacobs çok uzun kullandı taç atışını. Kaleci çıktı kalesinden. Silva tehlikeyi uzaklaştırmak istiyorlar. Oraya girdi. Topu kazandı Galatasaraylı oyuncular. Ama şimdi Sporting ani atak şansı yakaladı. Çabuk dönmek gerekiyor. Sağ kanada doğru gönderilen top. Çabuk çıktılar. Katamo ceza alanına girecek ama gidemiyor ve top Eren Elmalı'dan kalecimiz Uğurcan Çakır'a kadar geliyor. Şu ana kadar ani ataklarla rakip kaleye gitmeye çalışan bir Sporting izliyoruz. Ama Sporting şu ana kadar bu atakları da yapamadı. Maçın başından bu yana geliştirdikleri en etkili ataktı az önce. Onda da araya çok çabuk girdi Eren Elmalı. Dikkatliydi ve kalecisi Uğurcan Çakır'la oynadı. Uğurcan topu aldıktan sonra şimdi ileriye doğru gönderiyor. Arkadaşlarına baktı. Davinson Sanchez'e verdi. Davinson Sanchez topu aldıktan sonra orta alana. Orta alanda Lucas Torreira ve Batrakov var orada. Ve iki futbolcu paslaştıktan sonra tekrar top sol kanada gönderildi. Orada hareketlenen Jacobs, ondan Eren Elmalı. İki birbirinin alternatifi olan futbolcu bu akşam aynı anda kadroda. Sol bekte Eren Elmalı, sol stoperde Jacobs oynuyor ve Jacobs herhalde çok eleştirilen bir futbolcu olmasına rağmen bu akşamın şu ana kadarki kahramanlarından da biri kullandığı taç atışlarıyla.
1: Evet, net bir şekilde hücumda eliyle asist yapacak noktada iyi toplar attı. Nokta vuruşu, penaltı noktası ve civarında paslar attı. Tabi bu paslar daha önce Osimhen'in kafasıyla buluşturulmaya çalışıyordu. Ya da Abdülkerim Öndes'e Abdülkerim kafasıyla buluşturulmaya çalışıyordu. Bugün ikisi de yok ama yine de bunu deniyor. Ve karşısında sonuçta orayı, o trafiği karıştıracak şekilde çok başarılı toplar atıyor, bölgeye atıyor. Ve sonuçta orada Barış olsun, Torreira olsun, belki boyu kısa ama oraları karıştırarak da pozisyonlar içerisinde yer aldı ve karşısında golle buldu.
0: Arayo bıraktı ve atak şimdi etkili gelişiyor. Ceza alanına gönderilen top sekti. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Offside bayrağını kaldırdı yardımcı.
1: İlk pozisyonda offside. Top orta sahadan atıldığında sola çık offside. Ben hakemin kaldırmasını aslında tabii doğal olarak bekledim ama pozisyonun bitmesini beklendiği için topla sol kanatta buluşan oyuncu Cilerme sanırım. Bakın şu an tekrar görme şansımız var. Biraz daha önde görülüyor. Pozisyon tabii inceleniyor şu anda. Ama solda buluşan oyuncunun ilk topta ceza

0: fazla girmeden önce offside bayrağı kaldırıldı. İnceleme devam ediyor. İnşallah gol olmayacağı da tescil edecek diye bekliyoruz.
1: Maçı Norveçli hakemler yönetiyor. Espen Eskas ve offside kararı geldi. Rahat olalım.
0: Evet, evet.
1: 1-0 üstünde.
0: İnceleme oldu çünkü
1: devam
0: doğal
1: ediyor.
0: Olarak. İnce bir offside olarak da yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Tabii inceleme olduğundan dolayı sonuç değişebiliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla offside'di ve karşısında hakemler doğru kararı verdi diyebiliriz.
1: Ben de seni tebrik ederim Erhan Seven. Çünkü ben baktığımda bayağı şüphelendim pozisyonda.
0: Sen bir gol diyerekte şey yaptın. Evet. Ama yani evet. Ben sol kanattaki atağı görmüştüm. Çaylarımız da geldi. Sevgili Adem'e de teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz hep beraber.
1: Ve bu akşam keyifliyiz. Şu ana kadar Galatasaray keyfimize keyif kattı. Hakikaten 20 dakika içinde bir gol ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü var. Lucas Torreira 6. dakikada attı golü. Bize radyodan yeni katılan dinleyicilerimiz için, özellikle bizleri yollarda, değişik yerlerde, televizyonu izleme imkanı olmayan yerlerden dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı bir kez daha gönderiyoruz.
0: Bazıları da böyle senin keyifli anlatımını evden de dinliyor olabilir. Nerede onları anlatıyor diye dinliyor da olabilirler yani.
1: Belki olabilir. Eğer onlar da bizi dinliyorlarsa onlara da selamlarımızı iletelim. Tüm dinleyicilerimize, Radyo 1 dinleyicilerine selamlarımızı iletiyoruz. Eren Elmalı'nın bir problemi var. Şu anda yerde. Tabii yeni kurallardan sonra oyun çok hızlandı. Evet. Futbolcular öyle çok fazla yatamıyorlar. Eğer sağlık görevlileri girerse bir dakika
0: dışarıda kalmak durumunda,
1: yalnız
0: olabilir,
1: bırakma durumundalar ve böyle bir deplasmanda bir dakika eksik oynamak çok,
0: çok önemli.
1: Önemli.
0: Hoca geldi, Eren'e sordu. Çağırın doktor dedi. O da uygunum, oynarım dedi. Hemen kalktı aya ve topun oyunda kalma süresi arttı. Oyun hızlandı. Eskiye göre Dünya Kupası'ndan sonra bu kararlar daha net uygulanmaya başladı. Biz de ligimizde ve Avrupa'da da şu anda izliyoruz. Daha çok topun oyunda kaldığı maçları izleyeceğiz. Bu da şöyle söyleyeyim, hani yanlış anlaşılmasın da böyle bir çok fazla sakat numarası yapan futbolcular da oluyordu. Her ülkede, her takımda. Onlar da artık bunu en aza indirdiler. Çünkü o dediğin gibi o bir dakika eksik kalmanın bedeli belki bir gol yiyerek ödenebiliyor 10-11 oynandığında. O nedenle artık bence bu tür yaptırımlarla, aslında bu tırnak içerisinde numara olmaması lazım ama bu tür yaptırımlar da bu şekilde sonuç almasına değerli buluyorum.
1: Kesinlikle. Ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü devam ederken kendi yarı alanından çıkmaya çalışıyor Sporting. Okan Buruk hiç oturmadı yerine ve futbolcularına sürekli uyarılarda bulunuyor. Rui Borges biraz daha sakin kenarda ve 22. dakikada Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ederken Sporting atağını izliyoruz. Suarez ceza alanına doğru hareketlendi. Karşıladı orada Davinson, Sanchez ve Jakobs. Ardından da orta alana doğru gelen top ve sarı kart. Maçın ilk sarı kartı Sporting'le oyunculara orta yuvarlağın içinde yapılan bir hareketin ardından Altimira sarı kartı gören oyuncu, İspanyol oyuncu sarı kartı görüyor. Maçtaki ilk sarı kart Altimira'ya çıktı.
0: Barış Alper de
1: Davinson Sanchez uzaklaştırmıştı. Batrakova
0: evet, evet. Sarışın olunca saçlar
1: evet,
0: biraz
1: benziyorlar birbirlerine.
0: Batrakov'un karın bölgesine ayakta vurdu. Yani biraz daha sert vursa bunun rengi kırmızı da olabilirdi. Ayağını sakındı ama orada Batrakov var, onu biliyor. Yani bilmeden vurduğu noktasında çok değilim. Sarı kart Altmira'yı böyle sarı buçuktan turuncudan kırmızıya dönebilecek pozisyon olduğunu söyleyebilirim. İnceleniyor mutlaka ama bu ortamda sarıyla geçiştirildi gibi diye düşünüyorum ama karın bölgesinde hakikaten ayağıyla temas etti ki oyuncu beklemez bu karnını, hani sırtına gelebilir, bacağının yanına gelebilir. Karın bölgesi biraz daha hassas bir yer. Oraya rakibin ayağının gelmesi Batrakov bir anda kendini yerde bulmasına sebebiyet verdi. Sarı kartta da cezalandırıldı oyuncu.
1: Sağlık görevlileri oyun alanına girdi ama sarı kart gördüğü için Altimira çıkmak zorunda değil. Batrakov ve 11 oyuncuyla evet, devam edeceğiz.
0: O da kuralın bir parçası. Oyuncumuz devam edecek. Sahada yer alacak.
1: Galatasaraylı taraftarlar da takımımızı yalnız bırakmadılar ama Jose Alvalade çok büyük bir stadyum. 50 bin kişilik bir stadyum. Evet. Onlara ayrılan bölümde takımlarını destekliyor sarı kırmızılı taraftarlar. Ama bizim için iyi olan şu, maça iyi başlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük burada. Seyircinin o ilk enerjisini fazlasıyla durdurdu Galatasaray. Evet. Oynadığı oyunla
0: maç, ilk
1: dakikalarda.
0: Başlarken böyle gladyatör vari görüntüler vardı. Böyle Galatasaray'a yönelik ama şu an...

0: anda onlar da sustu. Sporting taraftarı sustu diyebiliriz. Böyle sanki arenaya gelmiş de burada bir parçalama hareket vücut dili olan taraftarlara da zoom yapılmıştı yönetmen tarafından. Onlar da sanırım şu anda ortalıkta yoklar.
1: Evet evet, çok Galatasaray'ın bu başlangıcı çok çok etkili oldu. Ve şimdi Sporting sağ kanattan bir atak geliştirecek. Top taca doğru gidiyor. Bu arada gol değiştirildi Erhan Seven. Ve Inacio'nun kendi kalesine attığı bilgisi geldi.
0: Şöyle, ikisi de iki oyuncu ayağını uzatmıştı.
1: Aynı anda önce evet, Torreira yazdılar.
0: Evet, Torreira yazmıştı. İki oyuncu da boştaki topa ayağını uzatmıştı. Ya bizim gördüğümüz Torreira'nın vurma çabasıydı. Onu değerli buluyorum ama rakibin de temas etmesi. Ya sevgili Erdoğan, gol olsun da kim atarsa at, ister kendi kalesi, ister Torreira, ister Barış Alper demiştik ya. Kendi kalesine yazdılar sonuç itibariyle de o pozisyonun golle sonuçlanmış olması değerli. O pozisyonu tekrar hatırlarsak, taştan Jakobsen uzun topu karışan bir Sporting ceza sahası, oyuncular orada 7-8 oyuncu orada kümelendi ve ardından da o kümelenmenin ardından da iki vuruşla çok da net olmayan ama sonuçta kale çizgisini geçen vuruşla da gol oldu. Dediğim gibi kendi kalesine doğru düzelttiler ama Galatasaray sonuç itibariyle 1-0 önde. Önemli olan bu.
1: Ve 26. dakikanın içine geldik şimdi. Uğurcan Çakır serbest vuruş kullanacak. Az önce Luis Suarez bir faul yaptı ve Uğurcan serbest vuruşu kullandı. Çizgiye doğru oynadı ama çok zor bir top. Doğrudan taca gitti ve taç atışıyla oyun devam edecek. Sporting kendi sağ kanadından Vagyanidis'in kullandığı sağ bek mevkiinden taç atışını kullandı. Geriye doğru Quaresma'ya bir top. Quaresma'dan kaleci Silva. Silva'dan Inacio. Inacio topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına, Araujo geldi. Araujo'dan çizgiye Guilherme'ye bir top. Guilherme kontrol ettikten sonra içeriye doğru dönüyor. Orada hareketlenen oyuncu Zalazar. Tekrar içeride Araujo topla buluştu ve topu gönderdiği yerde Quaresma. Önünde boş bir alan var Quaresma'nın. Orta çizgiyi şimdi geçti. Savunmadan ileri çıktı stoperiyle Sporting ve şimdi topta buluşan oyuncu Zalazar. Kaleye bakıyor. Sol kanada gönderilen top. Etkili geldi. Sporting orta arıyor ve savunmamız Batrakov müdahale edemedi. Topu ağlara gidiyor. Bu arada hakem bir elini kaldırdı orada ama orta noktayı da gösterdi. Batrakov biraz fizik olarak eksik kaldı gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne diyeceksin. Yani
0: şöyle bir şey, atak çok güzel. Öncelikle Sporting atağı çok güzel. Sen de başlangıcını söyledin. Quaresma, hani biz Quaresma deyince Beşiktaşlı Quaresma'nın ofansifini biliriz. Bu stoper Quaresma ama sanki o Quaresma'yı andır hareketlerle orta sahada 2-3 Galatasaraylı oyuncu ekarte etti. Soluna bıraktı. Orta sahadan kanatlara yayılan atakta 2-3 pas derken sonuçta Galatasaray ceza sahası penaltı noktasında orada topu yine de her şeye rağmen Galatasaraylı oyuncular kontrol etmeye çalışırken kontrol bize geçti diye vuracağız, uzaklaşacak diye beklerken sen de bahsettiğin gibi Batrakov böyle bir yarım saniye geç kaldı. Ya vur gitsin deriz ya. Böyle hani bazen minare gibi havalandır vur gitsin. Batrakov'un orada yarım saat ne yapayım derken düşüncesi Portekiz takımında oyuncuları ayak soktular ve golle geldi maalesef. Aslında Galatasaray şu ana kadar gol yemeyi hak eden bir oyun oynamadı. Rakibi de gol atacak bir pozisyona da giremedi. Oyun belki dengelenmişti. Galatasaray'ın o 15 dakikadaki baskısı azalmıştı. Dengeli bir oyundu. İki taraf da oyunu kontrol ediyordu ama işte çok iyi bir atağın sonucunda, bunu bir kez daha söyleyelim, paslaşmalar çok iyiydi, alana yayılma çok iyiydi. Sol kanada doğru, Galatasaray'ın sağ kanada doğru bir atak edildi. Paslaşmanın ardından her şeye rağmen Batrakov'un uzaklaştırabileceği topu bir yarım saniye, bir saniye gecikmeyle birlikte de katlama filelere gönderdi maalesef. Gol bir başlangıç oldu. İlk 25 dakikada 2 gol var. Bundan sonra morali düşürmemek lazım. Sonuçta buradan puan ya da puanlar diye Portekiz'e gönderdik takımımızı. Şu anda yine de olay puan şeklinde devam ediyor.
1: Bu arada etkili geldiler. Luis Suarez ceza alanında ve korner offside bayrağı da daha öncesinde kalktı. Şunu söylemeliyim. İlk şutları gol oldu. Kaleye evet, bulan ilk şut mücadelede maalesef filelerle buluştu.
0: Senin bu biraz da önce verdiğin istatistikte Galatasaray 4 şutun 3'ü kaleyi bulmuştu demiştin. Evet. Bir de gol oldu demiştin. O sırada senden 2 dakika sonra Reci şut ve isabetli şut istatistiğini ekrana getirdi. Galatasaray'ın senin verdiğin 4'te 3'ü gösterdi. Sporting'de 0'a 0 yazıyordu.

0: Evet. Maalesef ilk golde şut oldu. Şutla gol oldu. Şöyle söyleyelim, hani buradan Uğurcan'a bir şey çıkartmak ne kadar mümkün bilmiyoruz. Uğurcan topa da atlayamadı ama çok topta çok iyi yere gitti. Yerden 90'a gitti diyebiliriz.
1: Ve Galatasaray Leroy Sané ile geliyor şimdi. Yunus Akgün bir çalım attı. Ceza alanına baktı, çıkardı. Kontrol Batrakov, geriye doğru Sara. Sara'dan da Şalay. Şalay kaleyi düşünüyor ve Silva. Galatasaray golün şokunu atlatmış gibi görünüyor ve bu atakta da Şalay ile uzaktan bir vuruş, yine kaleyi bulan bir vuruş bu ve kaleci Silva da kalıyor. Silva topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor şimdi. Tabii bu gol, az önce Galatasaray'ın yediği bu gol bize şunu gösterdi. Sporting'in ne kadar tehlikeli olabilecek bir takım olduğunu, evet, da gördük. Ne kadar kötü oynasa da çok etkili ataklarla çok çabuk skoru değiştirebilen bir takım Sporting. Orta alanda Lucas Torreira. Torreira topu aldıktan sonra Jakobs'a bıraktı. Jakobs'un önünde boş bir alan var. Çizgide Eren Elmalı. İçeride Yunus Akgün ve Eren Elmalı, Yunus Akgün, Jakobs üçgeninden sonra Lucas Torreira katıldı onlara ve topu aldı. Lucas Torreira'dan Yunus Akgün. Yunus Akgün topu düzeltiyor. Orta yuvarlağın hemen yanında pasını verdi Eren'e. Eren topu kontrol ettikten sonra çizgiye doğru gönderiyor. Galatasaray bir kez daha şimdi rakip yarı alana doğru gitmek isteyecek. Topla oynamak oranlarında Galatasaray'ın hala %69'a %31 üstünlüğü var. Mücadelede bir birlik beraberlik var ve Galatasaray yine topa daha çok sahip olan takım. Bunun bir Sporting planı olduğunu düşünmüyorum ben. Her an Sporting öyle bir takım değil. Topu bırakan öyle bir takım değil.
0: Hele kesinlikle kendi sahasında oynarken daha çok topa sahip olup rakibi tırnak içerisinde etkili bir şekilde baskıyla, belki boğarak da biraz abartılı olmak kaydıyla oynayan bir isim. Bu şekilde oynamasını engelleyen unsur Galatasaray'ın atak başlaması, istekli başlaması ve o kendi oyunun dikte etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Hani bugünkü yayında seninle konuştuk ya, rakibe göre mi oynamak lazım yoksa kendi oyununu oynamak lazım? Böyle bir zorlu deplasmanda Sayın Okan Buruk Hoca'nın tercihi kendi oyununu oynamak oldu. Galatasaray gücünü ortaya koymak anlamında oyuna başladı. Karşısında da golle de buldu. Onu da hatırlatmış olalım. Sonrasında oyun biraz dengelenir gibi oldu ama asla gol yiyecek pozisyonda da düşmedi Galatasaray. Ama işte biraz önce sen de bahsettin. Her takım çok tehlikeli. Burası Devler Ligi, Şampiyonlar Ligi. En ufak konsantrasyon eksikliğini kaybetmiyor. Rakip 3 saniyede golü buldu diyebiliriz. 4-5 paslaşma ama paslar da çok güzeldi. Oradan da Galatasaray'ın kalesine top maalesef gol oldu. Bir birlik sonuç devam ediyor.
1: Şimdilik bir birlik beraberlik devam ediyor ama Galatasaray'ın ligde hiç görmediğimiz kadar iyi futbolunu izliyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Hala iyi oynuyor Galatasaray bir bire rağmen. Golü yemesine rağmen.
0: Bir düşme yaşamadı.
1: Evet, düşüş yaşamadı. Yok Galatasaray'da.
0: Evet, yani bazen bu Türk takımları yaşıyoruz. Türk takımları, yani burada geriye düşmedik. Bir beraberlik oldu ama gol yediğimizde bir demoralize oluyor. Hemen santradan sonra bir 30 saniye sonra atak oldu. İşte bir dakika sonra Şalay'ın şutu kaleciyle buluştu. Sonuçta Galatasaray arıyor. Yine gol arıyor. Beraberliği yakalan Sporting yine oyunu kendi yarı sahasında ama

0: gelecek. 33. dakika. Quaresma topu taca doğru gönderdi ve şimdi taç atışı kullanılacak. Sayın dinleyiciler, bir birlik beraberlik var ve taç atışı için topu alan oyuncu Şalai sağ kanatta. Şalai oynadı Yunus Akgün'e doğru. Yunus rakibinden sıyrıldı, tam çizgide kontrol etmek istedi. Top onlarda kaldı ve tehlikeyi uzaklaştırdı Araujo. Ardından göğsüyle Luis Suarez indirdi ama araya Lucas Torreira girdi. Çok rahat bir şekilde aldıktan sonra Jakobs'a bıraktı, ondan Eren Elmalı. Eren Elmalı'dan tekrar Torreira. Torreira düzeltiyor, arkadaşlarına baktı Torreira. Sağ kanattan hareketlenen oyuncu Şalai var. Geride ise Davinson Sanchez. Davinson Sanchez de oynamayı tercih etti ve Davinson Sanchez de biraz tempoyu düşürüyor. Bu dakikalarda Şalai hareketlenmişti, ona uzun bir pas gönderebilirdi, onu da göndermedi. Torreira bir kez daha topu aldı. Gabriel Sara tek top ileriye doğru ama Barış Alper'e ve Batrakov'un olduğu yere gelmedi. Top taca gidiyor.
1: Evet, şimdi uzun toplarla çıkma beklentisi var ama ön bölgede yapılan presinde hala Galatasaray karşılığını alıyor. Mesela şimdi yine bu top sağ kanattan denendi ama ön bölgede yapılan presinde top Galatasaray'la oyuncuya çarparak taca gitti. Bu da Yunus'un da dinamizmine dikkat çekmek gerekiyor. Kaptan olarak da çıktı. Bant da kolunda, işte Abdülkerim de yok. Sonuçta kaptanlardan da biri. Yunus'un enerjisi inşallah 90 dakikaya yayılır. Ön bölgede rakiplerine korku salıyor diyebiliriz. Çünkü top Yunus'a geldiğinde ona tatlı sert oynamaya çalışan da bir defans hattı var. O da güzel çalımlarıyla onları ekarte edince de zaman zaman sertliğe de maruz kalıyor. Ama oyuncuları geçip de ekarte ettiğinde de daha olumlu pozisyonlar üretmek anlamında Yunus'un bu bireyselliğinden de Galatasaray'ın ilerleyen dakikalarda daha da fazla faydalanma imkanı var. Yeter ki yorulmasın kaptan. Yorulunca biraz düşüyor ama 70'ten sonra şu anda iyi bir şekilde gittiğini söyleyebiliriz. Hem Yunus'un hem Galatasaray'ın.
0: Tüm takımın aynı şekilde değil mi? Galatasaray çok etkili görünüyor. İşte o ataklardan biri Leroy Sané'ye hata sürüklemek istedi, olmadı top. 3 oyuncu arasında Galatasaray'da Torreira geldi. Topu almayı başardı, Batrakov'a gönderdi. Batrakov'dan geriye doğru oynanan top ve orta alanda Gabriel Sara. Düzelttikten sonra Eren Elmalı'yı görmek istedi ama zor bir top. Eren sol kanattan savunmadan ileri çıkmıştı. Hemen görev alanına dönüyor Eren ve o kadar bilinçliler ki Erhan Seven, sol bekin ileri çıktığını görünce kaleci hemen o boşluğa doğru, evet, topu çabuk bir şekilde gönderdi.
1: Şöyle bir şey söyleyebilirim sevgili hanım. Bu maçta özet anlamında şu dakikaya kadar birilerine şu maçı hızlıca izletseniz ve sadece golleri göstermeden izletseniz, bu maçta kaç gol olmuştu ve kim öndedir deseniz, derler ki izleyenler şu anı izleyerek 2-0 en az Galatasaray önde derler. Öyle bir maç izliyoruz hakikaten. Ama skor 1-1 maalesef. Çünkü çok etkili olmayan Sporting anlık gafletti. Bir anlık konsantrasyon eksikliği ama çok da iyi paslaştırdı. Tekrar hakkı verelim. Bir gol buldu. O da maalesef.
0: Yine etkili geliyor Sporting ama Uğurcan bu sefer dikkatli. Araujo savunmadan ileri çıkmıştı.
1: Şimdi bu uzun toplara mahkum etti. Mecbur etti. Ve uzun toplarla gol arıyor. Çünkü ön bölgedeki pres Galatasaray'da etkili oluyor diyebiliriz.
0: Leroy Sané Yunus Akgün'ü gördü. Barış Alper, Yunus, Leroy Sané. Bir çalım Leroy Sané dışarı attı. Dışarı attı. Gerçekten çok önemli bir şans. Bir anda ceza alanında Yunus Akgün ve onunla birlikte hareketlenen oyuncumuz Leroy Sané'ydi. Leroy Sané önce vurabilirdi. Vurmadı, çekti. Rakibini oyundan düşürdü. Bir kaleci bir kale ama topu dışarı attı. Bu kadar da ölçüp biçip 90'a atmasına gerek var mıydı? 90'a vurdu
1: yani
0: topu.
1: Şöyle artistik bir gol atayım dedi. Yani şimdi biraz önce Torreira işte kendi kalesi rakip, top çizgiyi geçti, ağlara bile değmedi, gol oldu. Ya sevgili Sané, bırak öyle artistik, fantastik bir gol vuruşu yapacağını. O top filelere çok rahat buluşacak bir dolu vuruş şeklim var. Top 90'ı dediğin gibi bırakıp biraz da artistliğini artırmak istedi gol vuruşun. Ya bırak top girsin ya.
0: Kaleci
1: yani,
0: de karşı
1: kaleci
0: karşı
1: zaten be. Demarke vaziyette. Kaleci inanın birçok oyuncu defansta soran gözlerle baktı. Gidiyor dedi yani. Kaleci de zaten bir şey yapacak, hamle yapacak durumda değildi. Yani gol diye ayağa kalkmaya hazırlandığımız anda maalesef hayıflanarak oturduk yerimize. Çok net bir pozisyon kaçtı. Yani %99'luk gol pozisyonu kaçtı.
0: Galatasaray'dan bir atak daha. Batrakov ceza alanında düştü ama Norveçli hakem

0: Çok yakın pozisyona ve oyunu devam ettirdi. Galatasaray'ın hata devam edecek. Galatasaray'ın iyi oyunu da devam ediyor sayın dinleyiciler. 38. dakikaya geldik. Bir birlik beraberlik var. 6. dakika Torreira ve Inacio'nun aynı topa müdahale ettiği bir pozisyonda filelere gitti top ve 1-0 öne geçti Galatasaray. Ardından Geni Katamo 27. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve bir birlik beraberlik devam ediyor. Leroy Sané kaptırdı. Şimdi Sporting hata gelişecek. Luis Suarez hareketli ama topla buluşamadı. Luis Suarez en etkili oyuncuları bu sezonun en golcü ismi Luis Suarez. Rakip takımda en çok dikkat etmemiz gereken isimlerden biri Erhan Seven.
1: Luis Suarez hatırlanacağı üzere Fenerbahçe seçim bir saniye atak başlıyor.
0: Bir Galatasaray hata var şimdi. Barış Alper ileride ama topu alamadı. Şu ana kadar sahanın en iyilerinden biri Quaresma.
1: Evet,
0: bırakmadı ve topu
1: yerinde
0: aldıktan sonra.
1: Evet. Fenerbahçe seçim sürecinde Hakan Safi başkan adayı Luis Suarez ile anlaşmıştı. Hatta geçtiğimiz 1-2 gün önce Suarez bu konuda da açıklama yapmıştı. Fenerbahçe ile anlaşmıştım ama o seçim şartlarında sonuç olmadı diye. Hakan Bey seçilmiş olsaydı belki şu anda Suarez bu formayı da giymeyecekti. Ama sonuç itibariyle şartlar değişebiliyor. Değişkenler olabiliyor. Luis Suarez de senin de bahsettiğin gibi Sporting'de sezona iyi başladı söyleyebiliriz.
0: 5 maçta 3 gol 1 asiste oynuyor şu ana kadar. Yani bu çizgiyi devam ettirirse büyük ihtimalle Adana'nın da dikkatini çekecektir. Evet, İngiltere'ye.
1: İngiltere'ye
0: belki bir gidişi
1: zaten
0: söz konusu
1: olabilir. Portekiz'den İngiltere'ye giden çok futbolcu evet var. Zamanla o da dediğin gibi öyle bir yolculuk yapabilir.
0: 40. dakikaya geldik sayın dinleyiciler. Bir birlik beraberlik var ve sağ kanattan Sporting atağını izliyoruz şimdi. Sporting'de sağ kanatta topla buluşan oyuncu orada Katamo'ydu. Geriye doğru bırakılan top ve Altimira hemen yanındaki Zalazar'la oynadı. Bu kez sol kanadı deneyecek ve sol kanattan Sporting atağını izleyeceğiz. Araujo bir çalım attıktan sonra içeriye doğru yöneldi. Tekrar geriye Zalazar'a bıraktı. Geriden ileri çıkan Quaresma var. Quaresma topu düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Vagyanidis yanında. Vagyanidis topu aldıktan sonra tekrar Quaresma'ya. Belki de maçın başından bu yana ilk kez bu kadar fazla pas yaptı. Ve bu pasa izin verdi Galatasaray. İleriye doğru gönderilen top Araujo bir çalım attıktan sonra bastı topa. Araujo içeriye doğru çıkardı. Sekti top Torreira tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ama atak devam edecek. Yine topla buluşan oyuncu o bölgede Dumbia. Dumbia'nın pası çizgiye doğru ve bir birlik beraberlik devam ederken bu dakikalarda Sporting gerçek bir ev sahibi takım görüntüsü vermeye evet başladı.
1: İlk yarının sonunda daha iyi oynar
0: evet,
1: gibi görünüyor.
0: Evet, daha iyi oynar gibi görünüyor. Galatasaray kapandı tamamen ve şimdi Galatasaraylı oyuncular karşıladılar. Eren Elmalı pasını verdi Batrakov'a. Ondan tekrar Eren, Batrakov paslaşması. Batrakov, Eren, Sara üçlüsü. Eren topu aldıktan sonra Torreira. Torreira kendi yarı alanından orta yuvarlığa doğru taşıdı topu. Bakıyor arkadaşlarına şimdi. Henüz pas verebileceği hiç kimseyi görmedi. Ve sağ kanada döndü Şalay'ı tercih etti. Şalay kontrolü güzel. Hemen geriye Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'den tekrar Şalay'ı. Şalay'den de en geriye Davinson Sanchez'e. Davinson Sanchez bir kez daha topu aldıktan sonra bakıyor şimdi arkadaşlarına tekrar Şalay'ı. Şalay'dan ileriye doğru Barış Alper. Kaleci çıktı kalesinden Silva ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Silva'dan şimdi Luis Suarez. Suarez ceza alanına girecek. Davinson Sanchez Suarez mücadelesi. Davinson Sanchez'in müdahalesi. Penaltı bekliyorlar ama oyun devam ediyor sayın dinleyiciler.
1: Ya hoca çok net bir şekilde devam dedi. Faul görmedi. Sanchez tabi zaman zaman böyle ataklarda müdahaleleri oluyor ama hakem temizledi. Ben de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beklentinin Galatasaray lehine olduğunu düşünüyorum. Yani o şekilde.
0: İki Kolombiyalı oyuncunun ilginç bir karşılaşması oldu, evet, oldu bu pozisyon. Erhan Seven evet. Ve şimdi Eren Elmalı geriye doğru oynuyor ve Yunus Akgün. Yunus Akgün ceza alanına gönderdi. Bu arada çok riskli bir şekilde sektirdi topu Quaresma ama beklemiyordu Barış Alper'de ve tehlikeyi ikinci hamlede uzaklaştırmayı başardılar. 43. dakikanın içindeyiz. Sporting 1, Galatasaray 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ilk maçı sayın dinleyiciler. İyi başlamak istiyoruz. Bundan sonraki maç İstanbul'da 13 Ekim'de Barcelona ile olacak. Çok evet.

0: zorlu bir rakip bizi bekliyor. Barcelona'da bu akşam gerçekten çok çok iyi bir oyunla Feyenoord'u 5-1 yendi ilk maçında. Bu arada ikinci sarı kart yine Sporting'li oyunculara çıkacak. Davinson Sanchez bir sakatlık geçiriyor. Luis Suarez az önce iyi bir mücadeleydi, ikili mücadeleydi. Evet. Bu kez Luis Suarez sarı kartı gören oyuncu oluyor. Bu ikili mücadelede Davinson Sanchez'e yaptığı hareketin ardından.
1: Evet, Suarez de bana değil rakibe sarı kart göstermen gerekir diyor. Vara bakın diyor ama sonuç itibariyle orada evet güzel bir didişme, ikili mücadele, omuz omuza karışık bir durum var. Sonuçta çok yakın bir oyunun ardından da Davinson'ın eli topu koruma kollama maksadıyla açtığı eli Suarez'in de yüzüne temas etmiş ama buradan zaten hem faul çıkmaz hem kart çıkmaz ama topu kontrol edip de atağı başlatmak isteyen Suarez'e arkadan müdahale edince de faul oldu ve kart doğru. Bence hakem şu ana kadar Avrupa'da görmek istediğimiz şekilde iyi maç yönettiğini söyleyebiliriz. Yani biz Türk takımları olarak hakemlerden çok çektik ama bu maçın hakemi iyi maç yönetiyor. Yani bizim lehimize
0: Norveç'teki
1: falan anlamda da söylemiyorum. Gördüğü doğru kararları çok net bir şekilde veriyor Norveç'teki hakem. O anlamda tebrik etmek gerekir.
0: Ve şimdi Galatasaray bir atak daha geliştirecek. Artık ilk yarının son bölümüne geldik. Gabriel Sara ceza alanına doğru sokuldu. Sağ kanadı bıraktı Yunus Akgün. İçeriye doğru çevirdi ama olmadı. Şimdi çabuk çıkıyorlar. Sağ kanadı çabukça kapatmamız lazım. Ve oraya hemen geliyor. Jakobs kademeyi yapıyor ve tehlikeyi önlüyor. Sayın dinleyiciler, istatistikler biraz değişmeye başladı. Topla oynama oranlarında şu anda %62'ye %38 Galatasaray topla oynayan takım ya, ve ilk yarıda
1: yüksek bir oran yani sonuçta.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Tabii ve 69'dan buraya geldik, 62'ye düştü ama yüksek bir oran yani.
0: Kesinlikle. Ve şimdi Davinson Sanchez yanındaki Lucas Torreira'ya bıraktı. Birazdan kaç duraklama dakikası oynanacağını göreceğiz. Artık ilk yarı kronometrelere göre tamamlanmak üzere. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Şalay'ı topu aldıktan sonra Lucas Torreira'ya bıraktı. Lucas Torreira'dan tekrar Şalay'ı sağ kanada gönderilen top Leroy Sané. Bir çalım attıktan sonra ceza alanına sokuluyor. Döndü ters kanada. Eren Elmalı kontrol pasını verdi. Batrakov geriye doğru çıkarıyor. Torreira ondan sağ kanada iki duraklama dakikası oynanacak. Leroy Sané hareketlendi. Sané ceza alanına göndermek istedi ama Araujo bırakmıyor. Bir kez daha Leroy Sané sıyrıldı Araujo'dan, gidemedi. Yine müthiş bir mücadele ve Dumbia araya girdikten sonra kazandılar topu ve Dumbia ile çıkıyor şimdi. Ama topu alıyoruz. Bu arada onların yine bir faul beklentisi var. O oyun devam ediyor sayın dinleyiciler ve şimdi de topla buluşan oyuncu Galatasaray'da Şalay'ı. Birinci duraklama dakikasını bitirmek üzereyiz. Bir birlik beraberlik var ve Batrakov geriye doğru oynadı. Sara'ya, Sara'dan da daha geriye Jakobs'a gönderilen top. Jakobs'un pasıyla Eren Elmalı hareketleniyor. Eren topu aldıktan sonra tekrar Jakobs ve en geriye kalecimiz Uğurcan Çakır'a kadar gelen bir top. Erhan Seven şunu söyleyebilirim. Bu arada Uğurcan Çakır'ın bir hatalı topu oldu bu. Sol kanat Luis Suarez hareketlendi. Vuruşu Uğurcan. Luis Suarez hareketlendi. Vuruşunu yaptı. Ceza alanının çizgisinin üzerinden top Uğurcan'da kaldı. Bir anda Uğurcan'ın kısa düşen topu onlar için bir şans olmuştu. Yunus Akgün bıraktı sağ kanada Leroy Sané'ye. Leroy Sané çekti içeriye doğru. Şalay geldi. Artık bunlar son ataklar. Belki de ilk yarının son atağını, son topu Galatasaray kullanacak. Ve geriye doğru çıkarılan top. En geride Jakobs. Topu rakibe vermeden ilk yarıyı böyle bitirmenin çabası içinde Galatasaray ve Uğurcan Çakır ileriye doğru uzun oynadı. Barış Alper hareketlendi. Barış Alper son derece süratli gitti, topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Yunus Akgün ceza alanına bakıyor. Barış yanında. Tekrar Barış'a bıraktı. Barış ceza alanına girecek sağ kanattan. Ceza alanına doğru hareketlendi. Yunus Akgün bir kez daha aldı. Bu atakla ilk yarı tamamlanacak. 2 dakika bitti. Sara topu aldı. Galatasaraylı oyuncuların paslaşmaları devam ediyor. Lucas Torreira döndü sağ kanada. Dikkatli hakemde. Atak devam ediyor. Yunus Akgün ceza alanında orta uzak nokta kafa döndü savunmadan ve şimdi ilk yarıyı bitiriyor. Onların ani hata çıkma şansı vardı.

0: ama Norveçli hakem zaten 20 saniye fazla oynatmıştı. Bitirdi ilk yarıyı. İlk yarı 1-1.
1: Evet, Galatasaray'ın hatanın bitmesini bekledi. Belki onlar da kontrole çıkacaktı o topla ama hakem doğrusu yaptı. Ya hakem bir deplasman takımı asla ezdirmeyecek doğru kararlarıyla da şu ana kadar geldi. Bu maçın ilk yarı skoru kesinlikle 2-0 bitse hiç şaşırmayacağımız bir skordu ama maalesef 1-1. Ben Galatasaray'ın bu iyi oyunun ikinci yarıda devam edeceğini ve bu maçı kazanacağını düşündüğümü söylemek isterim. Galatasaray ilk yarıdaki iyi oyun için tebrik ediyorum.
0: Ve biz de şimdilik sizlerden ayrılıyoruz. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz'la birlikte yaklaşık 13 dakika sonra tekrar Radyo 1'de sizlerle buluşacağız. İlk yarı skorunu hatırlatalım bir kez daha. 6. dakikada Torreira'nın attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ardından 27. dakikada Geni Katamo maçı 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda tekrar buluşacağız. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Fiat'te bulacaksın.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
1: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Sen ne dersen o, sen ne dersen.
3: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max ile aracınızın gücünü açığa çıkarın.
2: Sen ne istersen o.
0: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1.500.000 TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.
7: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
8: Ya.
7: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Reklam.
9: İkinci yarı için tekrar sizlerle birlikteyiz. Sporting Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray ilk yarıyı bir birlik beraberlikte deplasmanda tamamladı. Önce Lucas Torreira golü attı. Ardından 27. dakikada da Geni Katamo durumu 1-1'e getirdi. Lucas Torreira'nın vuruşunda savunmada Inacio'ya da çarpması, topu kimin filelere gönderdiği konusunda da biraz tartışmaya da neden oldu ve sonuçta gol kendi kalesine olarak yazıldı. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz da bu yayında karşınızdayız ve Erhan Seven yorumluyor maçımızı. Erhan, evet. Seven, bir ilk yarı genel değerlendirmesi rica edelim. Evet. Bize yeni katılan dinleyicilerimiz için, ardından da ikinci yarıyı konuşalım. Çünkü henüz takımlar oyun alanına gelmediler.
8: Evet, ilk yarıda Galatasaray çok çok iyi futbol oynuyordu. Yani beklenenin ötesinde diyeceğim. Şimdi tabii ki burada Galatasaray'dır, Avrupa önemlidir, Avrupa'da çok iyi işler yapmıştır. Beklenenin ötesinde dememin nedeni şu. Yani ligde evet Galatasaray lider gidiyor ama çok fazla taraftarın tatmin eden bir oyun profili olmadan ve biraz da fazla gol yiyerek ama yediklerinden bir fazlasını atmak kaydıyla da bugünlere ligde geldi. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikte ve hani taraftarın özellikle defans konusunda yaşanılan sıkıntılar nedeniyle bu maçla ilgili beklenti biraz düşer gibiydi ama Galatasaray hepimizi camiayı da başta olmak üzere yanılttı ve muhteşem bir oyun başlangıcı yaptı ve karşılığında biraz önce artık Torreira mı deriz, Inacio kendi kalesine mi deriz, atılan golle de 6. dakikada buldu. İlk 15-20 dakikası golden sonra da Galatasaray çekilmedi. Yani o 1-0'lık avantajı elde ettikten sonra ikinci golü de aradı. 15-20 dakika civarında Galatasaray iyi de futbol oynadı, devam ettirdi. Galatasaray ilk yarının tamamında iyi futbol oynadı. Yani sadece 15-20 dakikasında değil. Yani çok iyi başlamıştı. Daha sonra iyi futbola evrilen bir süreç. Şimdi rakibin hiç şutu yokken, isabetli ya da isabetsiz hiç şutu yokken maalesef 27 dakikada iyi bir atak geliştirdiler. Pas derken sol kanadına, Galatasaray'ın sağ kanadına, kendi atak yönüne göre sol kanadına Sporting atak etti. Oradan yapılan orta, aslında o top da öldü derken Batrakov'a ulaşmıştı. Ya vur gitsin deriz yani, böyle ayağında beklemeye niye tutuyorsun? Ya neyi bekliyorsun? Onu beklerken araya giren Katamo vurdu, çekti şutla da. İlk şutta da 27 dakikada 1-1'e geldi. Ya maçın skoru, bak şu anda da kameradarda zoom yapıyor da o pozisyonu konuşuyor Saray'la Batrakov. Yani biz dedik ya, vur gitsin dediğimiz benzer bir şekilde de Batrakov karşı Sara'da o pozisyonu alırken bugün ayağıyla da hareketle vursaydın falan diyerek o pozisyonu konuşuyorlar. O gol de 1-1 oldu ama oyunun ilk yarıdaki genel aktı Galatasaray tarafında üstün olması beklentimiz vardı. İlk yarı 1-1'di. İkinci yarı başlıyoruz.
9: İkinci yarı için neler bekliyorsun Erhan Seven? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla iki takım da aynı 11'lerden memnun ve iki teknik adam da değiştirmeyecek gibi görünüyor. İkinci yani, yarıya başlarken oyuncu değişikliği olmayacak gibi.
8: Galatasaray'dan asla beklentimiz yok. Çünkü tüm oyuncular üzerlerine düşen görevi yaptılar. Sporting tarafına bakılabilirdi. Ama onlar da şu anda en azından skor konusunda bir dezavantajlı durum yaşamıyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. O nedenle bir değişiklik olmamış olabilir. Ama maçın tabii ilerleyen dakikaları 55-65 arasında iki takım da duruma göre, ihtiyaca göre yer değişikliği yapabilir. Şu an Galatasaray'ın 11'inde görevini yapmayan hiçbir oyuncu yok. Onu da söyleyelim. 37. dakikada da Sané'nin hakikaten %99'luk kaçan bir golü var ki hepimiz bir oturduğumuz yerden gol diye ayağa kalktık ama maalesef biraz artistik, fantastik bir vuruş yapayım 90'a bırakayım derken normal atabileceği golü

0: hani bir temas yok, herhangi bir şekilde oyun başlamadı. Ufak bir sıkıntı, bir baş dönmesi yaşamış olabilir. Şu anda doktorlar da geldi, onu biraz oturtuyorlar. Onunla ilgili ufak tefek hem sorular hem testler yapılıyor. Test derken abartmayalım tabii de, ufak tefek temaslarla beraber sorunu anlamaya çalışıyorlar. İlk yarının da aslında her şeye rağmen iyi isimlerinden biri de defansa Kuvarajma'ydı. Bir oyunu, bir pozisyonda topu ayağından altından kaçırıp Barış'a doğru gelmesini engelleyemedi ama genel itibariyle doğru müdahaleler yaptı. Çünkü Galatasaray çok da baskılı oynadığı dönemlerde defansın göbeğini Ignacio ve Kuvarajma'ya çok fazla yük bindiği anlar da olmuştu. Ayakta kalan isimlerden de biriydi. Şu anda maçın başlamasına saniyeler kala yaşadığı sıkıntılarıyla doktorlar şu anda müdahale yapıyor.
1: İlk yarının iyilerinden biriydi Kuvarajma, evet. Ve Debast hazırlık yapıyor. Belki Kuvarajma devam edemezse Debast oyuna girebilir Sporting takımında. Bakalım devam edebilecek mi? Tabii böyle bir durumda da çok fazla karşılaşmıyoruz. Yani evet, maç başladıktan sonra olsaydı bu olay çok daha farklı yorumlanabilirdi. Ama ikinci yarı henüz başlamadı ve tam başlayacağı sırada, tam başlama vuruşunun yapılacağı sırada kendini yere bıraktı. Kuvarajma devam edecek gibi görünüyor ama tabii risk edilir mi edilmez mi?
0: Telsizle, kulaklıkla kenar teknik heyette de irtibat halinde Kuvarajma oynayabileceğini söyledi. Hakem de durumunu soruyor. Tabii o da bir sıkıntılı durum var mı diye. Önce hakemlerin de önceliği futbolcu sağlığı. O anlamda da Kuvarajma ile anlaştılar, oynayacağım dedi. Sağlık ekibi onay verdi.
1: Eğer maç içinde olmuş olsaydı bu pozisyon, şöyle işliyor prosedür. Bir dakika mutlaka dışarı çıkıp gözlemlenmesi gerekiyor bu tür futbolcuların.
0: Evet.
1: Yani kendisini biraz da nedensiz yere bırakan oyuncuların gözlemlenmesi gerekiyor ama ikinci yarı henüz başlamadığı için hakem sordu ve devam etmek istediğini söyledi. Ve ikinci yarıda hareketleniyor şimdi. Kuvarajma da oyuna devam ediyor ama Debast hazırlık yapıyor yine Sporting'de oyun alanının kenarında ikinci yarı için. Bakalım değişiklik gelecek mi? İkinci yarı başladı ve bir birlik beraberlikte başladık ikinci yarıya. İkinci yarıda da Galatasaray'ın aynı üstünlüğünü, hem üstün oyununu hem de skora giden o İyi mücadelesini bekliyoruz sarı kırmızılı ekipten. Kaleci Uğurcan Çakır'a gönderilen top. Uğurcan Çakır topu aldıktan sonra bakıyor arkadaşlarına. Sporting açısından şöyle bir gözlemimizi sizinle paylaşabiliriz. Kesinlikle rakip yarı alanda çok büyük bir baskı yapma düşüncesinde değil Sporting takımı Galatasaray'a karşı. Leroy Sané geriye doğru çıkardı ve en geride Jakobs, ondan Torreira. Orta yuvarlağın içinde topu aldı. Kendi yarı alanına bakan diliminden hemen yanındaki arkadaşına Davinson Sanchez'e bıraktı. Davinson Sanchez'den sağ kanada, orada Barış Alper. Barış Alper kontrol ettikten sonra tekrar geriye döndü. Şalai tek top oynadı. Davinson Sanchez ve o da kalecisi Uğurcan Çakır'a kadar gönderiyor. Bir birlik beraberlik devam ederken ikinci yarının hemen başında bu dakikalarda Galatasaray yine topla oynayan ve rakibin üzerine giden takım görüntüsünde. Uğurcan Çakır topu aldı. Sporting'de oyuncular yine orta alana doğru çekiliyorlar. Baskı yapmıyorlar. Uğurcan Çakır da onların biraz gelmelerini bekledi ama pek gelme düşüncesinde değil Sporting'li oyuncular ve Uğurcan Çakır da sol kanada gönderdi. Eren Elmalı ve Jakobs var orada. Eren pasını verdi, hareketlendi, gidemedi. Leroy Sané yerde, Torreira yerde. Oyun devam ediyor. Norveç hakem oyunu devam ettirdi. Davinson Sanchez savunmada çok dikkatli. Gabriel Sara da oraya gelmişti ve şimdi çıkıyor Galatasaray. Eren Elmalı topu aldıktan sonra Torreira'ya. Torreira önündeki boş alanı değerlendiriyor şimdi. Baktı arkadaşlarına. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Atan Yunus Akkanat. Sağ kanatta Şalai ve Yunus Akgün. İyi bir boşluk yakaladı. Yunus Akgün pasını verdi. Şalai hareketlendi. Şalai tekrar Yunus Akgün. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Orta hazırlığında yerden Torreira'ya doğru çıkardı. Tekrar Yunus. Tek toplar. Yunus ceza alanına girmek istiyor. Olmadı. Barış Alper de topla buluşamadı. Ve şimdi Sporting hata tehlikeli gelişebilir. İçeriye doğru çevrilen top. Zalazar kontrol etti. Sağ kanada gönderdi. Sağ kanattan şimdi hareketlenen oyuncu bir çalım. Katamo ve korner. Son anda Eren Elmalı tehlikeli geldiler. Gollerini

0: atan Yeni Katamo sağ kanatta topla buluştu ve ikinci yarının hemen başında tehlikeli bir atak izledik. Sporting adına kesinlikle Galatasaraylı oyuncuların özellikle savunmada çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Atak yönüne göre sağ kanattan şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza alanı doğru Zalazar'dan orta, kafalardan sekti. Barış Alper savunmaya yardımcı oldu. Bir kez daha Zalazar orta, savunmada Eren Elmalı, atak devam edecek. Bırakmıyor Galatasaraylı oyuncular ve şimdi Barış Alper çıkmak istiyor ama ileride hiçbir arkadaşı yok. Top yine onlarda kaldı. Bu dakikalarda biraz daha etkili Sporting. Sağ kanattan gelişen atak, geriye doğru çıkarılan top ve en geriden Katamo geldi. Katamo topu kontrol ettikten sonra Zalazar'a, Zalazar daha geriye, en geriden destek veren Vagyanidis, ondan da geriye Altimira, Altimira'dan en son adam Inacio'ya bir pas ve Inacio'nun pasıyla da şimdi hareketlenen oyuncu Guilherme oldu. Guilherme topu kontrol ettikten sonra içeriye doğru çevirdi Zalazar. Zalazar'dan en gerideki Quaresma, Quaresma'dan hareketlenen oyuncu Vagyanidis, çizgiye doğru oynadı Zalazar. Zalazar kontrol etti, daha geriye doğru çıkarıyor hareketlenen oyuncu Altimira. Altimira'nın pasıyla Inacio ileriye çıkıyor. Inacio'dan uzun mesafeli bir top sekti. Yeni Katamo kontrol ediyor. Geriye doğru çıkarırsa Zalazar ama offside bayrağını da yardımcı hakem pozisyonu geçtikten sonra kaldırıyor. İkinci yarı biraz daha etkili bir Sporting izleyebiliriz. Evet. Biraz bu izlenimi ilk dakikalarda verdi Sporting.
1: Son 1,5 dakikada hiçbir Galatasaray futbolcusu ismini anmadın. Neden? Yaklaşık 30 pas yaptı ve isabetli paslar oldu. En son Katamo'nun offside ile de atak sonuçlandı. O pasları iyi değerlendirdi. En azından rakibin Galatasaray adına söylüyorum. Tabii ki o baskısını kırmak anlamında da Sporting adına değerliydi. Tabii ilk yarıda çok etkili bir Galatasaray vardı. Onu 90 dakikaya yaymak kolay değil. İkinci yarıda iyi başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda Sporting aslında beklediğimiz gibi de bir beklenti var. Şu anda bir
0: bu arada bir penaltı beklentisi var Sporting'li oyuncuların. Uğurcan Çakır'la girdiği ikili mücadelede Luis Suarez yerdeydi ama topa müdahale eden oyuncu Uğurcan Çakır, evet. Ve oyun devam ediyor. Portekizli taraftarların beklentisi boşa çıkmış oldu ve Patrakov topu kontrol ettikten sonra şimdi Galatasaray'ın atağını izleyeceğiz. Barış Alper hareketlendi. Barış Alper gidemedi orada. Ona gerçekten Vagyanidis futbol oyun kurallarının çok dışında bir müdahale yaptı yani. Ama topsuz alanda olduğu için hakem biraz da kaçırmış olabilir.
1: Omuzunu Nizami Şar şeklinde Barış'a temas ettirdim şeklinde vücut dili yaptı oyuncu ama gözlerimiz kadarıyla biraz daha şiddetli bir temasla vücut dili
0: engellemeydi.
1: Engelleme
0: yani
1: yaptı
0: gördüğümüz
1: ve,
0: kadarıyla.
1: Bu karar devam oldu. Ama şöyle bir şey dedim. Norveçli hoca biraz daha oyunun oynatma yönünde hareket ediyor. İki taraf adına da daha çok oyunun topta kalmasında ve az faul çalıyor. Ama şu anda hakikaten faul bir faul oldu ve buradan da Eren de bunun karşısını kart olarak aldı diyebiliriz. Şu anda Eren Elmalı sarı kart gördü.
0: Yeni Katamo'ya yaptığı hareketten sonra Eren Elmalı Galatasaray'da sarı kart gören ilk oyuncu oldu. Onlarda iki sarı kart var. Altimira ve Luis Suarez'in sarı kartları var. 52. dakikada da Eren Elmalı Galatasaray'dan sarı kart gören
1: kartı göreceksen oyuncu. Böyle gör. Taç çizgisi civarında ama Katamo ikinci yarı iyi başladı. Etkili başladı. Onun geçmesi halinde etkili olabilirdi. Faulü doğru yerde doğru zamanda yaptı.
0: Zalazar ortaladı. Çıktı top. Çıkmadığı yönünde
1: güzel bir fals oldu.
0: Evet. Beklentisi var. Burada Uğurcan Çakır'ın da bir
1: teması var mı yok mu? O
0: var gibi sanki. Ama tabii burada hakemin verdiği karar önemli. Yani kale vuruşu kararı varsa hakemin, pozisyon incelenmiyor.
1: Evet.
0: Korner olsa bile, temas olsa bile. Ama korner vermişse hakem, eğer bu yanlış bir kornerse inceleniyor, evet. Ve değişebiliyor.
1: Çünkü o kornerlere gol olma ihtimali var diye o yanlış kararı düzeltme durumunda. VAR sadece 3 prosedürle başlamıştı. İşte kırmızı kart, penaltı ve offside ile ilgili. Zaman içerisinde genişletilebilir denmişti. Genişletildi ama VAR da bu kez maçı VAR mı yönetiyor diye de insanlarda soru işaretleri artıyor tabii.

0: genişledikçe, evet, müdahale hakkı genişledikçe VAR hakemlerinin, VAR hakemlerinin böylece ekstra iş düştüğünü söyleyebiliriz. VAR hakemleri şu anda en çok yarılan hakemler. Sağda koşan 12 kilometre civarında orta hakem, ama dikkat anlamında baktığınızda, dikkatli çabaladığınızda da insanlar yorulur. Beyin yorgunluğu ayrı bir durumdur. Şu an VAR hakemine daha çok yoruluyor.
1: Dumbia araya bıraktı. Atak tehlikeli gelişiyor. Sporting etkili geldi. Luis Suarez yerde, penaltıyı verdi hakem. Luis Suarez yerde ve penaltı. Sporting penaltı kullanacak. Dumbia müthiş bir pas verdi. Evet, ve Dumbia'nın pasına Suarez hareketlendi. Davinson Sanchez.
0: Eren'le beraber kaleci Uğurcan da hareket etti, ama yani iki topla Galatasaray defansının bu kadar rahat geçirmesi uygun değil. Yani Jakobs'muş, Eren demiştik, ama orada hangi futbolcu müdahale etti kısmına. Aslında baktığınızda bence biraz ağır karar. Yani.
1: Ağır bir karar.
0: Ağır,
1: evet,
0: karar. Yani Uğurcan temas etmiyor. Jakobs'un da ayağına Suarez ayağını takıyor. Yani evet, bence VAR'ın dikkatli incelemesine ihtiyaç var. Şu anda zaten penaltı kontrolü yapılıyor. Yani Jakobs koşup rakibin önüne kapatınca Suarez de kendi ayağını Jakobs'a takıyor. O da şu anda onu vurguluyor, hem rakibi hem hakeme.
1: Erhan Seven, şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de bu VAR olayında, özellikle bu tür pozisyonlarda, bir türlü olayı yerine oturtamadık. Avrupa'da ve dünyada izlediğim maçlarda genellikle hakemin verdiği karar %100 yanlış mıydı, buna bakıyor VAR. Yani biz doğru muydu, yanlış mıydı diye bakarken, onlar %100 yanlış mıydı? VAR %100'lük bir yanlışı düzeltmek için VAR. Yoksa hakemin verdiği yanlış bir kararı düzeltmek için yok. Ve bunu bir türlü anlayamadık biz. Dolayısıyla ben bu pozisyonda çok değişeceğini düşünmüyorum.
0: Yani temas var diyorsun. O temas
1: hakem böyle olarak gördü, evet, ve verdi. Hakemin verdiği, bazı hakem verir, bazı hakem vermez. Öyle, evet, bir pozisyon. Ben dolayısıyla da %100'lük bir durum, evet, yok.
0: Temas olma şeklinden rahatsızım. Ondan dolayı penaltı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Suarez koşuyor. Efendim, yanında Jakobs da koşuyor. Jakobs ondan bir hamle üstünlüğünü ele aldı. Öyle olunca da aşağıdan ayaklar temas eder gibi oldu, ama o teması Jakobs sağlamaktan ziyade maalesef Suarez sağladı. Ya benim içime sinen bir penaltı değil.
1: Yani dünya,
0: ama şu anda VAR'dan da onay geldi, senin de söylediğin
1: onay
0: gibi.
1: Onay geldi.
0: Suarez topu dikti.
1: Yani öyle bir pozisyon ki bu. Biz de bunu artık kabullenmeliyiz. Eğer burada hakem penaltıyı vermeseydi VAR yine karışmayacaktı.
0: Evet. Burada
1: penaltı verilmemiş olacaktı. Evet. Ya bir hakem tercihi izledik burada. Ama senin dediğin gibi çok ağır bir karar.
0: Bence ve ağır bir karar.
1: Şimdi Luis Suarez penaltı vuruşunu kullanacak. Uğurcan Çakır'a başarılar diliyoruz. Lucas Torreira penaltı vuruşundan önce topun ileride olduğunu düşünüyor. İz düşümüne baktı hakem. Lucas Torreira'ya yerine geçmesini söyledi. Lucas Torreira da biraz konsantrasyonunu dağıtmak, evet, için, evet, Luis Suarez'in müdahaleyi yaptı. Şimdi işaret geldi. Luis Suarez topun gerisinde. Luis Suarez ve top ağlarda. Ah, Uğurcan Çakır doğru köşeye gitti. Köşeyi kurtardı mı acaba dedim, ama
0: yani evet, senin de olmadı. Yükselmenle ben de bir acaba dedim, ama sonuçta sert vurdu, net vurdu. Yerden gitti top. Yani yerden çok yükselmeyen toplar kalecilerin yakalaması anlamında, uçması anlamında, uçtu takdirde değmesi anlamında zorlaştıran bir vuruş. Şu anda Jakobs da hala şaşkınlık içerisinde, ben penaltı yapmadım der gibi de ellerini açarak da kenara ve taraflara dönüyor. Ama bir gerçek var, şu anda Galatasaray 2-1 yenik durumda maalesef. Net bir vuruşla Uğurcan köşeyi tespit etse de Suarez'in vuruşu
1: çok zor. Kalecilerin bu topu çıkarması çok zor.
0: İç yana ağlar diyelim. İzleyen, dinleyenlerimiz de kafasında şekillendirmek anlamında ayak iç orta kısmıyla net ve sert bir vuruş yaptı. Ve karşısında da 2-1'lik bir skor geldi. Yani şu ana kadar bu maçın hakkı olarak baktığımızda asla Sporting'in önde olması gereken bir durum yok. Ama maalesef tabelada şu anda Sporting 2 Galatasaray'a giriyor.
1: Ve şimdi başlama vuruşu kullanılacak. Leroy Sané oyundan alındı ve Rafael Leao oyuna girdi. Eski takımına karşı tribünler ayaklandı ve ıslık sesleri sanıyorum radyoda bütün dinleyicilerimize kadar ulaşıyor şu anda. Leao'yu protesto ediyor tribünler. Eski takımına karşı ilk kez oynuyor kariyerinde, ilk kez oynuyor yetiştiği kulüp.

0: Sporting'e karşı ilk kez oynuyor Leao. Biraz da Sporting'den çok genç bir yaşta sıkıntılı da ayrılan bir 19 yaşında.
1: 6 yaşında 5 yaşında kapısından girmişti. Uzunca yıllar altyapısında oynadı. Leao bir gelişme gösterdikten sonra ayrılmak durumunda kaldı ama onun takımı göndermek istemedi. O ayrılmak durumunda kaldı. Sıkıntılı bir ayrılış dediğin gibi. İşte 8 yıl sonra da bu kez rakip olarak da Sporting sahasına çıktı. İnşallah Galatasaray formasıyla da bugün iyi işler imza atar. Goller atar. Goller atar. Leao'yu ben 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Fransa maçını yerinde Hamburg'da seyretmiştim. Harika bir iş çıkartmıştı, iyi oynamıştı. Sonuçta Fransa turu geçmişti ama Portekiz takımının çok önemli bir ismiydi. Çok rahat adamı eksikti. İnşallah bugün de bildiği ettiği ülke topraklarında, bildiği ettiği takıma karşı da inşallah o psikolojik üstünlüğü kaybetmeden de iyi sonuç verir.
0: Ve şimdi Sporting bir atak daha geliştiriyor. Luis Suarez ceza alanının dışından vurdu ve top dışarı gidiyor. Luis Suarez gerçekten bu seneki formuyla herhalde önce adaya, ondan sonra da İspanya'ya, Barcelona'ya, Real Madrid'e göz kırpıyor diyebiliriz.
1: Evet, bu şekilde oynar ve bu şekilde goller atarsa gidebilir. Tabi pozisyonda biraz bencillik yaptı. Merkez forvetlerinin bu egosu vardır. Soldan çünkü Cilerme'de demarke vaziyetteydi. O da Cilerme'de bana niye atmadın dediğinde de görmedim diyerek de gözlerine ellerini götürerek de görmediğini ifade etti. Ama yani ben bu görse bile Suarez tipi oyuncuların çok pas verme niyetlisi olmadığını söylemek isterim.
0: Galatasaray'da Batrakov topu aldı. Batrakov şu ana kadar bekleneni verdi mi? Erhan birazdan onu konuşalım. Tabii. Yunus Akgün ceza alanına gönderdi. Barış Alper ceza alanında ama istediği gibi topla buluşamıyor. Batrakov'un şu ana kadarki performansını nasıl buluyorsun Erhan?
1: Yeterli bulmadığımı söylemek isterim. Batrakov bir 10 numara pozisyonda. Ama yani, takımda herkes görevini yaptı demiştik ikinci yere başlarken. Yani bir kişi eksik, onu da dile getirmek istedim. Batrakov o tipik bir 10 numara oyun kurucu görevini yapamıyor. Golde yenilen ilk yarıda 1-1'lik golde de evet belki defans oyuncu değil ama sonuç itibariyle atak olarak rakibi karşılarken penaltı konusu az ilerisinde topla buluştu. Ya, burun gitsin, neyi düşünüyorsun? Yani,
0: bugün çok güzel bir yorum yapmıştın Erhan Seven yayınımızda. Demiştin ki fizik olarak biraz zayıf kalıyor demiştim. Ve o goldeki net olarak görünen de bence biraz oydu. Yani ikili mücadelede zayıf kaldı rakibi karşısında.
1: Yani
0: o
1: ben topu hatta şöyle bir cümle de sarf ettim. Hatırlarsın 2-3 kilo fazlası 2-3 santim de boyu uzun olsa o mevkideki oyuncu için biraz daha uygun olur. Tabii bu şartlar ne getirir, zaman ne getirir bilemiyorum ama ben fizik olarak yetersizliğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen de ayak kontrolü, top kontrolü iyi ama son tahlile baktığımızda Galatasaray'ın 10 numarası mı diye de bunun zaman içerisinde daha fazla konuşabiliriz diye düşünüyorum maalesef. Etkili olamıyor ama demin bir Yunus'un attığı top vardı. Barış kontrol etmek istedi. Top kalecide Barış temas yaptı, top kaleciye gitti. O pozisyon diyorsun ki Yunus atsa Osimhen'e daha farklı olabilir diye de aklımızdan geçirmiyor diyoruz. Düşünüyoruz. Osimhen'in eksikliği şu anda ofans hattı biraz daha fazla
0: hissediyor. İkinci yarıda arıyor.
1: Özellikle daha fazla arıyor.
0: Evet. Ve ikinci yarıda Sporting çok etkili geliyor. Serbest vuruş. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacaklar. İkinci yarı bambaşka bir görüntüye büründü maç. Sayın dinleyiciler, Galatasaray kontrolü kaybetti. Ve Sporting gerçekten çok etkili geliyor. Maçın başından bu yana belki de ikinci yarının 50. dakikasından sonra diyebiliriz. İlk defa ev sahibi olduğunu hissettirmeye başladı evet. Sporting takımı.
1: Top üstünlüğü, topa sahip olma anlamında, ikinci yarı anlamında söylüyorum daha fazla. Bir de şu bir gerçek, ev sahibi olup da çok fazla rakip yarı sahada oynama noktasında olmaktan ziyade geçiş oyunu dedim. Kontrayı daha iyi oynar hale geldi. Yani 3'e 3'ler 4'e 4'leri görüyoruz. Bu Galatasaray için bence 2-1 oldu ama hani bu açıkları vermesine bence gerek yok. Daha önümüzde çok uzun bir süre var. Daha kontrol oynamak gerekir.
0: Zalazar geliyor şimdi. Zalazar topu ağlardı ve 3-1. Zalazar serbest vuruştan, çapraz pozisyondan durumu 3-1 yapıyor. Bu maç buraya gelmemeliydi.
1: Ya bu maçın skorunun şu anda 3-1 olduğuna inanamıyorum ya, Galatasaray aleyhine 3-1 oldu. Ya bu maçı izlerken çok farklı bir Galatasaray profili vardı. Çok iyiydi ama biz seninle gündüz yayınımızda da Galatasaray çok fazla

0: gol diyor. Galatasaray'ın evet, bunu önlemesi gerekiyor. Savunmasını konuşmuştuk ve şu anda onu konuşuyoruz. Belki bir duran top, hani savunma ne kadar. Ya bunun öncesinde bu atağın faul pozisyonu gelmeden öncesinde, gelme öncesinde daha alan savunmasını düzgün yapmak, birebir kalmamak ve onun ardından da bu faulün oluşmaması gerekebilir. Bir önceki golde, penaltıda o hızlı atak geldi. Duran toptan yine gol geldi ama o atağın o şekilde oluşmaması ve Jakobs'la kalecinin arasında Suarez sıkıştı. O öyle olmaması gerekir. Yani Galatasaray defansif anlamda sıkıntı yaşayan bir takım vurgusunu yapmıştık, yapıyoruz ve şu anda da işte daha bir saatlik dilimde olmadan da kalesinde 3 gol gördü. Zalazan'ın hakkını verelim. Yani 90 deli diye tabir edilen bir yer vardır ya, iki direğin birleştiği nokta. Orada örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Batrakov da şu anda oyundan çıktı. Biraz da ofansif anlamda merkez forvet olarak Deniz Gül'ü sahada görüyoruz. Portekiz basında da Deniz'in ilk 11 yapması beklendiğini söylemiştik.
1: Evet.
0: Ama biraz daha tercih Barış'tan yana oldu. Yine Barış çıkmadı. Batrakov çıktı. Çift santrfor gibi oynayacak gibi görülüyor. Ama şu anda da geriye kalan 25-30 dakikada iki farkı kapadı. Beraberlik 3 gol atarak yemeden de galibiyet beklentisi var. Biraz daha işi zorlaştı. Dediğim gibi maç bu hale nasıl geldi, ne zaman geldi, niye geldi, onu da ayrıca tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Galatasaray rakibe kolay pozisyon vermesi ve kolay kontrol vermesi de bence hoca tarafından da konuşulması gereken bir konu diye de düşünüyorum. Galatasaray rakiplere Türkiye Ligi'nde de pozisyon verdi, goller yedi. Şu maçta da bir saatlik dilim geçti, 3 gol yedi maalesef.
1: Bu kadar iyi bir ilk yarıdan sonra böylesine değişen bir ikinci yarı ve yine etkili geliyor Sporting takımı. Arayo bir çalım attıktan sonra geriye doğru bıraktı Dumbia araya bıraktı ve faul. Serbest vuruş bu kez bizim. Hakem düdüğünü çaldı ve serbest vuruşu Galatasaray'a verdi bu kez. Onlar da bir penaltı beklentisiyle baktılar. Bu arada maça 11'de başlaması beklenen Flavio Gonçalves şimdi oyuna giriyor.
0: Bunun nedeni de 19 yaşındaki oyuncu maç öncesinde konuşmasında tecrübe oyuncular tercih ettim demişler, hatırlanacağı üzere seninle konuşmuştuk. Şimdi ikinci yarıda oyuna bu dakikada alması da Galatasaray'ın arkada vereceği boşlukları tahminen değerlendirecektir hoca. Bu yüzden de seri koşan bir isim olarak da Gonçalves'i sahaya soktu. 19 yaşında genç isimde Portekiz takımında kalan dakikalarda hücum silahı olarak da değerlendireceği bir isim diye düşünüyoruz. Genç isim sahada şu anda Zalazar'ın yerine geldi. Zalazar keşke 2 dakika önce çıksaydı, Erdoğan da o frik atmasaydı.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir frik golü attığında hatırlatalım tekrar Portekiz takımı adına.
1: Portekiz takımı adına gerçekten çok düzgün bir vuruş yaptı. Biraz da Uğurcan Çakır'ın bugünkü yayınımızdan yine atıfta bulunacağım. Konuşmuştuk yayınımızda. Dünya Kupası sonrasındaki formunu biraz bulamamasını
0: Dünya
1: da
0: Dünya Kupası'na katılan oyuncularımızın mesela Hakan Çalhanoğlu iyi başladı, Arda Güler iyi başladı yurt dışı takımlarında ama Türkiye'deki takımlarda oynayan milli oyuncuların dönüşleri çok iyi olmadı hakikaten. Bu diğer takımlardaki milli oyuncular için de geçerli. Uğurcan, ya herkes bir Türk oyuncular Dünya Kupası'na konsantre olmuştu. Herkesin beklentisi yüksekti. Orada bizim de beklentimiz çok yüksekti. Orada gruptan çıkamayınca maalesef bir anda oyuncular demoralize oldu. Bir de çok fazla sosyal medyanın %80'i çöp derim bilirsin. Çok fazla yüklenildi oradan da genç oyunculara. Biraz kontrolü kaybettiler. İnşallah hepsi tekrar eski formlarına kavuşur.
1: Arayo'ya geliyor şimdi Sporting. Araya bırakılan top çok tehlikeli olmaya başladı artık Sporting. Galatasaray topu tutamıyor şu anda ve istediği atakları da yapamıyor maalesef sayın dinleyiciler. Lucas Torreira topu aldı. Dileyelim bir futbolda eğer basketbol gibi bir mola imkanı olsaydı herhalde şu anda Okan Buruk en çok bunu isterdi. Ve Leao ile gelişen bir atak. Leao geriye doğru çıkardı. Hareketlenen orada Eren Elmalı geriye oynadı. Torreira. Torreira'nın pasıyla Gabriel Sara sol kanada gönderdi ve topla buluşan oyuncu Leao pasını verdi. Bir topuk pası. Gabriel Sara orta ceza alanına. Deniz Gül hareketlendi. Topla buluşamadı. Bu arada Sané'nin müdahalesi ve Gonçalves şimdi topla buluştu. Savunmanın gerisine doğru sol kanada iyi bir pas gönderdi. Etkili gelişiyor. Sporting hata. Sol kanat, sol çapraz pozisyon ama o pozisyonda dikkatli.

0: Gilerme'nin vuruşunda savunma dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdık ama atakları devam edecek. İkinci yarıda Galatasaray toparlanmaya çalışıyor. Bir türlü toparlanamadı şu ana kadar Galatasaray takımı ve orta alana doğru gönderilen top orta alanda.
1: Sevgilerden. Roller değişti. Biz ekranın sağ tarafında kaleye sürekli atak görüyoruz. İlk yarıda Galatasaray yapıyordu bunu. Şu anda da Sporting oyun üstünlüğünü ele aldığı için yine ekranın sağındaki kaleye atak ediliyor. Biz ekranın sağındaki kaleye ve yarı sahayı daha çok görüyoruz maalesef.
0: Deniz Gül şimdi o sol kanattaki kaleye doğru gidiyor. Deniz Gül pasını verdi. Hareketlenen oyuncu Gabriel Sara. Galatasaray atağa gelişiyor. Pasını verdi ama olmadı ve yine çabuk çıkıyor. Gonçalves yine topu aldı. Sağ kanada gönderdi bu kez. Sağ kanattan gelişecek atak. Bir çalım orada. Hareketlenen oyuncu Geni Katamo içeriye doğru kat etti. Katamo geriye doğru çıkardı. Geriden destek Dumbia'dan. Tekrar Katamo, Gonçalves Katamo çok rahat pas yapıyorlar bu dakikalarda. Biraz da sinir bozucu bir görüntüleri var.
1: Pas yüzdelerini yükseltir gibi aralarında 3 metre mesafede iki oyuncu birbirlerine dörder pas yaptılar. Baktığınızda pas yüzdesi anlamında isabetli pas olarak bunlar hep kayda geçiyor. Tatlı uyanıklıklar yapıyorlar orta sahadaki oyuncular pas yüzdesi yüksek tutmak anlamında.
0: Bu arada
1: ama sinir de bozdu hakikaten, ben de sinirlendim.
0: Evet. Ve serbest vuruş kararı geldi. Quaresma yerde hareketi yapan Deniz Gül ve serbest vuruşta oyun devam edecek. 70 dakika geride kalıyor ve Galatasaray çok iyi oynadı.
1: İşte 37'de kaçan hatırlıyoruz da 1-1 iken ve
0: o pozisyon.
1: O pozisyonda topu çok da rahat bir şekilde gol yapacağı topu 90'a bırakayım diye çaba sarf etti. Biraz estetiği artsın diye ama vur kardeşim normal vur. O top çerçeveye girsin, çizgi geçsin, gol olsun. Bu demin de söyledik yani Torreira mı attı, Inacio kendine. O golde top filelerle de buluşmadı. Çizgi bir karış geçti, gol oldu. Yani gol olsun nasıl ama estetik aradın, olmadı. Belki 2-1-37'de olsa çok daha farklı şey konuşuyor olabiliyorduk.
0: Kesinlikle. Şimdi Katamo ceza alanına doğru sokuluyor. Vurmak istedi, olmadı ama atakları devam edecek. Gilerme sol kanattan topu aldı. İçeriye doğru çekti. Luis Suarez daha geriye bırakıyor. Geriden destek var. Orada hareketlenen oyuncu Altimira. Ceza alanında Altimira vuruşunu yaptı ve Uğurcan Çakır maçın başından bu yana en önemli kurtarışını yaptı. Evet. Karşı karşıya pozisyonda Altimira ceza alanına çok iyi hareketlendi ve iyi kontrol ardından iyi de bir vuruş. Uğurcan gole izin
1: bir an offside
0: vermedi
1: dedik ama yok, geriden çıkıyor ve doğru yerde doğru zamanda buluştu Altimir'i ama Uğurcan da konsantrasyonu kaybetmemesi bu pozisyon anlamında değerliydi. Belki bir dönüş anlamında değerli bir kurtarış olabilir geriye kalan 20 dakika uzatmalarla 25 dakika adına.
0: Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği gerçekleşti. Daha değişiklik yapabileceği hamle şansı olan oyuncular var. İlkay Gündoğan yedekler arasında. Galatasaray'da Ugo Çukwu yine yedekler arasında. Yeni transfer Bitshiabu yine yedekler arasında görev bekleyen oyuncular.
1: Tabii
0: bakalım.
1: Bir hamle hakkı aynı anda 3 oyuncu değiştirme durumu olabilir. Yani bir hamle hakkı kaldı.
0: Oyunu evet, 2 kez durdurdu oyunu 58, Galatasaray.
1: 58-65'te oyuncu değişiklikleri olduğu için yani bundan sonraki 3 oyuncusunu sokacaksa aynı anda sokmak durumu oyunda.
0: Deniz Gül kontrol etti. Deniz topu aldıktan sonra geriye Şalay'a, onun pasıyla Torreira. Rakip yarı alanda paslaşıyor Galatasaray. Dakikalar 72'yi gösteriyor. 3-1 Sporting'in üstünlüğü var ve Galatasaray Torreira'yla şimdi yeni bir atak geliştirecek. Şalay içeriye doğru hareketlendi. Sağ kanatta bir boşluk. Kontrol. Orta hazırlığı Barış Alper'den. Ceza alanına doğru sokuluyor. Sıyrıldı. Ortasını yapmak istedi. Korner. Son anda müdahale ve top kornere gidiyor. Sayın dinleyiciler,
1: Deniz oyuna gidince merkezde Deniz oynamaya başladı penaltı noktası civarında. Barış biraz daha sağa kaydı. İkili forvet gibi oynuyorlar. Barış merkez forvetten ziyade biraz daha sağ kanada kaydı. Deniz kendi bildiği 9 numara pozisyonunda oynuyor şu an.
0: Ve şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Gabriel Sara ortası ceza alanına. Inacio yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir orta daha Şalay'den ceza alanına doğru. Leao göğsüyle kontrol etti. Leao kontrol ettikten sonra şimdi karşısında Arayo var. Arayo'dan sıyrıldı. Ceza alanına sokuluyor. Ortası güzel. Kontrol. Sara vuruş ve top dışarı gidiyor. Gabriel Sara göğsüyle

0: düzeltti. Top düşerken voleyi vurdu ama top dışarı gidiyor.
1: Ya onun ne kadar rahat adam eksikliğini bir kez daha gördük. Sağ beki karşısına aldı. Biraz onunla 3-5 saniye vakit geçirdi. Ondan sonra harika bir tek dokunuşla avuç çizgisine doğru yönlendi. Ortası biraz dışarıya doğru yaptı ama onu da görerek boşta demarka vaziyetteki Saray'ı tercih etti. O da göğsüyle güzel kontrol etti. Senin de bahsettiğin gibi top yere değmeden bir voleyle topu kaleye göndermeye çalıştı. İyi de vuruş yaptı ama sonuç itibariyle top kaleye yönelmedi. Ama bir an olsun bizleri de böyle kalan dakikalarla alakalı olarak da umuda gark ettiğini söyleyebiliriz bu atan. Şu anda iki oyuncu değişikliği oldu sanırım.
0: Andersen ve Ioannidis oyuna girdi.
1: Ön bölgedeki isimlerle ilgili tabii biri Luis Suarez
0: görevini yaptı çıktı. Evet. Sarı kartı var. Sarı kartı oynuyordu.
1: O şekilde riske edilmek istenmedi diye düşünüyorum. Diğer isim de sanırım Dumbia değil mi oyundan çıkan? Ya da yanlış mı gördüm?
0: Onu tam göremedim.
1: Dumbia gibi gördüm ama bakarız.
0: Dumbia olabilir.
1: Andersen girdi değil mi?
0: Andersen orta alanda Dumbia'nın görevini üstlenmiş durumda. Evet, Dumbia yok. Evet. İleride de Ioannidis'i izleyeceğiz.
1: Evet, hem güç katmak anlamında hem de senin de bahsettiğin Luis Suarez'in sarı kart anlamında baktığınızda da ufak bir tedbir anlamında yapılan değişiklikler. Bir de skor avantajını maalesef 3-1'e getirince Sporting hocası da bu tür tercihler yapmaya başladı.
0: Onların da iki değişiklik hakkı kaldı. Onlar da tek seferde kullanmak zorundalar. Bu iki değişikliği Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak. Gilerme ben bir şey yapmadım diyor ama hakem serbest vuruşu verdi. Ve Galatasaray şimdi sağ kanattan taç çizgisine yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafeden serbest vuruşu kullanacak. Şalai'yi Gilerme düşürmüştü. Ve Gilerme
1: topsuz alanda
0: ben bir şey yapmadım diyor ama yaptığı hareket aslında sarı kartlık.
1: Kartlık tabii çünkü hareket. Orada Şalay'ı atak etmişti. Topla buluşsa tehlike arz edecekti rakip yarı alanda. Topsuz hamlesini yapıp oyuncu düşürdü. Kart verirse kimse bir şey demezdi. Bir de bir şey yapmıyor dediği gibi.
0: Gabriel Sara ortasını yaptı ceza alanına. Sekti Arayo'dan. Kaleci çıktı Silva. Hakem faulü verdi. Silva'ya yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi ama ben bu pozisyonda çok net bir faul göremedim. Hatta Silva kendi arkadaşlarına takıldı gibi geldi bana.
1: Biraz
0: bakalım pozisyona. Evet hiç.
1: Evet ya şimdi 3 oyuncu var. Olayda evet şu an dikkatinizde biraz Deniz'de teması var gibi görülüyor. 3 oyuncu ikisi Portekiz takımından biri bizden. Ama Deniz son talihde hafif böyle kamburaya atma deriz ya, onunla birlikte eğilince kalecinin hinterlandına girmiş durumda, onunla temas da almış. O silindire girip de temas da ediyorsanız hakemler risk etmiyorlar pozisyonu. Topu da kaleci yumruklayarak da uzaklaştırmıştı, onu da hatırladım. Yani çok bariz de bir gol pozisyonunda kalmamıştı. Tabi bu oyun durup da tekrar başlayınca kadar bir soğuma oluyor. O anlamda Portekiz'deki bir avantaj elde etti ve onu yaşadı. Topu alamıyoruz ya maalesef. Alamıyoruz.
0: İkinci yarıda
1: topu alamıyoruz. Yani.
0: Tamamen top onlara geçti.
1: Goller değişti.
0: Evet.
1: Yani ilk yarıdaki Galatasaray bizi mutlandırmıştı galibiyet adına. Şampiyonlar Ligi'ne evet yarın bir temsilcimiz daha Fenerbahçe'de oynayacak. Ama en azından bugünkü başlangıcı galibiyet ya da puanlarla yapalım demiştik. İnşallah kalan sürede bunu başarabiliriz. Ama Portekiz takımının iştahı arttı. Galatasaray takımının da top kontrolü zayıfladı. Burada şöyle de bir şey var sevgili Erdoğan. Rakip 24,5 yaş ortalaması. Genç bir takım ve kalan dakikalar ilerledikçe de ilerleyen dakikalar oluştukça da o genç takımın etkisi de ortaya çıkmaya başladı. Yani Galatasaray'ın biraz daha yorulduğunu Portekiz ekibinin koşuyla beraber, skor avantajıyla beraber daha etkili olduğunu söyleyebiliriz maalesef.
0: Maalesef moral bozukluğunun da bunda etkisi de olabilir tabii ki. Çok çabuk 3-1'e geldi. Yani hiç anlayamadık nasıl 3-1'e geldiğini maçın. 56 dakikada yediğimiz 2 gol bir anda farkın ikiye çıkmasına.
1: Hani gol yiyince düşmedik demiştik ya, golü ilk yarı
0: evet,
1: dedik.
0: Evet evet.
1: Düşmedik ama burada 2-1 olunca düştük. Yani net bir şekilde futbolcuların vücut dili bunu gösterdi. Zaten dediğim gibi 5-6 dakika sonra 3. gol geldi. Ya oyun hala 2-1 olsa biz de daha biraz iştahlı anlatacağız. Biz de daha

0: beklentimiz yüksek olacaktı ama yine de her şeye rağmen kalan dakikaları bekliyoruz.
1: Inacio'nun pası, hareketlenen oyuncu orada Araujo olmuştu. Çok sık ileri çıktı Araujo ama topla buluşamadı. Şimdi bir başka atak izleyeceğiz. Catamo geriye doğru bıraktı. Bir kez daha aldı ve Galatasaraylı oyuncular baskı yapmadığı sürece çok kısa paslarla topu kendilerinde tutmayı tercih ediyor ve çok da fazla rakibinin üzerine gitmeyi düşünmüyor. Sporting takımı uygun açık alanı bulduklarında da çok çabuk evet, çıkabiliyorlar.
0: Araya bırakılan vuruş da hakikaten öyleydi ön bölgeye doğru. Şu anda topun Sporting'de kalması, Sporting'de defansif anlamda, şu anlamda söylüyorum, yani pozisyon yememesine sebep veriyor. Topu çevirerek de hem saniyeyi geçiriyor, zamanı geçiriyor, hem de top kendilerini kalarak da pozisyon vermiyor rakibine. İşte o paslaşmanın sonunda bir hatalı pasla Galatasaray topu ele geçirdi ama Galatasaray'ın efektif kullanma konusunda hakikaten biraz zorlandığını söyleyebiliriz. Yorgunluk belirtilerinde fazlalaştığını Galatasaray'a da söyleyebilirim.
1: 79. dakikayı bitirdik. 80. dakika Sporting 3 Galatasaray 1. Galatasaray'ın öne geçtiği mücadelede İlk 45 dakika iyi bitti. Bir birlik beraberlikle tamamlandı bizim için ama ikinci yarıda 57 ve 63. dakikada gelen gollerle farkı 2'ye çıkardı. Sporting ev sahibi takım. Bu maçın geneline baktığımızda belki 10-15 dakikalık iyi bir oyunla 3 puanı yakalayan takım olacak. Bundan sonraki dakikalarda da o 10-15 dakikalık iyi oyunu Galatasaray'dan bekliyoruz. 80. dakikanın içindeyiz ve şimdi Leao topla buluştu. Leao rakibinin üstüne gidecek. Ceza alanına doğru gönderilen top, Deniz'in yaptığı hareket faul ve serbest vuruş kararı. Bir de sarı kart Deniz'e. Deniz Gül de sarı kart gören oyuncu oldu.
0: Topu kontrol etmek istekin ayağından kaçırdı. Açılan topu tekrar alma için hamle yaptığında rakip oyuncusu oraya çoktan gelmişti. Yani çelme diyebileceğimiz bir hareket dedi. Rakip cezasız yakın bölgede faul yaptı. O çelme rakibin ayak bilek bölümlüklerinde biraz da sertçe olunca hakem tarafından en yakın isim hakem de orada hemen kartla ve faulle cezalandırıldı. Tabi arayan isteyen taraf olmak önemli ama kontrol de kaybediliyor. Zaman da daralıyor. Topu kontrol etme noktasında sıkıntı yaşadığını son 5-10 dakikada net bir şekilde gözlemliyoruz. Ele geçirilen topların da efektif kullanılması konusunda sıkıntı var. Çok tipik bir 10 numarası da Galatasaray'ın yok. Batrakov da bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamadığını söyleyelim. Rus oyuncu da zaten biraz önce oyundan da çıkarak da yerini çift santrafor anlamında ekip yapmak adına da Deniz Gül'ü yönlendirdiğini söyleyebiliriz. O çerçevede baktığımızda Galatasaray'ın kalan dakikaları biraz daha zor geçireceğiyle ilgili görüşü de beyan edelim. Ama inşallah yanılırız. Leao da rakipte tabii ufak tefek itişmeler yaşıyor. Rakip takımda arkadaşları da var belki. Belki bağlantıları da var hala. Ufak tefek şakalaşmaları var ama burası da Galatasaray'a o şakalaşmalara gerek yok. Şimdi yakın çekim uzun yapınca yenik takımın oyuncusunun gülümsemesi hani irite eder taraftarı. O yüzden futbol sadece futbolda değildir. Yani en azından sahada mücadeleyle üst seviyede ver. Hani şakalaşırsan hiç soyunma koridorlarında kimsenin görmediği yerde yapabilirsin.
1: Galatasaray'a etkili gelişiyor bu ara atak ve Barış Alper'e yapılan hareket faul. Bu arada Galatasaray'da Niyaga'yı gördüm. Birazdan oyuna girebilir. Ugo Çuklu hazırlık yapıyor ve üçüncü hakkını da kullanacak mı bakalım Okan Buruk. Tek hamle yapması lazım. Tek hamlede bütün değişiklik haklarını bitirmek zorunda Galatasaray takımı. Bitişi ya bu da yeni transfer bitişi ya bu da oyuna girebilir Fransız oyuncu. Bakalım bu değişiklikler olacak mı? Şimdi gerçekleşiyor değişiklikler. Galatasaray'da tehlikeli bir yerden, ceza alanının yanındaki boşluktan bir serbest vuruş kullanma hazırlığında Galatasaray oyuncu değişikliği konusunda Okan Buruk itiraz etti hakeme ve hakem de geldi, sarı kartı
0: orada
1: gösterdi.
0: Sanırım Arao'nun Barış'a yaptığı çekme hareketinden kart beklentisini dile getirdi dördüncü hakeme. Biraz sertçe söyledi Okan Hoca o pozisyonda kart vermediği için ama kartı gören Okan Hoca oldu.
1: Okan Hoca oldu ve değişiklik de yapılmadı. Gabriel Sara ortasını yaptı. Doğrudan kaleye gidiyordu ama Silva son anda uzandı. Top da taca doğru gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Gabriel Sara'nın etkili kullandığı bir serbest vuruş izledik. Son anda müdahale ve top taca doğru gitti. Maçın son bölümlerindeyiz ve Jakobs yine geldi, uzun mesafeli taç atışını kullanacak. Debast şimdi giriyor,
0: evet,
1: oyuna Kuarejman'ın yerine.
0: Onu şunu için söyleyeyim, ikinci yarı başlarken hafif bir baş dönmesi ve evet, işte bir rahatsızlık işareti olmuştu maç başlamadan. Ondan dolayı Debast ısınıyordu. 84. dakika kadar da o ısınma devam etti ve sonunda da Kuarejman'ın yerine girmiş oldu. İki oyuncu değişikliği hakkında kullanıp böylece 5 oyuncu totalde de değiştirmiş oldu Portekiz ekibi.
1: Tamamen savunmaya değişiklik yaptı burada.
0: Bir stoper, bir sağ bek değişmiş oldu. Bahsettiğim değişiklikler oluyor Galatasaray'da da.
1: Uguçuk bu.
0: Evet, Yunus geldi. Sara geldi. Torreira geldi. 3 isim. Onların yerine de 3 farklı isim sahada yer alacak.
1: Uguçuk bu birebiri İlkay Gündoğan. Torreira da çıkıyor.
0: Sara, Torreira ve Yunus çıktı.
1: Evet, Niyaga,
0: İlkay ve Lezdi Uguçuk girdi oyuna. Onda nasıl bir sonuç olacak hep beraber göreceğiz. Dakika 85. Yani kenardaki isimlerden çok efektif olarak faydalanma durumu var mı? Bir soru işaretiydi. Ama oyuncuları, rezerv oyuncuları da sahaya sürmüş oldu.
1: Leao ceza alanına hareketlendi. Leao ortasını yaptı. Son anda müdahale. Oyuna az önce giren Debast müdahaleyi yaptı ve tehlikeyi önledi. Savunmada Galatasaray'da İlkay Gündoğan da oyuna girdi. Özellikle Galatasaray'da tabii ki Uguçuklu konusu da ilginç bir konu. Çünkü bir türlü takımın 11 oyuncusu olamadı.
0: Evet.
1: Uguçuklu ve hatta yedek oyuncusu bile olamadı. Çok maçta oyuna da girmedi.
0: Yani,
1: bir Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde artık oyuna giriyor Uguçuklu. Gerçekten Galatasaray, bakalım bu durumu nasıl toparlayacak? İlk yarısı bambaşka, ikinci yarısı bambaşka bir Galatasaray izledik. Şimdi orta cezalarına Barış Alper'den top taca gidiyor.
0: Evet, 3 oyuncu değişiklikleriyle birlikte denemelerini de yaptı. Evet, o sarı kartı görme gerekçesini
1: senin dediğin gibi sarı kart istiyor. Evet. Ve
0: Araya
1: Okan Buruk sarı kart görüyor. Hakeme sarı
0: Okan
1: kart
0: Buruk
1: göstermesi.
0: İlk yarıda sakindi ve çok güzel müdahaleleri vardı. Ama ikinci yarıda skorla beraber o da kontrolü kaybetti. Şu anda Yasin taşlı arayışı devam ediyor.
1: 86. dakika, 3-1 Sporting'in üstünlüğü var ve Galatasaray en azından farkı 1'e indirmek istiyor bu dakikalarda. Ve Jakobs topla buluştu, geriye Şalai'ye bıraktı. Şalai'den de daha geriye Eren Elmalı ve sol kanada açılan top, Niyaga topu aldı, düzeltti. Niyaga ceza alanına sokulmak istiyor, olmadı. Leao topu kontrol ediyor. Leao'ya yapılan hareket faul, serbest vuruş. Leao topla her buluştuğunda tribünler protesto ediyor Leao'yu. Ve o da biraz az önce senin gülme olarak o yansıyan
0: tribünlere reaksiyon veriyor diyorsun.
1: Tribünlere verdiği bir reaksiyon olabilir. Çünkü çok fazla tabii sinir bozucu bir tepki de var Leao'nun her topla buluşmasında. Şalai ceza alanını ortaladı şimdi. Savunma tehlikeyi Araya'yla uzaklaştırıyor.
0: Biraz daha şimdi top rakip yarı sahada, Galatasaray daha baskılı gibi görünüyor. Yani bunun iki nedeni var. Evet, Galatasaray arıyor, istiyor ama bir nedeni de skoru koruma noktasında Sporting'in yarı sahasına çekilmesi. Ve ön bölge yaptığı değişikliklerle beraber kontra arıyor, kontra bekliyor. Uygun bir zamanda 2-3 net pasla birlikte Galatasaray rakip sahasına geçme noktasında talebi olabilir, beklentisi olabilir. Ama skoru korumakla ilgili öncelikle çabası var Portekiz ekibi. Çünkü avantajlı bir skor. Dakika 88, 2 farklı önde maalesef. Onu da şu anda oynuyor.
1: Ve şimdi Leao ortasını yaptı. Leao şu ana kadar oyuna girdikten sonra sol kanattan etkili bir oyun oynadı diyebiliriz. Evet. Her topu ortaladı. Evet, hiçbir topu öldürmedi, ezmedi.
0: Sabek çıktı, sonra yerine Fresen de girdi. Onu da şu anda geçiyor. Yani 4-5 kez rakip Sabek üzerine atak etti ve karşısında aldı. Yani orta

0: Ortaların biri iyiydi, diğerleri belki isabetli olmadı ama en azından Galatasaray sol kanadına hareketlilik getirdi. Bu ilerleyen maçlar hem lig hem Avrupa içinde Leao'nun bu varlığı da, bu katkısı da değerli olabilir diye ışık verdi diyebiliriz.
1: Orta geliyor ceza alanına. Galatasaray'dan bir başka atak daha. Şu ana kadar Galatasaray özellikle son 5 dakikadan bu yana rakip yara alandı ama üretmekte çok zorlanıyor Galatasaray. Pozisyona girmekte çok yani ama
0: Deniz
1: çok zorlanıyor. Yani
0: topu buluşturmak konusunda evet, sıkıntı yaşıyor. Barış da biraz sağ kanatlara gitlendi birkaç dakika önce. Son dönemde Leao ile ilgili çaba var. Evet ama dediğin gibi bunun bir pozisyona tahvili oldu mu doğrusu evet diyemiyoruz.
1: Ve şimdi sağ kanada doğru gönderilen bir top. Hugo Çukwu'dan Barış Alper gidemedi. Arao ile girdiği ikili mücadelede top dışarıda. Barış Alper de çok koştu, çok mücadele etti. O da yoruldu. Ve 90. dakikaya geldik sayın dinleyiciler. İyi başladığımız, ilk yarısını 1-1 bitirdiğimiz mücadelede Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında 3-1'lik bir skorla, yenilgiyle Sporting karşısında 90. dakikaya giriyoruz.
0: 1-1 bitirdiğimiz için de üzüldüğümüz
1: bir yarı,
0: evet, yarı seyrettik.
1: Gerçekten öyle.
0: Hakikaten Galatasaray, ben hani seninle ilk yarı değerlendirmeyi yaptığımızda yani 2-0 olarak yediğimiz golü de ben saymıyorum. 2-0 olarak girmemiz gereken bir oyundu. İki farklı bir galibiyet ama tabela 1-1 demiştik. İkinci yarıda maalesef 3-1 oldu.
1: Arao'ya gelişen bir atak. Arao'ya geriye doğru çıkardı. Gilerme'ye kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Daha da geriye Andersen ve şimdi en geriden tekrar oyun kuruyor Sporting takımı. Rahatlar ve Andersen topla buluştu şimdi en geride. Andersen var ve bu dakikalarda baskı Galatasaray'dan devam ettiriyor hakem ve Deniz Gül topla buluştu ama önce devam kararı evet, gibi gördük.
0: Öyle geldi yüksek ihtimalle yardımcı hakemden. Evet. Temiz bir hamle gibiydi Niagara'nın yaptığı. Hakem de vücut diliyle zaten deparını atarak da devam demişti ama sonrasında bir uyarı geldi sanırım, faali verdi aleyhimize. Hani bu şu ana kadar Norveç hakem, temaslı oyunu seven hakemin bir kararı olmadı. Farklı bir yerden bu uyarı geldi gibi düşünüyorum. Çünkü hakem oynatmayı seven bir hakemdi. İlk yarıda özellikle Galatasaray'ın da ayakta kaldığı dakikalarda, iyi oynadığı dakikalarda yapılan o foul gibi Türk Ligi'de verilecek pozisyonları da vermedi. Galatasaray aleyhine foul gibi. Çünkü oynatmayı düşünüyordu. Ama bu ikinci yarıda biraz daha o temasları, ilk yarıdaki temaslardan benzer pozisyonlarda foulleri çalıyor. Hatta da o foulü, içimize sinmeyen foulü çaldığında Okan Burun'da kenarda çok sert tepki verdiğiyle ilgili de kamera zoom yapınca gördük. Hocanın kartı var. Bu maç bitmiş olabilir ama kırmızı görürse, sarıdan kırmızıya dönerse, ki maç bittikten sonra hakemle de temas etmemesini dilerim. Kırmızı görürse bir sonraki maçta kenarda olamayacak. Okan Hoca bu tür şeyleri düşünerek hareket edip o tecrübesini konuşturması
1: gerekiyor. Ki bir sonraki maç işte Barcelona maçı. Evet. İstanbul'da kritik bir maç olacak. 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak Galatasaray sayın dinleyiciler. İkinci maçımız Barcelona ile olacak.
0: 4 dakika uzatma belli sevgili Erdoğan.
1: Evet, Leao ortasını yaptı ceza alanına. Sporting'de Lens'le karşı karşıya gelecek. Sonra LASK maçları var onların. Sporting çok iyi bir
0: kura mı diyorsun?
1: Kura diyebilirim. Yani Lens, LASK, Shakhtar.
0: Evet. Yani Galatasaray zorlu bir rakipti. Bunlar sonra ama maalesef Galatasaray geçtiğini düşünürsek de hakikaten bir kolay kura evet, evet, olmuş.
1: Sonra Manchester United. Son maçlarında zorlaşıyor. Roma, Barcelona ve Manchester City. Oo,
0: son maçlarda hakikaten birbirinden zorlu ekipler. Ama ilk maçlarda alabileceği puan ya da puanlar da onları 11-12 puana ulaştırırsa da gruptan çıkabilirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ve şimdi artık maçın son bölümündeyiz. Üçüncü duraklama dakikası. Sporting atağını izliyoruz. Sporting atağı. Orada Ioannidis pasını verdi ama dikkatli Şalay'ı tehlikeye uzaklaştırdı. Top Leao'da taç çizgisini geçiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek.
0: Evet, şimdi Leao toplu buluştu, rakibini geçtiğini gözlemliyoruz. Hatta onlar ikili karşılama çabası var kademeli, ama Leao topla ilişkisi çok iyi. Bildiğimiz bir isim zaten, hani bizim için sürpriz değil. Ama skor dezavantajlı olunca Portekizli oyuncu rakibine karşı, eski takımına karşı istenilen seviyede skora yönelik hareket etmek anlamında katkı yapamadı, ama oynadığı oyun, bireysel yeteneklerini eğer Osimhen de olduğu olursa yakın tarihlerde Leao Osimhen ikilisinden sevgili Arda Onarkan güzel sonuçlar Galatasaray adına hem ligde hem Avrupa'da görebiliriz.
1: Görebiliriz. Galatasaray'ın savunmasına bir dokunuş gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Mitchie yani, bu yeni transfer nasıl acaba?
0: Ya çok da bilmiyorum açıkçası. Oyuncu, evet. Genç oyuncu, gelecek beklentisi olduğunu biliyoruz. Ne kadar katkı yapar bilmiyorum. Bir Abdülkerim tecrübesi vardı, onun olmaması. Bugün iki sol bekle sahaya çıkmak durumunda kaldı. Biri stoper, biri de sol bek olarak. Baktığımızda sonuç itibariyle çok net bir şekilde Galatasaray'ın defansif hamlelerini düzeltmesi gerektiği beklentimiz bile gelir. Uğurcan'ın da biraz zaman zaman burada istenilen seviyede olmaması da beraberinde maalesef skorların bu şekilde Galatasaray'da bol gollü olmasına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz.
1: Jakobs'ta bir sarı kart gördü maçın son anlarında. Rakibine Gonçalves'e yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü. Köşe vuruşu kullanıldı Galatasaray için. Son bir şans derken artık Norveç'te hakem maçı her an bitirebilir. Düdüğünü çalıyor ve 90 dakika tamamlanıyor. Sayın dinleyiciler, iyi başladığımız maçı maalesef 3-1 yenik kapatıyoruz.
0: Evet.
1: Sporting karşısında Portekiz deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray 3-1'lik yenilgiyle başlıyor. Oysa ilk yarıda, özellikle ilk 30 dakikada oynadığı futbolla o kadar büyük bir ümit verdi ki Galatasaray. Ve sezonun, belki de son iki sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. İlk yarıda golü attı, öne geçti ve 6. dakikada gelen golden sonra 27. dakikada Geni Katamo beraberliği getirdi. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda ne olduysa maça sanki farklı bir el dokundu ve tamamen
0: goller değişti.
1: Sporting'in üstünlüğüyle özellikle bir 10 dakika var ki Galatasaray 2 gol gördü kalesinde. 57. dakika Luis Suarez, 63 Zalazar serbest vuruş ve 3-1'lik evet. skorla kazanan Galatasaray.
0: Erhan Sarar
1: son bir değerlendirme
0: hemen
1: rica edeyim.
0: Yapayım. Bu maçın ilk yarısını izleyip de uykusu gelen bir adam uyusa herhalde sabah uyandığında der ki Galatasaray bu maçı kaybetmemiştir. Hatta kazanmıştır der ilk yarı izleyip uyusa. Ama ikinci yarıda roller değişti. O Galatasaray etkin oyununu göremedik. Bu kez Sporting ev sahibi olarak tribün desteğiyle birlikte avantajı elde etti. Skor da aldı. İki duran top, bir penaltı, bir frik, ama sonuç itibariyle daha etkili oynadığı da gerçeği var. O duran toplara ulaşmak anlamında da yaptıklarıyla birlikte iyi başlangıcı olmadı. Galatasaray'da üzüldük. Onu da belirtelim. Ama ilk yarıdaki oyunu özellikle gelecek için umut verdi. İkinci maç Barcelona maçı. Zor bir maç. 5 gol bir galibiyetle başladı İspanyol ekibi de. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Yarın da Fenerbahçe'nin Roma karşısında puan ya da puanlarla Şampiyonlar Ligi'ne, yıllar sonra ulaştığı Şampiyonlar Ligi'ne başlamasını dilediğimi belirtmek isterim.
1: Teşekkür ederiz. Erhan Seven yorumlarıyla bu akşam bizimle birlikteydi. Teknik yayında da Berkay Bigeç ve Sertaç Canbaz görev yaptı. Galatasaray istediği başlangıcı yapamadı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenildi. Bir sonraki maçımız 13 Ekim'de Barcelona ile Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Yarın akşam da Fenerbahçe Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. O maçın nakden yayınında da yine Radyo 1'de sizlerle buluşacağız. Sayın dinleyiciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan, gecenin içinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Her zaman olduğu gibi gecelerinizi aydınlatan program gecenin içinden de çok değerli konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Müzikli buluşmalar köşesine gideceğiz. Telefon hattında çok değerli konuklar olacak. Güzel konular konuşacağız. Her zaman olduğu gibi dop doluyuz efendim. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Zeynep Batur ve Deniz Sezer sesimizi Ayberk Çanakçı güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek mikrofonda spikeriniz ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor.

0: The Last Time Taylor Swift radyonuzdaydı efendim. Az sonra değerli konuklarımız olacağını söylemiştim. Telefon hattının diğer ucunda da değerli konuklarımız olacak. Aynı zamanda müzikli buluşmalar köşesinde çok güzel müzisyenler tanıtacağım size. Çok değerli müzisyenler tanıtacağım size ve canlı performanslarıyla stüdyomuzda olacaklar efendim. Gecenin ilk konuğu telefon hattının diğer ucunda. Çok önemli bir organizasyon var. Karadeniz'de, Rize'de, Ayder'de çok önemli bir organizasyon, uluslararası bir organizasyon var. İşte bu uluslararası organizasyonun detaylarını alacağız Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk Beyefendi'den. Ramazan Bey, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi geceler Tolga Bey, iyi geceler TRT Radyo dinleyicisine, iyi geceler diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür selamlar. Ediyoruz, çok sağ olun efendim. Gecenin bu vakti kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz TRT ailesi olarak sizlere.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Çok teşekkürler. Dünyanın dört bir yanındaki koşuculardan oluşan uluslararası bir topluluk bu yıl ikinci kez Kaçkar Dağları'nın bakir ve zorlu zirvelerinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Kaçkar Bay, bunun ben tabii Türkçesini söyleyeceğim, UTMB. Bunu siz açarsınız inşallah. İşbirliğinde düzenlenen Kaçkar Bay UTMB 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında doğanın en etkileyici rotalarından biri olan Kaçkar Dağları'nda gerçekleşecek. Ben de yörenin bir insanı olarak doğanın en büyüleyici rotaları gerçekten burada. Sizden de detayları alalım Ramazan Bey, buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Tekrar hayırlı geceler herkese.
0: Çok teşekkürler.
1: Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Bu tabii Kaçkar Bay UTMB. UTMB şöyle açalım. Ultra Trail Mont Blanc diye geçiyor.
0: Evet.
1: Burası da Şamoli'de. Mont Blanc dağlarını temsil ediyor. Başlangıç noktası burası zaten.
0: Evet.
1: Fransa'nın Şamoni kasabasında başlayan büyük bir uzun bir yolculuk diyelim, serüven, büyük bir koşu, dağ koşusu, dağ maratonu diye geçiyor. Dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesini ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, öyle diyeyim.
0: Evet,
1: Tolga Bey.
0: Evet.
1: Şöyle 10

0: 11-13 Eylül inşallah. Hı-hı.
1: İki gün.
0: Rize'mizin aynen iki gün.
1: Evet.
0: Çamlıhemşehir ilçesinin Ayder Yaylası'nda herkesi orada inşallah buluşacağız.
1: Evet.
0: Böyle ayrıntılara gireyim mi hemen?
1: Yani biraz ayrıntı alabilirsek çok sevinirim Ramazan Bey.
0: Tamam. Yani yaklaşık
1: kaç sporcu
0: altı,
1: olacak?
0: 6 kıtadan 60 ülkeden yaklaşık şu anda 2000'e yakın sporcu var şu anda.
1: Evet, evet, harika.
0: Geçen hafta 1600'ün üzerindeydi. Bu hafta 2000'e yaklaştı.
1: Evet.
0: İşte kapandı. Bugün herhalde yanlış değilsem 2000 civarında bir sporcu söylendi. İnşallah cuma günü, cumartesi, pazar, işte cumartesi sabaha karşı
1: evet.
0: ilk start verilecek saat 4'te.
1: Evet, evet, evet. Türkiye'deki turizmin de özellikle hem uluslararası hem iç turizminin de canlanmasına da faydası olacak. Geçen hafta biz Afyon'daki bir etkinlikte evet. motocross yarışları ile ilgili etkinliği düzenleyen beyefendi Mahmut Bey programımızdaydı. Evet. Çok değerli bilgiler verdi. Hatta televizyonda hem spor programları yapan bültenlere de bağlandı. Önümüzdeki hafta Rize'de de Ayder'de de çok önemli bir etkinlik var dedi Mahmut Bey. Özellikle de bakanımızın, spor bakanımızın da uluslararası etkinliklerin artık Anadolu'daki illerde olmasından duyduğu memnuniyeti de aktardı. Osman Bey'in de çok büyük çabaları var bu organizasyonlarda. Hakikaten şimdi biz hep İstanbul, Ankara, İzmir ekseninde büyük organizasyonları görüyoruz ama Anadolu'ya artık yayılması da bir spor sever olarak beni de çok mutlu ediyor Ramazan Bey.
0: Kesinlikle size katılıyorum. Genç ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkınbak inanılmaz bir mücadele veriyor.
1: Evet,
0: tabii
1: evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan aşkını biliyorsunuz.
1: Tabii, bir sporcu yani. Zaten kendisi. Evet.
0: Evet, kendisi sporcu. Sayın Bakanımız hakeza öyle.
1: Evet.
0: Ve hakikaten Anadolu'da sporun bütün illerimize, ilçelerimize yayılması için
1: evet.
0: ya her eve girin diyor bize. Ya. Böyle
1: evet,
0: birebir
1: evet,
0: konuştuğumuzda evet, birçok evet. kez sohbet ediyoruz.
1: Evet.
0: Sporun ulaşmadığı ev kalmaz.
1: Evet. Çünkü o zaman başkaları girecek o evlere.
0: Evet.
1: Siz girmezseniz.
0: Çok güzel. Evet. Çok güzel Tolga evet. Bey bir şeye değindiniz ki.
1: Evet. Evet.
0: Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın özellikle ifade ettiği yine bağımlılıkla mücadele kapsamında bağımsızlık
1: evet.
0: yılı ilan edilmiş bu
1: evet.
0: yıl.
1: Evet.
0: Yeşilay'ın işte spora olan işte bağlantısı var ya.
1: Evet.
0: Dediniz ya az önce.
1: Evet.
0: Başkaları girecek o eve.
1: Evet, evet.
0: İşte
1: evet.
0: çocuklar o illetin evet. diyelim yani işte telefonlar olsun bin tane dijital
1: doğru,
0: olsun
1: doğru,
0: her
1: doğru,
0: şey var.
1: Doğru.
0: Ondan kurtarmanın en güzel yollarından bir tanesi spor. Onu
1: evet.
0: da çok iyi biliyorlar. Biz de çok iyi biliyoruz.
1: Evet, evet.
0: Onun için Anadolu'nun en ücra köşesi bile olsa fark etmez.
1: Evet.
0: Sporu bir şekilde oralara ulaştırmak için mücadele ediyoruz.
1: Evet, evet. Bölgedeki gençlere de büyük bir esin kaynağı olacaktır. Çünkü kendi branşlarında çok önemli isimler gelip, uluslararası arenadaki isimler gelip yarışacaklar. Bölge gençleri için de büyük örnek teşkil edecektir bu Ramazan
0: tabii,
1: Bey.
0: Tabii, yani buradaki gençler olsun. Şimdi Rize düşünün, Rize küçücük bir il baktığınızda.
1: Evet.
0: Ama çok dev gibi organizasyonlar yapılmaya
1: evet,
0: başladı.
1: Evet, evet,
0: yani
1: evet.
0: Hemen bir önceki hafta Güneysu ilçemizin Hamzi Yaylası'nda uluslararası dağ bisikleti
1: evet.
0: yarışları vardı. Afyon'a onun için
1: evet,
0: gidemedik.
1: Evet, evet.
0: Yoksa As Başkanımız Mahmut Bey bizi oraya davet etti. Orayı da görmemiz gerekiyordu.
1: Evet, evet.
0: Çok harika motokros yarışları vardı orada.
1: Evet, evet.
0: Şimdi buradaki bu Ayder'deki Kaçkarbağ UTMB Ultra Trail yarışlarından hemen sonra Senoz Vadisi'nde, Senoz Vadisi'nde büyük bir organizasyon olacak. Enduro evet. ATV yarışları olacak.
1: Evet.
0: Peşin sıra devam ediyor
1: evet.
0: yani. Böyle hemen akabinde kış gelecek. Güneş Hamzi Yaylası'na SNX kar motoru yarışlarını yapacağız.
1: Harika.
0: Mahmut Başkanımızla
1: harika.
0: Beraber.
1: Harika.
0: Uluslararası.
1: Evet.
0: Tabii konumuza odaklanmak gerekirse büyük bir organizasyon
1: doğru.
0: şu anda.
1: Doğru.
0: Hakikaten dünyanın ya biz şöyle ifade edeyim. Bunun merkezine gittik 2 hafta önce Şamoni'ye, Fransa'ya.
1: Evet.
0: Ya bu nasıl bir coşku, nasıl onu buraya yaşatacağız inşallah. Ya.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ya bizden... on binler vardı orada.
1: Evet.
0: Küçücük
1: evet.
0: bir kasaba.
1: Evet.
0: Ya hepimiz şaşırdık yani. Benim branşım Tolga Bey, judodur. Judoda birçok organizasyona katıldık.
1: Evet, evet.
0: Dünya şampiyonları olsun. Avrupa şampiyonları. Hakikaten bir koşu organizasyonunun bir dağda, bir yaylada bu kadar görkemli yapıldığını ilk defa gördüm.
1: Evet.
0: Hep anlatıyorlar böyle görmeden tabii insan böyle
1: evet.
0: yaşayamıyor onu. Ama evet. geçen yıl ilkini biz yaptık Hayder'de. Hakikaten bu yıl her yıl üzerine de koyarak devam
1: doğru,
0: edeceğiz inşallah.
1: Doğru.
0: Burada da yine tabii Sayın Bakanımızın ve Rize Valisi Sayın İhsan Selim Baydaş Beyefendinin çok büyük katkısı var. Biliyorsunuz önceki dönem bakan yardımcısı, evet, genç ve spor evet. bakan yardımcısıydı.
1: Evet, evet.
0: Ya Rize'ye geldiğinden beri bir Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Sayın Valimizin başkanlığında spor turizmi çalıştayı yaptık 3 yıl önce. 2023'te.
1: Evet.
0: İşte ilk meyvesi bu yani.
1: Harika.
0: İlk adımı bununla attık ve öyle devam ediyoruz.
1: Çok diye. Güzel. Yani Afyon'da olması, Rize'de olması, oradan Erzurum, Erzincan, Tunceli
0: evet.
1: yani böyle güzel doğası çok güzel olan çok güzel illerimiz var. Hepsinde çok büyük organizasyonlar yapmak için yeterli altyapı da var. Daha da fazlalaşması dileğiyle diyorum
0: var,
1: ben
0: evet,
1: Ozan Bey.
0: Evet,
1: İnşallah. İnşallah. Bizler de duyurmaya, takipçisi olmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize de ayrı bir teşekkür ediyorum Ramazan Bey. Çok sağ olun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile konuştuk. Dünyanın dört bir yanındaki koşuculardan oluşan uluslararası bir topluluk bu yıl ikinci kez Kaçkar Dağları'nda olacak. Ve zorlu zirvelerde bir araya gelecekler. Önemli bir yarışma olacak ve uluslararası olması da bir o kadar önemli. 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güzel bir organizasyonla, organizasyonu tanıtarak ve bu organizasyonun içerisinde emeğe geçen insanları da anarak başladık efendim programımıza. Şimdi bir müzik arası verelim, daha sonra müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli müzisyenler tanıtacağım efendim sizlere ve müziğe doyacağız bu akşam.

Efendim gecenin içinden bölümünün diğer bölümüyle, diğer köşesiyle, müzikli buluşmalar köşesiyle devam edelim. Az önce dediğim gibi sizleri çok değerli müzisyenlerle tanıştıracağım demiştim ve bu gece müziğe duyacağız canlı performanslarıyla bizler.

0: de beraber olacaklar. Okan Albayrak ve Özkan Bilgin bizlerle beraber, iki değerli müzisyen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Merhaba Tolga, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum sevgili Okan, sen nasılsın?
1: Teşekkürler, iyiyim ben de.
0: Ve değerli asistanınız sevgili Kubilay Gümüştepe de bizlerle beraber. Sevgili Kubilay'cığım, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Böyle, çünkü ben her gelen grubun o enerjisini gördüğüm zaman buradan başarı gelir diyorum zaten.
1: İnşallah.
0: Çok şükür de bize hep enerjisi yüksek insanlar geliyorlar. O enerjilerinde yaptıkları işlere yansıtıyorlar. O da bizi çok mutlu ediyor tabii. Özellikle genç nesil için Türk müziğini sevdirmeye de çalışıyorsunuz biliyorum.
1: Sevdiğimiz
0: evet,
1: bir yolculuk.
0: Evet, evet. Kolay da bir yolculuk olmadığının kesinlikle da farkındayım. Yani zor bir yolculuk. Hele bu dönem hani Z kuşağı, alfa kuşağı Türk müziğine karşı, pop, buna halk müziğine, sanat müziğine karşı biraz böyle hafiften de mesafesi var. Hani ben kendi kızımdan olsun veya onların jenerasyonundan olsun, onları da hani biliyorum. Zor bir işiniz var ama iyi yapılan şeyleri de onlar yakalıyorlar. Yani hani suçlamak değil de iyi yapıldığı zaman da bir şekilde frekans yakalanabiliyor onlarla. Okan, ne dersin? Evet.
1: Zor bir yolculuk.
0: Zor bir yolculuk, evet.
1: Anlamak lazım hikayenin derinlemesine, hı-hı, bakmak lazım,
0: doğru,
1: konuya.
0: Doğru.
1: Dediğiniz gibi ama biraz buralara geldiyse konu bir bakmak lazım. Evet. Neler oldu orada? Nasıl, evet, uzaklaştırdık, evet, müzikten gençlerimizi?
0: Evet. Evet.
1: O yüzden iyi işler yapıldığı zaman hikaye, odak oraya döndürülebiliyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Ben de zaten bu konuyla alakalı emek vermeye çalışıyorum. Çünkü,
0: evet,
1: bize öğretilen o biraz, evet, böyle, evet, el vermektir, işte,
0: doğru,
1: dokunmaktır.
0: Doğru.
1: O yüzden zor ama keyifli bir yolculuk.
0: Evet.
1: Muhakkak,
0: evet,
1: o sesimizi duyuruyoruz güzel insanlarımız.
0: İnşallah. Çünkü özellikle sen hem işin mutfağının en iyi, yemeğin en iyi yapıldığı yerden mezunsun. Hatta liseden itibaren İstanbul,
1: evet,
0: Teknik Üniversitesi'nin konservatuvarının lisesinden itibaren ve üniversitesiyle beraber bu mutfağın en iyi olduğu yerdensin. En iyi yemeklerin çıktığı, Türk müziğinin en iyi yemeklerin çıktığı yerdensin ki hani benim dediğimi bence Türkiye'de en iyi anlayacak isimlerin başında geliyorsun. Yani ne demek istediğimi çok iyi anlamışsın. Bir de o kuşağa yakınsın. Yaş olarak da onlara çok çok uzak değilsin yani.
1: Köprü olabiliyorsak ne,
0: evet,
1: bize efendim,
0: evet,
1: yani,
0: evet,
1: o gençlerimizle ve, evet, bizden büyüklerimizden onlara köprü olabiliyorsak ne mutlu bize.
0: Evet, evet.
1: Sesiniz inanılmaz etkileyici Tolga Bey bu arada öncelikle.
0: Zeynep Hanım'ın aşırı yanına söylemeyeyim.
1: Zeynep Hanımcığım.
0: Hadi Ayberk almıyor, ses mühendisi zaten Ayberk'te.
1: Çok
0: ses
1: keyifli.
0: Ses profesyoneli de.
1: Çok keyifli. Ben şimdi öncelikle bizi buradan TRT Radyo'dan dinleyenlere kocaman kocaman sevgilerimi
0: çok
1: iletiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Bu TRT kadrosunun altında tekrardan bulunmak beni,
0: evet,
1: çok heyecanlandırıyor.
0: Doğru. Onları konuşacağız hepsini.
1: Evet, çok heyecanlandırıyor.
0: Doğru,
1: hatta
0: doğru,
1: içeri girdiğim zaman bazı işte posterler gördüğüme,
0: evet,
1: inanılmaz duygular,
0: evet,
1: yaşadım.
0: Mesut Cemil'in
1: aynen öyle.
0: Fotoğrafını görmen öyle değil mi? Seni
1: biraz böyle,
0: evet,
1: size de söyledim,
0: evet,
1: yani babamla karşılaşıyormuşum
0: ya,
1: gibi hissediyorum.
0: Evet,
1: zaten
0: tamam,
1: konuşacağız. O,
0: evet,
1: yüzden teşekkür ediyorum baştan aşağı, evet, tüm emeği geçen bu programdaki herkese.
0: Ne güzel. Yani bak, hani girer girmez bir TRT'li olduğunun da en büyük göstergesi.
1: Hı.
0: Şimdi çok değerli müzisyenler ağırladım sizler gibi burada. Ama hikayeye böyle giren ilk defa sen varsın.
1: Hı.
0: Çünkü sen buralardan yetiştiğinin ilk örneğini girer girmez, aa ben bu tabloları, hı, bir yerden biliyorum,
1: evet,
0: bir yerden tanıyorum. Çünkü bizim Harbiye stüdyolarımız bu tablolarla dolu, bu insanlarla dolu. Başta Mesut Cemil olmak üzere ve onun yetiştirdiği, hı, ve onun dönemi olan çok değerli insanların tabloları var orada, fotoğrafları var orada. Ama işte bu bir radyo kültürü de böyle oturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani biz eğer bir kamu yayıncısıysak ve biz 1928'den beri radyo işinin içindeysek, o kültürü de kimlerle getirdiğimizi de, onu da sergilememiz gerekiyordu. Ama işte senin yaşındaki veya o kuşakta kaç kişi bunu anlayabiliyor? Sen girer girmez tepki verdin. Bu demek ki işin içinde, radyoculuğunun da işin içinde olduğunun en büyük göstergesi bence.
1: İşte
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani bir, İstanbul
1: için.
0: Radyosu adına çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: o
1: ederim.
0: Duyarlılığa sahip olman bence çok önemliydi. Yani dikkatini çekmen çok önemliydi. Çünkü çoğu kimse anlamadan, bilmeden geçiyor oralarda. O insanları bilmek gerekiyor.
1: Diyelim
0: kim olduklarını.
1: Diyelim ki onların da belki kafaları yoğundur. İşte
0: öyle
1: bir
0: diye,
1: şeydir
0: tabii,
1: falan.
0: Öyle değil. Öyle değil. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani önünden geçtiğin adamın kim olduğunu bilince, bilince çok daha farklı oluyor. Doğru söylüyorsun. O zaman ne yapalım? Sevgili Zeynep Matur yapımcımız diyor ki artık müziğe geçelim diyor. Valla ben çok efkarlıyım. Biliyor musun o kafa?
1: Yoksa
0: bu kadar konuşmazdın normalde.
1: Yarın da ben efkarlı olacakmışım gibi Tolga
0: Yok,
1: Bey.
0: Yok inşallah.

0: İyi geçer.
1: İnşallah, iyi geçer.
0: Ya ben Okanlara çok sinirliyim de sen değilsin ama.
1: Hepsine sevgiler.
0: Ama hepsine sevgiler.
1: Hepsine sevgiler.
0: Tamam, tamam öyle olsun.
1: Güzel bir sanat müziği dokusunda olan bir şarkı okumak istiyorum eğer siz de uygun görürseniz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Başlayalım mı?
0: Hadi başlayalım.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Harika. Harika. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzeldi.
1: Ben de özlemişim abi.
0: Evet evet. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Aramıza yeni katılanlar vardır. İki değerli müzisyeni ağırlıyoruz. Okan Albayrak ve Özkan Bilgin bizlerle beraber. Gitarda sevgili Özkan eşlik ediyor Okan'a. Okan da aynı zamanda solistimiz olarak bizimle beraber. Sevgili Okan, nasıl bir buluşma oldu? Yani senin müzik serüvenin çok önceden başlıyor. Lise hayatı, hatta liseden daha önce de müziğin içerisindesin. Neler yapıyorsun? İşte tekliler mi çıkarıyorsun? Ya da başka bir organizasyonun içerisinde misin? Grup nasıl oluştu? İstersen biraz onlardan kısa kısa bahsedelim. Daha çok müzik dinleyeceğiz tamam, çünkü.
1: Özkan aslında şimdi benim ekibimde yeni gitarist olarak başlayan arkadaşım. Evet. Sahnede eşlik ediyor bana.
0: Ne güzel.
1: Benim aslında yolculuğum genelde işte tekli olarak çıkarttığım işler oluyor. Kendi bestelerim, kendi aranjelerim, kendi hatta son işimde kendi klibim kendim çektim. Bu son projemde de bu gitmem lazım işinde aslında DMC ile anlaşırken 3 şarkılık bir anlaşma olarak yaptık. Onlar da benim şarkılarım. Hepsi çocuğum gibidir.
0: Çok güzel, çok güzel, çok güzel.
1: Ondan sonra işte böyle tekli tekli gideceğiz. Biraz farkındasındır.
0: Şu ana kadar kaç tane oldu? 3 tane mi?
1: Şöyle, benim çıkarttığım bu 7-8 yıl önce bir Yasusura diye bir şarkım vardı. Ondan sonra Kim Hatalı diye bir şarkı çıkarttım. Şimdi de bu Gitmem Lazım şarkısını çıkarttım. İşte bir 10 gün oldu. Çok da güzel ilerliyor.
0: Çok çok yeni.
1: Daha çok yeni.
0: Evet, evet. Bu akşam dinleyeceğiz.
1: Dinleyeceğiz. Aynen. Bence dinlemeliyiz. Dinleyelim. Güzel efekt aldı şarkı.
0: Sistemden mi dinleyeceğiz? Canlı mı yapacaksın?
1: Sistemden dinlersek daha güzel olur.
0: Tamam.
1: Çünkü onun duyulmasını isterim.
0: Tabii.
1: Dinlenmesini isterim orada.
0: Evet. Orada. Olmazsa şimdi onu çalalım mı?
1: Çok tamam, güzel olur.
0: Vallahi şimdi onu çalalım. Çünkü taze dumanın üstünde.
1: Daha üstünde. Üstünde.
0: O zaman hemen dinleyelim
1: lütfen,
0: istersen.
1: Lütfen.
0: Ben anons yapayım. Okan Albayrak yeni teklisiyle şimdi radyonuzda efendim.

0: Gecenin içinden programı devam ediyor efendim. Az sonra telefon altında yine çok değerli bir müzisyen olacak. Yine çok güzel bir etkinlik var. Ülkemizin ismini duyuracağı bir etkinlik var. Dünya metal sahnesinin en önemli isimleri Bosporus Open Air Metal Fest'te İstanbul'a geliyorlar. Bu akşam hakikaten çok güzel, hem spor tarafı olsun hem müzik sanat tarafı olsun, çok güzel haberler paylaşıyoruz sizlerle. Aramızda da yeni duyanlar, ilk defa duyanlar vardır. Uluslararası organizasyonlar yapılıyor. Hem Anadolu'da çok güzel organizasyonlar yapılıyor, hem de İstanbul'da çok güzel organizasyonlar yapılıyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. Organizatör aynı zamanda Bosphorus Open Air Metal Fest sahibi, kurucu ortağı Bahadır Uludağlar beyefendi telefon hattının diğer ucunda. Bahadır Bey merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum, iyi geceler, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, çünkü çok önemli bir etkinlik. Uluslararası bir etkinlik, İstanbul'da olması, ülkemizde olması da bir o kadar değerli. Ben ayrıntılarını buyurun size bırakıyorum efendim, buyurun.
1: Festivalimizin 5. senesini kutluyoruz bu sene.
0: Evet.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi uluslararası bir metal müzik festivali. Hı-hı. Ve ülkemizin şu an itibariyle tek uluslararası düzeydeki metal müzik festivali.
0: Evet.

0: bu sene biraz daha faaliyet alanımızı tabii ki geliştirdik, genişletmeye çalıştık diyeyim. Sadece müzik tarafı değil, geçen sene başlattığımız bir müzik konferansımız vardı bizim, Bosphorus Müzik Konferansı adında. Bu sene ikincisini yapacağız. Bu bizim olaya biraz daha vizyoner bir kimlik kazandırma çabamızla alakalı bir girişimimiz.
1: Evet.
0: Akademisyenlerimiz var, sektörün profesyonelleri var, yerli yabancı çok önemli konuşmacılarımız yer alıyor bu konferansta.
1: Evet.
0: Heavy metal kültürünü, bu müziğin
1: felsefesini biraz
0: olduğunu, evet, nasıl yaşandığını her yönüyle anlatmak istiyoruz ve bunu da tabii ki duayen insanlar ve profesyoneller aracılığıyla yapıyoruz, insanlara bunu aktarıyoruz. Bunun dışında bu sene aynı zamanda fotoğraf ve sanat sergimiz de var ve gitar, davul vesaire workshoplarımız da olacak. Yani 5. senemizde biz biraz daha işi müzik festivalinden çıkartıp bir kültür festivaline çevirmeye çalışıyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu diğer etkinliklerimizi, az önce saydığım etkinliklerimiz bu yıl itibariyle Kültür Bakanlığımız destekliğiyle gerçekleşecek.
1: Evet, yani müziğin kültürünün de içinde olduğu bir festival olacak. Sadece müzik dinlemeyecekler gelenler.
0: Evet kesinlikle.
1: Evet.
0: Hayranları, takipçileri, bu müziğin içinde olan insanlar bu müziği aynı zamanda bir bahsettiğim gibi alt kültür olarak zaten yaşıyorlar. Hayatlarını buna göre yaşıyorlar diyebiliriz. Diğer müzik türlerinden en çok ayrışan özelliklerinden bir tanesi budur.
1: Evet. Özellikle amcaların, teyzelerin metal müzikle ne buluyorlar dedikleri soruların belki o cevabını da sizin verdiğiniz o konferansta alabilirler diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Anlattıklarınızdan biraz da bunu çıkardım.
0: Evet kesinlikle dediğim gibi yani akademisyen konuşmacılarımız da yer alıyor. Bu insanlar sonuçta bağlı oldukları üniversitelerde müzikoloji üzerine dersler veriyorlar ve heavy metal kültürünü onlar da okullarında öğrencilerine yeni kuşaklara anlattıkları gibi konferansımızda da bu yönümüzü de gösterecekler. İşte akademisyen metalci mi olur vesaire falan diyenler için de ilginç olacak diyebilirim.
1: Ama çok güzel kapılar açıyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik olacağını sözlerinizden ve enerjinizden de anlıyorum. 19-20 Eylül tarihleri arasında maksimum unik açık havada gerçekleşecek. Öyle değil mi?
0: Evet. Evet, kesinlikle öyle. O konferansımızda bir gün öncesinde 18 Eylül Maslak, İstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşiyor. Daha sonra o günün akşamında da bütün basından, işte katılımcı grup sanatçılarımızdan oluşan bir grup ile Boğaz'da tekne turumuz oluyor geleneksel ve aynı zamanda gala yemeği olarak da biz bunu gerçekleştiriyoruz. Yabancı tabii ki ağırlıklı misafirlerimiz oluyor ve onlara Bosphorus ismini nereden neden seçtiğimizi tam yerinde göstermeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: İki kıtanın da temsilcileri olduğumuz için onların bu deneyimi yaşamasını istiyoruz.
1: Evet, kolaylıklar diliyorum ben de size. Hakikaten çok heyecan verici bir festival olacak. Çok heyecan verici ve kültüre de büyük etkisi, katkısı olacak bir festival, bir organizasyon
0: yani,
1: olacak.
0: Kesinlikle sadece hani hem metal kültürü değil, biz adımızdan da anlayacağınız ve aslında Boğaziçi, İstanbul ve tabii ki Türkiye'nin de kültürel tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Bütün rasyonelimizi, stratejimizi aslında şirketimizi kurarken de bunun üzerine kurmuştuk. Dolayısıyla da nitekim bu sene Kültür Bakanlığımızın da dikkatini çekti bu durum. Ve ne mutlu bize yani bu tanıtıma bir katkımız olursa olabilirse.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınızı da selamlıyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim. İlerleyen günlerde de olur ya bir programda, stüdyomuzda da sizleri ağırlamak isteriz. Çok seviniriz Bahadır Bey.
0: Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ağzınıza, gönlünüze sağlık efendim. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Bahadır, çok sağ olun efendim. İyi geceler. Bahadır Uludağlar müzisyen. Harika bir organizasyon olacak İstanbul'da. Müziğin kültürü de konuşulacak efendim. Bosphorus Open Air Metal Fest'le İstanbul'a geliyor.

0: Harika, harika. Ağzınıza sağlık. Vay, gününüze sağlık. Çok güzel. Evet, evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani bu akşam Orman da çok değerliydi. Sevgili Okan ve Özkan ve Kubilay. Teşekkür gerçekten güzel oldu ya. Gerçekten güzel oldu. Daha vaktimiz de var inşallah. 15 dakikamız var. 15 dakika içerisinde de yeni şarkılar gelecek. Şimdi bu son şarkıyı da biraz daha konuşalım. Bestesi, güftesi. Sana mı
1: bana
0: ait?
1: Bana ait. Bana ait biraz.
0: Kliplendirdin mi?
1: Kliplendirdim. Harika. Klibi de dönüyor. Harika. Radyolarımızda da dönüyor.
0: Evet,
1: YouTube'da
0: güzel.
1: Da var, Spotify'da da var. Dinleyenlerin ulaşmasını talep ediyorum bu harika. Arada. Çünkü o şarkı benim bütün hikayelerimin son noktası gibi bir durumu var. Bir kişiye yazılmış bir şarkı da değil aslında bakarsanız yani. Bir yerlerden gitmemiz lazım gerçekten dönüşmek ve tamamlanmak için.
0: Evet, evet. Öyle benim de 5 aylık sevgililer falan değil bunlar. Yani.
1: Onlar öyle.
0: Onlar da var mı?
1: Yok ya. Hani, ya sevgi benim biraz şarkı yazma şeklim şöyle. Gerçekten okulda da kompozisyon bölümünde okuduğum için biraz daha bestecilik, armoni falan o bölümde olduğum için.
0: Çok iddialı bir bölüm değil mi? Konservatuvarın en iddialı bölümü bence evet. Ya. Kompozisyon bölümü çok da kolay bir bölüm olduğunu hiç düşünmüyorum.
1: Bize lisede şöyle söylerlerdi. Kantin siz de bilirsiniz yani. Kantine girdiğin zaman kafasını aşağıda tutan birisi varsa muhakkak o kompozisyonludur. Çünkü ya bir armoni yazıyordur ya bir şey yapıyordur ya da orkestrasyon yapıyordur.
0: Evet, evet.
1: Ben öyle bir bölümü tercih etmek istedim. Çünkü temelde lisede zaten doğru eğitimi aldık. Hem batı müziği hem Türk müziği.
0: Evet, evet.

0: Orada aslında işin tamamlanma noktasıydı benim için. O süreçte de zaten işte bestecilik, söz yazarlığı, işte bu tarz bir yönelimdi orası. Biraz benim o yüzden şarkı yazma noktam biraz empatiden kaynaklanıyor. Belki sokaktaki mutsuz olan insana da empatide bulunarak bir şeyler yazabiliyorum. Ama bu son şarkım gerçekten kendimle empati yaptığım bir şarkıydı. Doğru anlatmaya, basit anlatmaya çalıştım. Bir de klibini de Amsterdam'da çektim. Aa, biraz böyle basic.
1: Ne güzel.
0: Sound'u da basic ama insanlara geçen bir iş oldu. Harika. Sevdiğimiz bir iş oldu.
1: Çok güzel. Önemli olan senin önce senin mutlu olman. Evet. Yani arkadaşların mutlu olması. Sonrası devamı geliyor zaten.
0: Güzeldi.
1: Yani içine sindiyse ne güzel.
0: Sindi.
1: Gerçekten bizi zaten içimize sindi de. Oh. Özellikle yaratıcısının içine sinmesi bence en önemlisi.
0: Teşekkür ederim.
1: Devam edelim mi?
0: Lütfen.
1: Hadi devam edelim.
0: Lütfen. Bir böyle sabret. Ben Tarkan hayranıyımdır, biraz
1: harika,
0: severiz.
1: Harika.
0: Bir sabret yapalım.

0: Harika. Ağzına sağlık, önüne sağlık, yüreğinize
1: hep
0: sağlık.
1: Derin nefes çektiriyorum sana gece gece.
0: Yani
1: çok bir şarkılarımız var.
0: Bir Okan çektirdi, bir de sen çektiriyorsun.
1: Mükemmel. Biz de Okanlar olarak.
0: Yani var ya, Okanlar olarak bu akşama damgayı vurdunuz.
1: Güzel. Gerçekten. Güzel. Okan Buruk'la evet. Aynı kefede olmam da benim için değerli abi bu arada. Da. Teşekkür ederiz.
0: Yani artık onun kefesini nasıl kim tayin edecek ben bilemiyorum da çok tartışılacağı kesin yani orası.
1: Yarın kaçtaydı abi programın?
0: Yarın Z raporu diye bir program. Tamam. O bilim teknoloji programı. Şeyde cuma günü. Cuma günü spor programı.
1: Dinleyeceğim sizi.
0: Bunları evet, bunları konuşacağız inşallah Okancığım. Efendim müzikli buluşmalar köşesindesiniz. İki değerli müzisyen bizle beraber. Okan Albayrak ve gitarda ona eşlik eden Özkan Bilgin bizlerle. Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru gidiyoruz ama daha çok şarkı dinlemek istiyoruz. Lütfen.

0: Okan'cım, Okan'cım, Özkan'cım, eğer tabii sizin için şey müsaitse sisteme de dönebiliriz bu arada.
1: Hayatım bu.
0: Yorum, estağfurullah, estağfurullah. Vermek istediğin, yapmak istediğin bir organizasyonun da burada hatırlatmasını tekrar yapabiliriz. Sosyal mecradan paylaştıklarım vardır.
1: Şu an için zaten tek plan organizasyon program. Gitmem lazım üzerine kurulu. Bütün ekibim onun üzerine çabalıyor ve onun üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ve güzel ilerliyor.
0: Harika. Radyolara konuk olacaksın.
1: Radyolara konuk olacağım. Cuma günü saat 12'de radyo trafikte olacağım.
0: Harika.
1: Ondan sonra önümüzdeki haftalarda bazı programlar var. Okan Albayrak adında Instagram'ımı takip edebilirler. Çok oradan güzel. Yönlendiriyorum insanları. Evet, evet. Hem sahnelerime gelebilirler, canlı performanslarıma, hem de oradan takip edebilirler güncel bilgileri.
0: Harika.
1: Onun dışında söyleyebileceğim tek şey, benim şarkıma sahip çıksınlar bence, evet, yeterli. Evet. Daha ötesi yok.
0: Evet, zaten güzel olan her şeye bir şekilde sahip çıkılıyor sevgili Okan'cığım. Buna da sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Hadi seni dinlemeye sevgili Özkan'la devam edelim.
1: Hadi bakalım.

0: Beğendiysen ne mutlu.
1: Beğenmez olur muyum? Hakikaten çok güzel geldi.
0: Teşekkür
1: ederim. Yani sizlerin bu enerjisi, sesi, nefesi hepimize çok güzel geldi.
0: Teşekkür ederim.
1: Tüm yapımdaki arkadaşlarım, teknik arkadaşım, teknisyen arkadaşım aynı şeyi düşünüyoruz. Biz gözlerimizi bakarak birbirimizi anlaşabiliyoruz zaten. Uzun yıllarda beraberiz çünkü.
0: Muhtemelen.
1: Sevgili Ayberk'in ne dediğini anlıyorum. Zeynep'i tam çözemedim ama Ayberk'i çok net anlayabiliyorum.
0: Ben Ayberk'i bazen yakalıyorum sizinle aranızdaki telepatik hikayeyi. Evet, bu arada ben de teşekkür ederim tekrardan.
1: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz.
0: Sesimizi duyurduğunuz için o masadan işte yönetime herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Kapanışı da sizle yapalım. Ben tamam. Şimdi kapanışı yaptıktan sonra sözü size bırakıyorum. Sıfır 1'e kadar da gidiyoruz. 59'a kadar da gidiyoruz. Öyle değil mi?
0: Ben
1: çünkü canlı performans yapmalarına herhangi bir base yok diye düşünüyorum. İstersen gitmem lazımla bitirelim.
0: Gitmem lazımla veda edebiliriz.
1: Öyle
0: ya.
1: Yapalım.
0: Çok güzel
1: tamam,
0: olur ya.
1: Tamam öyle yapalım.
0: Çok keyifli olur.
1: Tamamdır öyle yapalım o zaman. Kapanışı da hemen yapayım. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için efendim. Müzikli Buluşmalar köşesinde Okan Albayrak ve Özkan Bilgin Kubilay Gümüştepe bizlerle beraberdi. Ve son teklisi sevgili Okan'ın Gitmem Lazım. Şimdi radyonuzda TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınız hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile de görüştü. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale edememenin vermiş olduğu ızdırap herhalde bir

tıp insanı için en büyük ızdıraptır ifadelerini kullandı. Kurtulmuş İstanbul'da çok sayıda ülkeden doktor ve sağlık çalışanının katıldığı 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda konuştu. Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına karşı 12 ülkenin aldığı yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. 8 ülkenin Dışişleri Bakanları ortak açıklamayla yaptırım kararının uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini beklediklerini belirtti. Ortak açıklamada uluslararası topluma yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyenlere karşı somut tedbirler alma çağrısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde arınma ve temiz siyaset mesajı verdi. Hiç kimse CHP'yi kendi makamının mülkü addedemez dedi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yeni katılımlar olacağını da söyledi. Para politikasında karar günü geldi. Para politikası kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. para politikası kararları belli olacak. Enflasyondaki gelişmelerden talep görünümüne kadar karar metninde yer alacak birçok mesaj piyasalar için sinyal niteliği taşıyacak. Gelecek dönem para politikası çerçevesine ilişkin ipuçları da aranacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada oluşturulan sanal şöhretin suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacağını belirtti. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurguladı. Bakan Gürlek, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olayın bunun açık göstergesi olduğuna dikkati çekti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 78. duruşması tamamlandı. Duruşmada 17 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 125'e yükseldi. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavul içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Cemil Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında herhangi bir ceza indirimi de uygulanmadı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir işlemi 11 Eylül'de yapılacak. Kuzinoğlu'nun mezarından alınacak örneklerin yanı sıra cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelenecek. Amaç kesin ölüm sebebini ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığını belirlemek. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp yayılan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangının enerjisi düşürüldü. Orman işçilerinin can siperhane mücadelesi Antalya ve Mersin'de sonuç verdi. Antalya Aksu'da alevler büyük ölçüde, Kumluca'da ise tamamen kontrol altına alındı. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını söndürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma Hürmüz Boğazı üzerinden devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a ait 5 petrol tankerinin yok edildiğini açıkladı. Tahran ise misilleme olarak 2 ABD savaş gemisine hedef aldı. ABD Başkanı Trump Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından savaşın biteceğini söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. İlk maçında Portekiz ekibi Sporting'e konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibine 3-1 yenildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Roma'yı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Racal Kıraat Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuncay Kemertaş sizlerle. Dün gece yarhanesi.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derledi Antalya türküsüyle Elvan Erbaş'ı sizlerle. Çekemedim Akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Programımıza sırada bir Kütahya türküsü var. Yücel Paşmakçı Hisarlı Ahmet'ten derledi. Ahmet Turan Şan mikrofonda. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Melih Duygulu'nun Musa Eroğlu'ndan derlediği Mersin türküsünü Nesrin Ay Çınar söylüyor. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne.

Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Hafamın evi kaya başında, oyalı yazma kaşında.

Bahar Sular'ın Süphihatlardan derlediği Eskişehir türküsünü Ahmet Günday söylüyor. Kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, nezaket mevsiminde aile olmanın en naif, en korunaklı dünyasına dair 5 bölümlük bir seri inceledik. Evimizin tam kalbine, hepimizi bir araya getiren sükunet meydanında bu seriyi nihayete erdirelim diyoruz. Yönümüzü haftalık aile buluşmalarına, ekranların o soğuk ve çiğ ışıklarından uzakta paylaşılan o saf hasbihal saatlerine çeviriyoruz. Modern hayatın her birimizi kendi odasına, kendi küçük ekranının yapay yalnızlığına hapsettiği bu çağda sofra başında göz göze gelebilmek, birbirimizin sesindeki yorgunluğu ya da sevinci dilsiz bir ihtimamla tartabilmek çok önemlidir. Yuva herkesin kendi dünyasında kaybolduğu bir otel odası değil, kelimelerin pürüzsüz bir şefkatle paylaşıldığı bir gönül tekkesidir. Saadettin Ök'ten geleneksel hayat tasavvurumuzda aile sofrasının ve akşam hasbihallerinin birer kültür ve adab mektebi olduğunu bize hatırlatır. Bu asil mektep çorba kasesinin masaya konduğu o ilk saniyede başlar. Telefonları, tabletleri tamamen dışarıda bırakarak sadece muhatabımızın varlığına pür dikkat kesilmek, Saadettin Ök'ten'in işaret ettiği o birbirinin varlığıyla kemale erme şuurunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, insanın modern çağda düştüğü o en derin sızıyı yanındakinin sesini işitmeyecek kadar gürültülü bir dijital sağırlaşma olarak tarif eder. Bu uyarının hakikatini her akşam oturma odalarımızda görürüz. Akşam televizyonun o yapay sesine teslim olmak yerine evladımızın gün boyu biriktirdiği o minik heyecanları can kulağıyla dinlemek, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları daha sökülmeden dikebilmek bilgeliğidir. Zarafet

0: kurmaya, evlenip bir sıcak çatı tüttürmeye özeneceği o nezih iklim, pazar sabahları aceleye getirilmeden kurulan o geniş sofralarda, çay bardaklarının tınısına karışan o hesapsız gülüşlerde gizlidir. Bauman'ın her şeyi hızlı tüketen, ilişkileri bile anlık mesajlaşmaların sığlığına indirgeyen akışkan dünya eleştirisi, göz hizasını kaybetmeyen eşlerin o köklü vefası karşısında tamamen hükmünü yitirir. Çünkü hasbihal etmek, Bergson'un vurguladığı o zamana yayılan müşterek bir sürekliliktir. Ruhun ruhla dilsizce, sabırla mayalanmasıdır. Yunus Emre, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz derken, kelamın insan ruhunu nasıl şifalandırabileceğini bizlere hatırlatır. Sofra başında ya da bir akşam kahvesi eşliğinde sergilenecek o duruş, insanın asıl zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, gelin bugün ortak zamanlarımıza, sohbetlerimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece kendi hızında kaybolanların değil, bir yuvayı hasbihalin, samimiyetin ve aşkın bereketiyle tütürenlerin zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, evimizin hasbihal neşesiyle, gönlümüzün o duru aile ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. 9 Eylül 1922 yalnızca İzmir'in değil milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simge günlerinden biri. Peki İzmir'in kurtuluşuna giden süreçte neler yaşandı ve 9 Eylül'ü tarihimiz açısından önemi nedir? 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak'la konuşacağız. Çocuklara tarihi sevdirmek, onlara yaşadıkları toplumun hikayesini, değerlerini ve geleceğe dair sorumluluklarını kazandırmak demek. Peki çocuklara tarih nasıl anlatılmalı? Tarihi bir ders olmaktan çıkarıp onların dünyasında nasıl merak uyandıran bir yolculuğa dönüştürebiliriz? Eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüz Hev konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün günlerden 9 Eylül, Türk tarihinin en büyük askeri ve siyasi zaferlerinden birinin, büyük taarruzun zaferle noktalandığı o tarihi günün

0: Yıl dönümündeyiz, konuşacağız, detaylandıracağız. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak'la. Sayın hocam, duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum Hakan Bey.
0: Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş buldum, sağ olun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız Sayın Hocam?
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Sağ olun.
0: Evet, önemli bir mevzu bugün. Uzun da sürebilir. Bakalım nasıl sığdıracağız sayılı dakikaya. Evet, milli mücadelenin taçlandığı ve bağımsızlığımızın aslında tüm dünyaya ilan edildiği bir tarihi gün. 9 Eylül sadece bir şehrin değil elbette koca bir milletin küllerinden yeniden doğduğu şanlı bir günün yıl dönümündeyiz. Peki Sayın Hocam, 9 Eylül günü Türk tarihi açısından tam olarak neyi ifade ediyor sizce ve neden bugünü biz kurtuluşun günü olarak adlandırıyoruz?
1: Aslında güzel bir soru. Neden? Tabii ülkemiz sadece İzmir, 9 Eylül'de İzmir kurtulmuyor biliyorsunuz. Yani 4 yıl süren bir işgal vardı ve ülkemizin hemen hemen her yeri bir savaş sonrasında kurtarıldı. Özellikle kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere. Ama niye İzmir bu kadar ön planda? İzmir'in sadece kurtuluşu değil Hakan Bey. İzmir'in işgali de aslında bizim milli mücadelenin en kritik ve en hayati noktasıydı. O 15 Mayıs 1919'dur İzmir'in işgal tarihi. Bizi dinleyenler dedi, hemen birkaç gün sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla beraber milli mücadele hareketi başlamıştır. İzmir aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası tabii dinleyicilerin empati kurması açısından o günün şartları çok ağır şartlar. Uzun yıllar savaşmış bir millet, toplum, imparatorluk mirasınız var. Yüzyıllar boyunca yönetmiş olduğunuz bir coğrafyada savaş bittiğinde, Cihan Harbi, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ülkeniz, o doğduğunuz topraklar bizzat düşmanlar tarafından işgal edilmeye başlandığı bir ortamdasınız. Ama öyle kötü sosyal, ekonomik, siyasi anlamda o kadar kötü günlerden geçiyorsunuz ki, ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadığınız bir dönem ve artık insanlar yüzyıllardır, özellikle Osmanlı son 100 yılı hakikaten pek çok savaşa tanık olmuş 100 yıldır ve son 10 yılın içerisinde işte Balkan Harbi, Trablusgarp Harbi, arkasından Balkan Savaşları, arkasından Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Irak Cephesi, Sarıkamış derken, yani on binlerinizi, yüz binlerinizi bıraktığınız bir savaştan sonra o olumsuz şartlar altında artık insanların herhangi bir artık ne olursa olsun, ya artık ne olabilecek, ya daha kötü ne olabilir dediği günlerde, o kara günlerde İzmir'in 15 Mayıs'ta Yunan ordusu tarafından işgal edilmesiyle beraber gerçekten Anadolu'nun her yerinde böyle çoban ateşleri derler ya, böyle bir refleksle bir milli uyanışın başladığını görüyoruz. O nedenle İzmir bizim Kurtuluş Savaşı, milli mücadele yılları boyunca bir, bizim Türk tarihinde önemli bir kavram vardır. Kızıl elma dediğimiz, ulaşılması gereken, ulaşılması için çaba sarf edilen bir hedef. O kızıl elma dediğimiz, kızıl elmaya sürekli olarak ulaşmak, işte İzmir bu anlamı ifade ediyor. Yani İzmir'i işgal eden Yunan ordusunu İzmir'den atmak, tekrar İzmir'i bir Türk yurdu yapmak, bizim milli mücadelenin o 15 Mayıs 1919'undan başlayarak 9 Eylül 1922 yılına kadar bir hedeftir. Tabii bu hedefe ulaşma yolunda elbette ki en önemli pay sahipleri Türk milletinin kendisidir. Ve Türk milleti olarak, toplum olarak Türkiye'de bölgesel başlayan o direniş hareketi, o İzmir'in işgali, İzmir'in işgaliyle beraber Batı Anadolu'da kendini gösteren vahşet, insanlarımızın orada hayatlarını kaybetmesi, onlara zulümler yapılması ve bunun Anadolu'nun her köşesine yayılması. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra ilk yaptığı iş, Havza'da yayınlamış olduğu genelgede İzmir'in işgalini telin edelim, mitingler yapalım, toplanalım, dünyaya duyuralım demektir. Ve her yerde mitingler yapılması istenir ki o milli uyanışı harekete geçirip o uyanışı bir araya getirmek ve bu başarılacaktır. Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi hep Hedef, nihai hedef düşmanı yurttan atmak, İzmir'i Türk

0: yurdu, tekrar Türk yurdu yapmaktır. O nedenle İzmir bizim için bugün kurtarılması 9 Eylül bu kadar anlamlı. Yani 9 Eylül'le gidilen yolda biz mesela o bakıyoruz gidilen rotaya baktığımız zaman hep hedefte İzmir'in olsun. Sadece İzmir bizim açımızdan da önemli değil. Bütün Müslüman dünya, bütün İslam dünyası o günün şartlarında Türk İstiklal Mücadelesi'ni hakikaten Batı'ya karşı, Batı emperyalizmine karşı, işte Hristiyan dünyaya karşı bir cihat olarak görmüşler. Gerçekten bu öyle algılanmış ki daha Buhara'dan, Orta Asya'nın ortasından, Hindistan'dan Hint Müslümanları, Orta Asya'daki Müslümanlar topladıkları, biriktirdikleri paraları Anadolu'ya gönderip Anadolu'ya yardım yapmışlar. Yeter ki Anadolu'daki bu mücadele başarıya ulaşsın, İzmir tekrar Türk yurdu olsun. Kısa bir anekdot paylaşayım. Meşhur İzmir'in kurtuluşunun sembolü vardır. Üçüncü kılıç. Bizim 9 Eylül Üniversitesi'nde hocamız var. Kemal Arı hocamız da bunun üzerine çalışmalar yapmıştır. O mesela üçüncü kılıç dediğimiz üç tane kılıç geliyor Buhara Müslümanlarından. Ki bu üç kılıcın seçilmesinde Enver Paşa'nın da rol oynadığını biliyoruz. Ve o üç kılıçtan biliyor musunuz? Bir tanesi Mustafa Kemal'e başkomutana, bir tanesi Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ye, İsmet Paşa'ya, üçüncüsü de İzmir'e ilk girecek Fatih'e verilmek üzere kenara ayrılıyor. Ve tarih 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde İzmir'e ilk giren süvari kol ordusunun neferi olan Yüzbaşı Şerafettin Bey o kılıç hediye ediliyor. Yani ta Buhara'dan çıkan kılıç İzmir'e ilk gelen Fatih'e veriliyor. Yani onun sadece Anadolu coğrafyası için değil, bütün Müslüman alemi açısından da baktığınız zaman çok büyük bir değer taşıdığını söylemek gerekir.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi konuşacağız. Yüzbaşı Şerafettin Bey ile ilgili benim sorularım da var. Süremiz yeterse onları da soracağım size. Çok detaylı aslında sormak istiyorum da. Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar uzanan bir 14 günlük süreç var bildiğiniz üzere. Ve askeri açıdan benzersiz bir süreç diye düşünüyorum. Bunu benzersiz kılan temel unsurlar nelerdir sizce?
0: Bu sözlerin en başında bahsettiğim Hakan Bey, bu yüzyıllardır Batı karşısında yapmış olan savaşlar, yıkımlar, geri çekilmeler. Bakın Büyük Taarruz Osmanlı Devleti'nin en son bizim Avrupa'da gittiğimiz, yani daha sonra Osmanlı Devleti'nin fethi, fütuhat üzerine gittiği yer Viyana kapılarıydı. Biz Viyana kapılarına kadar gitti Osmanlı Devleti. Ve Viyana kapılarında biz 2. Viyana kuşatmasından sonra 1683, burada dinleyenler hani 1600 yıllardan bahsediyorum. O tarihten sonra biz maalesef devlet olarak siyasi, sosyal, ekonomi, askeri anlamda geri çekilmeye başladık. Batı çok ilerlemeye başladı Rönesans reform derken. Ve bu geri çekiliş, bakın 1600'lerin sonuna başlayan bu geri çekiliş 200 yılı aşkın bir süre sürdü Hakan Bey. Yani 200 yılı aşkın bir süre bu sürekli olarak mağlubiyet, yenilmek gerçekten bu toplumda bir bıkkınlık, artık bir karamsarlık. Hatta Mustafa Kemal'in o zaman meclis başkanı İsmet İnönü'ye, Batı Cephesi komutanına, 2. İnönü Muharebesi'nden sonra bir kutlama telgrafı çektiğinde makus talih der. Bu milletin siz orada yalnız düşmanı değil, bu milletin makus talihini yendiniz dedi. Orada o karamsarlık bahsettiğim Mustafa Kemal tam bu dediğim olaydır. Yani 200 yıldır siz orada o düşmanı durdurdunuz ya, tamam. İşte bu çok önemli bir adım. İşte o şartlar içerisinde siz yıllardan, yüzyıllardan sonra büyük bir saldırı yapacaksınız. Büyük Taarruz budur. 26 Ağustos 1922'de Türk milletinin, Türk ordusuyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordularının Batı'nın bir uzantısı olan Yunan ordusuna karşı başlatmış olduğu Afyon'daki o taarruz, o yüzyılların geri çekilmesinin artık verildiği büyük bir tepkidir. Ve gerçekten şunu söyleyeyim, 26 Ağustos'tan 9 Eylül'de biz 2 hafta diyoruz ama askeri literatüre, askeri tarihe baktığınızda bu kadar büyük bir ordu karşısında, bu kadar kırk kanal kurulmuş, yeni kurulmuş bir ordunun bu kadar büyük bir zafer kazanması hak ve o ortam içerisinde, inanın 26 Ağustos'ta Türk ordusu saldırana kadar ne Yunan ordusu ne Batı kamuoyu Türk ordusunun saldıracağını, bu kadar büyük bir saldırı yapacağını hiç beklememişler. Çünkü Türkler

0: Yüzyıllardır böyle büyük bir saldırı hiç yapmamışlar. En son Viyana kapılarına gelmişler. Ondan beri böyle bir saldırı bizden beklemiyorlardı. Hatta hani Afyon'u, İngilizlerin meşhur bir şey vardır. Afyon'u alsınlar. Yani daha ne olsun, İzmir kimsenin aklından ucundan geçmiyordu. Ve bir bakıyorsunuz 26 Ağustos sabahı Afyon'dan başlayan o büyük taarruz, ondan sonra akabinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle taçlanıyor. Yunan ordusu orada imha ediliyor. Ve Mustafa Kemal, başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın o ordular ilk hedefiniz Akdeniz demesiyle beraber artık İzmir'e böyle bizim neferlerimiz, askerlerimiz, süvarilerimiz dört nala gitmeye başlıyorlar. Ve burada ama şunu da ifade etmek lazım. Maalesef ki geri çekilen Yunan ordusunun Batı Anadolu'da pek çok yerleşim yerimizi de yakıp imha edip insanlarımızı öldürdüğünü de söylemek gerekir. Yani orada çok büyük bir yıkım olmuştur. Hatta bu konu Lozan görüşmelerinde bile gündeme gelmiştir, bu yıkım konusu. Yani aynı zamanda bizim askerimiz İzmir'e ulaşmak için dört nala giderken, hı hı, en büyük kaygısı da Yunan ordusundan önce yerleşim yerlerimize ulaşıp kendi insanımızı geri çekilen Yunan ordusundan kurtarmak olacaktır. Ve bunu da belli yerlerde başarmışlar ama belli yerlerde maalesef yine insanlarımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Ve çok kısa bir süre içerisinde, 2 haftalık çok kısa süre içerisinde 200 bini aşkın, ortaya baktığınız zaman 3 kol ordulu çok büyük bir Yunan ordusunu imha edip onu tamamen Anadolu'dan söküp atmak, İzmir'i almak, Bursa'yı almak, Manisa'yı, Afyon'u almak, Bandırma'yı almak, Balıkesir, bunlar hakikaten çok büyük başarı. Ve bu başarı toplamda 3 haftalık bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Yani bizim Hakan Bey şöyle söyleyeyim, bizim 1922-26 Ağustos savaşı başladığında hani kabata halk arasında bir atımlık barutumuz, yani düşmanı yendik, yendik. Yenemeseydik emin olun şu an ben İzmir'den konuşuyorum. İzmir, bu coğrafya belki şu an bizim olmayabilirdi. Yani bunu çok samimi olarak söylüyorum, beni dinleyenler anlaması açısından. Hakikaten çok büyük bir zaferdir. O nedenle 9 Eylül 1922 Türk İstiklal Mücadelesi'nin, milli mücadelenin hakikaten en kritik adımlarından biri.
1: Şimdi Sayın Hocam, milli mücadele demişken, bu arada ben çok kesmiyorum sözünüzü, bölmüyorum. Siz benim sorularıma zaten yanıt verdiğiniz için ben sizin devam ettirmenizi istiyorum aslında konuşmanızı. Şimdi Sayın Hocam, milli mücadele demişken şimdi İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesiyle ve 1922'de 9 Eylül 1922'de kurtulması arasında elbette psikolojik kırılmalar da yaşandı. Nedir sizce bu psikolojik kırılma noktaları? Anadolu'da olabilir, dünyada olabilir. Nelerdir sizce?
0: Ben bu konuda 3 tane önemli kırılma noktası görüyorum. Bunlardan ben ilki İzmir. İzmir çünkü o milletimizin, halkımızın o karamsar şartlar içerisinde hani böyle ilk müdahale yaparsınız bir hastaya, hani böyle kalp masajı, o andaki gibi düşünün. Gerçekten bu toplumu ayağa kaldırıyor. Yani düşmana karşı ayağa kaldırıyor. İkinci önemli, bence önemli kırılma noktalarından biri İstanbul'un işgalidir. 16 Mart 1920. Çünkü İstanbul başkentin, payidatın işgaliyle beraber artık milli mücadele yıllarında kafası karışanlar, kimisi manda tartışmaları vardır, Amerikan himayesi mi olsun, İngiliz himayesi mi olsun, Bülbüsel mi kurtulur, bütün bu karamsarlıklar, bu kafa karışıklıkları İstanbul'un işgaliyle beraber ortadan kalkmış ve herkes yek vücut olarak Ankara'ya, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Mustafa Kemal, olağanüstü yetkilere haiz bir meclis olan bugünkü Aziz Meclisimizin açılışı için Ankara'ya gelmiş ve yek vücut olmuştur. Yani İzmir'le başlayan o tepki İstanbul'un işgaliyle beraber Ankara'da bir vücut oluyor ve o vücut daha sonra düşmana karşı önce düzeni sağlıyor, önce kural koyuyor, sonra orduyu kuruyor. Orduyu kurduktan sonra da Doğu cephesindeki Kazım Karabekir Paşa'nın, Batı cephesinde İsmet Paşa'nın, Ankara'da başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönlendirmeleriyle beraber düşmana karşı çok büyük bir başarı kazanıyorlar. Yani İzmir, İstanbul işgalleri, arkasından Ankara'da Türkiye

0: Büyük Millet Meclisi'nin açılması hakikaten bizim Türk mücadelenin, milli mücadelenin en önemli kritik aşamaları. Elbette ki çok büyük zorluklar var, detayları çok fazla ama bu üç önemli gelişme bizim için son derece önemli. Ki Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, takdir edersiniz ki, savaş bittikten sonra, saltanatın kaldırılmasından sonra tek egemenin ulus olduğu, millet olduğu, savaşı yapan milletin artık kendi kaderini kendisinin belirlemesi gerektiğine karar verdikten sonra da Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilanıyla bütün bu süreç taşlanıyor. Yani Cumhuriyet aslında bizim istiklal mücadelemizin, milli mücadelemizin bir taşlandırılmasıdır. Devlet, tam bağımsız bir devlet kuruyorsunuz ve o tam bağımsız devletin yönetim şekli ulus egemenliğe dayalı, bilayukaydı şart milletin de dediği Mustafa Kemal'in ifadesiyle beraber halka teslim ediyorsunuz. Yani en kritik bu şekilde ben özetleyebilirim.
1: Peki şimdi Sayın Hocam, siz bu başarı milletindir dediniz az önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Şimdi 9 Eylül zaferinin ardından bu başarı milletindir diyerek aslında cephedeki asker kadar cephe gerisindeki halkın da payını vurgulamıştır Mustafa Kemal Atatürk. Peki 9 Eylül'e giden bu süreçte Türk kadınının da rolü var ve Anadolu insanının da lojistik desteği var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Ya topyekun gerçekten Hakan Bey, biz mesela 18 Mart'larda Çanakkale'yi anlatırken de bahsediyoruz. Çok büyük bir destandır Çanakkale. Aynı şekilde milli mücadele yıllarında örneğin az önce bahsettim, tabii büyük taarruza hızlıca geldik ama onun öncesinde malum biliyorsunuz 1921 yılında bizim Sakarya Meydan Muharebemiz vardı. Tarihimizin, yani o günün değil, Türk tarihinin en büyük meydan muharebelerinden biriydi. 22 gün sürmüştü. 23 Ağustos'tan 13 Eylül 21'e kadar süren. Ve o savaşın öncesinde Tekalifi Milli Emirleri vardı Hakan Bey. Bizi dinleyenler, merak edenler hızlıca bakabilirler. Yani o Tekalifi Milli Emirleri dediğin 10 maddelik emir içerisinde inanıyor musunuz? İnanır mısınız? Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal Türk halkından çarık istemiştir, çorap istemiştir. Ve bu kadın erkeğiyle halk, bu halk onlara elinde ne varsa vermiştir. Hani az önce ifade ettiğim, gerçekten tek atılımlık barutumuz var dedik ya. Hı hı. Artık o yüzyılların tükenmişliğinin artık kırıntılarını bu millet Türk ordusuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş. Ve bu savaşı öyle kazanmıştı. İşte bunun içinde elbette ki Şerife bacılarımız da vardır. Yani Kastamonu'da o İnebolu iskelesinden Ankara'ya o mermi taşıyan Şerife bacıların birçok kadın erkeği de çok büyük insanımız var. Ve bunlar sadece bu coğrafyanın bir bizim olduğunu, Türk milletinin olduğunu bütün dünyaya net olarak bir kez daha ve son kez daha kanıtlamak üzere bunu yapıyorlar. Ve bu ben hani diğer milletlerin tarihini az çok haşır neşir oldu. Yani bu kadar büyük bir hani Mustafa Kemal'in bir sözü vardır. Bir konuşma sırasında ki uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Hakikaten uçurumun kenarına gelmiş bir durumdaydık. Yani oradan çıkıp bir de yani arkasından Cumhuriyet ve sonrasında yeni bir devletle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelmek. Bakın 104. yılı İzmir'in kurduğu. 100 yıl bir asırı devirdik. İkinci asırdan yıllar almaya başladık. Ne mutlu bize. Ve biz bunları sizlerin vasıtasıyla bizim milletimizle, halkımızla, toplumumuzla da konuşma fırsatı elde ediyoruz. Çünkü bunları arada bir hatırlamak gerekir. Hafızayı tazelemek gerekir. Bunlar gerçekten bizi millet yapan çok önemli değerler bu olaylar. Tarihi değerler. Ve biz hep ne diyoruz? En karanlık günlerde biz birçok mücadeleye, birçok şeyle mücadele etmişiz, birçok sıkıntıdan kurtulmuşuz deyip kendimize enerji hissedip o geçmişten güç alarak hani geleceğimizi en karamsarlık günlerde bile geleceğimizi böyle daha iyi olacak bir şekilde düşünebiliyoruz. Niye? Çünkü geçmişte biz çok daha kötü zamanlardan geçtik. Bu çok önemli bir şey. Bunu da arada böyle sürekli olarak bu 9 Eylül gibi, 29 Ekimler, 30 Ağustoslar gibi anlamlı günlerde hatırlamakta, ara ara anmakta, o insanları da isimlerini zikretmekte gerçekten ben çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Kadın erkeğiyle gerçekten çok büyük bir mücadeleydi Türk istiklal mücadelesi, milli mücadele.
1: Peki. Milli mücadelenin taçlandığı ve bağımsızlığın tüm dünyaya ilan edildiği bugün de efendim biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı

0: Bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aslında çok geniş bir konu Sayın Hocam ve uzun uzun da konuşabiliriz ama artık programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz efendim.
1: Ben teşekkür ederim Hakan Bey. Gerçekten güzel, anlamlı günde bana söz hakkı verdiniz. Ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanımız başta olmak üzere gerçekten bu millete, bu devlete katkısı olan bütün insanlarımıza rahmet diliyorum. Var olsunlar. Size de iyi programlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir ara, dönüşte eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüz Hevle konuşacağız.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: ...10.37'ye gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın ritminin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde çocuk edebiyatının derin, renkli ve ilham dolu dünyasına odaklanacağız. Tabii sadece kitapları konuşmayacağız. Çocuklara tarihi sevdirmenin neden gerekli olduğunu ve geleceğe bırakacağımız en güzel mirasın okuma kültürü olduğunu da konuşacağız elbette. Konuğumuz eğitimci ve çocuk kitapları yazarı Rüya Gündüzsev. Hoş geldiniz Rüya Hanım.
2: Hakan Bey, günaydın.
1: Merhaba.
2: Bu anlamlı günde, böylesine anlamlı bir yayında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olunuz. Şimdi elbette çocuklar çok önemli ve biz bugün onların eğitimleri için gerekli olan çocuk kitaplarını da konuşacağız. Ve çocuklara tarihi sevdirmenin neden önemli olduğunu soracağız size. Peki niye bu kadar önemli çocuklara tarihi sevdirmek? Yani tarihle bağ kuran bir çocukta hangi duyguların ve değerlerin gelişmesini bekliyoruz?
2: Tarihi sevdirmek önemli Hakan Bey. Çünkü tarih sadece geçmişte yaşanan olayları öğrenmekten ibaret değil. Çocuk tarih aracılığıyla yaşadığı toplumun, içine doğduğu kültürün ve değerlerin nereden geldiğini anlamaya başlıyor. Bir anlamda kendi köklerini tanıyor. Geçmişte kimlerin hangi şartlarda yaşadığını ve bugün sahip olduğumuz değerlerin hangi süreçlerden geçerek oluştuğunu gördükçe yaşadığı dünyaya bakışı da değişiyor. Bence geçmişini, ailesini, yaşadığı toplumu ve bu toplumun hikayesini bilen bir çocuk kendisini dünyada daha anlamlı bir yerde konumlandırdığı için daha güvende hisseder. Yani köklerini bilmek, çocuğun yalnız hissetmemesi ve geçmişle bugün arasında bir bağ kurabilmesi açısından çok değerlidir. Tarihle bağ kuran çocukta da öncelikle bir kültüre ait olma, aidiyetlik ve o topluma karşı sorumluluk duygusu gelişir. Bunun yanı sıra empati, hoşgörü kazandırır. Mesela geçmişte insanların hangi şartlarda yaşadığını, hangi zorluklarla karşılaştığını ve neden bazı kararları aldıklarını öğrendikçe olayları bugünün şartlarıyla yanlış değerlendirmek yerine anlamaya çalışır, empati kurar, hoşgörü kazanır. Böylece farklı insanlara, farklı dönemlere daha anlayışlı bakmayı da öğrenir. Ayrıca ben tarihin çocukların hayal gücünü de beslediğini düşünüyorum. Geçmişte insanların karşılaştıkları sorunlara nasıl çözümler bulduklarını, nasıl mücadele ettiklerini, neler planladıklarını öğrenmek çocuğun hem düşünme biçimini hem de hayal dünyasını gerçekten zenginleştirir bence. Ve belki de benim için en önemlisi bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın, özgürlüğün ve hakların kendiliğinden ortaya çıkmadığını, bunların arkasında büyük emekler, fedakarlıklar, mücadeleler olduğunu fark eder, değerini daha iyi anlar diye düşünüyorum.
1: Peki çocuklarımız tarihi bazen sadece tarihler, savaşlar ve ezberlenmesi gereken bilgiler olarak görebiliyor. Tarihi onlar için nasıl daha canlı ve merak uyandırıcı hale getireceğiz? Yani klasik ezberci tarih anlatımı çocukları tarihten soğutacak mı? Nasıl kıracağız bunu?
2: Evet, aslında tarihler, savaşlar, anlaşmalar, devletler dediğiniz gibi tek başına anlatıldığında çocuk için uzak ve soğuk bilgiler haline gelebiliyor. Ama tarihin içinde insan var. İnsanların hayatları, hayalleri, korkuları, sevinçleri, mücadeleleri var. Bence tarihi çocuklar için canlı hale getirmenin yolu olayların arkasındaki insanı ve hikayeyi göstermekten geçiyor. Örneğin o dönemde çocuklar nasıl yaşardı, ne yerlerdi, nasıl giyinirlerdi, neyle oynarlardı, okula nasıl giderlerdi. Bir çocuğun günlük hayatını bilmek geçmişi onun için daha anlaşılır ve yakın hale getirir. Çünkü çocuk kendi hayatıyla geçmişte yaşayan bir çocuğun hayatı arasında benzerlikler kurabilir. Geçmişi onların dünyasına yaklaştırmak çocuğun empati

0: ederdi, neler hayal ederdi, hangi güçlüklerle karşılaştı ve bunlarla nasıl başa çıktı gibi soruların peşinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle baktığımızda tarihi kişiler de çocukların gözünde sadece büyük işler başarmış, ulaşılmaz insanlar olmaktan çıkıyor. Onların da çocuk olduklarını, hayal kurduklarını, hata yaptıklarını, korkularını ama bütün bunlara rağmen yollarına devam ettiklerini görüyor çocuk.
1: Hı hı. Tarihteki o büyük şahsiyetlerden biri de elbette Mustafa Kemal Atatürk. Sizin evet. de bir kitabınız var bununla evet. ilgili. Atatürk'ü evet. sevdirmek.
0: Atatürk'ü çocuktu kitabı evet.
1: Evet, bunu yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Çocuklara Atatürk'ü yalnızca zeki bir asker ve büyük bir lider olarak değil. Hı hı. Bir zamanlar kendileri gibi çocuk olduğunu anlatmak istedim.
1: Yani tarlada karga kovalayan bir çocuk değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet. Sadece onunla da sınırlı değil. Atatürk çocukluğundan beri çok derin duygulara sahip. Çocukların bir tarihi kişilikle bağ kurabilmeleri, neden önemli olduğunu anlayabilmeleri için önce onun insani yönlerini tanımaları gerek diye düşündüm. Bu yüzden kitapta Mustafa'nın ailesiyle ilişkilerini, arkadaşlıklarını, okul hayatını, meraklarını, korkularını, hayallerini, çocukça heyecanlarını, yaramazlıklarını ön plana çıkardım. Onu hep güçlü, hiç korkmayan, hiç üzülmeyen bir çocuk gibi göstermek yerine korkan ama cesaret eden, üzülen ama yoluna devam eden, merak eden, soru soran, başaramadığında durup yeni bir plan yapıp tekrar deneyen, vazgeçmeyen bir çocuğu, çocuk Mustafa'yı anlatmakta amacım. Atatürk'ün kişisel özellikleri üzerinde durdum daha çok ama bu değerleri doğrudan öğüt şeklinde değil. Hayvan sevgisinin merhameti, kuşu kurtarmak için yarışı bıraktığı anıyla, eğitime verdiği önemi, yardımseverliğini, Langada'daki çiftlikte Çoban Ali'ye okuma yazma öğrettiği anısıyla anlatmaya çalıştım. Yani kitap boyunca çocuklara Mustafa'nın ileride nasıl Atatürk olduğunu doğrudan söylemekten çok onu Atatürk yapan değerlerin çocukluk yıllarında nasıl şekillendiğini hissettirmeye çalıştım. Aslında kitabın temelinde şu soru var. Mustafa nasıl bir çocuktu? Ve onu gelecekte Atatürk yapan özellikler nelerdi? Ben çocukların kitabı bitirdiğinde sadece Atatürk hakkında yeni bilgiler öğrenmelerini değil, kendi hayatlarına da dönüp benim hayalim ne? Ben neyi merak ediyorum? Ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Zorluklarla karşılaştığımda nasıl mücadele ediyorum diye sormalarını ve Atatürk gibi düşünmelerini istedim kitabı yazarken.
1: Hı hı. Peki yani başka bir konu aslında. Çocuklara tarihi sevdirmek için ideal bir başlangıç yaşı ya da dönüm noktası diyebileceğimiz bir nokta var mıdır?
0: Aslında çocuklara tarihi sevdirmek için belli bir yaş yok. Bunları dramalarla, hikayelerle tarihin içine bir şekilde bir yol, bir kapı açabiliriz. Mesela kendi tarihi, kendi geçmişi, dedesinin, babasının geçmişi, tarihi, bunlarla ilgili bilgiye sahip oldukça, bunlar hakkında bilgi edindikçe çocuk da tarihe ilgi duymaya başlar. Bunun belli bir yaşı yoktur. Yani duygusal bir anne babanın anne babayla birlikte bir müze gezisi ya da geçmişteki bir eşya, sonra herhangi bir tarihi mekan, bunları gezerek, öğrenerek, okuyarak, tarihi kitapları okuyarak tarihe bir aşinalık kazanabilir çocuk küçük yaşta da.
1: Peki yani aile tarihinden başlamak gerektiğini söylüyorsunuz. Bunun için pedagojik sınırlar var mıdır? Yani örneğin çocuklara işte aile tarihi anlatılırken dede savaşmış olabilir mesela. Büyük dedeler savaşmış olabilir. Nineler yine savaşta yer almış olabilir. Bu savaşlar ya da göçler, mübadeleden bahsediliyor olabilir. Çocuklara savaşlar, göçler ya da zorlu tarihi dönemler anlatılırken pedagojik sınırlar ne olmalı sizce?
0: Bunda daha çok tabii ki şimdi yaş grubuna göre

0: yaşa göre daha kısa, daha açık, somut cümlelerle anlatılabilir ama tabii ki savaşlar şeklinde değil. O ciddi acıların anlatılması çocukla tabii ki karmaşık duygulara neden olabilir. Ama daha anlamlı, daha anlaşılır, basit kelimelerle cümleleri kısaltarak anlatılabilir. Ve çocuğun o dünyayı algılama biçimi, kelime dağarcığı dikkate alınarak anlatılabilir bu tür aile tarihi.
1: Peki. Biraz okuldan bahsedelim. Rüya Hanım, öğretmenler tarih derslerini daha eğlenceli hale getirmek için hangi yöntemlerden yararlanabilir? Mesela hikayeleştirme tekniği, kuru bilgileri çocuklar için nasıl maceraya dönüştürecek ya da oyun, drama, çocuk kitapları ne kadar etkili sizce?
0: Yani bunların tüm aslında etkili. Yani hikayeleştirme, oyun, drama, çocuk kitapları hepsi tarih öğretiminde etkili yöntemler. Hı hı. Çünkü çocuk tarihi sadece dinleyen ya da ezberleyen kişi olduğunda öğrendiği bilgi bir süre sonra unutulur. Ama oyunun içine girdiğinde, bir karakteri canlandırdığında, soru sorduğunda, düşündüğünde ve kendi yorumunu kattığında öğrenme çok daha anlamlı ve kalıcı hale gelir. Tarihi bir olayı drama yoluyla canlandırmak mesela sayfalarca anlatımdan çok daha etkili olabilir bence. Hı hı. Ya da hikayeleştirme burada çok güçlü bir araç olabilir. Tarihi bilgiyi bir hikayenin içine yerleştirdiğinizde çocuk önce olayın ve karakterlerin peşinden gider. Sonra farkında olmadan dönemin özelliklerini, insanların nasıl yaşadığını, hangi koşullarda kararlar aldığını öğrenir. Özellikle çocuk edebiyatında bu yaklaşım tarihin çocuk için daha yakın ve anlaşılır bir hale gelmesini sağlar. Ama burada tabii önemli bir denge var. Bir konuyu çocuklara sevdirirken tarihi gerçekleri değiştirmemek, kurgu ile gerçek arasındaki sınırı korumak gerekir. Bir dramada ya da bir hikayede elbette çocuğun hayal gücüne seslenmeli. Ama bunu yaparken çocuğa yanlış tarih bilgisi de vermemek gerekir. Ama söylediğim gibi yani oyunlaştırma da, hikayeleştirme de ve çocuk kitapları da tarih öğretiminde etkili yöntemler, farklı ve etkili yöntemlerdir.
1: Peki günümüzde çocuklarımız, kendi kızımdan da bildiğim üzere dijital dünyada çok fazla zaman geçiriyorlar, sizin de bildiğiniz üzere. Yani çok ellerinden telefon ve tabletler düşmüyor artık. Şimdi onları tarih sevgisini güçlendirmek için teknolojiyi kullanmak mümkün mü acaba? Mesela dijital oyunlar ya da simülasyonlar çocuklara tarihi sevdirmek için bir fırsat olabilir mi, yoksa bir tehdit mi? Ne dersiniz? Evet.
0: Aslında bir fırsat olarak görebiliriz. Mesela animasyonlar, sanal müze gezileri, özellikle pandemi döneminde çok sanal müze gezileri yapmak zorunda kalmıştık. Hı hı. Sanal müze gezileri ve etkileşimli uygulamalar çocukların ilgisini çekebilir. Yani teknolojiyi bir fırsat olarak kullanabiliriz bu şekilde. Örneğin bir çocuk bir tarihi kişiliğin hayatını anlatan kısa bir animasyon izleyebilir. Ardından onunla ilgili bir çocuk kitabı okuyabilir ya da bir podcast dinleyebilir. Böylece aynı konuyu farklı yollarla öğrenmiş olur. Bu da öğrenmeyi pekiştirir ve zengin, keyifli hale getirir ama burada önemli bir şey var. Teknolojinin kendisi değil önemli olan, onu nasıl kullandığımız. Çocuğun ekranda gördüğü her bilgiyi doğru kabul etmemesi, güvenilir kaynakları ayırt etmesi, öğrenmesi önemli. Yani teknoloji bize tarihe açılan bir kapı sunabilir ama o kapının ardındaki bilgiyi doğru seçmek ve değerlendirmek yine bizim sorumluluğumuzda. Tabii teknolojinin çocuğu uzun süre ekranda bırakmasına da izin vermemek gerekir. Mesela ekranda gördüğü bir tarihi mekanı merak edip kitabını araştırması, ailesine sorular sorması, sanal olarak gezdiği bir müzeyi bir gün gerçek hayatta ziyaret etmesi. İşte o zaman teknoloji tarihle çocuk arasında güzel bir köprü kurmuş olabilir.
1: Hı hı. Peki şimdi çocuklara tarihimizi anlatırken duygusal bağ kurmak mı yoksa bilgi vermek mi daha önemli? Ne dersiniz bu konuda? Belki şöyle daha doğru bir soru olabilir. Şimdi çocuklar için üretilen tarihi içerikler var. Kitap, çizgi film, animasyonlar gibi. Bunlar da doğruluk mu yoksa eğlence mi ön planda olmalı? Ne dersiniz?
0: Ben ikisinden birini seçmek yerine bilgiyle duygunun birlikte ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani ikisini yani, dengede tutmak gerektiğini düşünüyorsunuz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Tabii. Çünkü sadece bilgi verirsek çocuklar tarihleri, isimleri, olayları öğrenir ama bunların onun için bir anlamı, bir karşılığı olmayabilir. Sadece duyguya odaklanırsak bu kez de tarihi gerçeklikten uzaklaşma riski ortaya çıkar. Bu nedenle tamam, doğru bilgi her zaman çok daha önemli ama bilgiyi çocuğun anlayabileceği ve hissedebileceği bir şekilde sunmak da en az bilgi kadar önemli. Bir tarihi olayı anlatırken o dönemde yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdüğünü, bir savaş, bir göç insanlara neler hissettirir ya da hangi zorluklarla karşılaşırlar, bunları düşündürmek çocuğun tarihiyle bağ kurmasını kolaylaştırabilir. Aslında burada çocuğa belirli bir duyguyu hissettirmeye çalışmaktan çok onun kendi duygusunu ve yorumunu oluşturmasına alan açmak gerektiğini düşünüyorum. Çocuk tarihi bir olayı öğrenirken aynı zamanda olayın toplumları nasıl etkilediğini, neler hissettirdiğini fark edebiliyorsa tarih onun için ezberlenmesi gereken bir konu olmaktan çıkıp anlamlandırdığı bir geçmişe dönüşüyor.
1: Peki. Aslında ebeveynler de yani toplumdan da bahsediyorum aslında. Evde gündelik sohbetlerinin içine tarihi eğlenceli bir şekilde entegre edebilirler. Ya da seyahat rotalarını seçerken çocuklara tarihi sevdirecek küçük numaralar da kullanılabilir. Ya da okul müfredatlarının içinde çocukların gerçekten duygusal bağ kurabileceği şekilde yeniden tasarlanabilir. Ön yargılardan arındırabiliriz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rüya Hanım gerçekten çok güzel bir sohbetti. Uzun uzun da konuşabilirim bu konuyu sizinle ama maalesef sayılı dakikanın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
0: Görüşmek üzere, iyi günler.
1: Sağolunuz efendim. Evet, kıymetli dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın sırlarındasınız. Hoş geldin diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz ve sizlere el sallıyoruz. Merhabalar. Uzmanlar diyorlar ki sabah aç karnına içilen kahve bel çevresinde yağlanma yapar. Kapsül kahveleri de asla içmeyin diyorlar. Valla ben demiyorum, onlar diyorlar. Kapsül kahvelerdeki plastikler ısıyla birlikte vücuda giriyor. Evet, çok önemli. Hakikaten artık okyanuslardaki, denizlerdeki balıklarda bile incelendiğinde belli bir miktarda vücutlarında plastik

minyon böyle minicik plastikler bulundu. Evet, plastikten mümkün oldukça uzak kalmak gerekiyor. Hakikaten kapsül kahveler bu anlamda tehlikeli. Gece uykusu almayan kişilerin zamanla beyin sağlığı bozulur diyorlar. Evet, bu çok doğru. Bana bir zamanlar bayağı bir uykusuzluk çektiğim dönemde bir nöroloji doktoru demişti ki bu durumu mutlaka değiştirmelisin, yoksa ileride Alzheimer ya da demansa yakalanabilirsin. Gece uykusu çok kıymetli. Eğer böyle bir probleminiz varsa bunun bir şekilde çaresine bakın. Melatonin alın, doktora gidin, akşamları çay içmeyin, akşamları kahve zaten hiç içmeyin. Zaten uyarıcı etkilerini biliyoruz kahvenin de çayın da, ama kahve özellikle hakikaten uykuyu darmadağın edebiliyor. Bazılarına dokunmuyor ama benim gibi bazılarına çok acayip etki yapıyor, uykusuzluk yapıyor. Evet, uyku gerçekten önemli. Özellikle saat 23 ile saat 03 arasındaki dönem çok kıymetliymiş uyku anlamında.

0: demişken paşa kılıçlarını anmadan geçemeyeceğim. Paşa kılıcı diyebildiğimiz, bazılarının Hazreti Ali'nin kılıcı dediği bir bitki. Hani böyle uzun ve sert yaprakları olan, böyle yaprakların üzerinde desenleri olan o değerli bitki, tam bir hava temizleyici. Gece boyunca oksijen salgılayıp karbondioksiti kendinde depoluyor. Dolayısıyla karbondioksit seviyesi düşüyor. Dahası evde kötü kokular varsa onları gideriyor. Yatak odasında ya da fazla havalandırmadığımız iş yerlerinde gönül rahatlığıyla ve çok sayıda paşa kılıcı bulundurulabilir. Paşa kılıcını eğer yatağınızın yakınında bir yere koyarsanız bir süre sonra uykunuzun kalitesinin arttığını göreceksiniz diyor uzmanlar. Evet, bu güzel bitkiyi ben çocukken anneler dikerlerdi. Derlerdi ki eğer bu kılıç çiçeği 1 metre olursa ev sahibi olacağız. Onun için evlerin pek çoğunda bulunurdu. Onların hızla büyümesi için de pek bir itinayla bakılırdı. Efendim, bugün de süremizin sonlarındayız ama sizlerle yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çalışmalarını başkent Ankara'da sürdürdü. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa'yı kabul etti. Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile de görüştü, ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki sağlık altyapısının soykırımcı İsrail tarafından tamamen çökertildiğini belirtti. Kurtulmuş, İstanbul'da çok sayıda ülkeden doktor ve sağlık çalışanının katıldığı 23. Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında düzenlenen programda konuştu. Bombalanan bir ameliyathanede hiçbir tıbbi araç olmadan bir çocuğa müdahale